0: iki parça cam bulduk.
1: Ciddi misiniz?
0: Soğan kabuğu şişe olabilir gibi gözüküyor.
2: Hepsi aynı yerdeydi.
1: Şaka mı yapıyorsunuz?
0: Bence çok eski bir alan.
1: Aman tanrım. Beni çok mutlu ettiniz. Çok ciddiyim. Bu harika bir haber. Çok mutluyum. Sonunda aradığımız şeyleri bulabilmeye başladınız.
2: Kesinlikle. Oyun başlasın.
1: Evet, başlasın.
2: Size iyi geceler. Tamam. Sonra konuşuruz.
1: Görüşürüz.
3: Yaklaştık.
1: Gordon'ın söylediği bu olabilir çünkü erken döneme ait bir batıktan bahsediyor.
3: Bence de.
1: Hazine avcılığında yüksekler çok yüksek, alçaklar çok düşüktür. Ama en önemlisi harika bir ekibe sahip olmak.
4: Gordon Cooper ve Pete Conrad'ın sağlık ölçümleri hala normal. Ama yörüngede 4,5 günün ardından iritasyon başlıyor.
0: Gemini 5. Gordon, burası MCC Surgeon. Ne, sakalların kaşınmaya başladı mı?
4: Evet.
0: Kıvırmak için yanına maşa aldın mı?
4: Hayır ama almalıymışım. Sensörler sakallardan çok daha kötü kaşınıyor.
0: Anlaşıldı.
1: Gordo'ya. Orada olduğunu biliyorum.
0: Yaklaşık 2-1-2-0'da iletişim kopacak.
4: Anlaşıldı. Sizi duyabiliyoruz.
0: İletişim şimdi kesilecek Gemini 5. İyi yolculuklar.
4: Teşekkür ederiz.
1: Mike ve Jim bizim Eric'le adada bulduğumuza çok benzeyen bir soğan kabuğu şişe parçası buldular. Oraya dönüp iki parçayı karşılaştırmak için sabırsızlanıyorum. Çok heyecanlı. Şuna bir bak. Sahilde bulduk.
2: Vay canına.
1: Baksana.
2: Muhteşem. Harika. Orada bulduğumuz parçayla işte ikisi yan yana. Güzel. Harika.
1: Harika. O iki şişe noktaları birleştiren iki ipucu ve o iki noktanın arasında bir yerde bir batık var.
0: Batık gemiyle doğrudan ilişkili bir şişe bulduk. Ve siz de sahilde neredeyse aynısını buldunuz. Yani evet, bu durumda aynı yerden gelme ihtimalleri bulunuyor.
1: Sizce bu şişeler hangi döneme ait olabilir?
0: 1715 ve öncesi.
1: Tamam. Bu Gordon'un 11 maddelik listesindeki dönemlerle
0: evet.
1: Örtüşüyor. 1700'lerin başlarından batık gemi malzemeleri buluyoruz. Batık 2, 3 ve 4. Tamam, 3'ü de bir numaralı batın izleriyle hizalanıyor. 1700'lerle ilişkili objeler buluyorsak bir numaranın izinde olabiliriz. Sahile A noktası diyelim. Denizde şişeyi bulduğunuz yerde B noktası. Bu noktaları birleştirip aralarındaki alanı arayabiliriz. Umarım bu bizi son kalıntılara ya da enkazın kendisine götürecek. Ve böylece hazineyi bulmuş olacağız.
2: O alanda bir sürü kırmızı bayraklı hedef alan var. Bu çizgiyi takip edersek fıçı halkalarına gidiyor. Açıklarda muhtemelen izin başlangıcına, yani çıpaya kadar devam eder. Bence bu hat tamamıyla sıcak nokta.
1: Bakın, bence olmamız gereken alandayız ve buraya odaklı kalmalıyız.
3: Evet.
1: Büyük ihtimalle aynı batığa ait bir şeyler daha bulacağız. O hattı bulmak, arama alanımızı daha da daraltmamızı sağladı. Biliyor musunuz, çemberin daraldığını görmek hoşuma gidiyor. İkişerli gruplara ayrılalım. Ben fıçı halkalarının yakınındaki şişeyle ilgileneceğim. Sonra adada bulduğumuz şişeye doğru çalışmaya devam ederiz. Ayrı alanlarda çalışalım ki arada birbirimizle kesişmeyelim.
3: Bence iyi fikir.
1: Verimlilik.
0: Ben varım.
2: Kontrol edecek çok nokta var. Çok fazla hedef alan var.
1: Bunu avantaja çevirelim. Hadi iş başına. Bir gemi batığı bulmak üzere doğru yoldayız ve eğer bulursak çok yaklaşmış olacağız. Gordon ve Kip Wagner yıllar önce bunu bulmak için gelmişlerdi. Hazineyi.
0: Çek, yukarı çek.
1: O adam da kim? Buranın kuzeyinde değil mi? Burası Go America. Duyuyor musunuz?

Bu teknede olan kişilerin dışında hükümet yetkilileri de dahil burada olduğumu bilen bir tek kişi daha var. Buranın kuzeyinde değil mi? Burası Go America, duyuyor musunuz?

0: Hay aksi, misafirimiz var. Johnny, nasılsın?
1: İyi, seni görmek güzel.
0: Ofisime hoş geldin.
1: Teşekkür ederim efendim.
0: Johnny Bell benim iş ortağım. Genel olarak şirketimizin ticari faaliyetlerindeki finansal konuları hallediyor.
1: Bu projede hazine bulduğumuzu görmek fevkalade bir şey olur.
0: O yüzden bunu başarmalıyız. O yüzden buradayız.
1: Bunun için gökte bir sürü yıldız hizalanmalı.
0: Johnny sadece bir tek sebeple gelir.
1: Bana biraz altın göster.
0: Paramız tükenmek üzere. 3 katımız var. Alt kat mürettebat için. Burası makine odası. En alttaki katta 2'si büyük 3 oda var. 1. kat mutfak, yemekhane. Elimizdeki bütün ileri teknoloji aletlerimiz de burada.
1: 1002 numara.
0: İşin bu kısmına gerçekten tahammül edemiyorum. Yani para bulma kısmına. Öte yandan babam, o bu konularda harikaydı. Çocukken babamın yanında gezdiğimi hatırlıyorum. Projeyi çok iyi satar ve para toplardı. Ona bazen çantacı adam derlerdi. Bütün parayı toplar, insanları heyecanlandırırdı. Çok iyi hikaye anlatırdı. Bir keşif gezisini sanki o an yaşanıyormuş da insanlar hazineyi buluyormuş gibi yaşatırdı. Ben daha gerçekçiyim. Bence bir keşif gezisini satmanın en iyi yolu sonuç üretebilmek. Yani denizde olup hazineyi bulmayı tercih ederim. Bu sence neye benziyor?
1: Vay canına.
0: Muhtemelen 1700'lerin başından böyle bir şey yaklaşık 75 bin papel eder.
1: Ciddi misin?
0: Çok ciddiyim.
1: Vay canına.
0: Bence bu satar. Hoşuma giden kısmı bu. Ortağıma doğru yolda olduğumuzu ve başarmamıza bu kadarcık kaldığını ispatlamalıyım. Umarım benim gördüğümü o da görebilir. Ha?
2: Tamam, geç hadi.
0: Biraz bekler misin? Bana 5 dakika ver. Hemen döneceğim. Evet, neler oluyor?
1: Günde onlarca bin dolara mal oluyor.
0: Yani hesabımızda para kalmadı mı?
1: Evet, çok az kaldı ama biliyorsun. Etrafına bir bak. Bu iş bize ne kadara mal oluyor? Bu pahalı bir tekne ve bu insanlar da var. Yani seninle açık konuşuyorum.
0: Beni dinle. Burada yaptığımız işi bu tekne olmadan yapamayız. Tartışmasız.
1: Bak, benim umudum biraz daha fazladan para bulabilmekti. Ama olmuyor. Kötü adam olmak istemem ama para paradır.
0: Bana 5 gün daha ver. Tek istediğim bu.

0: Johnny ile bir ortak nokta bulabildik. Gordon'ın bu bölgede bulunduğunu söylediği hazineyi aramaya devam etme konusunda anlaştık. Bakın, 5 günümüz kaldı. Ama şu anda 2 şişenin arasındaki hattı aramaya odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum. Aramaya ve o alanlara tekrar dalış yapmaya devam edelim. Bölgeyi alt üst edelim. Elimizden gelenin en iyisini yapalım.
1: Bu alanda çok fazla hedef noktamız var. Bence o hedeflere dalın. Her an beklemediğimiz bir sonuç alabiliriz.
0: Pekala, o zaman siz işinize devam edin. Bana bir sayı kazandırın. Sen ve ben beraber ilk kaleye gidip ticari değeri olan bir şey bulmaya çalışalım. Yatırımcıları memnun edelim, tamam mı?
2: Tamam, çok yaklaştık.
0: Evet, hadi. Hadi.
3: Bence gayet güzel.
0: İyi, tamamdır. İki takım halinde şişeleri bulduğumuz sahilden en uzak noktaya gidiyoruz. Bizim şişemizle onların şişesi arasında bir yerde batık var. Ve batığın olduğu yerde hazine var. Eric, telsiz kontrolü. Ben Daryl.
2: Anlaşıldı. Aşağıda dikkatli ol ve gidip bir şeyler bul.
0: Tamam, hadi işe koyulalım.

0: Eski dönemden kalan bir enkaz görmüyorum.
1: Dikkatli ol ve gidip bir şeyler bul.
0: Tamam, hadi işe koyulalım.

0: Hedefleri görüyor olmalıyım. Görmüyorum. Dur.
1: Ne buldun Daryl?
0: Gemi ağırlıkları görüyorum. Elimizdeki bilgilere göre daha fazlasını görebilmeliyiz.
1: Tamam, tekneye dön.
2: Daldığımızda sadece Şamandıra'nın etrafında dönmeyeceğiz. Buraya zaten göz atmıştık. Bence harika tarihi bir gemi enkazı bulma olasılığımız çok çok yüksek.
3: Hazırım Jim.
2: Hazır mısın?
3: Sanırım.
2: Biraz kuzeye doğru gideceğim. Kontrol etmek istediğim bir yer var.
3: Anlaşıldı.

0: Beyciğim.
1: Ne buldun?
0: Bir şey buldum. Çok iyi bir parça var. Şuna bir bak.
1: Bu inanılmaz.
0: Tanrım.
1: Evet, evet. Çok ağırmış. Çok büyük bir parça kurşun kaplama. Kurşunun su altında çok belirgin bir görünümü vardır. Rimsi bir renk. Kurşunla ilgili herhangi bir iş yapmış herkes kolay büküldüğünü bilir.
0: Vay canına. Gerçekten de çok güzel.
1: Batığın çok eski olduğunu gösteren ilk net delilimiz olduğunu söyleyebilirim. Kurşun kaplamalı eski gemiler çok nadirdir. Bulduğumuz kurşun Gordon'un listesindeki 1577 batığına ait olabilir. Görmek istediğimiz buydu, ha?
0: Bu iyi işaretçim.
1: İyi iş. Bizim için önemli bir bulgu. Epey eski bir gemi kalıntısı olacağına inandığım bir hatta yönlendiriyor. Mike.
0: Evet.
1: Şuna bir bak.
0: Tamam, oraya geliyorum.
1: Bu inanılmaz.
0: Bu uzun zamandır gördüğüm en güzel şey. Güzel bir parça kurşun kaplama.
1: Evet öyle.
0: Karaya oturmanın belirtisi bu değilse nedir bilmiyorum. Buruşuk kurşun kaplama mükemmel bir batık demektir. Geminin gövdesine çivilenmiş bir parça kurşun. Gemi gelip karaya oturduğunda yerinden koparken katlanmış. Böyle bir şey bulduğunuzda bu bölgede bir gemi enkazı olduğunun kesin göstergesidir bu.
1: Bu gerçekten benzersiz bir parça.
0: Güzel keşif.
1: Sağ ol Mike.
0: Tamam, hadi tekneye. Onunla ne yapacaksın?
1: Bence bu kadar kısa sürede böyle bir şey bulmak gerçekten büyük bir zafer.
0: Ne düşünüyorsun? Hatta devam mı edelim?
1: Evet, bence öyle.
0: Kurşunla ilgili önemli şey tüm gövdeyi kaplaması. Yani bir parça bulduk demek geminin burada battığı anlamına gelmiyor tabii. Ama gemiden bu kurşun parçanın kıvrılıp koptuğunun kesin bir kanıtı. Evet, tamam. Belli ki sağlam bir iz yakaladık. Çok umut verici. İki belirgin alan vardı. Biri düz bir hat, diğeri biraz daha güneye doğru ama ikisi de oldukça içeri yöneliyordu.
2: Anlaşıldı. Bu çok iyi bir haber. Ne yapıyorsanız aynı şekilde devam edin. Tebrikler Mike. Bu tarafta bir şişe bulduk ve diğer tarafta bir şişe daha bulduk. Şişeler 1700'lerden kalma ve ortada bir parça kurşun kaplama çıktı. Onun da 1500'lerden kaldığını düşünüyoruz. Bunlar Londra'da bulduklarımızı ispatlayan ilk buluntularımız. 1700'lerin enkazı 1500'lerin enkazıyla aynı hatta. Demek ki Gordon'ın listesindeki 1 ve 4 numaraların üstünde olabiliriz. Ve bunların her biri yüzlerce milyon dolar eder. Avuç dolusu gümüş sikkeler. Bulacağımızı sen de biliyorsun. İki soğan kabuğu şişenin arasında kurşun kaplama bulmuş olmamız muhteşem ama hala alanımız çok büyük ve her yerini aramalıyız. Ticari değeri olan bir şey bulmak

0: için sadece 5 günüm var. Ticari değer, hazine demek. Eric, duyuyor musun? Ben Daryl.
1: Anlaşıldı.
0: Bir şeyler algılıyor ama ne olduğunu henüz anlamadım.
1: Geliyorum.
0: Hey, ben buradayım diye bağırıyor. Eric, buraya gel. Ne olduğunu bilmiyorum ama parlıyor. Altın külçeleri gibi duruyorlar. Bu keşfe 500 kilometre kare araştırma alanıyla başladık. Bu inanılmaz bir senaryo.
1: Bu altın mı?
0: Her yerdeler. Canımızı dişimize taktık.
1: Damaya hazırım.
0: Sadece 5 günümüz kaldı.
1: Sonuç aldığımız bir iki noktamız var. Ve yenilerini aramak için zamanımız yok.
0: İçeri girin. Bu benim son şansım. Tamam ya da devam. Burada bir gemi enkazının tamamı var.
2: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
3: Tehlike çok büyük.
4: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
5: Olamaz mı?
4: 10 dakika içinde.
2: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
6: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
5: Bu gerçekten dehşet verici.
3: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
2: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı.
4: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Alaska Demiryolu'nda doğana yıkıcı bir güçle vuruyor.
1: Deprem. 4.2 büyüklüğünde bir deprem.
2: Aman tanrım.
0: Neredeyse bir yük trenini raydan çıkarıyor.
3: Bu makine bunun üstesinden gelebilir mi bilmiyorum.
0: O sırada çayrak çiftlik sakinleri ormanda bir felaketle karşılaşıyor.
4: Şaka ediyor olmalısın.
0: Herkes binsin. İl, Alaska. Sabah saat 8.
5: 3 tane daha alacağım.
0: Yük katarı mürettebatı George, Wanda ve Bill çakılla dolu 10.000 tonluk bir katarla ilgileniyorlar.
6: Bu daha önce yapıldı. Buradaki çakıl taşları inşa edilen binaların temelinde kullanılıyor. Alaska'daki yeni inşaatlara taşıyoruz. Yani gerçekten önemli bir malzeme. Rock'n'roll için hazır mısınız?
7: Tamam. Pekala, bu bebeği yola koyalım.
6: Bu çok ağır bir tren.
7: Arkamızda 10.000 ton var Bill. Onu kolayca hareket ettiriyor gibisin.
5: Bu hili turundan nefret ediyorum. Gerçekten berbat. Ben buradayken her an kötü bir şey olabilirmiş gibi.
0: Taş ocağından Hili'ye çakıl taşıyan ekibin, Alaska'nın en büyük şehri Anchorage'e gün batımından önce ulaşması için güneye 400 kilometrelik bir yol kat etmesi gerekiyor.
5: Pekala Bill, şu anda çok kötü görünmüyoruz.
6: Oraya varamamamız için bir sebep göremiyorum.
7: Çok önemli bir toplantım var. Şehirde olmalıyım Bill. Beni oraya ulaştıracağını biliyorum.
6: Psikoloğunla mı görüşeceksin? Hadi bize şu seansından söz et. O kocaman eski kanepeye mi uzanacaksın?
7: Hayır, terapi seansı yok. Kızımın bu akşam basketbol maçı var. Onu izlemek için sabırsızlanıyorum. Geç kalamam.
6: Tamam öyleyse oraya gidiyoruz.
1: Tren kontrol merkezi, Anchorage.
5: Evet,
1: tamam.
5: 40-12 güney, tamam.
1: Anlaşıldı. Treninizi sınırlandırılmış hızla götürmeniz gerekiyor. Talkeetna bölgesinde az önce 4.2 büyüklüğünde deprem oldu.
5: Kısıtlı hızla patron. Pekala, 40-12 anlaşıldı. Sınırlandırılmış hızla gideceğiz, tamam.
7: İşte bu harika, biliyordum. Bu geziyi iptal etmeliydim.
0: Deprem yüzünden bir toprak çökmesi meydana geldi. Mike Hodley ve John Barber yolu açmaya çalışıyor.
1: 449 Kentwell kısmı, tamam.
8: Kentwell kısmı, tamam.
1: Evet Mike, az önce rapor geldi. O bölgede 4.2 büyüklüğünde bir deprem olmuş. Kentwell ve Denali Park arasında bir keşif turu yapman gerekiyor.
8: Hemen gidiyoruz, tamam. Hey John!
1: Evet.
8: Talkeetna bölgesinde 4.2'lik deprem. Buradan Denali Park'a kadar tüm demir yolunu incelememiz gerekiyor.
1: Az önce olmuş.
8: Evet, şimdi olmuş.
1: Biraz sallandığımızı hissettim.
0: Depremler demir yollarının en büyük kabusu. Alaska'da her yıl 24.000 deprem oluyor. Raylar bozuluyor. Toprak kaymaları oluyor. Yangınlar çıkıyor ve köprüler yerle bir oluyor. 1964'te 9.2 büyüklüğündeki deprem Alaska'daki en büyük depremdi ve Seward Limanı'nı yok edip demir yolunu aylarca felç eden bir tsunami'yi tetiklemişti.
1: İşe bak, 4.2 büyüklüğünde bir deprem rapor edildi.
0: Anchorage'deki demiryolu karargahında kontrol görevlisi Chris Kraft telsizle acil durum ekiplerine haber veriyor.
1: Güneyde.
0: 900 kilometrelik hattın zarar görüp görmediği kontrol edilecek.
1: Yeni gelişmeler için hatta kal, tamam.
0: Depremin olası şokları için Mike ve John kuzeye keşfe gidiyorlar.
1: Her zaman beklenilmeyeni bekle.
0: Bill Hubbard ve ekibi güney bölgesinde.
8: Hala biraz endişeliyim.
0: Bill'in daha güneyinde Willie Washington var.
9: Burada her şey olabilir.
0: Darren Capps ve Walt Hand depremin Curry yakınındaki merkez üssünden birkaç kilometre ötedeler.
2: Curry'e gideceğiz. Durum ciddileşiyor.
6: Depremler demir yollarını tehdit ediyor. Rayları makarna gibi büküyorlar.
5: Yapmak isteyeceğiniz son şeyi bir saat içinde 50 kilometrelik bir rayı kontrol edip ardından sola gideceğiz. Hayır, sağa gideceğiz. Lanet olsun, durum iyi değil demektir.
7: Her yere göz atacağız.
6: İki seçenekten daha iyi olanı seçme becerisine sahip olmalıyız. Deprem sonrası bir şok varsa bu büyük bir şok olabilir.
5: Doğa anayla oyun oynayamazsın. Doğa ana yapmak istediği şeyi mutlaka yapar.
0: Ferry'nin uzak bir köşesinde, deprem bölgesinin kuzeyinde çiftlik sahibi olan Steve ve Cassie Brosis, 4 aylık bebekleri Saxon'la birlikte ormanda ilk kışlarını geçirecekler.
4: Alaska'ya yaklaşık 7 yıl önce Liverpool'dan geldim. Çocukluğumdan beri Alaska'ya gelmek istiyordum. Her zaman biraz daha adam olmak istemişimdir.
0: 6 ay önce Steve Alaska'nın vahşi ormanlarında ailesi için bir kulübe inşa etti.
7: Burada yaşamanın nasıl bir şey olacağını hiç planlamadım. Burada insan gerçekten doğayla bütünleşiyor. Çok güzel.
0: Ama asla planlamadıkları bir şey yangın riskiydi.
4: Az önce burada bir ağaca yıldırım düştü ve ağaç tamamen parçalandı. Kulübeden 100 metre ileride.
7: Ve nedeni her neyse bir yangın tehlikesi yaşadık. Evet. Zor bir hayat. Yani ne zaman ne olacağını bilemiyorsunuz. Her şey olabilir.
4: Bir kış kasaba yakınlarındaki 4-5 kulübenin yandığını duydum. Yani burada yaşamak çok riskli ve birine seslenip, "Hey, evim yanıyor. Gelip yardım eder misin?" diyemiyorsunuz. Bilirsiniz, bir anda olup biten bir şey.
0: Bu yüzden Steve ailesi için bir acil durum sığınağı inşa etmeye karar vermiş.
4: Amacım ikinci bir kulübe yapmak ki buraya yapmayı umuyorum. Yerini az önce belirledim. Buradan 11-12 metre ileride olacak ve dışarıda gerçekten kötü bir şey yaşandığında içine sığınabileceğimiz ikinci bir kulübemiz olacak.
7: Her şeyin kontrol altında olduğundan tamamen emin olmak istiyorum. Bu kulübede kontrolümüz dışında bir şey olursa bitişiğimizde bir kulübe daha olacak. O zaman her şeyi halledebiliriz.
0: Bir fırtına yaklaşırken Steve daha fazla kereste almak için kasabaya gidiyor.
4: Herkesin güvenliğini sağlamalıyım. Şu anki önceliğim bu. Ne kadar çabuk bitirirsem herkes o kadar güvende olur.
0: Daha güneyde bir yük katarı Denali Ulusal Parkı'na yaklaşıyor.
1: Bu deprem fazla sallamadı. Daha çok bir dalga gibiydi.
0: İleride Mike ve John deprem nedeniyle raylarda hasar olup olmadığına bakıyorlar.
8: Burada birkaç kaya var.
1: Pek çoğu aşağı düşmüş.
8: Onları çekeceğim.
1: Aa evet, aşağı düşen bir şey görürsem tamam, seni uyarırım. Orada oldukça iyi kayalar var.
8: Aşağıda yeterince küçük kaya varsa o zaman büyük kayalar da aşağıya düşecek demektir. Ha,
1: burada iki tane büyük var.
8: Öyleyse onları yoldan çekelim.
1: Evet, bu iyi bir fikir.
2: Kamyonetimle işe başladığımda biraz sarsıntı hissettim.
0: Kör yaklarında Darren ve Walt, heyelanın meydana geldiği bölgedeki rayları kontrol ediyor.
2: Her şey oraya yığılmış ve anlık bir şok yaşanmış.
3: Evet, sorun çıksın istemezsin.
2: Çünkü burası biraz sarsıntı için iyi bir yer. Aman tanrım. Tren gelene kadar 45 dakikamız var.
0: Alaska'da bir deprem büyük kayaların demir yolu hattına düşmesine neden olmuş. Çakıl taşı yüklü yük katarı güneye doğru ilerliyor ve bu da Walt'la Darren üzerinde baskı yaratıyor.
2: Ah tanrım, tren gelene kadar 45 dakikamız var.
3: Ah tanrım.
2: Aman tanrım, şuraya bak. Hey, aşağıda birkaç kaya var.
3: Deprem yüzünden mi düşmüşler?
2: Ah tanrım, bilmiyorum. Birkaçını görüyorum. Görünüşe bakılırsa şuradan inmişler.
3: Evet.
2: Şuradaki küçük yumruğu görüyor musun?
3: Evet. Evet.
2: Eksik mi? Geçen yıl tren tam bu viraja geldiğinde rayların üzerinde kocaman bir kaya vardı. Zamanında duramadı. Kayayı gördüler ama tren raydan çıkmıştı. Buradaki kayaları uzaklaştırmamız gerekiyor.
3: Buraya ağır ekipman gerekiyor.
2: Bunu yapabilmenin tek yolu var Walt. Körü'deki ekipmanı getirmeliyiz. Yaklaşık 1,5 kilometre ötede. Oraya kadar yürümek ister misin?
3: Başka seçenek yok mu?
2: Başka seçenek yok. Oraya kadar yürümek zorundasın.
3: Pekala, hemen yola koyulacağım.
2: Tamam. Telsizde hemen merkeze bildireceğim.
0: Raylardan 200 kilometre ötede donmuş Nenana Nehri yatağında 53 yaşındaki Dave Wims derme çatma kulübesinde tek başına yaşıyor.
9: 94'te Alaska'ya taşınana kadar her zaman Tennessee'de yaşadım. Huzuru ve sessizliği seviyorum. Manzara gerçekten hoşuma gidiyor.
7: Biraz kahve yapalım mı?
0: Dave'in yeğenleri Mackenzie ve Mikayla okul tatillerinde haftada bir ziyaretine geliyorlar. Tennessee'deki evlerinin rahatını bırakıp Alaska'daki zorlu yaşamı görmek için buraya geliyorlar.
9: Annenin sana ateş yakmayı öğrettiğine inanamıyorum.
7: Babam denemişti.
9: Burada bir ateş yakabilir misin?
7: Kibritin var mı? Yardım edersen. David amcamı aralıktan beri görmüyordum. Burada olduğuma seviniyorum. Onu ve yaşadığı yeri görmek gerçekten iyi. Burada her şey heyecan verici görünüyor. David amcamın bizimle ilgileneceğini biliyorum. Her şey yolunda gidecek.
9: Mikayla ve Mackenzie burada çok eğleniyor.
7: Biraz toplayabildin mi? Evet.
9: Buraya oldukça alıştılar ve bazı işleri yapmama yardım edecekler. Alın bakalım, biraz kağıdım ve kibritim var.
7: İşte ben kibriti tutayım, sen de kağıt parçalarını koy. Oo, çok soğuk. Dün gece ilk gecemizdi ve gecenin bir yarısı uyandım. O soğuğu hissettim. Mikayla ile ben battaniyenin altından çıkamadık ve kesinlikle çok soğuktu. Her gece nasıl bu şekilde yaşayabildiğini bilmiyorum. Ben yapamazdım.
9: Burada kışlar gerçekten çok soğuk olabiliyor. Bazen -50 dereceyi görüyorum.
7: Çok rüzgarlı.
9: Rüzgar en büyük sorunlardan biri. Bazen öyle sert esiyor ki çatının uçup uçmadığını merak ediyoruz. Şu ana kadar benim pek endişem olmadı. Uzanıp uyudum ve umarım uyandığımda çatım hala duruyor dedim.
0: Tek sorun evin çatısı değil, ön kapının da tamir edilmesi gerekiyor.
7: Kapının yanında durduğunuzda rüzgarın ve o soğuğun nereden geldiğini anlıyorsunuz. Aa, evet, iyi bir duygu.
9: Bugün trenle bir kapı gelecek. Bana yardım etmek istiyorsanız o kapıyı gidip getirmenizi isteyeceğim.
7: Sanırım yeni kapının çok faydası olacak.
9: Tamam, 4 çekeri almanıza izin vereceğim. Gidip kapıyı getirin. Benim burada yapacak birkaç işim var. Onları yapmalıyım.
7: Tamam, tamam.
9: Bazen daha işe koyulmadan önce riski hissediyorsunuz.
7: Muhtemelen yaptığı en iyi yatırım. Çünkü bir dondurucu geceye daha dayanamazdım. Umarım yatma vakti gelmeden önce kapı sorunu çözeriz.
0: Ferry'de tehlikeli deprem bölgesinin dışında Steve kasabaya gelen bir yolcu trenini yakalıyor. Acil durum sığınağı için biraz kereste almak istiyor.
10: Merhaba Harry.
11: Merhaba, nasılsın?
10: Nasıl gidiyor dostum?
11: Fena değil, fena değil.
10: İyi misin?
11: Hadi atla, devam et. Hadi bakalım. Bugün Fairbanks'e gidecek misin?
10: Gidip biraz ahşap malzeme alacağım. Tanrı korusun yangın falan çıkarsa sığınabileceğimiz sıcak ve güvenli bir yer olmalı, anlarsın ya.
11: Ha, evet.
10: Yapmayı planladığım şey küçük bir kulübe. Yapmama yetecek miktarda iyi kereste bulmak istiyorum. Endişeli değilim. Buralara yabancı sayılmam. Merhaba Ricky, uzun zaman oldu.
3: Evet öyle.
10: İyi misin bakalım?
3: Evet.
10: Tamam, güzel güzel. Bana indirimli fiyattan bir miktar kereste verebilir misin diyordum. Hala eksik olan birkaç parça var. Yardımcı olur musun?
3: Olabilir. Aslında bu konuda sana yardımcı olabilirim.
10: Buna rustik deniyor değil mi?
3: Evet.
10: Sence bunları demir yoluna götürebilir miyiz? Yük treninin bana getirmesi için.
3: Evet, bunu yapabiliriz.
10: Teşekkür ederim Ricky.
3: Ne demek?
10: Harika. Seninle iş yapmak güzel.
3: Seninle de.
10: Mutluyum. Şimdi tek yapmam gereken eve dönmek. Karıma ve küçük çocuğuma dönmek. Cassie ve Saxon'a. Ve onlara iyi haberi vermek.
0: Daha güneyde çakıl treni tehlikeli bölgeye girerken çok dikkatli hareket ediyor.
5: Şu an yaptığımız her şey önümüzde uzanan raylara bağlı. Bu raylar sadece kuzeye ve güneye uzanıyor. Doğuya ya da batıya doğru bükülmüşlerse başımız dertte demektir.
7: Büyük sorun demek.
0: Sadece 100 kilometre ötelerinde ray işçisi Billy Hubbard ve ekibi depremin verdiği hasarı kontrol ediyor.
6: Orada Gold Creek'te ve Devil Canyon'da neler olduğunu hala bilmiyoruz. Yani işimizin bittiğini pek sanmıyorum. Vay canına.
0: Deprem rayın bir kısmını ciddi şekilde bükmüş.
6: Trenlerin pençeleri vardır ve keskin bir yere denk gelirlerse, mesela hasarlı bir raya, raydan çıkabilirler. Bu yüzden rayın bu hasarlı kısmını çıkaracağız ve tren buradan geçmeden önce yerine yenisini koymaya çalışacağız. Sürücümüz bugün hastaydı ve bu yüzden gelemedi. Ve kamyonetimizin hidrolik bir donanımı var. Ama sürücü olmadığından bu işi eski yöntemle halletmeye çalışacağız. Lanet olsun. O tren bir saat sonra gelecek. Bu yüzden telefon etmem gerek. Buralarda hidrolik donanımı olan birinden yardım alabilecek miyim diye. Pekala. Tamam. Gidip telefon edeyim.
2: Bu çocukların bizimle birlikte olmaları iyi.
5: Seninle kıyasladığımızda çocuk sayılırım.
6: Hey Mike, ben Bill. 304.1 noktasındayız. Yakınlarda bize yardım edebilecek birileri var mı acaba?
8: Evet, anlaşıldı. Hidroliğimiz var. Oraya gelip size yardım etmekten mutlu oluruz, tamam.
6: Yardımın için teşekkür ederim.
1: Hidrolik sistemi olması iyi. Biz burada bir aileyiz. Ve insanların yardıma ihtiyacı olduğunda her zaman yardım ederiz. Mike ve ben her zaman kahraman olacağız. Her zaman günü kurtaracağız. İyi misiniz?
6: İyiyiz.
1: Kurtarıcınız geldi.
6: Ha, tam zamanında.
8: Şimdi hidrolik sistemimiz var. Ben ve John işe koyulacağız. Ellerimiz kirlenecek. Onlara olabildiğince yardım edip tren gelmeden bu işi bitireceğiz.
6: Bu şekilde çok daha kolay. Fırtına gibisiniz.
1: Pek çok demir yolu bataklık araziye döşenmiştir ve bir deprem sonrasında raylar bazen 10-15 santim yerinden oynayabilir.
8: Evet, bu iyi. Bunu sevdim, bu şekilde devam edeceğiz.
1: Tamam.
8: Tamam çocuklar. Bunları koymak için sadece birkaç dakikamız var. Pekala, işimiz bitti. Hadi buradan gidelim.
1: Billy'yi bir kez daha kurtarmış gibiyiz. Bu yüzden bize bir ya da iki bira borçlu.
8: Pekala, hadi buradan gidelim.
0: Ferry'de deprem bölgesinin kuzeyinde Steve kulübesini inşa edeceği malzeme için rayların başında bekliyor.
12: Sizi gördüğüme sevindim Bayer.
6: Tanrım, uzun bir yolculuk oldu.
12: Hey, nasılsın bakalım?
6: İyi, evet.
12: Güzel, evet. Bu demir yolu bizim için kesinlikle bir yaşam damarı. O olmasaydı burada yaşayanların işi biterdi. Burada kendimi tecrit edilmiş gibi hissediyorum. Ama işler yolunda gidiyor, mutlu bir adamım.
6: Evet, görüşmek üzere.
12: Harika. Bu en kolay kısmıydı. Şimdi aldıklarımı kızağıma yerleştirip dört şekerimle birlikte kulübeme geri dönmem gerekiyor.

0: Yaklaşık 200 kilometre güneyde deprem merkezine yakın yerde Dern ve Volt rayları kapatan kaya yığınlarına rastladı.
1: Burada rayların üzerinde kaya parçaları var. Trenin buradan geçmesi imkansız. Volt yanımda ve bir vinç bulmak için Curry ile konuşuyor. Ekip olarak sadece iki kişiyiz. Ben ve Walter var. Hepsi bu. Ekip bu kadar. Walt oldukça formda. Rahat koşabiliyor. Bu işin gerektiği her şeyi yapıyor. Ona inanıyorum.
2: Birinin o makineyi getirmek için seçilmesi gerekiyordu. Ve Darren ustabaşı olarak onun ben olmama karar verdi. Koşarak Curry'e gittim. Bunu düşünmem için bana zaman verdi. O sırada Darren'ı düşünüyordum. Bu işi Darren'e bırakmalıydım. Yazı tura atabilirdik. Evet.
0: Fer yakınlarında.
3: Tamam, dikkatli olun kızlar.
4: Tamam, seni seviyorum.
0: Dave, eskiyen kapısının yerine takacağı yeni kapıyı almaları için yeğenlerini yaklaşık 1,5 kilometre öteye gönderiyor.
4: Yeni kapıyı takmak sadece bu gece daha sıcak yatmamızı sağlamayacak, daha güvende olmamızı da sağlayacak.
5: Burada her şey çok zorlu. Hiçbir şey kolay değil. Bence insanların treni kullanmaları gerçekten hoş ama bir şeye ihtiyaç duyduğunuzda kullanabileceğiniz tek vasıta olması çok çılgınca. Sanırım tren buradan geçecek bir süre sonra.
4: Amcam 11'de dedi.
0: Bu arada Dave'in başka planları var. Bir ayakla.
3: Yeğenlerim gerçekten çok tatlı kızlar. Elime geçen her fırsatta onlarla oyun oynuyorum. Elimde bir boz ayı pençesi var. Bununla yürüyeceğim. Buraya kıyıya biraz iz bırakacağım ve bulmalarını sağlayacağım. Bu beni çok eğlendirecek ama Mackenzie ve Mika'yla pek eğlenmeyecekler. Boz ayıları tanıyan kimseyi kandıramaz bu ama onlar farkı bilmiyor.
0: Demir yolunda yük katarı Alaska'nın vahşi doğasında güneye doğru ilerliyor.
6: Anchorage'a giden tren tamam.
7: Evet 42 tamam.
6: Darren ve Walt rayların üzerinde birkaç kaya bulmuş. Rayları temizlediklerinde haber verecekler. Bu yüzden gecikme olabilir. Bir gelişme olduğunda haber vereceğiz tamam.
7: İleride raylar üzerinde birkaç kaya varmış. Önümüzde düşmüş birkaç kaya görebiliriz.
5: Umarım biz oradan geçene kadar rayları temizlerler.
8: Bir sonraki virajda ne olacağını bilemezsin.
2: Walter Darren cevap verin.
1: Darren hatta. Merhaba Walt.
2: Darren o vince ulaştım. Güneye doğru geliyorum.
1: Oraya çabucak gitmesi gerekiyor. Tren hala o tarafa geliyor. Sanırım çok az zaman var. Burada elimizi çabuk tutmalıyız.
2: Tamam Darren, uzun sürdüğü için üzgünüm. Biraz koşmam gerekti.
1: Tamam Walt, dikkatli ol. Bu kaya rayları parçalayacak.
2: Bir şey parçalamayayım diye gözünü dört aç.
1: Anlaşıldı. Bazı kayaların ağırlığı tonlarca olabiliyor. Yavaş ol, tamam mı? Bu yüzden son derece dikkatli ve hassas olmamız gerekiyor. Kırık bir ray treni raydan çıkarabilir.

0: Evet geliyor. İyi görünüyorsun. Bu en büyüğü.
1: Bu makine bunun üstesinden gelebilir mi bilmiyorum.
0: Dikkat et. Bu kayanın yerini değiştirebilecek biri varsa o da sensin Walt.
1: Onu raylardan uzaklaştırmak için her şeyi yapacağım.
0: Aman tanrım.
2: Alaska'da.
0: Dikkatli ol.
1: Bu makine bunun üstesinden gelebilir mi bilmiyorum.
2: Derin ve Walt raylara zarar vermeden kayaları temizlemek için uğraşıyorlar.
1: Muhtemelen 4-5 tonluk o büyük kayalardan birini alırken EX-5 bu ağırlıkta bir yükü güvenli şekilde kaldırabilir. Ama bu tip kayalar çok sert ve kaygan olurlar.
0: Onu daha iyi kavraman gerekecek. Yere düşmemesi lazım.
1: Derin biraz daha ileri uzatabilir miyim? Alt kısmına doğru.
0: Tamam, devam et. Seni şu kayanın arkasına geçirelim. Tamamdır. Evet. Acele etmelisin Walt. Onu çekmeliyiz. Tren birazdan buradan geçecek.
1: Gelen bir tren var. Elimizi çabuk tutarsak yeterli zamanımız var. Ama çok dikkatli olmamız gerek. Tek yanlış hareketimizde bu oyun biter.
3: Bak işte geliyor.
2: Ama demir yolu yakınında iki kız kardeş Mackenzie ve Mikayla amcalarının yeni kapısını almak için bekliyor.
3: Merhaba.
4: Kondüktör kapıyı bize uzatırken Mackenzie ve ben birbirimize baktık ve bu oldukça ağır dedik. Tamam kardeşim, tuttun mu? Tuttun mu?
3: Evet tuttum.
4: Tamam böyle iyi. Hayır hayır şu tarafa.
3: Biraz daha çek. Bu kapıyı koyduk ve iplerle sıkıca bağladık. Çünkü camının kırılmasını istemiyoruz. Oraya tek parça halinde ulaşması çok önemli.
4: Sıkı bağladığımızdan emin olmalıyız, yoksa David amcam bizi öldürür. Sabırsızlıkla bu kapıyı bekliyor.
3: Sadece dikkatli sür lütfen. Sadece yavaş sür.
4: Daha önce dört çeker kullanmada rahattım. Ama daha önce bu araçları hiç kullanmadım. Bu yüzden biraz gergindim.
3: Yavaş sür. Tamam geri. Dön. Dön, hayır diğer tarafa, diğer tarafa. Ah, diğer tarafa. Diğer tarafa diyorum. Diğer tarafa Mikayla.
4: İyi görünüyor mu?
3: İleri git. Hadi ileri git.
5: En büyük sorun kayaların raylara düşmesi. Dikkatli olmazlarsa aracın lastiği bir kaya ya da sivri bir şeyin üzerinden geçerken hasar görebilir. Onlara dikkatli olmalarını ve yavaş hareket etmelerini söyledim.
3: Lanet olsun.
4: Tamam.
3: Taşlara dikkat et.
5: Hey, başardınız. Kapının camları hala duruyor.
4: Geri döndük.
5: Harika. Şimdi oturup siz kapıyı takarken seyredebilirim.
3: Çok komiksin.
5: Başlamak için hazır mısınız?
4: Evet.
5: Ön kısmı yavaşça çıkarın.
4: Bunu da mı?
5: Evet. Neden kenara çekilmiyorsun? Tamam. Neyimiz var görelim bakalım. Biraz ittir, tamam. Oo. Bu iyi. Bugünlük bırakmak ister misiniz?
4: Hayır.
5: Demek
4: diğer
5: öyle.
4: Diğer kapımızı takmak istiyoruz.
2: Güneyde ise çakıl dolu yük katarı deprem merkezinden sadece birkaç kilometre ötede ve muhtemelen zayıflamış olan 500 metre uzunluğundaki köprüye yaklaşıyor.
6: İsteyeceğiniz son şey çakıl taşı dolu bu trenle köprü üzerinde raydan çıkmaktır. Lokomotifler de çok ağır, 210 tonluk araçlar. Deprem merkezi olan bir bölgeye köprü üzerinden girmek oldukça kötü.
7: İşte ilk köprümüz. Bu şeyi yavaşlatmak zorundayım.
3: Gerçekten yavaşladık.
6: Biraz daha hızlı git.
1: Şimdiye kadar bayağı iyi.
6: İyi iş çıkarıyorsun Billy. Yavaş ol. İlk lokomotif şimdi köprünün üzerinden geçti.
3: Sorun yok, iyi iş çıkardın.
7: Evet. En önemli şey köprüden geçmekti. Çünkü bir başka sallantı, bir başka deprem istemeyiz. Yani evet, şimdi çok daha güvendeyiz ve bir kez daha kara parçasındayız.
3: Orada gerçekten çok iyiydin.
6: Bu harika.
7: Gidiyoruz, gidiyoruz. Rock and roll.
2: Rayların ilerisinde ray ikisi Willie Washington ve ekibi depremin raylarda yol açtığı hasarı gözden geçiriyor.
8: Raylar gerçekten bozulmuş. Bu sefer oldukça ciddi. Bu kadar büyüğünü pek görmüyoruz. Bir tren bu viraja geldiğinde rayın bu durumunu görürse duracak zaman olmayacak. Bu yüzden burada raydan çıkma ihtimali yüksek. Bu kavisi yeniden düzeltmek için buradayız.
2: Bu özel makine tehlikeli şekilde yerinden çıkmış rayları yerine oturtmak için gönderildi. Bütün rayı kaldırıyor. Böylece rayları yerinden sökmek için fazladan çaba gerekmiyor.
8: Bir kavise benzemesi için bu rayları defalarca elden geçireceğiz. Titreşimli makinenin dişleri var ve rayları kıskaç gibi kavrayıp kaldırıyor. Rayların altındaki metalin ait olması gereken yere konmasını sağlıyor. Lanet olsun, dur! Dur! Ah tanrım! Buradaki durum çok ciddi.
2: Bu küçük tekerlek çok önemli. Hangi rayın deprem yüzünden büküldüğünü tespit ediyor. Ray tamir edilene dek Willie ve ekibi raylar üzerinde hareketsiz kalıyor.
8: Buradaki durumu kontrol altına almalıyız. Yardım çağırsak iyi olacak.
2: 8 kilometre ötede ağır donanıma sahip olan RC ve Steve çağrı aldıklarında deprem sonrası alarma geçmiş haldeydiler.
8: Evet Willie, duyuyor musun?
1: Alo?
8: Kardeşim, yardımın gerekiyor, tamam.
6: Lanet olsun.
1: Oraya gidip elimizden geleni yapacağız, tamam.
8: Teşekkür ederim kardeşim, birazdan görüşürüz.
1: Anlaşıldı, tamam.
8: Evet, tamam.
6: Bugün işimiz kolay olacak.
1: Evet. Umarım büyük bir sorunla karşılaşmayız.
6: Öyle umarım.
1: Umarım şu bozuk rayları çabucak tamir ederiz.
2: Willie Washington'ın ray tamir etme makinesi bozuldu. Dakikalar çok önemli. Kurtarma ekibi oraya ulaşıyor.
1: Neler olduğunu şimdi anlayacağım.
6: Görünüşe bakılırsa tekerlek bozulmuş.
1: Tüm tekerlek ve dingil sistemi yerinden çıkmış mı dersin?
6: Öyle gibi.
1: Pekala.
9: Onu bir an önce tamir etmemiz son derece önemli. Raylarda bir çakıl treni var ve buradan tek parça halinde geçmesi gerekiyor.
1: Bunu nasıl keseceğimizi anlamaya çalışıyoruz. Bir oksijen kaynağı kullanmamızın gerekli olup olmadığını yani. Sorun şu ki kaynak makinesi kullanırsak hidrolik kısımlardaki yağ dışarı akacak demektir. Bu da yangın tehlikesi yaratabilir.
6: Sanırım tedbirli olmamız gerekiyor.
1: Evet, kaynak kullanıp yangın çıkarmak istemem. Bu önemli bir ekipman parçası ve şimdilik sorun yok gibi.
8: Bunu yeniden hizmete sokmalıyız çünkü büyük katarı geliyor.
6: Parmaklarına dikkat et.
8: Tamam mı?
6: Evet. İşte böyle.
8: Bu doğru parça olmasaydı onca yolu boşa gelmiş olacaktık.
6: Yukarı kaldır. Evet. Eritmek için hazır ol.
1: Burada başka parça deneyebilir miyiz?
6: Bitti mi?
1: Sanırım evet.
6: Evet, işte üstünde. Dışarı çık dostum. Bu şeyi çalıştırıp son durumun ne olduğuna bakacağız. Orada her şey iyi. Hazırladınız mı? Çalışıp çalışmadığını göreceğiz. Sesi iyi geliyor. Tamam. İşte oldu. Gerçekten iyi görünüyor. Üstelik tam zamanında devreye girdi.
8: Bütün günümüzü aldı. Ama treni geciktirmeden onu tam zamanında tamir etmeyi başardık. İyi işti.
2: Nenana Nehri yatağında Mikayla ve Mackenzie amcalarının yeni kapısını takmaya çalışıyor.
3: Evet, İspanyolca kısmındayız.
5: İspanyolca kısmı mı okuyor?
3: Evet, İspanyolca kısmı. İşte burada. Paketi açın. Tam burada.
5: Onlara ihtiyacınız yok. Resimlere bakın. Tek yaptıkları işi zorlaştırmak.
4: Tamam.
5: Resimlere bakın yeter. Evet. Umarım bu kapı uyar.
3: Ah tanrım, biraz daha kaydır. İşte oldu. Hey!
4: Evet,
3: iyi görünüyor. İyi görünüyor.
5: Tamam, sağlam oldu gibi. Bana çok yardımcı oldular. Burada öğrendiklerini bir daha ne zaman kullanırlar bilmiyorum ama bir şeyler öğrendikleri kesin. Bu gece daha iyi uyumanızı sağlayacak.
3: Başardık.
2: Shackle treni güneye doğru ilerlerken hemen ileride Darren ve Walt rayları hala kayalardan temizlemekle meşguller.
0: Walt, bu malzemeyi biraz daha ileri ittirmeliyiz. Buranın temizliğinden pek emin değilim.
1: Anlaşıldı, bunu yapacağım. Tamam, bir tane daha kaldı ve büyüklerden.
0: Tamam, anlaşıldı. Dikkat et. Çok iyi. Devam et.
1: Bu tarafta bir şey yapmam gerekiyor mu? Bitirdik mi?
0: Evet, onu kapat. Buraya gel. Raylara çabucak göz atmama yardım et, sonra buradan gidelim.
1: Pekala. Belirgin bir şey görmüyorum. İyi görünüyor. Gerçekten öyle.
0: İyi iş dostum. Ekip işi.
1: Ekip işi.
0: Pekala, hadi buradan gidelim. Tren birazdan gelir. Hadi çabuk ol. Sana meydan okuduk. Doğan'a. İyi bak kazıcılar ekibi.
10: Duyuyor musun Anchorage?
6: 42 tamam.
10: Walt ve Darren önünüzdeki raylı kayalardan temizlediler. Artık normal hızınıza gidebilirsiniz.
6: Anlaşıldı. Çocuklar devam ediyoruz.
3: Buray işçilerine teşekkür ederiz.
7: Onlar için de zor bir iş.
3: Evet.
7: Oraya çıkıyorlar ve bizim için rayları yerine koymaya çalışıyorlar.
3: Belki bu akşamki oyuna zamanında yetişebilirim.
2: Ormanlık alanda Steve acil durum sığınağını yapmaya başladı. Ama saatte 80 kilometre hızla esen rüzgar çalışmasını yavaşlatıyor.
8: Güneyden esen şiddetli bir rüzgar var. Yüksek basınç ve alçak basınç bu şiddetli rüzgarlara yol açıyor. Binalara ve ağaçlara hasar veriyor. Ama bu binayı bir an önce inşa etmemiz gerekiyor.
2: Rüzgar şiddetini arttırırken Steve'in duvarları hızla bitirmesi gerek.
8: Binanın temelini sonunda bitirdim. Şu anki planım duvarları ve çatıyı yapmak. Sonra mutlu olacağım. Elimi çabuk tutmalıyım.
3: Babanın bu kadar ses çıkarabildiğine inanıyor musun?

0: Aa!
1: Hey! Aman tanrım.
0: Şaka yapıyor olmalısın.
1: Hey!
0: Aa!
2: Ferry'nin iç kesimlerinde Doğan'a bir kez daha vurdu.
0: Şaka yapıyor olmalısın.
2: Şiddetli rüzgar bir ağacı Steve'in acil durum sığınağının üzerine devirdi.
0: Aman tanrım. Bu ağacın tepesi tamamen gitmiş. Muhtemelen içi çürümüştü. Ucuz atlattık.
1: Aman tanrım. Onca yemek mahvoldu.
0: Buna inanamıyorum. Kötü oldu. Ağaç birden yıkıldı. Duvarlara çarptı ve bütün emeği alıp götürdü. Gitti. Muhtemelen kerestelerin bir kısmı da gitti. Yeniden yapmam gerekecek. Ağacı kesip baştan başlamam gerekecek.
2: Güneyde ise çakıl treni tehlikeli bölgeden çıktı ve Anchorage'e yaklaşıyor.
3: Bu treni geciktirmek için depremden fazlası gerekecek.
2: Alaska'nın nüfusunun neredeyse yarısı Anchorage'de yaşıyor. Giderek artan nüfus ekip için yeni tehditler anlamına geliyor.
4: İnsanlar. İnsanları burada öldüren şey bu işte.
2: Raylardan izinsiz geçenler var.
3: Daha fazla insan. Şu adam koşuyor.
4: Bu da ne böyle?
3: Bu beni gerçekten çok kızdırıyor. Aşağı inip onlara ders vermek istediğim oluyor. Evet, raylar üzerinde dolaşanlar. Bu çılgınca. Paramparça olacaklar, ölecekler ve bununla bizim uğraşmamız gerekecek. Pek hoş bir şey değil.
1: Ben buradayken olmasını istemem.
3: Rayların yakınlarındaki insanları uyarmamız gerekiyor çünkü başka uyaracak kimse yok.
1: Rayların yakınında dolaşanları gördüğümde beni ter basıyor. Yani ne yapacaklarını bilemiyorsunuz. Raylardan uzaklaşmayıp birden karşınıza çıkabilirler. Bilirsiniz.
2: Nenana Nehri yatağında vahşi doğada geçen bir günün ardından Tennessee'li kız kardeşler Mackenzie ve Mikayla Alaska'daki ilk serüvenlerinin sonuna geldi.
5: Yorgun görünüyorsunuz.
1: Yorgunuz. Tükendik. Senin sayende.
5: Ama çok iş yaptık.
6: Bina içi su tesisatı beni gerçekten mutlu edecek. Elektrik tesisatı ve ısıtması olan bir evde sıcak bir yatakta uyuyabilmek. Bu harika olurdu. Eve dönecek olmam beni heyecanlandırıyor. David amcamdan ayrılacak olmam da üzüyor.
1: Gerçekten duş almaya ihtiyacım var. Açık konuşmak gerekirse saçlarım şu anda iğrenç ama buradan ayrılmak istemiyorum. Buraya gelmek benim için çok iyi oldu ve kesinlikle yeniden gelmek istiyorum.
5: Yardımınıza minnettarım.
1: Önemi yok. Bir şey değil. Buna emin misin?
5: Söylemem gerek. Yarın buradan ayrılmanızdan önce sizinle son kez nehir kenarında yürümek isterim.
1: Tamam.
6: Burayı seviyorum. Çok güzel. Aman tanrım.
5: Bu da ne böyle?
6: Bu bir ayı ayak izi.
5: Hayır.
6: Evet öyle.
1: Evet şunlara bak.
6: Şu işe bak.
5: Buna inanmak zor. Bu çok tuhaf.
6: Ve şurada da var. Bu da ne? Bak. Bu gerçekten bir ayı ayak izi mi?
5: Öyle görünüyor. Daha önce buralarda ayı gördünüz mü?
1: Hayır. Bu izleri nasıl görmedik anlamıyorum.
6: Umarım bir ayı görmeyiz.
5: Bu tuhaf bir ayı. Sanırım tek ayağının üstünde yürüyor.
6: Ne? Bu da ne? Bu bir... Aa, çok kötüsün amca. Gerçekten bunun bir ayı olduğunu sandım. Burada bir yerde olduğunu düşündüm. Çok korktum çünkü daha önce buradan meyve toplamıştım ve tekrar meyve almaya gelecektim.
5: Hayır, bu tek ayaklı bir ayı. Diğer ayağı da olsaydı iki ayaklı olurdu.
6: Komik değil.
5: Burada başka izler de görürseniz benden bilmeyin.
6: Harika, teşekkür ederiz. David amcam şaka yapmayı seviyor. Ailenin şakayı seven kişilerinden, bu yüzden bunu yapması beni şaşırtmadı. Gerçekten çok endişelendim ve ayının nerede olabileceğini düşündüm. Çok korktum.
5: Umarım bu gezi hoşunuza gitmiştir.
6: Evet.
5: Sizi özleyeceğim.
6: Biz de seni.
1: Buraya ilk geldiğimde ne bekleyeceğimi bilmiyordum.
6: Seni seviyorum.
5: Evet.
1: Yavaş yavaş tenisi de sahip olduklarıma daha fazla minnet duydum. Çok güzel.
5: Sürekli arayayım.
1: Tamam, arayacağız. Gelmemize izin verdiğin için sağ ol. Buraya geldikten sonra hayatla ilgili düşüncelerim gerçekten değişti.
5: Mackenzie ve Mikayla hayatın nasıl bir şey olduğunu biraz anladı. Burada olmaları eğlenceliydi. Gittiklerini görmek üzücü.
2: Kilometre güneyde çakıl yüklü tren Anchorage'deki karargahına ulaştı. Ama yolculuğu henüz sona ermedi.
3: 5000 ton çakıl, bazen 10.000 ton. Bu yolculuk için formda olmak gerekiyor. Burada saatte 15 kilometre hızla gitmeliyim. Çünkü burada pek kör nokta var. Ve önünüzü iyi görmeniz gerek.
6: İyi işte Bill.
4: Anchorage, tamam.
7: Seni dinliyorum.
4: Bizim için yolu açmanıza gerçekten minnettarız.
3: Başardık.
4: İyi işte.
3: Bu trenlerden birini kullanmak gerçekten zor iş. Dikkatli olmanız gerek ve kesinlikle her ayrıntıya odaklanmalısınız. Ama bazen kontrol dışı aksilikler oluyor ve müşterinin ürünü beklenmedik şekilde gecikiyor. Tren çok kirlendi. Kimin aklına gelirdi ki?
2: Ve Wanda kızının basket maçına zamanında gidecek.
3: Eve gidelim.
8: Bugün karşımıza çıkan onca engelden sonra sonunda o maça yetişebileceğimi bilmek harika bir duygu.
6: İçeri gir. Hey! Harikasın tatlım.
8: İyi maçtı, gerçekten harikaydın. İyi maçtı, iyi maçtı.
2: Faraday ise Steve ailesinin acil durum sığınağını neredeyse bitirmek üzere.
0: Cassie'nin güvenli bir yere olacağı için çok mutluyum. Herhangi kötü bir durumda, yangın çıktığında ya da kulübeye bir şey olduğunda sığınabileceği iyi bir yer olacak.
1: Sonunda tamamlanmış olması beni çok rahatlattı.
0: Bebeğim merhaba.
1: Oldukça iyi görünüyor.
0: Neredeyse bitti canım.
1: Bazen zor oluyor ve havlu atmak istiyorsunuz ama bunu yapmanızın kolaya kaçmak olduğunu biliyorsunuz. Daha da güçleniyorsunuz ve her şeyi başardığınızı hissediyorsunuz.
0: Evet.
1: Çok güzel.
0: İşte oldu.
1: Buna değiyor.
0: Burası küçük bir arazi. Bize ait. Yaşamak için daha iyi bir hal getirmeye çalışıyoruz. Harika.
1: Yaşasın.
0: Nihayet mola verebileceğim. Verandaya oturacağım, sigaramı tüttüreceğim. Evet. Buna hazırım ve mutluyum.

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Kuzey Alaska. Amerika'nın en izole edilmiş vatandaşlarının evi. Tek giriş çıkış uçarak yapılıyor. Yolların bittiği yerde Tweetoların dünyası başlıyor. Bu bölümde geciken bir kış fırtınası Air Alaska'nın bütün eyaletteki operasyonunu kapatmakla tehdit ediyor.
1: Lanet olsun.
0: Pilot Ben Anderson, Sam Michael'a giderken tehlikeli buzlu şartlarla karşılaşıyor.
2: Lanet olsun, bir sorunumuz var.
0: Pilot Eric Snugrit, karla kaplı köye önemli ilaçları yetiştirmek için...
1: Çıkar onları, lanet olsun.
0: ...son çareye başvuruyor. Her gün Air Alaska'nın cesur pilotları sıra dışı hava şartlarıyla savaşıyor. Küçük uçaklarıyla Amerika'nın son sınırındaki hayatı devam ettirebilmek için.
2: Eric 292, 2 saatlik yakıt. Uçakta 3 kişi var.

0: Günaydın Unaklit. Bugün saat 6'dan Perşembe saat 6'ya kadar kış fırtınası uyarısı devam ediyor. Kış fırtınası uyarısı hava durumu sorunları olacağı ve yolculuğun aşırı derecede tehlikeli olduğu anlamına geliyor. Bütün yolculuklar ve dış mekan aktiviteleri önerilmiyor.
1: Köyler ve kırsal alanlar her gün pilotların yüzlerce uçuş yapmasıyla ayakta kalıyor. Saatte 160 kilometre hızla esen rüzgarların çıkardığı fırtınada uçakların kalkmasına engel olabilir ve operasyonu tehdit edebilir.

0: Unicredit terminalinde Cessna 207 pilotu Ben Patterson, Ferno'ya hava durumunu aktarıyor.
1: Önümüzdeki 10 saat içinde 70 kilometrelik rüzgarlar 1,5 kilometrelik yüksekliğe kadar esecek ve kar yağacak.
2: Umarım bizim uçuşumuz zamanında olur. Hı-hı. Umarım geri gelebilirsin.
1: Önümüzdeki 24 ila 48 saat arasında büyük bir alçak basınç sistemi Güneybatı Alaska'dan giriş yapacak. Bu hava sisteminin şiddetli rüzgarlara neden olmasını bekliyoruz. En az güneydoğudaki kasırga rüzgarlarının şiddetine ulaşacak.
0: Jim, Ben'e St. Michael köyü için gereken yüzlerce kiloluk yiyecek ve malzemeyi 207'ye yüklemesine yardım ediyor. Fırtına yaklaşırken bu köye günler içinde gidecek son uçuş olabilir.
3: Bu büyük bir fırtına. Bütün üslerimizi etkileyebilir. İlk olarak Battle'ı etkileyecek, sonra St. Mary's ve muhtemelen Anyak ve gece de Unaklit, Nome ve Kotzebue'yu vuracak. Hatta Barrow'a kadar gidebilir.
0: Havadaki küçük aralıktan faydalanarak Ben St. Michael köyü için havalanıyor ve fırtına vurmadan geri gelmeyi umuyor.

0: Geliyor, fırtına geliyor. 54 F'yi buradan çıkarıyorum.
1: Fırtına henüz Anchorage'e varmadı. O yüzden Ariel, Tivito ve kardeşi Ayla eyaletin en büyük festivallerinden biri için Alaska iç bölgesine gidiyor.
0: Şu anda Anchorage'e gitmek üzereyim. Orada karavanımı atlayacağım ve Alaska'nın yanan adamı olan Arctic Man'e gitmek için Alaska'nın içlerine gideceğim.
1: 26 yıl önce kurulan Arctic Man, insan ve makinenin sınırlarını zorlayan heyecan verici bir iniş yarışı. Anchorage'in 250 kilometre kuzeyindeki Fodo dağlarında yapılan bu yüksek oktanlı yarışta kayakçılar ölümle yüz yüze geldikleri saatte 160 kilometrelik hızlara kadar kar motorlarıyla çekiliyor.
2: Şuna bakın!
1: Bu yarışın olduğu hafta sonu boyunca hiç kimsenin yaşamadığı dağın kanyon Alaska'nın en büyük üçüncü şehri oluyor.
3: Görüşürüz. Seni seviyorum Ariel.
0: Kızlarımın artık men etmesini sevmiyorum. Her gidişlerinde yollar ve orada içilen içkiler yüzünden endişeleniyorum. Sonra görüşürüz.
4: Merhaba.
0: Yani onlar geri gelene kadar gözüme uyku girmiyor.
3: Annemle oynaşmak yok.
1: Unaklit'in 400 kilometre kuzeyindeki Bethel'de yoğun kar yağışı bekleniyor. Ve rüzgar saatte 50 kilometre ile esmeye başladı bile. Bethel, Alaska'nın en yoğun dağıtım noktalarından biri. Pilot Eric Snugrut sabah güvenlik toplantısına öncülük ediyor ve pilotları gelecek fırtınaya karşı uyarıyor.
5: Başlangıç olarak alçak basıncımız var. Sağlam bir alçak basınç güneybatıdan geliyor. Benim adım Eric Snugrut. Alaska'nın Bethel bölgesindeki baş pilotum. Ve buradaki herkes bana Snugs der. Görebildiğiniz gibi bu karmaşık olacak ve sağlam bir kar yağışı olma ihtimali var. Ve bugün öğleden sonra Bethel bölgesinde olacağı söyleniyor. Tununak şimdiden kapatıldı bile. Tununak, Alaska'nın Bering Denizi tarafında güneybatıda bulunan Nelson Adası'nda bir köy. Ve tamamen bizim onlara yaptığımız ikmalle geçiniyorlar.
1: Küçük bir balıkçı köyü olan Tutunak için bu uzun ve zorlu bir kış oldu. Adada yiyecek ve tıbbi malzemenin azalıyor olmasıyla bu ada sakinlerine ilaçlarını ve yiyeceklerini götürmek zamana karşı bir yarış oldu.
5: Son iki gündür oraya gitmeyi başaramadık çünkü bayağı büyük bir fırtına vardı. Pist karla kaplanmıştı ve ekipman sorunu yaşandı. Graderleri bozuldu, yani pisti temizleyemediler. Umuyorum ki bunu temizleyebilecekler ve büyük fırtına ulaşmadan bir iki uçak indirebileceğiz.
6: Hala pistte çalışıyorlar mı?
3: Evet, bitince haber veririm. Merak etme.
6: Tamam, ama hava kötü değil mi?
3: Evet.
5: Peki durum nedir? Tununak açıldı mı?
6: Pist hala kapalı ama çalışıyorlar.
5: Ne kadar süreceğini söylediler mi?
6: 2-3 saat içinde olur dediler.
5: Evet, şu anda zamana karşı yarışıyoruz. Yiyecek, bebek bezi, her türlü şey var burada. Ve bunlar için 2 gün daha beklemek zorunda kalabilirler. Hadi baylar. Rüzgar çok kötü.
1: Snugs için süre doldu. Fırtına Bethel'e ulaştı.
5: Esmeye başladı. Bunu görebiliyorsunuz. Rüzgar hızlandı. Kar yağmaya başladı. Çok zaman geçmeden görüş mesafesi sanırım 800 metreye düşer.
1: Federal Havacılık Kurumu uçabilmek için en az 1 mil görüş mesafesi olmasını şart koşuyor. Bölgedeki saatte 95 kilometrelik rüzgarlar ve kar yağışı köylerin pistlerini birer birer kapatıyor. Doğaya kendini bırakmanın zamanı geldi.
5: Çok zaman geçmeden görüş mesafesi sanırım 800 metreye düşer.
1: Federal Havacılık Kurumu uçabilmek için en az 1 mil görüş mesafesi olmasını şart koşuyor. Bölgedeki saatte 95 kilometrelik rüzgarlar ve kar yağışı köylerin pistlerini birer birer kapatıyor. Doğaya kendini bırakmanın zamanı geldi.

0: Kapandı. Yani bugün muhtemelen kimseyi uçuramayacağız. Eğer kalkarlarsa geri gelemeyebilirler.
1: Aynen. Gittiğimiz her yer 0-0. 0-0 terimini görüş mesafesi olarak kullanırız. Yani görüş mesafesi 0 anlamına gelir. 0-0'a geldiğimizde temel olarak kapandık demektir.
0: Tamam, hadi şu uçakları kapatalım.
1: Bugün için bütün uçuşlar iptal edildi. Lütfen bir sonraki uçuş için bilet gişesine başvurun. İşte bu kadar.
2: Terminalde evlerine gitmeyi uman yolcular bir gece daha Battle'da kalma gerçeğiyle yüzleşiyor. Kış sonu fırtınası bütün güneybatı Alaska'yı etkisi altına alıyor ve kuzeydeki köylere doğru ilerliyor. 207 pilotu Ben Patterson sabah Unalakleet'ten sahile bir uçuş gerçekleştirdikten sonra fırtına vurmadan geri dönebilmek için bir yarışa girmiş durumda.
1: Güne başlarken bugün uçuş gerçekleştireceğimden emin değildim. Yani bunun geleceğini biliyorduk. Ama her gün bu şartlarda uçmak bana bu zorlu şartlarda uçabilmek için gerekli tecrübeyi sağladı. Bu şartlar için yıllarca eğitim alabilirsiniz ama içinde bulunmak tamamen başkadır. Gerçekten bunu bir şekilde hissetmeniz gerekir. Ama bazen öyle bir hava şartıyla karşılaşırsınız ki bu gerçekten korkutucudur. Benim en büyük endişelerimden biri buradan geçerken havanın kötüleşmesidir. Yani sahilde üzerinden geçtiğimiz yamaçlar. Eğer şuraya bakarsanız uçuş yolumuz tam üzerlerinden geçiyor. Tam üzerlerinde olup görmeme ihtimaliniz bile var.
2: Ben'in uçağı kayalık bölgeye doğru gelirken fırtına şiddetlenmeye başlıyor.
1: Önümüzde havanın indiğini hissediyorum. Aa tanrım. Yağmur için hiç iyi bir zaman değil. Unalakleet trafik 29.65 Kuzeydoğu. Merhaba, nasıl görünüyor?
3: Bayağı karlı Ben.
2: Dondurucu yağmur ve şiddetli kar yağışı ve saatte 75 kilometrelik rüzgarlarla Ben Patterson kendini fırtınanın ortasında buluyor.
1: Aa lanet olsun. Başımız belada.
2: St. Michael köyünden Unalakleet'e dönüş uçuşunda 207 pilotu Ben Patterson kendini kar fırtınasının içinde buluyor.
1: Önümüzde havanın alçaldığını hissedebiliyorum. Aa tanrım. Yağmur için iyi bir zaman değil. Unalakleet trafik 29.65 Kuzeydoğu. Merhaba, nasıl görünüyor?
3: Bayağı karlı Ben. Burada bir kar fırtınası var. Yani birdenbire ortaya çıktı. Hiçbir uyarı yoktu. Hiçbir şey.
1: Anlaşıldı. Yağmur yağıyor. Yeni başladı. Hiç belli etmeden.
3: Vay canına.
2: Ben görüş mesafesini koruyabilmek için 207'sini 500 feet'e indiriyor. Ama dikkatli olmak zorunda. Çünkü pistin sonunda yeni yapılan kuleler var.
1: Çok fazla alçalmak istemiyorum. Çünkü pistin hemen sonuna bu kuleleri diktiler. Eğer onlara vurursan başımız dertte demektir.
2: Saatte 60 kilometrelik rüzgarlar 207'nin hafif gövdesini kulelere doğru sürüklerken ben onlardan kurtulabilmek için bütün deneyim ve eğitimine ihtiyaç duyacak.
1: Tamam. Daha hızlı.
2: Kulelerden kurtulduktan sonra Ben'in yeni engeline odaklanması gerekiyor. 207'sini kontrolden çıkarabilecek buzlu olma potansiyeli olan bir pist.

0: İnsanların bu antenlerin etrafında ne kadar uğraştığım hakkında bir fikri yok. Bazen hava çok çabuk üzerinize gelir. Yani her gün bir anda hava değişebilir. Burada aynen bu oldu. Hava birden üzerime geldi.
1: Bu fırtına birden ortaya çıktı.
0: Açıktayım, bir dakika sonra. Kötü, tam da inecekken.
1: Evet, klasik değil mi?
0: Evet, her zamanki gibi.
2: Battle'da bütün uçaklar hala yerde. İşçiler pisti temiz tutmak için uğraşıyor. Böylece yeşil

0: Yeşil ışık verilir verilmez pilotlar harekete geçebilecek.
1: Şu anda sabah 5.30'dan gece 9'a kadar çalışıyoruz. Yani Gray derler sabah 5.30'da geliyor. Ve pistin kenarında 60 santim kar yığınları oluştu.
0: Terminalde yolcular ikinci bir iptal günüyle yüzleşirken bekleme oyunu devam ediyor.
1: Bugün Battle'da kalma olasılığınız bayağı yüksek görünüyor.
2: Tamam. Pist hala kapalı mı? Hala kapalı.
3: Rüzgar hala 65 kilometre ha?
2: 90 dedi.
3: Lanet olsun. Peki tamam.
0: Bütün eyalette pistlerin kapatılmasıyla Suggs kötü durumdan iyi bir şey çıkarmaya karar veriyor.
3: Sanırım plan B'ye geçiyoruz. Bu da sosisli ve hamburger. Ne güzel bir gün. İtiyor musun? Bütün şeyi ben çekiyorum gibi hissediyorum. İnsanlar en iyi mangal yapma zamanının güneş varken ve dışarıda şortla dolaşırken olduğunu düşünürler. Ama burada durum tam olarak böyle değil. Çünkü açıkçası burada o fırsatı yakalamak zor. Yani bizim için mangal yapmanın zamanı yoktur. Karibu köftemiz var ve geyik köftemiz var.
4: Tek eksiğimiz voleybol filesi ve bira. Nasıl görünüyor?
3: Gayet iyi görünüyor.
0: Bu ağız sulandırıcı ziyafetten sadece Air Alaska çalışanları nasiplenmiyor.
4: Dikkat terminal. Dışarıda bir fırtınayı kutlamak için mangal yapıyoruz. Siz de buyurun. Beklerken gösterdiğiniz sabır için teşekkür ederiz.
3: Hadi dağıt bakalım Roy.
4: Burada büyük bir aileyiz ve fırsatımız varken tadını çıkaracağız. Çünkü hava düzelir düzelmez çalışmaya başlayacağız.
3: Tamam, merak ediyorum. Köydeki hava nasıl?
4: Felaket.
3: Tamam, mangala devam. Vay canına, yanıyoruz. Ama teknik olarak bahardayız. Biraz kar var. Ama bir noktada ilk mangalı yakmamız gerekiyor.
0: Dışarıda fırtına devam ederken Snooks mangala kısa bir ara veriyor. Ve Air Alaska'nın yeni milyon dolarlık hangarına bakmaya gidiyor. Sonbaharda Jim, kış hava şartlarının filosunda yaptığı yıpranmayı azaltmak için bir müteahhitle hangar yapımı için anlaşma imzaladı.
5: Eric, nasıl gidiyor?
3: İyi, bakıyorum boru döşemeye başlamışsınız.
5: Evet, son bağlantıları yapmaya çalışıyoruz. Benim adım Chuck Mellin. Ben buranın su ve kalorifer müteahhitiyim.
0: Yeni hangar Air Alaska'nın Battle operasyonu için çok önemli. Uçakları içeride saklayabilmek sadece uçakları korumakla kalmıyor, aynı zamanda masraflı çözücü sıvıdan yüz binlerce dolar tasarruf yapmalarını sağlıyor.
5: Şu anda burada 6 ve dışarıda 3 uçak var. Normalde dışarıda 16 uçak oluyordu. Yani bu çözücü sıvıdan da bayağı tasarruf yaptırıyor. Litresinden 10 dolar kadar.
3: Bayağı iyi olacak gibi görünüyor.
5: İyi gidiyor. 10 günle 2 hafta arasında diğer elektrik ve IT işleri de bitmiş olacak ve %100 çalışır durumda olacak.
3: O zaman gel bir burger al, sonra görüşürüz.
5: Tamam.
3: Gerçek bir Alaska burgeri.
0: Fırtına henüz Anchorage'i vurmadı. O yüzden Tibito kızları da yolculuk için hazırlanıyor.
6: Bugün Artikmen'e gidiyoruz.
7: Önümüzde 6 saatlik bir yol var. Umarım sadece 6 saattir.
6: Evet, bize kalırsa bu iş bir gün bile sürebilir.
7: Oh!
6: Bir seferinde devasa Denali Dağı'nın ters tarafından çıktım ve 6 saatlik yolu geri dönmek zorunda kaldım. O yüzden bugün doğru yolu bulabilmek için nefesimizi tutuyoruz. Çıktık, artık nereye gidiyoruz?
7: Vay canına. Tamam, sanırım
6: Artikmen
7: hazırız.
6: Artikmen işte geliyoruz.
7: Evet.
6: Artikmen bizi bekle, geliyoruz. Haritan var mı?
7: Hayır.
0: Daha yola çıkar çıkmaz Ariel ve Ayla yol bulma becerilerinin Alaska'nın yol bulunmayan yerlerinde daha iyi olduğunu kanıtlıyorlar.
7: Ne tarafa gideceğimi unuttum. Tamam, en kestirme yol burasıydı. Tam olarak hatırlamıyorum.
6: Yanlış tarafa gidiyorsun.
7: Aman tanrım.
6: Yanlış taraftayız. Artikmen'e iki gidişimizde de yanlış tarafa gittim. Bu biraz aptalca. Çünkü tabelada Artikmen ve hiçbir yer var. Ve ben her seferinde hiçbir yeri seçiyorum. Evet, yeşil yandı. Daha önce hiç buradan çıkmamıştık ve yanlış yöne gidiyoruz.
0: İki kız için Artikmen maceraları başlamak üzere. Tabii otoparktan çıkmanın yolunu bulabilirlerse. Şanslarına tanıdık bir yüz görüyorlar. Yarışları izlemeye giden... Era Alaska pilotu Luke Hackerson.
1: Beni takip edin, tamam
7: evet,
1: mı?
7: Evet, seni Artikmen'e kadar takip edeceğiz çünkü biz nereye gideceğimizi
6: evet.
7: Bilmiyoruz. Tamam mı?
3: Geçen yıl ben de kayboldum.
7: Yok,
3: harika
7: artık
3: olacak.
7: Sen de mi?
6: Harika, hadi
7: buna
6: gidelim.
7: İnanamıyorum.
6: Hadi gidelim, tamam,
3: hadi
6: biz
3: bakalım.
6: Takip ediyoruz.
7: 6 saat, tamam.
3: Umarım.
0: Luke'un önderliğinde kızlar yeniden yola koyuluyor.
6: Artık ben bölüm 2.
0: Ve doğru yolu bulmayı başarıyorlar.
6: Tanrı'ya şükür Luke'u gördük. Biz Tuvete kızlarının yön bilgisi sıfırdır. 5 saat 17 dakikalık yolumuz kaldı.
7: Vay canına.
0: Yunaklit'te fırtınada bir boşluk operasyonun normale dönmesini sağlıyor.
7: Bir uçuş yapabilir miyiz?
6: Nereye?
7: Sam Michael.
6: Kiminle?
7: Louis, Train ve 10 köpek.
0: Yazın yaklaşmasıyla kırsal bölgelerde kızak sezonu kapanıyor. Ve Tivito'lardan 10 köpeği sahil köyü olan Sam Michael'a götürmeleri isteniyor.
3: Bu köpekleri Sam Michael'a götürüyorum çünkü biz oralıyız. Bunlar takıma katılamadı. Eve gidiyoruz. Eve gittiğimiz için mutluyuz.
0: Birleşik Devletler'in geri kalanında köpeklerin hava yoluyla taşınması için kafes koyulması gerekiyor. Ama Batı Alaska kızak köpekleri sahiplerinin yanında uçabiliyor.
6: Bu köpeklerin uçmasına izin veriyoruz. Çünkü 12 köpek için 12 kafes koyduğunu düşünün. Zavallı adamın 2 uçak tutması gerekirdi.
5: Bunlar mı?
6: Evet.
5: Dikkat etmezseniz tekerlekler kayar. Buzlanma var.
0: Jim, Sam Michael için havalanırken köpeklerin sakin yolcular olduğunu ummaktan başka şansı yok.
5: Arkada nasılsınız? Köpekler sakin görünüyor.
3: Evet, gayet iyiler. Alternatiften iyidir. Eve kadar koşturmak.
5: Biraz daha hızlı. Köpekler taşıdığımız başka tür bir kargo. İnsan, kasa, sandık, köpekler hepsinin taşınması gerekiyor. Ve onların eve gitmesinin tek yolu biziz.
0: Şansına köpekler Sam Michael'a inene kadar sakin kalıyor. Sam Michael'ın güneyinde Battle'da fırtınanın verdiği küçük bir aralıkta pilot Phil Ekdal 207'sine Kuskokwim nehrinde 30 kilometre yukarıdaki Akiyaçak kasabasına götürmek için hazırlanıyor.
4: Ben Phil Ekdal. Yaklaşık 1,5 yıldır Battle'dayım. Bir Cistern 207 uçuruyorum. Dikkat edin baylar, bayağı kaygan. Oradaki uçağa gitmemiz gerekiyor. Bu fırtınanın arka tarafı batıdan gelmeden nehrin yukarısına hızlı bir uçuş yapacağız. Orası genellikle bayağı sarsılır. Çok rüzgarlıdır. Gitmek için iyi ama yolcuları korkutmak istemeyiz.
0: Fırtına uçakların gitmesine engel olduğundan beri bölgedeki yüzlerce yolcu istedikleri yere gidemedi. Ve gerilmeye başlıyorlar.
4: Kuralları biliyorsunuz değil mi?
7: Evet, biliyoruz. Hadi gidelim.
4: İki tane önde,
7: gidelim.
4: Bir tane arkada. Bu sinir bozucu olabilir. Bir sürü yolcumuz var ve hepsi bütün gün orada sıkışıp kaldı. Beni dinlemelisin.
7: Anlayamadım.
4: Dikkat etmelisin, tamam mı?
7: Ah, hiç sabrım kalmadı.
0: Alçak basınç sisteminin etkisi kısmen azaldı. Ve Phil'in bu yolcuları evlerine ulaştırması için küçük bir fırsat aralığı olabilir.
4: Bu biraz sarsıntılı olacak. Kemerlerinizin sıkı olduğundan emin olun.

0: Akia Çak yolunun yarısında fırtınanın arka tarafı kuzeybatıdan geliyor. Ve yanında kar ve saatte 60 kilometrelik rüzgarlar getiriyor.
1: 28.992
2: 28.992 Şimdi kötüleşti. Benim geldiğim yerle burası arasındaki farklardan biri de fırtınaların ne kadar çabuk geldiği. Güney Kaliforniya'da bir sistemin gelişini Seattle'dan görebiliyorsunuz. Bu da size 2 günlük bir tahmin veriyor. Bence buradaki en büyük zorluklardan biri karar vermek. Kuzeybatıda rüzgarların arttığını görüyoruz. Rüzgar yön değiştirdi. Yani bayağı iyi bir uçuş havası var. Alçak basınç geldiğinde genellikle kötü hava olur. Ve şu anda alçak basınç tam üzerimizde.
0: ...207 pilotu Phil Ekdal, 2 gündür Bethel'de sıkışıp kalmış bir aileyle birlikte Akia Çak köyüne doğru gidiyor. Son 2 gündür hava gittikçe kötüleşiyor.
2: Alçak basınç geldiğinde genellikle kötü hava olur ve şu anda alçak basınç tam üzerimizde.
0: Şiddetli kar bölgeyi vurduğunda pist şartları pilotlar için en büyük endişe oluyor. Raiderler pistlerin kenarlarında büyük yığınlar oluşturuyor. Ve şiddetli rüzgarlarda iniş yapmaya çalışan pilotların bu kar yığınlarına çarpma riski var.
2: Akia Çak çok küçük ve ince bir pisti var. Bu sürekli dikkat ettiğimiz pistlerden biri. Bu eski pistlere karşı saygımız olduğu kesin.
0: Rüzgar saatte 65 kilometre hızla esiyor. Ve Phil uçağını piste doğru alçaltırken kanatlarını kar yığınlarına çarptırmamak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Phil ustaca 207'sini Akia Çak'ın zorlu pistine indiriyor.
2: Dostum çok zordu. Gördüğünüz gibi çok kaygan. O yüzden yere inerken çok dikkatli olmalısınız.
0: Uçağını Akia Çak'ta boşaltıyor. Bu uçaktaki aile için uzun eve dönüş yolculuğu sonunda tamamlandı. Yunaklıit'te Fernando'nun annelik içgüdüleri baskın geliyor. Ve Era Alaska pilotu Jared Cummings arıyor.
3: Ne yapıyorsun?
4: Fena değil. Bir nevi zaman geçiriyorum.
3: Vakit geçirecek bir şey söyleyeyim mi ben sana?
4: Güzel, yapacak eğlenceli bir şeye ihtiyacım var.
3: Gerard'ın Delphi'de olduğunu biliyordum. Ve o yüzden ondan çocuklara bir bakmasını istedim. Çünkü dedikleri gibi beni aramadılar. Çocuklar o fırtınada Arctic Man'e gidiyorlar ve beni hiç aramadılar. Onlara bir bakar mısın? Onları biraz merak ettim de.
4: Uçmak için bir neden oldu işte.
3: Evet aynen. Onlar geri dönene kadar bekliyorum. Sonra rahatlayacağım.
4: Görüşürüz.
3: Teşekkür ederim. Hoşça kal.
0: Anchorage'in 250 kilometre doğusunda Alaska zirvesinde Arctic Man yarışına hava yüzünden ara verilmiş. Luke Hickerson'a eski bir arkadaşının uğrayacağı söylenmiş.
5: Gerard'dan haber aldım.
3: Öyle mi?
5: Buraya geliyormuş.
3: Güzel.
5: Gidip bakalım.
3: Evet. Hadi gidip tamam, onu hadi bulalım.
0: Pilot Jared Cummings, kayak iniş takımlı süper kabını karlı kanyona indirmeye çalışıyor. Pist olmadığı ve karlı yüzeyden emin olmadığı için Jared bir seri dokun ve kalk yapıyor. Bu manevra pilotlar tarafından emin olmadıkları iniş alanları için kullanılıyor. Kayakları hafif şekilde değdirirken uçağı yeniden havalandırabilecek kadar hıza sahip olmaları gerek.
3: Gerard'ın dönüş yapıp iniş yeri aramasını izlemek çok güzeldi. Aynı zamanda onu izlemek çok da korkutucuydu. Çünkü kar bayağı derindi. İndi ve karın içindeydi. Bayağı derin gibiydi. Ama o iyi bir pilot. Yani ne yaptığını biliyor. Gerard!
5: Ne haber dostum?
4: Arctic Man nasıl?
5: İyi.
4: İyi misiniz?
3: Ne?
5: Nasıl gidiyor?
4: Nasılsın dostum?
5: İyiyim, sağ ol.
4: Uzun zaman oldu.
3: Partiye hoş geldin.
4: Ben parti için gelmedim.
3: Ne?
5: Biz Gerard'a Kaptan Amerika diyoruz. Şu adama bir bakın. Arctic Man'e nasıl geliyor? Kasları tişörtüne sığmıyor. Bu adam bayağı sağlam.
3: Peki seni buralara ne getirdi?
4: Annen buraya gelip size bakmamı istedi.
3: Alaska'da pilotsanız böyle bir yerde uçarken biri sizi telsizle arayıp Hey, ben de bu bölgedeyim diyebilir.
4: Tekrar yola koyulsam iyi olur. Kurtlara tamam. Yem olmayayım burada.
3: Tamam, iki saniyeliğine seni görmek güzeldi.
4: Sen de kendine iyi bak.
5: Uğradığın için sağ ol dostum.
3: Dikkatli ol.
4: Evet, size de iyi eğlenceler.
3: Tamam.
4: Sağ ol. Benim yapmayacağım bir şey yapmayın.
5: Evet.
3: Senin için dans ederiz.
4: Tamam, güzel.

0: Geldiği kadar hızlı Jared kabını yumuşak kardan kaldırıyor ve gökyüzüne doğru yükseliyor. Gün akıllı ipte son 24 saatteki sıcaklık değişiklikleri pilot Ben Patterson için pistte sıkıntılı bir durum yarattı.
1: Kar eridi ve uçağın üzerinde buz tuttu. Alaska baharı böyle bir şey işte.
0: Ben bir aileyi St. Michael köyündeki evlerine götürüyor. Burada şiddetli yağmur görüş mesafesini uçmak için alt sınır olan 1 mile kadar düşürmüş.
1: Biraz marjinal ama hala devam etmek için yeterli. O yüzden bu insanları uçağa bindiriyoruz.

0: Biraz rüzgar çıktı ve görüş mesafesi yükseldi. Ama yine de ona Lakdet'ten ayrılırkenki şartlar bayağı zorluydu. Hava şartları uçarken karşılaşabileceğin en büyük tehlikelerden biridir. Ve biz burada sadece uçmak için çıkmıyoruz. Aileleri evine götürmek veya bir tıbbi ihtiyaçları karşılamak için uçuyoruz. O yüzden havanın her şeyi durdurmasına izin veremezsiniz. Bu işi kesinlikle yapabilmeniz gerekiyor.
1: Hala St. Michael'dan kilometrelerce uzakta olan Ben, Alaska bölgesinde uçmanın en tehlikeli şartlarından biriyle karşılaşmak zorunda.
0: Eğer bir yağmur bölgesinden bir kar bölgesine geçiyorsanız, bir tuğlayı anında buza çevirebileceğinizi biliyor musunuz? Ve buz uçaklar için çok kötüdür.
1: Buz, tek motorlu uçak kazalarının %64'ünden sorumlu. Ve bunların neredeyse yarısı ölümle sonuçlanıyor. Kanatlarda oluşan buz kaldırma kuvvetini %40'a kadar azaltabilir. Uçağın kaldırma kuvveti hava basıncı sayesinde oluşur. Ama doğru miktarda basıncın oluşması için havanın kanadın üstünden daha hızlı akması gerek. Buzlanma olduğunda bu rüzgar pürüzlü yüzey tarafından yavaşlar ve kaldırma kuvveti tehlikeli seviyelere düşer. Eğer sorun çözülmezse kanatlar uçağı taşıyamayacak kadar kaldırma kuvveti üretmesine sebep olabilir.
0: Eğer uçağın kanatlarında çok fazla buz oluşmaya başlarsa bu kaldırma kuvvetinin yok olacağı noktaya kadar gider. Uçamayacak hale gelir ve kurtarılamaz. Eğer bu olursa bu gerçekten çok çok çok kötü olur. Ah tanrım, bu olabilecek en kötü şey. Sadece uçağın bir tarafı donuyor. Aa, hayır, bu tarafta donuyor. Tamam, işte burada ilginçleşiyor.
1: 207'de acil iniş yapabilecek kayaklar olmadığı için buz kaldırma kuvvetini uçamayacağı kadar düşük bir seviyeye çekmeden önce Ben'in en yakın piste inmesi gerek.
0: Neredeyse geldik. 5 kilometre kaldı.
1: Görüş mesafesi sorun yaratınca kötü durum daha da kötüleşiyor.
0: Buz, uçak çok hızlı. Çok hızlı. 292'nin son 206'sı.
1: İnişe çoktan başlamış olan Ben, uçağının yere değene kadar kendini kaldırmasını ummaktan başka çaresi yok.
0: İnişe odaklanıp uçağı mümkün olduğunca çabuk yere indirmem gerekiyor. Umarım pistte buzlanma yoktur. Hey, güzel.
1: Kanatlarında buzlanma varken bile Ben sakinliğini koruyor. Ve 207'yi güvenle St. Michael'a indirmeyi başarıyor.
0: Bulutlar alçaldığında, görüş mesafesi azaldığında veya başka sorunlar olduğunda yine de bu havaalanlarına inebilirim. Bunu yüzlerce kez yaptım. Değişen tek şey etrafımdaki hava. Ama ben hala aynı şekilde uçuyorum.
1: Alaska zirvesinde yarış günü. Nihayet hava yarışmacıların yeteneklerini göstermesine izin veriyor.
2: Pekala.
3: Arctic Man 8 kilometre kayak yarışı. Kayakçılar 2 kilometrelik bir kısmı kar motoruna takılarak geçecekler. Burada kayakçılar saatte 150 kilometrelik hızlara ulaşabilirler. Daha sonra motoru bırakıp son 2.7 kilometreyi kayarak geçiyorlar. Buradaki en hızlı zaman 4 dakika 1 saniye.
4: İşte oldu. Herkes John Lobe için ellerini kaldırsın.
1: 26. Arctic Man yarışmasını sunmada Ariel TVTO'dan yardım istendi.
5: Aşağıdan bizi duyabiliyor musunuz?
4: Heyecanlanın. Yarışmaya yardım etmek büyük bir ayrıcalıktı. Sıradaki yarışmacımız Mark O'Sullivan. Olimpik kayakçı işte geliyor.
1: 4 dakika 18 saniyelik dereceyi geçmesi gereken kayakçı Mark O'Sullivan dağdan aşağı geliyor.

0: İşte geliyor. Marco Sullivan kapıya doğru geliyor. Bitiş çizgisinden geçerken ayağına bakın.
1: Hadi eller havaya.
0: İşte gidiyor.
1: Vay canına.
0: Bu bugünün yeni rekoru olacak. Bayağı hızlıydı.
1: Bu Arctic Man'e üçüncü gelişimdi ve çok eğlenceliydi. Bütün Arctic Man deneyimi harikaydı. Gittiğim için çok mutluyum.
0: Seneye sen yarış, ben çekeyim.
1: Evet. Gerçekten mi? Tut
0: evet.
1: O zaman.
0: Tamam mı?
1: Evet.
2: Güneybatı kasabası Battle, bütün eyaletin üzerinden geçen fırtınanın etkilerini hala hissediyor. Başpilot Eric Snugrit tutunarak köyü için içinde ilaçların da bulunduğu gerekli malzemeleri götürmeye çalışıyor.
3: Yani giderse burada bir sürü postadan söz ediyoruz. Bu adamlara işin ne olduğunu iyice açıklamak gerekiyor. Tununak'a yaklaşık 15 ton malzeme gidecek. Tununak normalde günde 2-3 defa gittiğimiz bir köy. Fakat oradaki fırtınadan dolayı havaalanları 1 metre karın altında gömülü. Benle konuşayım, ne yaptığını öğreneyim çünkü hepsini taşımak istiyoruz. Bütün bu postayı sahiplerine götürmek istiyoruz. Bir haftadır oraya gidemedik ve artık her şeylerinin çok az kalmış olması gerekiyor. Bütün bunların oraya gitmesi gerekiyor, içlerinde ilaçlar da var.
4: Yaklaşık 50 kilometre hızla esiyor. Yolları göremiyorum ve kimse şu anda bu köye uçmak istemez.
3: Burada düşündüğümüz seçeneklerden biri 8 kilometre uzaktaki bir köy Toksoğuk. Oradaki havaalanı iyi durumda ve bütün malzemeyi, yiyeceği, suyu oraya uçurmayı ve oradan denizden kar aracı veya arabayla ulaştırmayı umuyoruz.
4: Bu ne kadar oldu? Kaç gün?
3: 7 günden fazla oldu.
4: O kadar uzun mu?
3: Evet, dükkanları boşalmış olmalı ve klinikte ilaç tükenmiştir.
2: Toksoğuk koyunda bir köylü içlerinde çok ihtiyaç duyulan antibiyotiklerin de bulunduğu tıbbi malzemeleri kar aracıyla götürmeye razı oldu. Toksoğuk koyunda rüzgar saatte 25 kilometreye kadar düştü ve Snooks'un bu havada sadece gidebileceği küçük bir aralık var.
3: Lanet olsun. Şunu ileri park edin de ben çıkayım. Alın şunu, lanet olsun. Toksoğuk'a gitmek için çıkmak üzereyiz ve pist ekibi başka bir uçağı benim önüme park etmiş ve beni engelliyor. Hadi temizle şunu. Hadi. Ben nasıl buradan çıkacağım? Lanet olsun.
2: Snooks rampada sıkışmışken Battle'da pilot Phil Ekdal uçuşu için hazırlanıyor.
4: Tuksak'tan tarifeli bir uçuşum var. 5 çocuk Akiçak yerli gençlik olimpiyatlarına katılacak. Benim şansımla susmak bilmeyen 5 tane kız gelir. Hazır, başla.
2: Kalkmadan önce genç atletler rampada yeteneklerini sergiliyor.
4: Hadi gidiyoruz.
5: YGO'ya gidiyoruz. Yerli Gençlik Olimpiyatları. Bu temel olarak Alaska'nın açık alan yarışması. Fox zıplaması, tek ayak tekme, iki ayak tekme, Alaska manevrası falan var. Fox zıplamasını görmek ister misiniz? Evet. Eller tam olarak omuzların altında olmalı. Bu inanılmaz dayanıklılık gerektiren bir yarış. Çok zorlu.
4: İyi zıplamaydı.
2: Alaska'daki pilotlar çocukları köyler arasında uçurmaya alışkın. Ve bugün Phil, nehrin aşağısındaki köy olan Tuluksak'tan 5 çocuk götürecek. Son hava değişimleri kaygan bir pist ortaya çıkardı.
6: Tamam, hazırım.
4: Arkaya gitmen gerekiyor.
6: Öyle mi, niye?
4: Güvenlik sorunları. Benim de genç bir kızım var. Bir arabanın arkasında bağıran kızlarla dolaşıyorsunuz ve bazen onlara susmalarını söylemek zorunda kalıyorsunuz.
6: Ama istemiyorum.
4: Mecbursunuz. Üzgünüm. Bu kolay da koltuğun öne çek lütfen.
6: Hayır.
2: Dolu bir uçakla yumuşak bir pistten kalkmak sorun yaratabilir. Özellikle de pilot ve otorite rolünü üstlenmişken.
4: Kemerler çıkmayacak. Bunları nasıl kullanacağınızı biliyor musunuz? Bunları çıkarmayı biliyorsunuz.
6: Evet.
4: ERT nerede? Kırmızı çanta nerede? Nasıl çıkacaksınız? Kaç çıkış var?
6: 3.
4: Ama nasıl çıkacaksınız?
6: Bu taraftan. Bu taraftan.
4: Herkes böyle yapıyor değil mi? Beni takip edin, öyle çıkarsınız. Tamam, hazır mısınız?

0: Battle'ın 20 kilometre dışında pilot Eric Snuggerud sonunda havada. Toksor koyuna doğru yola çıktı. Orada cesur bir köylü tıbbi malzemeleri Tundra'nın diğer tarafındaki Tununa köyüne götürmek için gönüllü oldu.
1: Bir fırtınanın ortasında uçmak eğlenceli değil. Evet, bunlar ideal şartlar değil ama bunu ilk kez yapan ben miyim? Hayır. Son kez yapan da ben mi olacağım? Yine hayır. Eğer bu uçakları Alaska'dan çıkarırsanız bu insanlar bir yolunu bulur. Burada yaşamanın bir yolunu bulurlar.
0: Toksor koyuna 30 kilometre kala hava kötüleşiyor. Devam eden karla birlikte şiddetli rüzgar bir kar fırtınasına sebep oluyor.
1: Şu anda kar yağıyor. Işıkları açtığınızdan emin olun. Havanın üzerime çökmeye başladığını bildiğim anda endişelenmeye başladım. Oraya varabileceğimizden emin değildim çünkü hava hızla kötüleşiyordu. Orada bayağı rüzgar var gibi görünüyor. O tarafa doğru devam edeceğiz ve biraz daha yaklaştığımızda havayı dinleyeceğiz. Şu anda 70 kilometre ile esiyor ve görüş mesafesi 400 metreye düştü. Bunu söylemekten nefret ediyorum. Ama Battle'a geri dönebiliriz.
0: Pilot Eric Snuggerud, Toksol koyuna yaklaşıyor. Saatte 70 kilometrelik rüzgar bir kar fırtınası yarattı ve görüş mesafesini düşürdü. Eric karla kaplı piste inmek veya 208'ini döndürüp Battle'a geri dönmek arasında karar vermek zorunda.
1: Rüzgar artıyor ve kar fırtınası başladı. Birinci endişem görüş mesafesinin inişi engelleyecek kadar azalması. Şu anda 70 kilometre ile esiyor ve görüş mesafesi 400 metreye düştü. Kar fırtınaları çok çabuk hareket edebilir. Saatte 40 kilometre rüzgar eser, her şey yerindedir ama rüzgar 2 kilometre hızlansın. Bazen bölgenin kar durumuna göre görüş mesafesi 15 kilometreden 400 metreye düşer.
0: Görüş mesafesinin minimum gereksinim üzerinde olmasıyla Snooks yerdeki korkunç hava koşullarının içine doğru ilerliyor. Tununak'a giden tıbbi malzemeler için yolculuk yeni başladı. Yerel bir avcı olan Charles Post, köyler arasındaki tehlikeli yolculuğu yapmaya ve bu zorlu şartlarda malzemeleri taşımaya razı oldu.
1: Tamam dostum, sana iyi yolculuklar, dikkatli ol.
2: Peki efendim.
1: Sonra görüşürüz.
2: Tamam.
1: Yardımın için sağ ol. En azından bugün oraya bir şeyler gitti ve geri kalanını götürmek için de bir plan düşünmeye başlayacağız. Tek yapabileceğimiz bu.
0: Snooks için zaman çok önemli ve hemen geri dönmek için hazırlıklara başlıyor.
1: Bu sırada rüzgar hızla esiyor ve piste kar birikiyor. İşte böyle zamanlarda hızlı hareket etmelisiniz. Uçağı boşaltıp oradan çıkmalısınız. Amacınız hava daha da kötüleşmeden oradan hareket etmektir.
0: Derin karlı tundranın diğer tarafında Charles Post Tununak'a ulaşıyor. Kilometrelik yolculuğun ardından Charles kar kaplı köye varıyor ve tıbbi malzemeler teslim ediliyor.
3: Buralarda kar fırtınaları bayağı zorludur. Hatta öyle kötü olur ki bazen 3 metre önünüzü bile göremezsiniz.
0: Tuluksak köyünde pilot Phil Ekdal tam dolu 208 ile çamurlu pistte kalkmayı başarıyor. Ama şimdi bir sonraki engeli aşmak zorunda. Arkasında oturan 5 genç kız.
4: Biraz sarsılınca çok heyecanlandılar. Hepsi çığlık attı. Bu biraz eğlenceli ama her zaman güvenliği düşünmeliyiz. Hey tatlım, benim koltuğumu tutma, tamam mı? Çünkü bu bozulur. Lütfen, keyfinizi kaçırmak istemiyorum ama bunu yapma, lütfen. Beni çirkinleştirme. Mecburum. Yani benim de 16 yaşında bir kızım var. Bu çocukları eğlenirken görünce ben de evi özlüyorum. Ne oldu tatlım? Sanırım daha fazla türbülans istiyor. İşte yılın en çılgın şartlarından birinde uçuyoruz ve onlar türbülans istiyor. Burada sağlam çocuklar yetişiyor. Çok sağlam.
0: Akiçak'a doğru giderken rüzgar ciddi miktarda artıyor ve dar toprak piste inmeyi zorlaştırıyor.
4: Rüzgar ağaçların tarafından geliyor ve bu kötü olabilir. Hem de çok kötü. Burada biraz sarsılacağız. Bu eğlenceli bir yolculuktu ama bana evimi ve genç kızımı anımsattı. Hey çocuklar, koşup dağılmayın.
0: Akiçak'ın kuzeyinde Yunaklıit'te kış fırtınası geri geldi. ve 90 kilometrelik rüzgar Jim ve Ferno'nun günlük yürüyüşlerine engel olamıyor.
2: Her gün yürümemiz, stres atmamız gerekiyor.
5: Evet, her gün çıkıyoruz. Eğer veya ama yok. Ben fırtınalı havalarda çıkmayı seviyorum. Daha eğlenceli.
2: Çok güzel değil mi?
5: Evet.
2: Rüzgarda yürüyüşe çıkmanın çılgınca olduğunu düşünebilirsiniz ama bu bizim için herhangi bir gün.
5: Lulu bayağı sağlam bir köpek. Bizimle birlikte geldi. Kafasını çevirdiğinde rüzgar onu savuruyordu. Defalarca üst üste savruldu. Rüzgar o kadar şiddetliydi ki tepeye çıkamadım. Jim'in uzanıp beni çekmesi gerekti çünkü rüzgar beni savuruyordu.
2: Burası bayağı rüzgarlıydı ve biz oynuyorduk. Rüzgara doğru dönüyor ve zıplıyorduk.
5: Ve havadayken beni geriye ettiğini hissedebiliyordum.
2: Burada yaşıyorsanız rüzgarı sevmeniz gerekiyor.
5: Üşümeye başladım.
2: Evet, çok soğuk. İçeri gitsek iyi olacak.
0: Önlerindeki yaz aylarıyla Tivitolar buzların erimesini ve nehirlerin yıllık çözülmesini bekliyor. Ama şimdilik Alaska baharının zorlu gerçeğiyle yüzleşmek zorundalar.
6: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
7: Tehlike çok büyük.
8: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
9: Olamaz mı?
8: 10 dakika içinde.
6: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
7: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
9: Bu gerçekten dehşet verici.
7: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
6: Kırsalda Yaşamak Zor yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
10: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
11: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
6: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
4: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Bugün yine ileri teknoloji ürünü aletleri inceleyeceğiz. Sıcağı ve soğuğu tespit eden kızılötesi kamera. Sohbet sırasında dışarıdaki alet gürültüsünü kısıp insan sesini yükselten kulaklık ve bıçağından daha büyük kesebilen gönye burun testere gibi. 25 santime 30 santim yapalım mı? Bu akça ağaç mı ceviz mi? Cevap telefonunuza gelsin. Tehlikede olduğunuzu haber veren bu delik testere yaralanmalardan koruyor. Ve hem nazikçe dokunan hem muazzam bir güce sahip olan bir freze. Peki günlerce dayanabilen bu LED el lambası ordu tanklarına da dayanabiliyor mu? Öğrenmek üzeresiniz. Hiçbir şey bu arkadaşlardan daha teknolojik olamaz. Robotları falan kastediyorum. İşte bunun mucitleri elektrikli süpürgeyle yetinmemiş. Birlikte göz atacağız. Alet edevat tutkunları için program başlıyor. Merhaba, ben Chris Grandi. Bugün yüksek teknoloji ürünü aletlerden söz edeceğiz. Örneğin şu kızılötesi kameradan. Duvarların içinde ve pencere kenarlarında olup biteni görmenizi mümkün kılıyor. Bu alet gözünüzün göremeyeceği su ve hava sızıntılarını tespit edebiliyor. İnsanları da epey havalı gösteriyor. Duvarların içini görmek için Süpermen olmanıza gerek yok. Bu alet kızılötesi kamerayla sıcak ve soğuk noktaları tespit edebilir, onarılacak yerlere müdahale edebilir. Pencereden soğuk mu giriyor? Doğrultun ve görün.
6: Pencere iyi monte edilmemiş. Çerçevenin alt kısmında pervaz boyunca oluşan sıcaklık kaybını görüyorsunuz. Ama bu alet olmadan fark etmeniz imkansız.
5: Kamera soğuk hava girişini, sıcak hava çıkışını görebiliyor.
6: Bant yapıştırılmış şu noktada sıcaklık kaybı olduğunu görebilirsiniz.
5: Sadece havayı değil, döşemenin altındaki su sızıntısını da tespit edebiliyorsunuz.
6: Şurada bulaşık makinesinin altından gelen bir su sızıntısı var. Yerde herhangi bir birikinti oluşmadığı için sızıntıyı bu alet olmadan görebilmeniz imkansız.
5: Termografi teknolojisi sayesinde

0: Sizin göremediklerinizi görüyor. Elinizi masadan çekseniz bile bıraktığınız izi yakalıyor.
1: Casus olabilirim.
0: Kanıtları kaydetmek isterseniz o da kolay.
2: Şuranın fotoğrafını çekip hazırlayacağım rapora ekleyeceğim.
0: Uygun fiyata satılan bu alet rutin kontroller ve enerji denetimleri için eşsiz bir alet.
2: Tahmin ettiğim gibi arkada büyük bir delik var.
0: Evinizin bakımı için bundan daha iyisi yoktur. Dar alandaki PVC boruları kesmekte bile son derece etkili sonuçlar almanızı sağlayan bir aleti tanıyalım.
3: Bu kadar dar bir alanda testereyle istediğiniz sonucu almanız çok zordur.
0: Bu kablosuz PVC makası demir testeresinden daha temiz bir sonuç almanızı sağlar.
3: Boruları kesip astarlamak ve birleştirmek çok kolay.
0: Tek şarjla 200 kesim yapabilirsiniz.
3: Tetiğini çekmeniz yeterli. Bütün işi sizin yerinize o yapıyor.
0: Paslanmaz çelikten yapılma dişliler 5 santimlik boruyu 3 saniyede kesiveriyor.
3: Çok güzel kesti.
0: Diyelim ki elinizde bir tahta var ama ne olduğunu bilmiyorsunuz. Kitabını açıp bakarsınız ya da onun da bir teknolojik çaresi var. Telefonunuza yükleyeceğiniz tanımlama uygulaması sayesinde öğrenebilirsiniz. Bir bakalım. Alfabetik olarak yerel adına, botanikteki adına, renk ya da desen gibi özelliklerini hatta kullanım amacına göre arama yapabilirsiniz. Şimdi bakalım cinsin neymiş. Renk tonuna göre arayacağım. Şöyle güzel bir açık renk seçelim ve taramaya başlayalım. Bakalım ne göreceğiz? Elmaymış. Programda kataloglanmış yüzlerce çeşit var ama arama kriterlerinizi daralttığınızda eşleşme bulmak kolaylaşıyor. Elinizdeki tahtanın cinsini merak ediyorsanız ve yanınızda koca koca kitaplar taşımayacaksanız teknolojinin sunduğu çözüm cep telefonunuzda. Nasıl ama? Bir tahta parçasına uzaktan şekil vermenin nasıl bir şey olacağını hiç düşündünüz mü? Tabii bu işi küçücük bir frezeyle yapamazsınız. O yüzden işte böyle bir alet geliştirmişler. Size şirketin ürettiği en güçlü frezeyi tanıtmak istiyorum. Bununla yapamayacağınız şey yok.
4: Amacımız en sert ortamlarda, en sert uygulamalarda kullanılabilecek bir makine geliştirmekti. Büyük olması şarttı.
0: Bu freze en sert tahtalarda bile tek darbede 1,5 santim derinliğinde oyuklar açabiliyor. Akçaağaç dahil her çeşit tahtada kullanabilirsiniz değil mi?
4: Tabii tahta, plastik, sert yüzey aklınıza ne gelirse.
0: Şirketin ürettiği cihaz büyük ama hassas. İnce ayar yapabilir, çoklu malzeme kontrolü sayesinde sabit bir delgi hızıyla dilediğiniz sonucu elde edebilirsiniz. Çok zarif ve pürüzsüz. İçinden her an akçaağaç şurubu akacakmış gibi. Bebek teni kadar yumuşak. Frezenin tutma yerlerini sıkıca kavradığınızda 2200 wattlık gücün kontrolü sizde demektir. Yiha! Birazdan bazen duvar delmek tehlikeli olabilir.
5: Her ustanın korku dolu hatıraları vardır.
0: Haklısın. Ama bu yeni delik testeresi tehlikeyi temastan önce hissediyor. Sırada gürültüyü bastırıp asıl duymak istediğiniz şeyin sesini yükselten kulaklık ve son derece dayanıklı bir el lambası. Ve bunu kanıtlamaya çalışan çılgın adamlar var. Hepsi birazdan bu programda. Sakın bir yere ayrılmayın. Ağır işlerde kullanırken kendinize ya da çalıştığınız zemine zarar vermeyecek bir delik testeresi arıyorsanız işte bu tam size göre bir ürün. Scott aklımızı başımızdan alacak bilgiler vermek üzere yanımızda. Hadi bakalım anlat.
5: Bu gördüğünüz DWD-460.
0: Tesisat ya da elektrik işi yaparken kullanabileceğiniz bir alet.
5: Geniş delikler açıyor.
0: 12 amperlik motoruyla yüksek bir torka sahip. Ahşabı ya da fayansı delerken güvenlik hep ön planda.
5: Her ustanın korku dolu hatıraları vardır.
0: Evet, çoğu sevimsizdir.
5: Evet.
0: Dişliler zarar gördüğünde makine mahvolur. Anlıyorum seni. Ama bununla sorun yaşanmaz. Çünkü tehlikeyi sezme teknolojisine sahip. Bir şeye çarptığı an durur. Güzel.
5: Motor hala çalışıyor. Servis ışığı da yanıyor. Ama kontrol tamamen
0: yaralanmalardan
5: bende.
0: Koruyor.
5: Doğru.
0: Pekala.
5: Ayrıca dişlilerin hasar görmesini önleyen mekanik bir düzeneye de sahip.
0: Ver bir de ben deneyim. Vay canına. Çok iyiymiş. Herhangi bir ağırlık ya da sarsıntı hissetmedim. Saatim hala kolumda. Bu aletle ağır işlerde çalışırken bile havalı görünmeye devam edebilirsiniz. İçinde iyi bir el feneri olmayan alet çantası eksik demektir. İşte en sağlam ve en havalı el fenerlerinden bazılarını bu firma üretmiş. LED lamba sayesinde sorun yaşamadan bol ışık alırsınız. Bu el feneri pillerini değiştirmeden 40 saat aydınlatıyor. Nasıl üretildiğini görmek üzere New Jersey'deki fabrikalarına gidelim. Burası işinize ışık tutmak için sayısız seçenek sunuyor.
6: Pille çalışan el fenerleri, flaş ve araç lambaları dahil olmak üzere birçok ürünümüz var.
0: 20 yılı aşkın bir süredir zorlu ortamlardaki karanlıkla mücadele ediyorlar.
6: Bu M16'larda kullanılmak üzere geliştirilmiş bir taktik el feneri.
0: Bir başka özel modelde LED ampullü küçük ama pille çalışan sıradan bir el fenerine oranla çok etkili olan işte bu var.
6: Normalin onda biri güçle 20 kat daha uzun çalışıyor. Ampulünün değiştirilmesine gerek yok.
0: Gövdesi de çok sağlam. Orduda ve su altında tercih edilmesinin başlıca sebebi de bu.
6: Bunu alet çantanıza atın, bir daha el feneri almazsınız.
0: Şirket Trenton, New Jersey'deki fabrikasında en sağlam el fenerlerinden bazılarını üretiyor. Gövdesi hazırlanırken plastik, ABS boncuklar, enjeksiyon kalıplama makinesine yükleniyor.
6: 200-250 derecede ısıtılıp eritilmiş plastik malzemenin erimiş tutkalla birlikte kalıplarda sıkıştırılarak şekillendirildiğini düşünün.
0: Makinede soğutulan plastik gövdelerin üretildiği kalıplara enjekte ediliyor. İsteğe göre hazırlanan özel modeller de var. Sıra fenerin merceğini hazırlamakta. Saydam plastik eritilerek istenen şekli alması için presleniyor.
6: Kalıp kapatılarak içine 15.000 PSI'de yaklaşık 290 derece sıcaklıkta polikarbonat enjekte ediliyor.
0: Mercek soğutulduktan sonra elle tek tek kalıptan çıkarılıyor. Burada amaç camların çizilmesini önlemek.
6: Çıkarma işlemini otomatik bir aletle yaparsak mercek bölgesinde küçük lekeler, çizikler oluşabilir. Küçücük bir çizik bile basınçlı ortamda içeri su sızmasına yol açabilir.
0: Bu bebek 300 metre derinlikte bile su almamak üzere tasarlanmış. Bu arada LED ampulün hazırlıklarına başlanıyor. Önce devre kartları basılıyor. Devre kartlarının üstüne LED'ler yerleştiriliyor ve elle lehimleniyor.
6: Lehimlemeyi elle yapmamızın sebebi boşluk kalmasını istemememiz.
0: LED'ler de yerlerine sıkıca yerleştikten sonra bütün parçalar nihai olarak bir araya toplanmaya hazır. Bu işle bitince ortalık ışıl ışıl aydınlanacak.
6: LED ampul daha parlaktır ve standart bir ampulün ömrü 10-15 saatken LED'inki yaklaşık 10.000 saattir.
0: Sadece uzun ömürlü değil, darbelere de daha dayanıklı.
6: Reklamlarda ürünlerin üstünden kamyon falan geçirirler. Biz işi bir adım daha ileri götürerek beton üstünde 60 tonluk tankla eziyoruz.
0: Duydunuz mu? Tank dedi, tank.
6: Dur. Üçü de dayandı. Bunları artık satabilir miyiz bilmiyorum ama.
0: Vay canına, müthişti. Fenerinizin üstünden tank geçse de artık üzülmeyin.
6: Hepsinin ömür boyu garantisi var. Böyle bir durumdaysa müşteriye yine üstünden tank geçirmeyin tabii ama alın size yenisi deriz.
0: Bu el fenerlerini işte böyle üretiyorlar. Sırada bıçağından daha büyük hedeflere diş geçirmeye hazır 25 santimlik gönye burun testereler ve yeni nesil elektrik süpürgeleri var.
7: Garaj gibi çok daha kirli alanlarda etkili olacak bir süpürge tasarladık.
0: Firmayı ziyaret ederek temizleme robotlarından bomba imha cihazlarına varana kadar çeşitli ürünlerini inceleyeceğiz. Gürültülü aletlerle çalışıyorsanız kulaklarınızı korumanız gerekir. Birçok kulaklıkta sorun bütün sesin bastırılmasıdır. Ama bu yeni model kulaklıklar biraz farklı. Bu arkadaşlar arka plandaki zararlı sesleri bastırırken konuşma sırasında söylenen sözleri yüksek sesle verebilme teknolojisine sahip. Ayrıca MP3 çalar da takabiliyorsunuz. Kulaklarınızı çevrenizdeki gürültüden koruyamazsanız işitme kaybına uğrayacağınızı bilirsiniz. İşte bu yeni kulaklıklara göz atmalıyız. Kulağınızın tamamını kaplamaları güzel bir şey ama gürültüyü sadece boğmayıp gerçekten bastırıyorlar.
3: Nasıl oluyor ben de bilmiyorum ama bir yolunu bulmuşlar.
0: Gürültü önleyici kulaklık görevi görüyor. Ama dışarıdaki gürültüyü bastırırken konuşma gibi daha düşük sesleri de yükseltiyorlar. Konuşma sesini istediğiniz yüksekliğe getirmek iş yeri ortamında çok yarar.
3: Patronun bağırıp çağırmasını duyabiliyorum ama istersen sesi kısabilir, hatta kapatabilirim.
0: Çalışırken MP3 çalarınızı takıp istediğiniz müziği de dinleyebilirsiniz.
3: Kemerinize ya da pantolonunuzun beline takmanız mümkün. Ayrıca kulaklık girişi de var.
0: Alet şarj edilebilir lityum iyon piller kullanıyor. Bu sayede kulaklarınız 12 saate kadar korunmuş oluyor. İşinizi bitirmek için yeterince uzun bir sessizlik. Bu 25 santimlik bileşik gönye burun testere. Ama 30 santimlikle aynı görevi görüyor. 25'e 30 mu yapmıyorsun?
2: Doğru.
0: Bunu birçok kişi ister, anlat.
2: Birçok testerede şöyle bir sorun var. Hem önde hem arkada sabit koruyucu bölümler var ve bunlar yer kaybettiriyor.
0: Tamam.
2: Bıçak tam oturmuyor.
0: 25 santimlik gönye burun testere 10 santimlik materyalleri kesebiliyor. Ama bu yeni alet çok daha geniş yüzeylerde etkili.
2: Bu parçanın iki yana hareket edebilmesi 3 santimden fazla alan açıyor.
0: Evet. Evet. Arkadaki bıçak koruyucu geriye kayınca 15'e 12-20 santim boyutlarında bir alanda hareket edebiliyor. Çok güzel. Evet. Hadi bakalım. Yine geriye doğru çekilecek mi?
2: Evet.
0: Evet. İşte bundan bahsediyordum. Sabit lazer ve iki yana hareket eden çift taraflı kenar gibi daha başka müthiş özellikleri de var.
2: Üst kenar diğer testerelerdeki gibi çalışıyor.
0: Aha.
2: Ama bunun alt kenarı da hareket ediyor. Bu makineyi eşsiz kılan özellik bu. Gördün mü?
0: Evet, evet.
2: 45 dereceyle kesebiliyor. Küçük bir tahtayı kesiyorsun diye.
0: Evet.
2: Buradan destek alıyorsun.
0: Anladım. Yaklaştırabilirsin de. Makita sayesinde 25 santimlik bir bıçakla 30 santimlik bıçağın performansını yakalayabilirsiniz. İşte. Kolaylık diye ben buna derim. Sizce hassas aletler zarif olmak zorunda mı? Tekrar düşünün.
4: Biliyorsun mini ölçer tornacıların ve teknisyenlerin kullandığı hassas bir alettir. Santimetrenin binde birini bile ölçebilir. Ama hiç bebek yüzlü bir alet değildir.
0: Kesinlikle değil. Sert. Dijital mini ölçerlerle çalışıyorlar. Hasara karşı dayanıklıdırlar.
4: Toza, kire...
0: Güzel.
4: 10 metre derinliğe kadar su geçirmez.
0: Şuraya bak. Müthiş. Sırılsıklam ıslakken bile santimetrenin 25 binde biri hassasiyetini ölçüm yapıyor. Bununla duşta ölçüm yapabilirim. Bazen ıslanıyor da.
4: Yani bu alet hassas ölçümler için.
0: Haklısın. Amerikan sisteminden metrik sisteme dönüştürme de yapıyor. Bütün bu özelliklerin üstüne bir de dayanıklılığını ekle. Fırlatıp atsan bile bir şey olmuyor.
4: Bebek gibi pışpışlamak zorunda olmadığın 300 dolarlık hassas bir alet.
0: Bir yere ayrılmayın. Az sonra robotlardan söz edeceğiz.
4: Kullanması çok kolay. Temizle düğmesine basıyorsunuz o kadar.
0: Bu adamlar ilk otomatik elektrik süpürgesini üretmişti. Onunla kalmadılar. Yeni ürettikleri temizlik aletlerinin neler yapabileceğine şaşıracaksınız birazdan. Nefret ettiğim şey temizlik yapmak. En sevdiğim şey ise bu işi benim yerime robotların yapması. Hadi bakalım bununla tanışın. Birazdan bu bölge içinde silip temizlemediği yer bırakmayacak. Robotlar 1990'dan beri temizlikte ve diğer ev işlerinde kullanılıyor. Belfort, Massachusetts'e gidip rüyaları süsleyen bu robotları yerinde inceledik. Bundan daha ileri teknoloji zor bulunur. Dünyanın en müthiş otomatik cihazlarından bazılarını üretiyorlar. Görevleri mi?
7: Harika aletler üretmek, eğlenmek ve dünyayı değiştirmek.
0: Bu göreve yaklaşık 20 yıl önce atıldılar.
7: Şirket iki MIT öğrencisi ve hocaları tarafından 1990'da kuruldu. Amaç pratik kullanımları olan robotlar üretmekti.
0: Belfort, Massachusetts'teki genel merkezlerinde birbirinden harika aletleri sergiliyorlar.
4: Bu teknoloji Mars göreviyle birlikte uzay programlarında da kullanıldı.
0: Günümüzün robotik teknolojisinde hala en önde gelen kuruluş. Bazı robotları hayat kurtarmakta bile kullanılıyor.
4: Birbirinden tehlikeli görevler üstleniyorlar. Üstlerine yerleştirilen birçok kamera sayesinde uzaktan müdahale etme imkanı sağladığı için çalıştıran kişinin can güvenliğini de korumuş oluyor.
0: Hedeflerinden biri de evdeki hayatı kolaylaştırmak. 2002 yılında ilk elektrikli robot süpürgeyi ürettiler.
4: Kullanması çok kolay. Temizle düğmesine basıyorsunuz, o kadar.
0: Ayrıca otomatik temizlemeye de ayarlayabiliyorsunuz. Kirin yerini tespit edip oraya yöneliyor.
4: Fırçalarının üstünde sensör var. Tozla kirle temas edildiğini hissettiği an, temas ortadan kalkana kadar o noktayı sarmal hareketlerle temizliyor.
0: Yoluna devam ettikçe de öğreniyor.
7: Çok akıllı, saniyede 67 kez yön güncellemesi yapıyor. Ben o kadar hızlı olamam ama robot bunu başarıyor.
0: Oturma odası için mükemmel. Daha ağır temizlikler içinse toz köpeği geliştirilmiş.
7: Kocalarının Roomba'yı alıp garaj temizlemeye götürmesinden şikayet eden kadınlardan mektuplar geliyordu. Biz de garaj ya da sundurma gibi gerçekten çok kirli ortamların temizliğinde kullanılacak yeni bir ürün geliştirdik.
0: Bu aletse yerleri siliyor.
7: Temizlediği sürece temiz su kullanan, döner fırçasıyla yerleri silen, işi bittiği zaman ortamda kalan kirli suyu emip toplayan bir ürün. Muhteşem bir iş başarıyor.
0: Çalışkan robotların düzgün çalıştığından emin olmak isteyen firma onları sürekli kontrol ediyor. Kontrol ettikleri ilk şey bataryaları.
4: Hepsi de dahili güç bataryasıyla çalışıyor. Yani prize takmıyorsunuz. Bataryalarının hemen bozulmaması, uzun ömürlü olması çok önemli.
0: Düzgün çalıştıklarından emin olmak için robotları da sık sık kontrol ediyorlar.
4: Yaptığımız şey Roomba'yı çok uzun süre çalıştırmak. Bu süre bazı durumlarda 1000 saati bulabiliyor.
0: Günümüzde Amerika'da kullanılan 5 milyonu aşkın robot var. Ev işlerini bir robotun yapması insanların kendi projelerine daha çok zaman ayırabilmesi demek. Ben de bana sandviç yapacak ya da bulaşıklarımı yıkayacak bir robot istiyorum. Daha çok havalı alet izlemek isterseniz web sitemizi ziyaret edip videolarımızı izleyerek fiyat ve benzeri konularda bilgi alabilirsiniz. Evet, bu robotun yapacak çok işi var ama ben gidiyorum. Görüşmek üzere. Bunlar ne kadar?
5: Perakende fiyatı $339.
0: 339
5: evet,
0: mu?
5: Evet efendim.
0: 200'e alırım. Hatta dur 150 vereyim.
5: 150 mi?
0: İyi, hiçbir şey vermiyorum. Üzgünüm. Alıp eve götürüyorum. İşini nereden çekiyorum bunun?
8: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
9: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
10: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
11: Güç bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
8: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

Nasıl yapılır da bugün? Çim. Çim, evin başka bir yerden getirilmiş yemyeşil çimi. Kurutulmuş et, terbiye edilmiş et, kuruması için asılmış. Güzel. Odun öğütücüleri. Ölü odunun nasıl doğrandığını görmek için dağılıyoruz. Lobutlar. Bu raporun hemen sizin bowling yolunuzdan geçeceğini biliyoruz ama önce... Ticari olarak işlenmiş çimle dakikalar içinde harika çimliğiniz olacağını biliyoruz. Önceden büyütülmüş tabakalar halinde çim çiftliğinden yeni gelmiş ve alıp dikmeye hazır. İlk olarak geçen yüzyılın ortasında üretilmiş, ticari olarak hazır çimler ev bahçelerini değiştirmeye devam ediyor. Bunun nasıl doğrandığını görmek için dağılıyoruz. Lobutlar. Bu raporun hemen sizin bowling yolunuzdan geçeceğini biliyoruz ama önce... Ticari olarak işlenmiş çimle dakikalar içinde harika çimliğiniz olacağını biliyoruz. Önceden büyütülmüş tabakalar halinde çim çiftliğinden yeni gelmiş ve alıp dikmeye hazır. İlk olarak geçen yüzyılın ortasında üretilmiş, ticari olarak hazır çimler ev bahçelerini değiştirmeye devam ediyor. Sadece hortumun yasaklanmasıyla engellenmiş.

ihtiyacınız da olmayacak. Teslimat üzerine işçiler basitçe ruloyu açıyor ve düzenliyor. Sanki halı sermek gibi ve aslında bu bir yaşayan halı. Düzenli sulamayla kendi köklerini bırakmaya başlayacaktır. Sabitlenmesi yaklaşık 3 hafta alacaktır. Ve sonra çim biçme makinesini tekrar kullanma zamanı. İklim için uygun tohum çeşitliliğiyle başlıyor. Bu çiftlik Amerika'nın orta batısında ve bu serin sezon türleri demek. Kentteki mavi çimi ama yeşil olacak. Çim kırpıntılarıyla koca yığın halinde artmış çimlerle gübreleniyor ve tarla toprağını zenginleştirmek için kullanılıyor. Havalandırıcı kullanarak toprakta delikler açılıyor. Bu besinleri ve oksijeni içeri sızdırması için toprağı gevşetiyor. Havalandırma aynı zamanda bir önceki ekinden kalan kök sapını da kırıyor. Ve çim çok yıllık bitki olduğu için yeni hasat kalanlardan büyüyecek ve onlar tohumları sadece her 3 ya da 4 hasatta ekecekler. Yaklaşık sadece 5 hafta sonra çim filizlenmiş olacak. Fıskiye sistemi büyümeye yardımcı olacak. Buna merkezi sulama sistemi denir. Üzerinde yavaşça dönen birçok fıskiye bulunan 366 metre genişliğindeki tekerlekli kule çime düzenli sulama yapar. Sıradaki işlem gübreleme. Çime gelişmesi için gerekli olan enerjiyi verir. Üç temel içerik nitrojen, fosfor ve potasyumdur. Ama aynı zamanda karışım ekstra canlandırma için demir, çinko ve magnezyum gibi mikro besinler içerir. Tarlayı genellikle döner gübre makinesinin en büyük boyunu kullanarak yılda 4-5 defa gübrelerler. Traktör tarafından çekilir, çok fazla bölgeyi kaplaması için gübreyi arka kısmından dağıtır. Bitki öldürücünün uygulanması çim büyürken otları bölmede tutar ve yapraklar yoğun hale gelir. Yeteri kadar kalınlaştığında ota karşı kendisinin direnmesi gerekir. Onu haftada 3-4 defa biçerler. Asla toplam büyümenin 1/3 birini kesmezler. Çimin üstteki büyümeyi onarmaya ve daha fazla güçlü kök sistemi kurmaya çalışması maliyete sebep olur. Sıradan çim traktörü hardal bitkisini kesemez. Mega sürümünü çıkardılar. 3 tane biçme güvertesi var. Her biri 3 bıçaklı ve 10 futbol sahası büyüklüğünde bir alanı 1 saatte biçebilir. Kırpıntılar gübreye eklenmek için bırakılır. Köklerin tamamen gelişmesi ve kalın bir kütle oluşturması yaklaşık 18 ay sürer. Bu demek oluyor ki çimler artık parçalanmadan toplanabilir. Harman makinesi ileri doğru hareket ettikçe öndeki merdaneler çimi sıkıştırır. Merdanelerin arkasında geniş çim keskileri çimi köklerinden keser. Kenarlarda spatula benzeri bir mekanizma çimi taşıyıcıya kaldırır. Ondan sonra başka bir bıçak şeritler halinde keser. Şeritler onları yuvarlayan bir alete taşınır. Aynen uyku tulumunu yuvarlıyormuşsunuz gibi. Taşıyıcı ruloları, robotik kolların onları platin üzerinde her seferde 5 tane düzelttiği ve kümelediği bir platforma taşır. Yığın yeteri kadar büyük olduğu zaman harman makinesi paleti alçaltır. Bir forklift nakliye için rulolanmış çimleri toplar. Bu çim istek üzerine aynı gün teslim edilmek üzere kesildi. Çiftlikten tazeyken alıp serecekler, böylece kuruyup sararmaya zaman bulamayacak. Bu çimin yapılmasına 1,5 yıl önce başlandı. Şimdi boş bir bahçeyi yemyeşil bir bahçeye dönüştürmeye hazır. Hiç şüphesiz ki bu komşuları kıskanç yeşil yapacak. Eğer siz iyi miktarda protein içeren etli bir atıştırmalık arzuluyorsanız, kurutulmuş et biletiniz olabilir. Şeritler halinde kurutulan et yemek, Güney Amerika'nın antik kültürlerine kadar uzanır. Ve kurutulmuş etin, yerel kelime olan yanmış etin yanlış İngilizce telaffuzu sonucu olduğu düşünülüyor.
Kurutulmuş et artık geçim.

yemeği değil. Şimdilerde çeşitli lezzetlerde bulabileceğiniz popüler bir aperatif. İşlem, çeyrek inekteki kaslı butun halka şeklinde ince kesilmesiyle başlıyor. Ete güzel lezzet vermesi için içerisinde sadece biraz yağ var. Çalışanlar halka etleri aynı kalınlıkta ince şeritler halinde kesen dilimleyiciye koyuyorlar. Böylece kuru et parçaları mümkün olduğunca benzer çıkıyor. Dilimleyicinin kesme yönü kadar dilimlerin kalınlığı da lezzet ve yumuşaklığın en iyi hale getirilmesi için hesaplanıyor. Terbiyeleme eti daha da yumuşatacaktır. Bazı üreticiler terbiyelemeyi dilimlemeden önce tutuyor. Bu firma dilimlemeden sonra terbiyeliyor. Böylece yumuşaklığı ve lezzeti için her dilimin terbiyelendiğinden emin olunuyor. Bir parti eti döner tambura yükledikten sonra terbiye karışımı ekleniyor. Kuru ve sıvı baharatları içeren gizli bir formül. Et ve terbiye karışımı bir saat kadar birlikte karışıyor. Ve şeritler tamburdan çıkana kadar terbiye karışımının içinde tutuluyorlar. Terbiye karışımının içinde 24 saat daha ve odun dumanında bırakılmaya hazırlar. Çalışanlar terbiyelenmiş et şeritlerini paslanmaz çelik çubukların üzerine seriyorlar. Sıcak havanın tüm açılardan nüfuz etmesi için belirli uzaklıklarda yerleştirilirler. Bir çubuğu doldurdukları zaman onları dönen bir askıya asarlar. Bir askı 100 tane çubuk taşır. Kabaca 110 kilogramlık et şeritleri. Her askı ayrı bir duman evine girerler. İçeride 2 tane eş zamanlı işlem gerçekleşir. Suya batırılmış meşe talaşları yavaşça yanarak eti tütsülerler. Ve kuru etlerde 82 santigrat dereceden daha yüksek olmayan düşük ısıda yavaşça pişerler. Kurutulmuş etlerin çeşitlilikleri kullanılan meşenin cinsini belirler. Mesela bal, barbekü ya da teriyaki gibi daha tatlı lezzetler için ceviz ya da elma ağacı dumanına ihtiyaç vardır. Daha acı ya da baharatlı lezzetlerde ise meskulte ağacı kullanılır. Tütsü evinde geçen 5 ila 7 saatten sonra dönen sıcak hava yavaş yavaş eti kurutur ve sertleştirir. Ve odundan çıkan duman çeşniğiyle beraber içine işler. Tamamen tütsülenmiş her partiden örnekler alınır ve kalınlıkları ölçülür. İstenilen kalınlık 3 ila 4 milimetre arasındadır. Şeritler yaklaşık 8 santimetre uzunluğunda kesildikten sonra kurutulmuş etler paket başına miktarı tartan otomatik tartıya konulur. O sırada otomatik paketleme makinesi torba şeklinde basılmış plastik filmleri alttan ve yanlardan ısıyla mühürler. Açılıp kapanabilen fermuar ekler. Sonra parti numarasını ve son kullanma tarihini basar. Makine daha sonra her bir torbayı ayırır ve içini nitrojenle temizler. Nitrojen taze yiyeceklerin en kötü düşmanı olan oksijeni dışarı alır. Sonra makine içinde bulabileceğiniz oksijen emici minik paketleri ek teçhizat olarak bırakır. Artık torba kurutulmuş eti almak için hazırdır. Tütsü evindeki çiğ et içindeki nem buharlaşacağı ve yağ pişeceği için ağırlığının 1/3'ünü kaybeder. Mühürlenmiş torbalar artık paketleme ve nakliye bölgesine taşınabilir. Her 5 dakikada bir kalite kontrol teknisyenleri hattan mühürlenmiş bir torba alarak içindeki oksijen ve nitrojen seviyesini ölçerler. Daha önce tütsü evinden çıkan her bir partiyi yavaş pişirme işlemiyle etin içindeki tüm bakterinin öldüğünden ve yeteri kadar kuruduğundan emin olmak için test ettiler. Kurutulmuş etin raf ömrü 14 ay kadardır. Düşünce için yemek. Üzerinde kafa yorun. Birazdan. Neden lobutlarınızı rafa kaldırmıyorsunuz ve yerel bowling yollarınızın tahta olanlarının nasıl yapıldığını görmüyorsunuz? Ve yaptıkları ürünler de dahil her şeyin öğütücü olduğu fabrikayı gezeceğiz. Parlak turuncu odun öğütücüleri. Kısa bir aradan sonra.
Ağaç öğütücüsü 1884'te Almanya'da icat edilmiştir. Bugünün ticari ebattaki öğütücüleri odun yığınlarını ve hatta bütün haldeki ağaçları sadece saniyeler içinde öğütebilir. Bahçeniz için malç olarak kullanabileceğiniz artık kıymıklar ağaç öğütücüyü bir anlamda geri dönüşüm makinesi yapıyor. Yıkılmış bir ağaç veya sadece birkaç kırık dal, bir ağaç öğütücü endüstriyel dişleriyle problem çözmeye başlayacak ve onları kullanışlı bir şeylere dönüştürecektir. Farklı türlerde öğütücüler vardır ama bu öğütücü bir tambur modeli. Odunu dönen bir tambura çeviren testere kenarlarıyla bir besleme tekeri vardır. İçeride bıçaklar oduna girerek onu küçük parçalar halinde doğrar. Bu çok büyük ebatlı bir kağıt doğrayıcıya eşdeğerdir. Öğütücü tamburlarımızı yapmak için baskı silindiri dikdörtgen bir çelik sacı silindire dönüştürmek için kıvırır. Baskı silindirleri arasında boşluk silindirin çapını belirler. Baskı silindirleri arasındaki birkaç geçişten sonra dikdörtgenin sonları buluşur ve yuvarlak oluşur. Diğer istasyonda bir işçi plazma kaynağıyla silindire dört büyük dikdörtgen delik açar. Deliklerin pozisyonu kademelendirilir. Her bir delik bir bıçak ve odun kıymıklarını yakalayacak derin bir ceple donatılacak. Şimdi bu cepleri yerlerine yerleştirecek ve onları tambura kaynatacak. Bıçak ceplerinin yerlerinin kademelendirilmesi, ağaç dallarının tambur içinde nerede olurlarsa olsunlar öğütücü bıçaklarla temas edecekler anlamına geliyor. O bıçaklar daha sonra monte edilecek. Diğer işlemde uç kapakları öğütücü tambura kaynatılıyor. Tamburun içine ulaşmak ve şarf için önceden kesilmiş delikleri var. Daha sonra tambur döner ve sensörler bir dengesizlik belirten titreşimleri yakalar. Bir bilgisayar bilgileri analiz eder. Böylece ne kadar ağırlığın tambura eklenmesi ve nerede olması gerektiğine karar verilir. Bir teknisyen bu ölçü aletini kullanarak tambur üzerindeki noktayı koyar. Bulduğu zaman işaretler. Metal bir ağırlık daha sonra işaretli yere kaynatılır. Tıpkı arabanızdaki tekerlek gibi bir odun öğütücü de düzgün bir şekilde çalışmak için dengede olmaya ihtiyaç duyar. Çok keskin 4 adet bıçak yatay olarak bıçak ceplerinin üzerine yerleştirilir. 1200 RPM dönüş hızını sabit tutmak için sıkı bir şekilde vidalanır. Tambur ağaç kıymıklarının dışarı çıkması için bir şaft ve fanla donatılır. Bu taban üzerine indirilir. Bir işçi, şaft yataklarının yuvalarına girmesine kılavuzluk ederken bir vinç ağır kaldırışı gerçekleştiriyor. Şimdi yatakları talaşlardan korumak için bir üst kapak ekliyor. Daha sonra odun kıymıklarını çıkarmak amacıyla hazır baca şapkası yerleştiriliyor. Kaportayı tabanla birleştiriyorlar. Bu odun öğütücü tamburu öğütme işleminin gizli yapılması için kapatıyor. Şimdi diğer tarafa hareket ettirerek besleme silindirini ve diğer bir çubuğu monte ediyorlar. Besleme silindirlerini manuel olarak aktive ediyorlar ve yeterli boşluğu tayin etmek için öğütücü tamburla olan mesafeyi kontrol ediyorlar. Şimdi güç kaynağının sırası geldi. Bir dizel motor öğütücüye doğru getiriliyor ve aynı pozisyona indiriliyor. Motor kaslağının etrafına bir sürüş kayışı koyuyorlar. Onu tamburun yan yataklarına eklenmiş biriyle bağlıyorlar. Kurulumu tamamlıyorlar ve tekerleri de monte ediyorlar. Odun öğütücü şimdi astarına ve boya kaplamasına kavuşuyor. Askeri araçlar için geliştirilmiş poliüretan boya kullanıyorlar. Bu son işlem ağaç gövdelerinin ve dallarının araç üzerinden kayması durumunda çizilmeye karşı direnç sağlıyor. Odun öğütücü parlak turuncuyla boyuyorlar. Bu sayede çalışma ortamında görülebilecek. Boyanın sertleşmesiyle sürüş kayışını metal bir kaplamayla koruyorlar. Öğütücünün yapımını ve modelini detaylandıran yazıyı kenarın üzerine getiriyorlar. 9 gün çalışmadan sonra odun öğütücü hareket için hazır. Ve endüstriyel dişleriyle havlayan köpek ısırır demek yanlış olmayacaktır.
10 lobutlu bowling dünyaca meşhurdur. Tahminen 95 milyon kişi bu sporda yer alır. Şaşırtıcı bir şekilde arkeologların bowlingin 5000 yıl kadar önceye dayanan bir oyun olduğuna dair bulguları var. Ancak imal edildikleri fabrika kesinlikle günümüz teknolojisinde. Uluslararası Spor Yönetim Kurumu, lobut üretiminde çok katı ve hassas ölçülendirme istiyor. Lobutlar topa dünyanın her yerinde aynı şekilde tepki vermeli. Belirlendiği gibi bu lobut fabrikası kurallar dahilinde nemi alınmış sert akça ağacı kullanır. Çalışanlar yassı kütükleri sıralar ve hangilerinin birlikte uygun ağırlıkta bir lobut üretebileceğini hesaplarlar. 3 yassı kütük tek bir lobut için başlangıç bloğu oluşturmak adına yapıştırılır. Daha sonra birkaç blok bir mengeneye yerleştirilir ve yapışkan kuruyana kadar yaklaşık 15 dakika sıkı bir şekilde sıkıştırılır. Kauçuk tokmakla birkaç küçük darbe sıkışmış bloklara ayırmak için yeterli olacaktır. Sonra özel tasarım makine her bir bloğa 3 delik açarak oyar ve bowling lobutunun merkezini belirler. Bu aynı zamanda ağırlığın bir kısmını alır ve odunun nem düzeyiyle genişleyip daralmasına alan bırakır. Bloğu karusel mengeneye koyarlar ve her iki tarafa da küçük odun tabakası yapıştırırlar. Basınç altında geçen 12 ila 15 dakikadan sonra yapışkan yerleşerek daha geniş bir blok oluşturur.

Onu frezeden geçirecek başka bir karusele transfer ederler. Bu kurumuş yapışkan fazlalıklarını alır ve üst ve alt yüzeylerini hizalar. Bu işlem tekrarlanır ve odun levhalar kalan iki tarafa da yapıştırılır. Yapışkan 24 saat sonra tamamen kuruyunca bu kenarlar da frezeden geçerler. Kütük artık bowling lobutu şeklini almak için hazır. Çalışanlar bloğu tornaya taban halkasının altındaki delik vasıtasıyla monte ediyorlar. Torna dönerken kesiciler yavaş yavaş odunu tıraşlarlar ve lobut şeklini alır. Tüm bu operasyon yaklaşık 45 saniye sürer.

Artan odun üstten ve alttan alınır. Ve bir makine yüzeyi pürüzsüz yapmak için keser ve deler. Naylon bir halka lobotun tabanındaki deliğe girer. Bir sonraki durak enjeksiyon kalıplama makinesi. Tüm lobotu sıvılaştırılmış naylonla kaplar ve sonra hızlıca naylonu soğutarak sertleştirir. Bu tahta lobotu sert ve dayanıklı bir kaplamayla korur. Şimdi doğru ayar aralığında olduğundan emin olmak için tartılır. 1,5 ve 1,6 kilogram arasında. Son olarak bir baskı makinesi lobotu dekoratif çizgiler eklemek için İstampanın üzerinde döndürür. Sonra üretici logosu basılır. Mürekkep sadece 5 dakika içinde dokunulacak kadar kurur ve 24 saat içinde tamamen hazır olur. Bowling lobotları sadece 40 dakika içerisinde odun kütüklerinden yapılır ve mürekkep kuruma süresi. Bu etkileyici. Vurup devrildiğimizi söyleyebilirsiniz.

0: diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.

Nasıl yapılır da bugün? Çakı setleri. Şüphesiz kutudaki en keskin alet. Aslında kutunun kendisi. Jojoba yağı. Makyaj malzemeniz yapılırken başlıca malzemelerden. Preslenen bir malzeme. Ve kuklalar. Şaka yapmıyorum, gerçekten bu raporu size sunmak için ipleri tutmamız gerekti. Ama önce... Elinizde bir çakı seti olması, cebinizde bir alet çantası olması gibidir. Tornavidadan makasa, konserve açacağından penseye 21 temel alet edevat içerir. Hepsi sapından katlanıp açılır ve cebinizde taşınabilecek kadar sıkıştırılmış bir kutu oluşturur. Umalım ki yanlışlıkla açılmasın. Bu çakı seti 14 farklı alet içeriyor. Buna makas, bıçak, kablo kesici, 2 çeşit pense ve 3 farklı tornavida ile tabii ki daha fazlası dahil. Bu aletlerin çoğu ve katlandıkları sapı paslanmaz çelikten yapılır. Paslanmaz çelikten çubuklar bir banttan geçerek 300 tonluk pres uygulanır. Dev bir bisküvi kesici gibi çalışarak geçen metale bir dizi boya vurur. Bu çakı setinin iki parçalı tutacağının bir parçası. 17 darbe sonra tamamen şekillendi ve paslanmaz çeliği güçlendirmek için bir ısı uygulamasından geçmeye hazır. Bir cilalama robotu tutacağı metal yüzey üzerinde düzgün çizgili bir yüzey üreten özel programlı hareketleri olan bir değirmen çarkına sürter. Keskin bıçaklar gibi belli aletler presin bastıramayacağı kadar sert olan özel çelikten yapılır. Bu yüzden bilgisayar kontrollü bir lazerle kesilirler. Isı tam anlamıyla metali eritip geçer. Bıçaklar birkaç saat seramik taşlar arasında titreştirildikleri bir cila makinesine gider. Bu sürtünme ile sert kesilen kenarları yumuşar. Bir mıknatıs bıçakları makineden çıkarır. Bu noktada hala kör olan bıçaklar, onları boyutlarını tamamlayan bir öğütücü tekerin altına ileri geri sürten motorlu bir masaya geçerler. Pense başının iki ağzı çelikten yapılır. Bir yay, çivi ve perçinle monte edilirler.

robot iki aşamalı cila uygular. İlki sert bir levhayla öğütücü banda karşı, sonra daha ince bir levhayla. Pense başı sonunda çakı setinin iki parçalı tutacağını monte edilmeye hazır. Tutacaktaki deliklerle pense başındaki delikleri aralarına bir parça koyarak hizalarlar. Bir çivi ve vida bağlayıcıyı hizalanmış deliklere ikisini birleştirmek için koyarlar. Şimdi bıçağa dönelim. Bu noktaya kadar bıçağın keskin yüzü kördü. Şimdi bir robot onu iki öğütücü tekere sürterek keskinleştiriyor. İşte bıçağın önceki ve sonraki hali. Tutacak ve 14 alet yapılıp, ısı uygulanıp cilalandığında ve penseler tutacağa bağlandığında son montaj başlayabilir. Kalan aletler iki tutacağın içinde paslanmaz çelikten bir halkayla artan boşluğu doldurması için birleştirilir. Montajda tutacağın ve aletlerin altındaki tüm deliklerden seti paslanmaz çelik bir vidayla koruyana kadar hizada tutmak için bir çubuk geçirirler. Bu süreci kalan aletlerle diğer tarafta da tekrarlarlar. Daha sonra girecek olan bıçak ve makas hariç. Her tutacaktaki çivileri sabitlemek için birkaç damla diş tutucusu uygulanır. Tunç bir conta tutucunun bıçağa yaralanmayı önlemek için yumuşak biçimde açılmasını sağlar. Bir güvenlik kapağı bıçağı koruması için takılır. Şimdi sıra bıçağın kendisinde. Makasları diğer tutacağı perçinlerler. Montaj tamamlanır. Bu 14 farklı alet edevatlı çakı seti katlanıp cebe koyulmaya hazır. Artık sahibi her kimse her zaman işine yarayacak elverişli olan doğru aleti olduğuna güvenebilir. Jojoba yağı bir yağ değil. Aslında jojoba bitkisinin tohumunun sıvı mumu ve Arizona, Kaliforniya ve Meksiko'daki Sonora çöl arazilerine özgü. Jojoba yağı, sabun, şampuan, nemlendirici makyaj malzemelerinin ortak malzemesi. Kozmetik üreticileri bir üretim tesisinden arıtılmış jojoba yağını alır. Yağ doğal halindeyken altın rengindedir ve hafif fındık kokar. Arıtıldığında gerekiyorsa renksiz ve kokusuz hale getirilebilir. Jojoba çiftliği, olgun jojoba çalılarından seçilmiş parçalar alır, köklendirir ve bir serada 18 aydan 2 yıla kadar yetiştirir. Sonra tarlalara aktarılır. Rüzgar, erkek bitkilerden dönlenmek için dişi tohum gelişmeye başladıktan sonra dişi bitkilere polen taşır. Her tohum giderek kuruyan ve ayrılarak tohumu yere bırakan bir kabuğun içinde bulunur. Düşen tohumlar toplanır. Mekanik hasat makinesi dev bir vakum gibi çalışarak topraktaki tohumları pek çok kum, dal ve taşla birlikte emer. Daha sonra hasat makinesi topladıklarını detaylı bir tohum temizleme makinesini besleyen geniş bir siloya bırakır. İçinde tohumlar ve kırıntılar taşıyıcıdan taşıyıcıya bir dizi giderek gözleri küçülen ve titreyen elekten geçirilir. Süreç gitgide daha küçük kırıntı parçalarını eler.

Bu aşamada görebildiğiniz gibi pek çok sarsıntı oluyor. Sonunda sadece tohumlar kalıyor. Ve onlar da dev politen çantalarla işleme teçhizatına gitmeye hazırlar. Çalışanlar çantaları bir tohum havuzuna boşaltıyor ve buradan taşıyıcılar tohumları preslere götürüyor. Sert beyaz kısımda barındırılan sıvı muma kotileden denir. Sıvı mumu geleneksel bir ezme presiyle çıkarırlar. Uzun bir dönen taşıyıcı tohumları prese taşır ve sonra onları mine doğru bastırır. Bu da tohumun ağırlığının yarısı olan sıvı mumu çıkmaya zorlar. Ezilen tohum parçalarına küspe denir ve değerlendirilirler. Bazıları gübre olarak kullanılır ve bazıları da yüz veya vücut ürünlerinde kullanılmak için işlenir. Çıkarılmış sıvı mum bir başka taşıyıcıya aktarılır ve oradan da pompa bir filtre presinden geçirilir. Bu pres birkaç katman ve çerçeveden oluşur. Her biri bir filtre kumaşıyla kaplıdır. Sıvı mum geçerken kumaş kalan son katı parçaları yakalar. Tohum parçacıklarının ve diğer kırıntıların bu toplanması ayrıştırılabilir. Pul pul dökülmeleri için makineler küspeyi parçalara ayırır. Sonra titreşimli elekler parçacıkları büyüklüğe göre ayırır. İstenmeyenleri gübre olarak atar. Çıkarılan sıvı mum henüz tam arıtılmadı. Çalışanlar doğal tozlandırılmış emici ekleyip onları filtreden geçirerek jojoba yağını bitmiş haline kavuştururlar. Laboratuvarda yüksek kalite testleri her partiye uygulanır. Renk, koku ve kimyasal bileşimler yakından incelenerek yağın sıkı ürün tanımlamalarına uyması sağlanır. Yağ saklanma tanklarından nakliye tamburuna akarken son bir ultra duyarlı kaset filtresinden yani son filtreden geçer. Bu işleme tesisi iki çeşit arıtılmış jojoba yağı yapar. Biri yumuşak, fındıksı aromalı altın renkli, diğeri de renksiz ve kokusuz. Yüzey ve yoğunluk özdeştir ve üreticiler hangi çeşit ürünlerine daha iyi uyuyorsa onu alır. Hangisi olursa olsun umarız bundan ibaretlerdir. Sırada... Wire'a sadece senin için gidiyoruz demeyin. Çünkü kuklaları yapan adamlarla tanıştığımızda gidiyoruz. Aradan sonra görüşürüz. İp kuklaları aynı zamanda marionet olarak bilinirler. Sanatsal ifadenin tarihi bir türüdürler. Tam olarak nerede ve ne zaman ilk ipli kuklaların görüldüğü bilinmiyor. Ama binlerce yıl önceydi. Performansları biraz odunsu olabilir ama hala dünya çapında izleyiciyi eğlendirebiliyorlar. CGI karakterleri Hollywood'da baskın olabilir ama sahnede şüphesiz iple oynatılanlar hala şaşırtıp eğlendirebiliyor. Kuklacıların elinin birkaç hareketiyle bazı fantastik karakterler hayata geçiriliyor. Sahne arkasında bu kuklaları yapmak büyük bir prodüksiyon. Her biri haftalar alabilen bir süreçte titizlikle elde yapılıyor. Her iyi şeyde olduğu gibi kıvılcım bir fikirdir. Kukla yapanlar bir karakterin birkaç çizimini yapar. Tatmin olana kadar özelliklerini ayarlar. Sonra kuklanın tam ölçekli bir versiyonunu çizer. Bu ölçekli çizime dayanarak armatür olarak da bilinen tahta bir iskelet üzerine kilden kafasını yapar. Kil yağ bazlıdır. Yani su bazlı olan türü kadar çabuk kurumaz. Yani mükemmel hale getirecek zaman vardır. Kaynak olarak hatlar çizilerek burnu, gözleri ve ağzı konumlandırmak kolaylaşır. Ağzı biraz daha fazla açarak ona huysuz bir ifade verir. Kil kafanın tepesini kıvrımlı bir şekillendirme aracı ve parmağıyla yumuşatır.
sürekli çizimle heykelin boyutlarını karşılaştırır. Dudaklar ve diğer uzuvlar yumuşatıldığında heykelin altıdan bir kalıbını hazırlar. Kafayı dört bölüme ayırır ve kafanın arkasına daha sonra kolay erişim için gizli bir kapı çizer. Şimdi bölünmüş çizgiler boyunca metal plakalar takıyor. Aslında kalıbı çıkarılan alçıyı içeren duvarlar yapıyor. Plakalar ayrıca alçının dört tam parçaya ayrılmasını sağlayacak. Alçı kalın kremin yoğunluğuyla karıştırıldı. Kil heykelin ayrılmış bölümlerinden birine bol miktarda boşaltıyor. Alçı sertleşirken ve yerleşirken ısı üretiyor. Sonra yarım saate yakın sürede soğuyor. Onu çevreleyen plakaları çıkarıyor ve o plakaları sıradaki bölümde tekrar kullanıyor. Süreci bir kez daha tekrarlıyor. Dört bölümün hepsi tamamlandığında ayırmak için izlerden nazikçe yontuyor. Kalıbı açıyor ve heykeli çıkarıyor. Görüntü kalıbın içine aktarıldı. Böylece kil heykeli artık ihtiyaç kalmadı. Kuklayı kili kullanarak biçimlendirmeye hazır. Bunun için solventle yumuşatılmış plastik içerikli kare kumaşlar kullanıyor. Kareleri kalıp bölümlerine aktarıyor ve onları kağıt hamuru tarzında kat kat yayıyor. Kalıba uygulanan bir ayırıcı madde karelerin birbirine bağlanmaya başlarken kalıba yapışmasını önlüyor ve kalıbın kıvrımlarıyla çatlaklarına sızıyor. Kareler dört bölüme de uygulandığında kalıbı bir araya getirip onları izlerden birleştiriyor. 10 saat sonra hazır olmalı. Tüm bu küçük kareler artık tek parça bir kukla kafası. Kalıp şu aşamada oldukça kaba görünüyor. Üretici tüm yüzeyi tahta macunu dolguyla kaplıyor. Zımparalama büyük bir fark yaratıyor. Sonra kafayı boyuyor ve gözle ağız deliklerini kesiyor. Kuklanın kafasının içinden ağız ve gözlerini açılıp kapanmasını sağlayacak ipleri geçiriyor. Boya bölümünde her fırça darbesiyle bir başka kukla daha renkli bir karakter haline geliyor. Fırçayla bu karakterleri hayata geçirmek beceri ve sabır gerektiriyor. Ama sürecin sıradaki aşamasında kukla gerçekten gerçekmiş gibi hissettiriyor. Önemli olan görünüş. Penguen kuklasının kafası vücutla birleştirilmeden önce birkaç dramatik dokunuşa daha kıvırcık tüylere ihtiyacı var. Evet, kuklaların fantezi dünyasında her şey mümkün. Bir penguen için bile. Tüylü kumaşın ters tarafındaki izlerden geçerek onu diğer tarafından da kesiyor. Kumaşı bir araya dikerek penguen kafasının şekline uyduruyor. Bu işlem her tüyle kaplı parça için tekrarlanmalı. Sonra uygunluğu kontrol ediyor. Sonuçtan tatmin oldu. Sırada kirpikler var. Şablonu lastiğin üzerinden izleyip kirpikleri kesiyor. Gözleri vurgulamak için kirpikler büyük oranda yapılıyor. Bir çift kirpiği her tahta gözün aralığına yerleştiriyor. Hiçbir detay gözden kaçmıyor. Burada suni elmasları ciddi bir sahne ışıltısı için ayakkabılara yapıştırıyor. Artık kuklanın gövdesi ve kollarını yapmaya hazır. Bu parçaların şablonlarını da tahta parçalarına çizerek onları kesiyor. Bu özel parça penguen karakteri için bir el.
İlk kesim kaba, o yüzden ince detay gerekiyor. Onu yontuyor ve profili yuvarlak yapmak için zımparalıyor. Sadece bir kukla ile üretmek yaklaşık 5 saat alıyor. Diğer parçaların da eşit ilgiye ihtiyacı var. Çünkü top ve soket eklemlerde her kolun diğerine düzgünce oturması şart. İki kol parçasını bir tür fiber levhadan yapılmış menteşeyle birleştirip, eklemin kostüm altında rahatça hareket edip etmediğini deniyor. Kuklanın vücudunun tüm hareketli parçaları tamamlandığında gerinme zamanı. Onu giydiriyorlar ve ipleri kuklanın kontrolü için doğru noktalarından geçiriyorlar. Kontrol çubukları bir uçak şeklinde ve endüstride aslında uçak kontrolü olarak biliniyorlar. Gücünden dolayı misina kullanıyorlar. Kuklanın karmaşıklığına bağlı olarak 9 ya da daha fazla ip kullanıyorlar. Bu iplerin bazıları destek, bazıları hareket ve bazıları da burun büyütme ya da kulak oynatmaya yarıyor. İpler takıldığında ve iyice bağlandığında kukla vücudu hayat buluyor. Şimdi dönüm noktası. Kafayı vücuda takıyorlar. Bu yeni karakter seyircisiyle ve görünüşüne göre kendisininki de dahil herkesin zevkiyle buluşmak üzere. Geriye bir tek kafasını ve yüz ifadelerini kontrol etmek için ipleri oynatmak kalıyor. Ve biraz aksesuarlandırma. Şimdi ipleri, kol becerileri ve ağzının, gözleri ve kaşlarının hareketlerini kontrol için oynatıyorlar. Bu kukla artık sahneye hazır. Gösteri aralarında dinleniyor. Ne de olsa her zaman çalışamaz. Bu kuklalardan her birini yaratmak 1500 saate kadar sürüyor. Ve tüm bu çalışmadan sonra perdeler açılıyor. Bu gösteri için çorap ve terlik giymeye kim karar verdi? Hadi ama çabalayın. Bravo!

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı.
4: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.

Nasıl yapılır da bugün? Suni balık yemleri. Eminiz siz de bu kez oltaya takılacaksınız. Film dijitalleştirme. Sahne arkasından ilginç bir rapor. Silindir sobalar. Bu rapor sizi kesinlikle ısıtacak. Ve her köşe başında karşınıza çıkan beton sokak lambası direkleri. Ama önce... Dondurucu bir iklime sahip bölgelerde, buz tutmuş bir gölde balık avlamak için sinsi yöntemler kullanmanız gerekir. Bu uskumru yakalamak için kullanılan el yapımı bir çaça balığı. Parlak renklere ve göz alıcı desenlere sahip bu suni yemler, balıkların dikkatini çeker ve tuzağa düşmelerini sağlar. Kış aylarında bu suni yemleri kullanan ilk insanlar Kuzey Amerika yerlileriydi. Onları daha sonra Avrupalı yerleşimciler takip etti. Suni yem ustaları yüzlerce yıl sonra da bu geleneği devam ettiriyor. Suni yem hayatına bu atölyede bir sedir ağacı parçası olarak başlıyor. Yoğun liflere sahip bu ahşap suya girdiğinde şişip kabarmaz. Zanaatkar işe önce ahşap parçanın üzerine basit bir balık şekli çizerek başlıyor. Bu balık bir ringa balığı olacak. Daha sonra bir dekupaj testeresiyle balık şeklini ahşap parçanın içinden çıkarıyor. Daha sonra ise metal kuyruk yüzgecinin yerleştirileceği ince bir yiv açılıyor. Ve balığın gövdesinin çevresine bir çizgi çiziliyor. Bu çizgiyi keskin bir bıçakla ahşabın kenarları kesilirken bir referans noktası olarak görev yapacak. Eğer fazla derin keserse balığın formu bozulur. Zanaatkar bu yüzden çok dikkatli olmak zorunda. Her seferinde küçük bir parçayı kesip çıkarıyor. Burada amaç sivri kenarları yok ederek ona yumuşak hatlar kazandırmak. Zanaatkar daha sonra gövde pürüzsüz olana dek onu zımparalıyor. Zımparalama işlemi ayrıca ahşabın gözeneklerini açarak boyanın yüzeye daha iyi tutunmasını sağlar. Şimdi ise balığın ağzını şekillendiriyor ve gövde yüzgeçleri için yivler açıyor. Şimdi de balığın gözlerinin yerleştirileceği iki göz çukuru açıyor. Zanaatkar eşit miktarda iki epoksi kil komponentini alarak iki parçayı birbirleriyle karıştırıyor. Böylece komponentler tepkimeye giriyor ve ortaya hamur benzeri bir yapıştırıcı çıkıyor. Daha sonra bu kili göz çukurlarına yerleştiriyor. Ardından epoksi kil dolu çukurlara cam gözler yerleştiriliyor. Alüminyum bir plakadan da bir sırt yüzgeci, iki takım yan yüzgeç ve bir de kuyruk yüzgeci meydana getiriliyor. Yüzgeçleri gövdedeki yivlere yerleştiriyor. Daha sonra kuyruğun hemen iki yanına birer delik açıyor ve bu deliklere kuyruk yüzgecini sağlamlaştırması için çiviler yerleştiriyor. Suni balığın yüzgeçleri gerçek balığınkilerden daha büyüktür. Suni balık bu sayede suya daha iyi batar. Şimdi de suni balığın karın kısmında ağırlığın yerleştirileceği bir uyuk açıyor. Daha sonra yan yüzgeçleri yeni açtığı uyuya ulaşacak şekilde yerlerine takıyor. Ardından bir miktar erimiş kurşun alıyor ve onu da bu uyuya döküyor. Kurşun katılaştıktan sonra balığın ağırlaşmasını sağlayacak. Üstelik kurşun yan yüzgeçleri de sağlamlaştırıyor. Kurşunun suyla temas etmemesi için de üzerine epoksi uyguluyor. Sıra lake uygulamasına geliyor. Lake, ahşabın suyla temas etmesini ve gövdede çatlaklar olmasını engelleyecek. Suni balık, lakenin kurumasının ardından suya dalmaya hazır. Zanaatkar bu şekilde onun suyun içinde battığından emin oluyor. Bazen suni balık için daha fazla kurşuna ihtiyaç duyulabiliyor ama bu kez balık suya batacak kadar ağır. Daha sonra oltanın takılacağı kancanın yerleştirileceği yere bir işaret koyuyor ve ardından kancayı yerine takıyor. Sıra gövdeyi parlak bir kırmızıyla boyamaya geliyor. Bu renk gerçek balığınkinden farklı olsa da balıkların dikkatini çekmeye yetecek.
Suni balıklar gerçek balıklara birebir benzeyecek şekilde yapılmazlar. Burada amaç balıkların dikkatini çekebilmektir. Normalde görmedikleri renkler ve şekiller balıkların merakını uyandıracağından suni balık sanatkarları istedikleri kadar yaratıcı olabilirler. Folklorik bir sanat olan suni balıklarla ilgili yarışmalar da düzenlenir. Bu harikulade suni balıklar suyun altında balıkların merakını cezbetmeyi başaracaklar. Eğer bir sinema salonunda değilseniz, büyük olasılıkla bir filmin dijital versiyonunu izliyorsunuzdur. Her filmin bir disk halinde izlenebilmesi ya da internet üzerinden indirilebilmesi için dijital hale getirilmesi gerekir. Film bantlar zaman içerisinde bozulmalara uğradıklarından içeriği dijital ortama aktarılarak koruma altına alınır. Bir filmin DVD'den, bilgisayardan, akıllı telefondan ya da tablet bilgisayardan izlenebilmesi için dijital formatta olması gerekir. Bu kuruluş 1939 yılından bu yana 13 bin filmin yapımcılığını üstlendi. Şimdilerde ise bu filmler her yıl çekilen 80 ila 100 filmle birlikte dijital ortama aktarılıyor. Bütün filmler dijital ortama aktarıldıktan sonra sıra fotoğraflara ve arşiv görüntülerine gelecek. Arşivde yaşlanma, mantar oluşumuna neden olan aşırı rutubet, sıcağı ve soğuğa maruz kalma gibi nedenlerle bozulmalara uğramış pek çok film bulunuyor. Film bantlarının bir diğer düşmanı da filmdeki asidin görüntüyü meydana getiren mürekkeple girdiği kimyasal reaksiyondur. İlk aşama teknisyenlerin filmi izleyip değerlendirebilmeleri için bantlardaki kopukların onarımıdır. Bu işlem bağlayıcı adı verilen basit bir aletle yapılıyor. Film kopuk olan yerlerinden bağlayıcının bant yoluna yerleştiriliyor ve zarar görmüş kareler düzgünce kesiliyor. Birkaç yerde var olan eksik kareler fark edilmeyecek kadar önemsizdir. Hasar görmüş kareler kesildikten sonra filmin iki ucu ortada birleşecek şekilde bant yoluna yerleştiriliyor. Daha sonra filmin iki ucu bir bantla yapıştırılıyor. Bu, film bandı yapıştırmak için özel üretilmiş bir bant. Bandın kimyasal yapısı diğer bantların aksine zamanla ona zarar vermeyecek. Bağlayıcıyla bu bant üzerinde film şeridi dişlileri açılacak. Böylece film makarada herhangi bir takılmayla karşılaşmadan oynatılabilecek. Teknisyenler orijinalinden sinemalarda oynatılan kopyalarına kadar filmin var olan bütün versiyonlarını incelerler. Böylece filmin durumunu değerlendirirler ve hataların nerelerde olduğunu not alırlar. Ardından hangi versiyonun iyi olduğuna karar verirler ve onu dijital ortama aktarırlar. Daha sonra hasarlı bölümler çıkarılır ve bu bölümler başka bir banttan alınarak dijital filmle birleştirilirler. Film daha sonra tarayıcı kamera tarafından taranmaya hazır hale getirilir. Görüntü kalitesi ayarlarının yapılmasının ardından işlem başlatılır. Tarayıcı makarayı yavaşça döndürmeye ve kamera filmi dijital ortama aktarmaya başlar. Tarayıcı kamera, dijital ortama aktarılan filmin her karesini 3 kez çeker. Tarayıcının kontrol istasyonundan eş zamanlı olarak hangi görüntünün tarandığı teknik parametreleriyle birlikte izlenebilir. Bu işlemde filmin her karesi dijital ortama aktarılır. Böylece hasarlı bir kare dijital olarak başka bir kopyadan aktarıldığında eksik karelerin yeri başarıyla doldurulur. Son aşama ise renk düzeltmedir. Kareler çoğu zaman farklı kopyalardan aktarıldığından aralarında renk farkları bulunabilir.
Söz gelimi bir karakterin giydiği mavi renkli ceket, başka bir sahnede mavinin farklı bir tonunda görülebilir. Teknisyen bu kontrol masasında renklerin film boyunca bütünlük içinde olmasını sağlar. Film bundan sonra dijital ortamda oynatılacak olsa da sanatsal ve tarihi açıdan dijital film, filmin orijinaline sadık kalmak zorundadır. Ve işlem böylece sona erer. Birazdan. Bu programımızın en parlak bölümü olacak. Çünkü bu kez sokak lambalarının direklerinin nasıl yapıldıklarını göreceğiz. Bir de sobalarla ilgili ilginç detaylara göz atacağız ve silindir sobaların üretildiği bir fabrikaya uğrayacağız. Aradan sonra görüşmek üzere.

0: otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: anların dondurması Oando.
1: Oando. Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
4: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
10: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
7: Tekrar söylememe gerek var mı?
9: Otel mi? Trivago.
11: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
12: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
13: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
11: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
14: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
15: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: başka.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
8: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
9: Evet.
10: Aman tanrım.
11: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
12: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
13: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
14: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
11: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
15: Silindir soba, ev rahatlığını arayan kampçılar için tasarlanmıştır. Çadırınızı kurduktan sonra içine bu sobayı kurabilirsiniz. Böylece çadırınızın içi gece boyunca sıcak kalır. Bu sobaların yemek pişirmek için özel bir bölümü ve sıcak su içinde bir musluğu bulunur. Eğer yanınızda genişçe bir kap getirdiyseniz bulaşıklarınızı yıkayabilirsiniz. Artık ısınmak için kamp ateşinin başında toplanmanıza gerek yok. Silindir soba, çadırınızın içinde kolayca ısınmanızı sağlayacaktır. Sobanın silindirik biçimi, onun sıcağa dayanabilme kampçılar için tasarlanmıştır. Çadırınızı kurduktan sonra içine bu sobayı kurabilirsiniz. Böylece çadırınızın içi gece boyunca sıcak kalır. Bu sobaların yemek pişirmek için özel bir bölümü ve sıcak su içinde bir musluğu bulunur. Eğer yanınızda genişçe bir kap getirdiyseniz bulaşıklarınızı yıkayabilirsiniz. Artık ısınmak için kamp ateşinin başında toplanmanıza gerek yok. Silindir soba çadırınızın içinde kolayca ısınmanızı sağlayacaktır. Sobanın silindirik biçimi onun sıcağa dayanabilmesini sağlar. Bu gövde

insanı hayatına çelikten bir plaka olarak başlar. Bir işçi ona istenilen biçimi verene kadar metal merdanelerden geçirir. Daha sonra da bir plazma kesiciyle bir başka çelik plakadan sobanın kapağı yapılır. Plazma kesici sıkıştırılmış havanın içinden geçen elektrik kıvılcımlarıyla hassas kesimler yapar. İşçi sobanın gövdesini soba kapağının üzerine koyuyor. Daha sonra özel bir mekanizmayla iki parçayı sabitleyerek parçaları kaynaklamaya başlıyor. Ardından silindir gövdenin arka parçasını tezgaha koyuyor ve silindirin diğer tarafını onun üzerine yerleştiriyor. İki parçayı biraz önceki gibi sabitledikten sonra onları kaynaklıyor. Plazma kesiciyle sobanın ön ve arka kısmındaki fazlalıkları kesiyor. Üç düz metal plaka 10 dakikadan kısa bir süre içerisinde silindir bir soba gövdesi haline geliyor. Kaynak işçisi şimdi de ızgara biçiminde düzenlenmiş desteklerle sobanın alt kısmını güçlendiriyor. Bu destek odunların yanmasıyla ortaya çıkan yüksek sıcaklıklarda bile sobanın biçiminin bozulmadan korunmasını sağlayacak. Sobanın üst kısmı desteklerden sonra bu şekilde görünüyor. Soba borusu için delik açıldıktan sonra bu deliğe geçici bir baca parçası takılıyor ve ardından esas parça kaynaklanıyor. Baca kelepçesi kaynaklandıktan sonra geçici parça çıkarılıyor. İşçi daha sonra bu kelepçeyi dört yerinden büküyor. Bu işlemin amacı soba borusunun kaymasının önüne geçmek. Artık sobanın silindirik gövdesi üst parçayla birleştirilebilir. İki parça sabitlendikten sonra sıra kaynak işine geliyor. Bu son kaynak işlemi sobanın hava geçirmez ve dayanıklı olmasını sağlıyor. Sırada gövdeye ayakların takılması işlemi var. Ayaklar da aynı şekilde gövdeye kaynaklanıyor. Sıra yine plazma kesiciye geliyor. Plazma kesici sobanın kapağında havalandırma delikleri açıyor. Bu delikler sobanın içine doğru hava akışının miktarını ayarlayacak. Soba kapağının arkasına kıvılcımların çadırın içine uçmasını engelleyecek bir deflektör plakası yerleştiriliyor. Soba kapağı gövdeye bir menteşeyle sabitleniyor. İşçi kapağın kolayca açılıp açılmadığını test ediyor. Bir başka işçi ise merdaneden sobanın bacasını çıkarıyor. Baca için paslanmadığından ötürü galvaniz çelik tercih ediliyor. İşçi bacayı rulo haline getirdikten sonra kenarını ince kıvrımlı bir hale getiriyor. Böylece baca borusu diğer borularla kolayca birleştirilebilir. Bu soba için 5 parça boru üretiliyor. Borular kolayca taşınabilmeleri için iç içe geçecek şekilde tasarlanıyor. Mandal kilidi de kapağa takıldıktan sonra gövde siyah soba boyasıyla boyanıyor. Son olarak ocağın ön kısmına üzerinde üretici bilgileri bulunan pirinçten küçük bir plaka monte ediliyor. Ardından da su deposu ve baca gibi parçalar sobanın içine yerleştiriliyor. Bütün parçaların gövdenin içine konabilmesi sobanın kolayca taşınabilmesini sağlıyor. Sobanın çadırın içinde kurulması sadece 5 dakika sürüyor. Silindir soba ateşin gece boyunca canlı kalmasını sağlıyor. Düzgün bir kurulumla çadırın içindeki herkes güvenli bir gece geçirebilir. Isı geçirmez bir kauçuk çadırı soba borusuna karşı korumaya alıyor. Güzel bir fincan çaydan sonra sıra uyumaya geliyor. İyi geceler kampçılar. Böceklere ve ayılara karşı dikkatli olmayı da sakın unutmayın. Beton sokak lambaları her gece şehirlerimizi aydınlatmaya devam ediyor. Bu direklerin içleri boştur ve bu boşluktan elektrik kabloları geçer. Çelikle güçlendirilen bu beton direkler şiddetli rüzgarlara dayanacak kadar da esnektir. Bir sokak lambasının direği ne kadar yüksek olursa lambanın aydınlattığı alan da o kadar geniş olur. Bazı beton direklerin yüksekliği 10 metreyi aşar. İşçiler işe önce direğin lambasının yerleştirileceği kısımla başlıyorlar. Aynı anda iki direk

ayak yapıldığından kalıba iki parça yerleştiriliyor. Bir işçi kalıbın bir ucundan diğer ucuna kadar uzanan dört kalın çelik halatı parçaların içinden geçiriyor. Böylece direğin iskeleti yavaşça ortaya çıkmaya başlıyor. Bir başka işçi elektrik bağlantıları için çinko kutular yerleştiriyor. Daha sonra kabloları dökülecek betona karşı koruma altına almak için üzerlerini sert köpüklerle kapatıyor. Daha sonra bir başka işçi çelik halatları sağlamlaştırma işlemini gerçekleştiriyor. Çelik halatlar belirli bir gerilime uygun olarak çekiliyor. Çelik halatlar böylece lastik bir bant gibi uzuyorlar. Halatlar daha sonra daha da gerilecekler. Ekstra sağlamlık için her bir metre bir de destek halkaları yerleştiriliyor. Halkalar plastik kaplı tellerle yerlerine sabitleniyor. Çelik halatların etrafına spiral tellerin yerleştirilmesiyle de direğin ana iskeleti ortaya çıkıyor. Bu spiral teller direğin şiddetli rüzgarlarda çok fazla hareket etmesini engelliyor. Bir vinç uzun ve ağır kalıbı bir sonraki istasyona taşıyor ve onu kalıbı taşıyacak standların üzerine yerleştiriyor. Daha sonra sıra hareketli beton dökücüye geliyor. Dökücü raylar üzerinde hareket ederek kalıba özel bir beton karışımı döküyor. Beton müşterinin renk ve sağlamlık istekleri doğrultusunda özel olarak hazırlanıyor. Betonun düşük bir nem oranına sahip olması, onun kil gibi kolayca şekillendirilebilmesini sağlıyor. İşçiler dökülen betonun iskeleti iyice sarması için çalışıyorlar. Betonun fazlalıkları alınıyor ve yüzey düz bir hale getiriliyor. Başka bir işçi yapışma özelliği olmayan bir sıvı ile kenar kısımları temizliyor. Daha sonra vinç kalıbın üst kısmını taşıyarak onu kalıbın betonla dolu alt kısmının üzerine yerleştiriyor. Bir ekip kalıbın iki parçasını havayla çalışan aletler kullanarak sıkıca birleştiriyor. Daha sonra çelik halatlar son kez geriliyor. Çelik halatlar beton kuruduktan sonra oldukça gergin bir halde olacaklar. Beton çelik halatların uyguladığı baskıyla daha da güçlü bir hale gelecek. Kalıp artık döndürme makinesi için hazır. Bu makine birkaç tren tekerleğinden meydana geliyor. Vinç kalıbın tekerleklerini makinenin tekerleklerindeki yivlere yerleştirdikten sonra dönme işlemi başlıyor. Tekerlekler dakikada 500 devir dönüyor. Merkez kaç kuvveti betonun kalıbın dış duvarlarına doğru hareket etmesini sağlıyor. Ve sonuç olarak da ortaya içi boş, sağlam bir beton direk çıkıyor. Kalıp bir fırına alınıyor ve burada 5 saat boyunca buharla kürleniyor. Beton direk artık görücüye çıkmaya hazır. Kalıp açılıyor ve direk dışarı alınıyor. Bu aşamada iki direk hala tek parça halinde. Direkler kusur araştırması yapıldıktan sonra birbirlerinden ayrılacak. Geriye direğin parlatılması işi kalıyor. Burada çokgen bir direk parlatılarak betonun içindeki pigmentler öne çıkarılıyor. Bu özel karışım betonun içindeki farklı renkteki çakıl taşları onun mermerimsi bir görünüme sahip olmasını sağlıyor. Daha sonra direğe direğin üretim tarihi, yüksekliği ve kütlesi gibi bilgiler içeren metal bir plaka monte ediliyor. Direğin endüstri standartlarını karşılayıp karşılamadığını görmek için de bir dizi dayanıklılık testi yapılıyor. Direğin üzerine yazılacak duvar yazılarının daha kolay çıkarılabilmesi için akrilik vernikle kaplanıyor. Bir beton direğin yapımı 5,5 saat sürüyor. Artık onların nasıl yapıldıklarını biliyorsunuz. Bundan sonra onlara farklı bir ışığın altında bakabilirsiniz.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
4: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
13: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
14: Atıştırmalık?
13: Yok, ben doymalık takılıyorum.
14: Bir şey diyeyim mi?
15: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
14: Abi bu adam ne yiyor ya?
16: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı.
4: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.

nasıl yapılır da bugün. Tipik bir İngiliz icadı olan bambu bisikletleri var. Bambu değil, bambu bisikleti icat edildi. Elektrikli testere sanatı var. Size tüm modern tasarımları göstereceğiz. Nane şekerleri var. Endişelenmeyin. Nefesinizi tazeleyeceğiz. Ve manuel motor vitesleri. Kesinlikle vites değiştireceğiz. Ama önce... Bambu bisikleti 19. yüzyılda İngiltere'de icat edildi. Ancak bu bisiklet bugüne dek pek kullanılmamıştır. Bambunun gücü ve esnekliğine sahip olan modern bambu bisikletinin yapımı için epey çaba sarf edilmiştir. Ancak bu bisikleti katlamak mümkün değildir. Bisikletlerin karbon lifi ve ilginç alaşımlarından yapıldığı zamanlarda bambu bisikleti bunlara yeni bir boyut kazandırdı. Bambu kamışı inanılmaz güçlü olan bir ottur ve çok hızlı büyüdüğü için bisiklet de onun kadar yeşil olur. İskelet ustası işe sağlamlığını ve gücünü ölçmek için bambuyu kontrol etmekle başlıyor. Her birini tek tek ölçüyor ve hepsine kesin bir ölçüt işaretliyor. Kenarların ve dış tarafların yıpranmasını önlemek amacıyla kesimler dikkatli bir biçimde yapılıyor. Bambuyu zımparalıyorlar ve çelik bağlantılara uyması için sivriltiyorlar. Uyumu sağladığından emin olduktan sonra bambu kamışlarını çelik kısımlardan ayırıyor. Çelik kısımları bambu kamışlarına bağlamadan önce çözeltiyi temizlemek için çelik kısımlara aseton sıkıyor ve tel bir fırçayla ovalıyor. Toplam 5 çelik kısım gövdeyi bir arada tutacak. Sırada birleştirme kısmı var. Herhangi bir engel olmadığını onaylamak ve köpük tamponu eklemek için her bir bambu kamışının kovuğunu inceliyor. Bu tampon yapışkanın birleştirme işlemi esnasında bütün kutudan akmasını önleyecek. Uzun bir enjektör kullanarak kamışın içine hızla sertleşen tutkal enjekte ediyor. Bu tamponu bambu kamışının duvarına karşı sızdırmaz hale getiriyor. Tamponlar bütün kamışlara yerleştirildikten sonra plastik boruyu çelik kısımların etrafına doluyor ve açık yerleri sızdırmaz hale getiriyor. Bu boru yapıştırıcı sisteminin gelecekteki kullanımı için olan ve bambu iskeletini sızdırmaz hale getirecek olan dağıtım sistemidir. Plastik boruları ekledikten sonra bambu bisikletinin kadrosunu monte ediyor ve uyup uymadığını kontrol ediyor. Bu aynı zamanda ter geçirmemesi olarak da bilinir. Parçaları düzenlemek için son dokunuşlar yapılıyor. Çoğu iskeletler bu aşamada ufak tefek düzeltilmeye ihtiyaç duyarlar. Diğer taraftan bisikletin iskeletinin güvenliğini sağlıyor. Bambu kamışı ve birleşme noktasının arasını biraz macun sürüyor. Bu merkez noktası ve kamış arasında takoz görevi görüyor. İzolasyon bandını çelik parçalarla bambu kamışlarının birleştiği yerin etrafına doluyor. Bant çok az yapışkan, bu yüzden kaldırıldığı zaman bambu liflerini yerinden sökmeyecek. Conda tutkalı sızdırmayacak kadar sağlam duruyor. Şimdi parçalardan birini enjekte ediyor. Akışı kontrol etmek için banttan küçük bir parça kesiyor ve tutkal akmaya başladığında bağın oluşması için yeterli miktar elde ettiğini biliyor. Taşan yerin yakınına bir parça bant çekiyor ve plastik borunun son kısmını bir mandalla sıkıştırıyor. Tutkalı bütün 5 parçanın içine enjekte ediyor. Bütün boşlukları doldurduktan sonra kurumaya bırakıyor. ...12 saat sonra parçaları çözüyor. Bu parçalar artık bambuyla kaynaşmış haldeler ve iskeleti bir arada tutuyorlar. Plastik boru çelik kısımlarla da elektrik bağlantısı kurdu. Şimdi son kısımlarını kesiyor. Bambuyla çelik arasında daha rahat bir geçiş olması için yapışkanla erişimi kesiyor.
Bisikletin iskeleti temizlenip gövdesine yeni bir isim yazıldıktan sonra bambuyu poliüretanla boyuyor. Bu bambuyu su sızdırmaz hale getiriyor ve tahtamsı dokuların niteliklerini güçlendiriyor. Çelik parçaları araba boyasıyla boyuyor ve işte şimdi bir tekerlek takımı için hazır oldu. Bambu bisikletinin iskeleti 40 saatlik yapım aşamasından geçti ve şimdi satılmak için bekliyor. Büyüleyici, işte bisikletiniz hazır. Elektrikli testere 1920'li yıllarda ilk kez ortaya çıktığında orman endüstrisinde bir devrim yarattı. O zaman yaratıcı oduncuların elektrikli testereyi heykeltıraşların iskarpelası gibi kullanarak sanat yapma fikrini ortaya atmaları an meselesiydi. Bu ünlü Venüs de Milo'nun dediği gibi kolsuz eğlencenin bir parçasıydı. Bu elektrikli testere heykelleri arasında hem çizgi film karakterleri hem de vahşi yaşama ait taklitler vardır. Sanatsal girişimler büyük risklerle ortaya çıkarlar. Testere ile tek bir yanlış hareket çok ciddi yaralanmalara sebep olabilir. Resmi talep üzerine ağaç kesici usta çam böcekleri tarafından istila edilmiş çam ağaçlarını kesmeye başlıyor. 40 santimetrelik bıçağı olan bu testere ile bu kütüğü bir hindiye dönüştürecek. İlk vuruş sonradan kuyruğun tüylerine dönüşecek olan arka kısmı oluşturuyor. İkinci vuruş kafasının üstünü oluşturuyor. Sonra vücudunu şekillendirebilmek için odunu ortadan ikiye ayırıyor. Hindinin sakalını ve göğsünü şekillendirmeye başlamak için ön taraftaki tahtayı kaldırıyor. Daha sonra kanatları şekillendirmek için yan taraflardaki tahtaları da ayırıyor. Bu hindinin duruşunu destekliyor. Kanatlar geriye doğru geliyor. Göğüs kısmını biraz daha şekillendirip ayak kısmını oyduktan sonra testere yerine bir kalem alıyor ve kuyruk için 19 tane tüy işaretliyor. Sonra testerenin ucuyla bu çizgileri yavaşça oyuyor. Aynı zamanda kuyruk tüylerinin altındaki çizgileri de oyuyor. Ardından ucu çok dikkatli kullanarak her bir tüye belirgin çizgiler yapıyor. Şimdi kaba hali hazır olduğuna göre kanatlardaki tüyleri şekillendirmek gibi minik detaylar üzerinde çalışmaya başlıyor. Daha sonra en küçük detayları taşlama makinesiyle oyuyor. Bu alet değiştirilebilen parçalar kullanabilir. Koni şeklindeki başlığı hindinin ayağını oymak için kullanıyor. Daha sonra da göğüs kısmını zımparalıyor. Sonra da göğsün alt kısmını düzeltmek için küçük bir tekerlek kullanıyor. Şimdi de hindinin sakalını yapmaya girişiyor. Hindiyi hareket ediyormuş gibi göstermek için sakalını düz yapmaktansa hafif yatık yapıyor. Gözlerini yapmak için taşlama aletine sürgü takarak yapmış olduğu bir aleti kullanıyor. Gözler sanatsal dönüm noktasıdır. Çünkü yüz ifadesinin ilk işaretini yansıtırlar. Koni şeklindeki başlığı tekrar kullanarak gözlerin altındaki tüyleri tıraş ediyor. Bu şekilde çıkıntıyı yapmış oluyor. Sonra farklı başlıklar kullanarak sakal üzerinde düzeltmeler yapıyor ve aynı zamanda hindinin boynunun alt kısmını da şekillendiriyor. Ardından görsel bir doku için buraya küçük daire şekilleri işliyor. Oyma işlemi bittikten sonra yakma işlemi başlıyor. Küçük bir gaz meşalesi kullanarak odunu hafifçe yakıyor. Kabarık yerler oluk yerlerden daha koyu oluyor. Tüyler bu şekilde derinlik kazanmış oluyor.

Son adımsa biraz ince detaylı dokular oluyor. Matkaba tel bir fırça yerleştiriyor ve tüylerin uçlarını pürüzsüzleştiriyor. Oyulmuş hindiyi su sızdırmayan ev yapımı beyaz ispirto, ağır hizmet deniz verniği ve bezir yağından oluşan bir karışımla kaplıyor. Bu madde yüzeye cam parlaklığı kazandırıyor, ancak daha da önemlisi odunu dış etkilerden koruyor. Eserler daha çok sergilendikleri için bu önemli bir özelliktir. Aynı zamanda yağmurdan ve ultraviyole ışınlardan koruduğu için bir zırh görevi görmektedir. Ancak bu zırh hava geçirme özelliğini taşır. Yani odunun nefes almasına izin veriyor. Bu da küflenmeyi önlüyor. Aynı zamanda odunun doğal genişlemesiyle değişen esnek bir yapısı vardır. Esnek olmayan kaplama çatlar ve suyun sızmasına izin verir. Yani usta bir ayı, bir kuş ya da bir totem direği ya da ne yaparsa yapsın böyle bir dayanıklı, koruyucu bir şeyle kaplaması bir hindiyi bile yatırıma dönüştürecektir ve eminim birileri bunu anında silip süpürecektir. Birazdan vites yapma fabrikasına gideceğiz ve bir vites kutusu yapacağız. Sonra da nane şekerlerinin nasıl yapıldığını göreceğiz. Bizi izlemeye devam edin.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
7: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
8: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
9: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
7: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
10: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
12: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
13: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
12: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
13: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.

Sosyal yaşamamız için ağız kokusu iyi değildir. Ama ağzınıza bir nane şekeri atıp rahat bir nefes alabilirsiniz. Nane şekeri ilk olarak 1790'da İngiltere'de ortaya çıktı. Başlangıçta hazımsızlık sorununu yatıştırmak için kullanılıyordu. Sonralarda ferahlatıcı nefes özelliği keşfedildi ve nane şekeri olarak bilinmeye başladı. Fabrikalarda tablet şeklindeki bu naneleri değişik renk ve lezzetlerde yapıyorlar. Bir nane şekerinin limon tadı verebilmesi için içeriğinde sorbitol tatlandırıcı, içeriği bir arada tutan magnezyum asidi ve limon yağı bulundurması gerekir. Miktarları ölçülmüş malzemeleri bir V şeklindeki karıştırıcıya dolduruyorlar. Yeşil madde boya ve yağın ön karışımıdır. Kapağı karıştırıcının üzerine sıkıca kapatıyor. ...45 dakika boyunca malzemeleri karıştırıyor. Magnezyum asidi çeşitli elementleri bir arada tutmaya başlıyor. Daha sonra canlı yeşil bir nane şekeri üretmek için mavi ve sarı boyaları karıştırıyorlar.

Havayası nanenin yeşil rengini ve limon tadını güçlendiren bir kuvvetlendiricidir. Karıştırıcının içinde bir kez daha döndükten sonra karışım sıkıştırılmaya hazır hale geliyor. Karıştırıcıdan kutuya doğru dökülüyor. Kutu dolduğunda tablet sıkıştırma makinesine yollanıyor. Burada karışımı üst tarafta süzgeç bulunan iki huniye boşaltıyorlar. Süzgeçler büyük bir parçanın olup olmadığını denetliyor. Karışımın geri kalanı devir halindeki tablet sıkıştırıcı olmuş oluyor. Bu makine eczacılık sektörünün hapları üretirken kullandığı makine ile aynı şekilde çalışır. Dakikada 1800 tablet sıkıştırmak için takip edilemeyecek kadar hızlıca dönmekte. Daha iyi bir şekilde görmemiz için sıkıştırma işlemi yavaşça ilerletiliyor. Öğütülmüş karışım dönen çarkın miktar ayarlı kalıplarına dökülüyor. Üstteki ve alttaki kuvvetler bileşenleri sıkıştırmak için kalıba baskı uyguluyorlar. Bu işlem karışımı sıkı tabletler haline getiriyor. Sıkıştırmadan sonra alt kuvvetler yükselerek tatlı olan maddeyi aşılıyor. Nane şekerleri ve arta kalan toz kanala düşüyor. Makine binlerce nane şekerini mevcut hızda göz açıp kapayıncaya dek üretiyor. Şu an tabletler ve tüm arta kalan toz ağzı olan bir merdanenin içine dökülüyor. Merdane döndükçe toz parçacıkları boşluktan dışarı bir teknenin içine havalanıyor. Bu nitekim bir tozdan arındırma işlemidir. Arta kalan tozun büyük bir bölümünden arındırılmış olan nane şekerleri konteynere dökülüyor. Daha sonra nane şekerleri dönen bir masaya düşüyor. Bu bir tablet sayma sistemidir. Nane şekerleri masadan düştüğünde ışık sensörleri paketlemeye ayrılan belirli bir miktar tableti sayıyor. Yani bu durumda 72 nane şekeri var. Çalışanlardan biri nane şekerlerini doldurmak için kutuları huninin altına getiriyor. Bu tarz kutular 1920'lerden beri kullanılmakta. Açılmasını kolaylaştıran kayan bir kapağı vardır. Kapatıldığında dökülmelerini önleyerek onları sıkıca muhafaza ediyor. Kutu düzleştirici braketin altından geçtiği zaman makine her bir kutuya plastik manşon takıyor. Sonra kutular bir fırına gidiyorlar. Fırının ısısı plastik manşonu yumuşatarak kutunun etrafında büzülmelerini sağlıyor. Şimdi güvenli bir şekilde kapatılmış ve satışa hazır haldeler. Bugün bu şekerler tıpkı şarap şişeleri gibi farklı şekillerde de oluşturulabiliyor. Bu güzel bir dokunuş ve kesinlikle müşteriler de bu fikre bayılacak. Neyse ki bu şirketten güvenle kamyon dolusu nane şekeri alıyorlar. Motosikletin içindeki vites motordan gelen gücü motosikleti yolda daha hızlı hareket ettirmek için çoğaltır. Motosikletlerin büyük çoğunluğunda manuel vites mevcuttur. Yani vitesi daha düşük ya da yüksek seviyeye değiştirmek için vites kolonu kullanmak sürücünün isteğine bağlıdır. Çoğu manuel motosikletlerdeki vites kutusunda elektrikle çalışan bir başlatma butonu vardır. Ancak bazı sürücüler hala ayakla basılan marşı tercih ediyor. Vites kutusu çekme alüminyumdan yapılır. Testere kutunun uzunluğunda bir parça kesiyor. Sonra da bir alet serisi içini oyuyor ve içerisinde ana vitesin döndüğü yuvayı tutacak cep şeklinde bir delik açıyor. Ana vites gücü vites kutusunun dışına çıkaran şeydir. Sonuç olarak arka tekerlekler harekete geçmiş olur. Boyandıktan sonra vites kutusu mekanik bileşenler için hazır duruma geliyor. Çalışanlar ana milin dönerek gücü motordan vites kutusuna aktardığı yuvayı bir araya getiriyor. Bir kalıp kullanarak bu yuvayı bir yatak kovanına itiyorlar. Daha sonra civatayla tutturuyorlar. Civatanın hareketini birkaç vida dişi ve stoplama macunuyla durduruyorlar.
Sonra çalışanlar tam ana mil yatağının yanında karşıt milin motordan vites kutusuna taşıdığı gücü çoğaltan yerini cıvatayla tutturuyorlar. Bir çiviyi sıkıştırıyorlar ve bu vites kutusunu cıvatalama sırası gelince hazneyi ayarlamalarına yardım ediyor. Sürücünün vites kolu için iki çubuktan birini tutan burç yatağını koruyacak diş tutucusunu uyguluyorlar. Bunlar sürücünün her bir vitesi kararlaştırdığı pozisyona getirebilmesi için yönlendirdiği şeylerdir. Hazne ile vites kutusu arasındaki ikinci kolu geçici olarak durduruyorlar. Karşıt mili karşıt yuvaya yüklüyorlar ve sıkıca bastırarak kapatıyorlar. Daha sonra işçiler vites seti olarak bilinen şeyi birleştiriyorlar. Bu ana milde 6 ve karşıt milde 6 vites olduğu anlamına gelen 6 hızı olan vites setidir. Her bir vites doğru pozisyonda olduğunu doğrulamayı kolaylaştırması için mile yüksek güçle çelik sarı çinko ile kaplanmış segmanla bağlanıyor. Millerinin etrafında rahatça hareket etmelerini kesinleştirmek için mil yatakları yağlanıyor. Vites seti şimdilik bir tarafta dursun. Bastırma kısmına geri dönelim. Şimdi ana sürüş viteslerini vites kutusunun içindeki boşluğa yüklemeye sıra geldi. Kırmızı disk bileşenlere baskı yüzünden zarar gelmesini engelleyen bir yastık görevi görüyor. Daha sonra ana sürüş vitesini mil yatağına itiyorlar.

Vites setini mil yatağının içine doğru kaydırıyorlar ve 9 vida ile güvenliğini sağlıyorlar. Vitesin sökülmesi ya da tamir edilmesi gerektiği zaman tekrar açılabilmesi için her bir vidaya yarım vida dişi takıyorlar. Bu sırada bilgisayar kılavuzlu motor dayanıklı çelikten vites kolu yapıyor. Sürücü vitesi hareket ettirip değiştirdiği zaman kol da hareket ediyor. Korozyona karşı korumak için siyah oksitle kaplanıyor. Ardından bunu vites kutusunun üstüne yerleştiriyorlar. Marş parçalarını birleştiriyorlar. Sürücü marşa bastığında vites kutusunun içindeki mil yatağında vitesler hareket ediyor. Ana mil yatağı aynı zamanda motora da bağlıdır. Bu yüzden bu hareket motoru çalıştırır. Marş kolu paslanmaz bronz çelikten oluşur. Marşa sert basılmaya ve korozyona karşı yeterince dayanıklıdır. Sürücü vites değiştirdiğinde içeride neler olduğunu gösterme amacıyla vites kutusu kesildi. Vites kolu vitesi değiştirdiği zaman 30 derece dönüyor. Daha sonra başka bir vitese gittiğinde bir 30 derece daha dönüyor. Mükemmel tasarlanmış bir koreografi parçası ve şimdi siz nasıl yapıldığını biliyorsunuz.

0: her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, bon çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minik mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı. Yaşanacaksa
1: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
2: yaşanacak. Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Avustralya.
1: Şu sese bak.
2: Bu inanılmaz.
3: Sesi inanılır
2: bu
3: gibi
2: çılgınca.
3: Değil.
2: Çılgınca. Harika değil mi? Hayatım boyunca yapmak istediklerimin arasından bunu çıkartabilirim. Bu benim hayallerimden biriydi. Mad Max arabasının bir replikasını sürüyoruz. Bu kesinlikle harika. Sirenimiz de var. Ve çakarlı ışığımız da var. Bu muhteşem. Harika değil mi?
1: Buna bayıldım.
2: Güzel değil mi?
1: Evet öyle.
2: Ve süper şarjımız da var. 3, 2, 1 başla.
1: Evet.
3: Bu olağanüstü bir araba. 600 beygir gücünde devasa bir V8. Yani burada Avustralya'da en ikonik V8'lerden biri değil mi?
2: Kesinlikle. Mad Max cidden Amerikan arabalarını ve V8 motorlarını sevdiklerini dünyaya gösterdi.
3: Evet bu doğru.
4: Onları bu kadar sevmelerinin nedeni filmin ana konularından birinin arabalar olması. Yıllarca Avustralyalı V8 motorları kullandılar. Bu kadar ünlü oldukları için onları hala yüzlerce kişi kullanmaya devam ediyor.
2: O korkunç ses. Çatırtılı bir V8 motor sesi. Uuu, bizi buraya getiren şey bu. Çünkü bizim için bir araba hedefledim ve bence buna bayılacaksın. Gerçekten bayılacaksın.
3: V8 mi var?
2: Bu bir V8. Bu bir Avustralya arabası ve istediğimiz her şey var.
3: Ben şimdiden bayıldım diyebilirim.
2: Birleşik Krallık'ta onlarca araba alıp satıp tamir ettikten sonra yeni bir meydan okuma zamanı geldi. Baksana.
3: En azından benimkiler renkli kameraydı. Bak, seninki hala siyah beyaz.
2: Yani uluslararası bir maceraya çıkıyoruz. Dünyanın en ikonik arabalarından bazılarını almak... Şunun sesine bak! Ve yerli atölyelerin yardımıyla... Yardımınız için teşekkür ederim.
5: Evet.
2: Bu milli hazineleri kurtarmak için...
5: Bakın burası da gayet toplu.
2: Ve biraz euro ve dolar kazanmak için anlaştık.
6: Teşekkür ederim.
2: Ve bu süreçte biraz da zloty kazanmak için... Bir açılır tavanın var. Oo, şuna baksana.
3: Şu arazide bir sürü kanguru var.
2: Nerede? Bir tane bile göremiyorum.
3: Hepsi orada işte.
2: Evet. Şu ayağa kalkanlar mı?
3: Evet. En azından kanguru olduklarını düşünüyorum. İnek de olabilirler.
2: Kangurular buraya yerleşmeden önce Avustralya'nın ilk altın avı burada. Bathurst Ovası'nda olmuştu. Günümüzde rekabet yolda. Bugün bu kas arabası sahnesinin merkezi ve Amerikan şirketleriyle Avustralya şirketlerinin arasındaki acı V8 rekabeti. Şimdi Bathurst bu inanılmaz panorama dağında Amerikan arabalarıyla Avustralya arabaları arasında yaptıkları bu 1000 kilometrelik yol yarışıyla ünlü. İşte bu yüzden buraya gelmek istedik.
3: Evet, hangi tarafı seçtiğini çok dikkat etmeniz gerekir. Çünkü bir tarafa girdikten sonra seçim yapmanız imkansız. Çok çekişmeli değil mi?
2: Bu rekabet Ford'un en büyük rakibi General Motors'un 1930'larda Holden'ı satın almasından beri devam ediyor.
5: Avustralya'nın tüccarları ve alıcıları dikkatlerini yeni Güney Galler'deki Bathurst'a yoğunlaştırıyor.
4: 60'lı yılların sonuna doğru her iki şirket de bu epik gladyatör savaşını pistlere taşıyarak rekabeti stratosferik boyuta taşıdı.
2: Ardından gelen 10 yıllarda arabalar daha hızlı hale geldi ve düşmanlık daha da şiddetlendi.
4: Ancak buradayken sadece bir V8'e dönüş yapabiliriz. Peki Amerikan olanı mı yoksa Avustralyalı olanı mı seçmeliyiz? Peki hangi tarafı seçeceğiz? Söyle bakalım.
2: Bence bunu seveceksin. Amerika'yı seçiyoruz.
3: Bayıldım.
2: 150 bin kilometrede olan V8 motorlu bir Amerikan arabası buldum.
3: Bu kulağa güzel geliyor. Harika bir araba.
2: Ancak bunca yolu onun için gelmedik. O arabanın özel üretim modelini buldum. 2003 yılında piyasaya çıktığında çok da ünlü değildi. Ama bu çok uzun sürmedi. O zamanlar iki üretici arasında yol arabalarında beygir gücü yarışı vardı. Dolayısıyla Avustralyalılar açıkça Amerikalıları geçmek zorundaydı. Bu yüzden dünyayı yeni performans arabalarıyla tanıştırdılar. 412 beygir gücüne sahip. Öyleyse düşünüyordum, neden seninle birlikte ezik rolü yapmayalım ki? Neden bu arabayı alıp beygir gücünü artırmıyoruz?
4: Şimdiden gücünü artırmaktan söz ediyorsun. Buna şimdiden bayıldım. Baksana, bunu görebiliyor musun? Bak,
2: bunu seveceğini biliyordum.
4: Daha fazla beygir gücü dediğimde.
2: Evet, biliyordum.
4: Buna bayıldım dostum.
2: Bu arabayı görmek için sabırsızlanıyorum. Gerçekten sabırsızlanıyorum. Hemen mi gidelim? Hazır mısın? 3, 2, 1, hadi. Arabamız şu anda güvenli bir depolama tesisinde saklanıyor. Sahibi Daniel bugün burada olmayacak ama bize bir göz atma şansı vermek için şifreyi verdi.
4: Daha güçlü bir araba tarafından ışıklarda linç edilmekten kaçınmak adına onu gizlemiş gibi görünüyor.
2: Tamam dostum, işte bu. Hadi bakalım, hazır mısın? Evet,
4: evet.
2: Hazır mısın? Evet.
4: Dostum, bu gerçekten muhteşem bir güzellik. Bak,
2: fena bir makine.
4: Bu ne kadar iyi durumda görünüyor. Tam anlamıyla güzel bir araba.
2: Biraz daha dikkatlice incelemeye ne dersin? Daniel 24 bin dolarlık ciddi bir fiyat istiyor. Bu da bizi ikinci el araba piyasasının üst sınırlarına yaklaştırıyor.
4: Avustralyalıları alt etmek için harcamamız gerekenleri düşününce bu büyük bir yatırım.
2: Dışarı çıkarken kaputu açar mısın? Pekala, hazır mısın?
4: Şunun büyüklüğüne bir baksana.
2: Tamam, şu anda 5.4 litrelik V8 doğal emişli bir motorla karşı karşıyayız. Yani süper şarjlar veya turboları yok. Ancak biliyorsun, buraya büyük bir delik açabiliriz ve üstüne büyük bir şey yapıştırabiliriz.
4: Bu tam anlamıyla bir canavar. Harika bir yapıya sahip ama bir şekilde en azından 60 beygir gücü daha eklememiz gerekecek.
2: Sonunda hala kar elde ederken bunu yapmak büyük bir istek.
4: 150 bin kilometre yol yapmış ve yine de baksana.

0: Sana herhangi bir aşınma belirtisi yok. Yani bu temelde bir aile otomobili. Amerikalılar bunu spor salonuna götürdü ve sadece kaslandı değil mi?
1: Evet, öyle yaptılar. Onu en üst seviye Avustralya kas arabası yaptılar. İlk muayenede dümdüz mükemmel görünüyor.
0: Evet. Umut ediyorum ki direksiyonun arkasına geçip arabayı sürdüğümüzde aynı duyguyu yaşarız. Çünkü bu neredeyse gerçek olamayacak kadar iyi. Tabii ki bunu bütçemizde zaten olduğundan daha güçlü bir şeye dönüştürmek için devasa bir zorluk var. Ama şu anda işaretlerin hepsi iyi görünüyor.
1: Tamam, o zaman hadi yola çıkalım. Nasıl olduğunu görelim. Bu arada ben sürüyorum.
0: Bu seferlik dostum, sadece bu seferlik. İşte gidiyoruz. İyi hissettiriyor değil mi?
1: Bayıldım. Tam anlamıyla bayıldım. Çok yumuşak ve pürüzsüz. Direksiyonda hiç sorun yok. Sallanma yok. Gıcırtı yok.
0: Gayet iyi değil mi?
1: Bu arabanın en büyük sorunu fiyatının birkaç bin dolar fazla olması. Genellikle bir arabanın kusurları varsa tamir edilecek bir şeyler vardır. Bunu pazarlıkta belirtebilirsin.
0: Kesinlikle.
1: Ancak bu araba... Merhaba Daniel. Arabanız tam anlamıyla harika. Birkaç bin dolar indirir misin? Tek yapabileceğimiz şey ve buradan ipuçlarını okumak değil mi? Arabanın bir depolama tesisinde olması, kendi garajında olmaması. Açıkça arabayı hayatından çıkarmaya ihtiyacı var.
0: Bugün elinden arabayı alabiliriz. Belki biraz tasarruf yapabilir, depolama biriminden kurtulabilir veya başka bir şeyle doldurabilir.
1: İyi noktaya değindin.
0: Eğer alırsak o zaman nasıl geliştireceğimize dair başka bir zorluk daha var. Bütçemiz sınırsız değil. Bu yüzden akıllıca davranmamız gerekiyor.
1: Benim fiyat üzerinde çalışmam gerekiyor. Senin de performansı artırmak için çok para harcamadan yaratıcı olman gerekiyor. Çok çalışmalıyız.
0: Neyse ki tam olarak her ikimizin de yaptığı iş bu değil mi?
1: Üst düzeyde bu arabalar 30 bin dolar civarında satılıyor. Bu yüzden mevcut fiyattan satın alırsak Elvis'in tişörtlere yıllık harcadığı bütçe kadar güç yükseltmeleri için aynı bütçeye sahip oluruz.
0: Avustralyalıları yenmek, kar elde etmek için Mike'ın bir bebek koaladan daha cazip olması gerek.
1: Daniel, nasılsın dostum?
2: İyiyim ya sen?
1: Fena İyi. Değilim.
0: Arabayı neden satıyorsun Daniel?
2: O alanı başka bir araba için boşaltmam gerekiyor.
1: Evet, bu mantıklı. Bu yüzden depolama biriminde. Pekala, gerçekten iyi bakıldığını görebiliyorum. Bu da işimi biraz daha zorlaştırıyor çünkü Elvis ve ben almayı çok istiyoruz ama biraz daha ucuz almayı denemek istiyoruz. Biraz pazarlık yapmaya ne kadar açıksın? Yapabilir miyiz seninle?
2: Pazarlığa açığım aslında. Öyleyse aklından ne geçiyor?
1: İstediğin rakam 24 bin dolar. Biz 20 bin doları kabul edeceğini ummuştuk. Kabul etmez misin?
2: Peki, anladım.
1: Bu güzel olmadı.
2: Ben biraz daha fazla bekliyordum. Eğer bana 21 bin verebilirsen anlaşırız bence. Ne diyorsun?
1: Dostum, bu harika. Ne anlaşma ama. Biz bununla mutluluktan havalara uçuyoruz. Elini uzat bakalım. Sanal bir anlaşmamız var. Bunun için teşekkür ederiz. Sağ ol.
0: Teşekkürler dostum.
1: Kendine görüşürüz. Hoşça kal.
2: Hoşça kalın.
0: Dostum. Bu gayet iyi. Evet,
1: sanıyordum
0: iyi.
1: Ki 23 diyecek ve ben de evet diyecektim. Ancak 21 dedi. Bu harika. Ekstra beygir gücü için yaklaşık 6 bin dolarlık bir bütçemiz kalıyor. Bu bir kangurunun kesesinden daha sıkı olacak.
0: Artık bir taraf seçtik. Üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor.
1: Avustralya'daki Amerikan arabası hayranlarını kızdırmak da pek hoşuma gitmez. Neyse ki zaten Avustralya kas arabalarının merkezindeyiz.
0: Bu da demek oluyor ki ihtiyacımız olan ekstra beygir gücünü eklememize yardımcı olabilecek bir dizi mekanik ve motor uzmanı ekosistemi var.
1: Ve kişisel bağlantılarım aracılığıyla başlamak için mükemmel bir yer buldum. Dostum, bu iyi görünüyor değil mi? Ne güzel.
0: Bana bak.
1: Ne güzel dükkan. Tam donanımlı bir garaj. Arabaları daha hızlı yapmayı seven motor sporları delisi bir aile tarafından işletiliyor. Tamam. Arkadaşlar, nasılsınız? Sen Joe olmalısın. Tişörtünde yazıyor. Joe,
3: İyiyim,
1: nasılsın?
3: Sen nasılsın?
1: Ben Mike.
4: Merhaba, ben Jason.
1: Jason, tanıştığıma memnun oldum.
0: Merhaba Jason, tanıştığıma memnun
1: oldum. Öncelikle teşekkür ederim. Telefonda konuştuğumuz ve çok misafirperver olduğunuz için teşekkür ederim. Çünkü gerçekten alana ihtiyacımız var ve bu gerçekten harika görünüyor.
5: Bizi aradığınız için sağ olun. İhtiyacınız olan her şeyi karşılayabiliriz.
0: Çok iyi dostum, evet.
1: Peki, dinleyin. Umarım ideal Avustralya kas arabasına sahibizdir. Bir bakın, işte burada çocuklar. 2005 model V8 motorlu arabamız. Söyleyin bakalım, ne düşünüyorsunuz?
4: Kötü değil.
3: Oldukça düzenli, iyi görünüyor. Bir Amerikan arabası.
0: Daha çok Avustralya arabalarını seviyorsun galiba.
5: Bununla ilgili planın ne, ne yapmak istiyorsun?
0: Bu kategorideki bu araba şu anda Avustralya çağdaşının gerisinde kalıyor ve bunu düzeltmek istiyoruz. Bu yüzden daha fazla performans vermek istiyorum ki bu da V8 motoruna daha fazla beygir gücü kazandırmamız demek.
3: Güzel.
1: Ayrıca biraz daha gürültülü yapmak da istiyorum. Buradayım demiyor gibi. Çok ses.
5: Avustralya'daki birçok seri üretim V8 böyle, bazılarını anlayamazsınız. Güzel bir egzoz.
1: Evet, olur. Onu rampaya çıkarıp işe başlayalım mı?
3: Hadi başlayalım.
1: Sen sür. Şimdi düz git. Evet, işte böyle. Gel gel gel gel gel gel.
0: Ben aracı en iyi haline getirmek için hazırlarken
1: güç yükseltmemiz için alışverişe çıkacağım. Bir Avustralyalı arabaya karşı çıkacaksak anında 70 belki de 80 beygir gücüne ihtiyacımız olacak ve bunu elde etmek için süper şarj etkili bir yol olacaktır. Buna inanıyorum.
0: Umarım ki Mike buna bir süper şarj bulmak için uğraşırken ben de aracı sökmeye ve ona hazırlanmaya başlayacağım.
1: Elvis çalışırken ben de bilgisayarın başında oturup bir süper şarj aramaya başladım ve bulduğum şey pek iyi değil. Çünkü süper şarjlar burada çok pahalıya mal oluyor. Yani özel bir Amerikan arabası kiti $9,129. Bu arabanın satış fiyatını çok artıracak. Muhtemelen hiç satabilme şansımız da olmayacak. Bunun için araştırma yapmalıyım. Bu satışımızı etkiler. Elvis!
0: O suratının hali ne öyle?
1: İnternette oturup bu araba için bir süper şarj bulmaya çalışmak mümkün. Tek sorun, evet haklısın. Yani 10.000 Avustralya doları gibi bir şey bu.
0: Yani bu arabadan daha fazla güç üretmek için o kadar para harcamadan başka bir yol bulmalıyız, öyle değil mi?
1: Doğru.
4: Bu otel harika.
6: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
7: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
10: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
11: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
10: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
11: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
14: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
15: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
16: Atıştırmalık?
15: Yok, ben doymalık takılıyorum.
16: Bir şey diyemiyor.
17: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
16: Abi bu adam ne yiyor ya?
18: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
1: Aşağıdaki bir ülkeye...
2: Avustralya'nın en büyük rekabetlerinden birini kutlamak için.
1: Komşular, ev sahibi ve deplasmana mı karşı?
2: Tam olarak değil dostum. Daha büyük bir şeyden söz ediyoruz. Amerika ve Avustralya arasındaki rekabet. Bu güçsüz arabayı çok büyük bir potansiyeli var. Avustralyalı rakibini yenebilecek hale getirmeye çalışıyoruz.
1: Umarım derin cepleri olan bir araba hayranının dikkatini çeker ve bize güzel bir kar getirir.
2: Orijinal fikir bu arabaya bir süper şarj takmak şeklinde performans eklemekti. Onu karşılayamıyoruz. Bu yüzden ihtiyacımız olan ek performansı sağlamak için farklı yollar düşünmek zorundayım. Bunu gerçekleştirmek için birkaç küçük aşamalı fikir buldum. Bunlardan ilki umarım daha büyük bir karşılık almak için bu 4 kam milini değiştirmek. Umarım birkaç dolar daha azına. Diğer güç yükseltmeleriyle birleştirildiğinde güçlendirilmiş kam mili bize 10 ila 20 beygir gücü artışı sağlayacaktır. Süper şarjla alabileceğimiz 70-80'lik rakama göre çok daha az. O arabayı yenmek ve kar elde etmek düşündüğümüzden daha zor olacak gibi. Pekala, sonunda 4 kam mili erişimine sahip oldum. Bu bir standart kam mili ve şimdi bu özel kam mili yükseltme kitini tercih ettim. Yaklaşık 1500 Avustralya doları, yaklaşık 750 sterlin tutuyor bu. Daha yüksek performansa sahip başka bir şey seçebilirdik ama bu aracın genel çalışmasını muhtemelen tehlikeye atardı. Bize bunu sağlayacağı şey... Bu kam kollarında farklı profiller olacak. Bu valflerin daha uzun süre ve daha fazla açılacağı anlamına gelir. Bu da daha fazla yanabilir karışımın yanma odasına girmesi demek. Umarım daha fazla performans sağlar. Bu değişiklikleri araca eklediğimde aradığımız performans yükseltmesine doğru iyi şekilde ilerlemiş olmalıyız. Bu bir V8 motor olduğu için değiştirmem gereken 4 kam milim var. İkisi emme tarafında, ikisi egzozda. Her birini bloğa yerleştirmeden önce dönüşmeye başladıklarında herhangi bir aşınma olmamasını sağlamak için grafit motor yapıştırıcı uyguluyorum. 4 yeni kam mili arasındaki ilki yerini almış oldu. Tabii ki hala çok yol var ama artık yavaş yavaş motoru yeniden monte etmeye başlayabilirim ve bu bir süper şarj maliyetinin karşılığına denk gelecek şekilde. Yenmeye çalıştığımız rakibimize daha yakın olmamıza ilk adım.
1: Elvis motorumuzla ilgilenirken ben... Bu ünlü rekabetin gerçekten ne kadar acı olduğunu keşfetmek üzere yola çıkıyorum. Bu gerçekten dünyanın güzel bir köşesi. Gerçekten çok hoş. Avustralya V8 motorsporlarının savaş alanı olan Mont Panorama'dayız. 60'lardan beri Amerikan ve Avustralya arabaları dar düzlükler ve keskin, kıvrımlı virajların bu ikonik karışımında kozlarını paylaştı. Ayrıca pistin yanında tarihi bir motor müzesi bulunuyor. En değerli yerlerinde ise bu ikonik pist içi ve pist dışı rekabeti ateşleyen iki araba sergileniyor. Bu, Bathurst'ta yaşanan Amerika ve Avustralya mücadelesinin başlangıcıdır. Bu bir Amerikan klasiği. Ne harika bir görüntüsü var değil mi? Büyük bir salon araba. 89 motor. Büyük bir V8. 1967'de Bathurst'ta ilk kez bir V8 motor kullanıldı. Elbette bu bir V8 ve biraz kas arabası olduğu için patlıyor ve kazanıyor. Avustralya ise yeni arabasıyla buna... kayıtsız kalamaz. 1968'de Avustralya kazanıyor. İşte rekabet burada başlıyor. Bu mücadele 10 yıllar boyunca sadece pistte değil, pist dışında da devam etti. Ancak her şey burada başladı. Oldukça havalı değil mi? Bugüne kadar Avustralya Bathurst 1000'i Amerika'dan daha fazla kazandı. Yani ben ve Elvis ezilenler için bir zafer kazanacaksak yenilecek bir arabaya ihtiyacımız olacak. Bu da düşmanla dostluk kurmam gerektiği anlamına geliyor. Şimdiden kirlenmiş hissediyorum. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Tanıştığımıza çok memnun oldum.
3: Hoş geldin dostum.
1: Teşekkür ederim. Bir yabancının ne haber demesi uygun mu? Ne dersiniz? Evet, merhaba.
3: Onun için doğru ya.
4: Ne haber dostum?
1: Bu küçük buluşmanızı duydum. Burası sizin araba kulübünüz, öyle değil mi?
3: Evet.
1: Bize biraz kulüpten bahsedebilir misiniz?
3: Yaklaşık 350 üyemiz var. Hepsi hevesli, hepsi böyle harika arabalara sahip. Bizim deyimimiz de gerçek arabalar, yani Avustralya arabaları.
1: İşte başlıyoruz. Daha ilk cümlende gerçek arabalar.

0: Yani Avustralya arabaları diyorsun. Bu öyle Amerikan ve Avustralya işte. Arabalarının arasındaki rekabet ne böyle?
1: Ortada bir rekabet yok dostum. Ya Avustralya yapımı ya da...
0: Pekala benden nefret edeceksiniz ama bir Amerikan arabası aldım.
1: Ne yaptım dedin? Yani? Ne yaptım dedin? O da ne öyle?
0: Beni zor durumda bırakmayın tamam mı? Bathurst'taki Conroe Stride'a gitmeyi ve bir Avustralya arabasına karşı çeyrek mil drag yarışı yapmayı umuyorum.
2: Vay canına.
0: Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: İzlemesi güzel olur.
0: Bu şeyleri yapmak için hedeflediğim bir noktadayım. Tek eksik olan önemli bir parça, o da Avustralya arabası. Bugün uğramamızın nedenlerinden biri de bu işte. Bu kime ait?
1: O benim.
0: Bu senin mi? Bize biraz bundan bahseder misin?
1: Bu araç bu ülkede üretilen modellerin sonuncusu.
0: Peki bunun gücü
1: arka
0: ne?
1: Arka tekerleklerde 380 kW var.
0: Bu iki katı. Yani bahsettiğim şey...
2: 474 kW.
0: Anladım. Yani sen artık denklemin dışındasın.
1: İçinde LS9'u var. Yani kuru karterli ve yarışmaya hazır. Bu tek yarışa
0: Peki,
1: hazır olan
0: tamam.
1: araç.
0: Sakin ol. Kimse gösterişçiyi sevmez, öyle değil mi? Seninle yarışmıyorum.
1: Evet.
0: 2005 model bir Amerikan arabam var. Sana karşı hiç şansım yok.
1: İlk viteste bıraksan bile yine de geride kalırsın.
0: Burada
3: sana
0: hiç
3: bir
0: bana
3: şans
0: uygun...
3: vermek istiyorum.
0: Peki senin araban ne?
3: Oradaki kırmızı olan.
0: Kaç yılından?
3: 2008.
0: Bu aslında karşılaştırılabilir değil mi? Yani volanda 412 beygir gücü üreten araba bu mu?
3: Doğru. Evet.
0: Cidden mi? Peki buna hiç geliştirme yaptın mı?
3: Egzozunu değiştirdim.
0: Anladım. Yani biraz daha verimli. Öyle mi?
3: Güzel bir nota.
0: 400-420 civarında olması
3: gerekiyor. Sesi harika.
0: Evet ama bu beygir gücünü biraz artıracak.
3: Ses ihtiyacın var.
0: Ve senin arabanla yarışmama izin mi vereceksin?
3: Kesin.
0: Gerçekten mi?
3: Kazandığın sürece tabii.
0: Teşekkür ederim. Biliyor musunuz, siz Avustralyalılar aslında iyisiniz. Tanıştığımıza memnun oldum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Memnun oldum. Görüşürüz.
4: Mike yeni hayran grubuyla barbeküdeyken ben de atölyede rakibimizin üstün gücüne gitgide daha da yaklaşmaktayım. Pekala, kan mili işimiz tamamlandıktan sonra dikkatimi silindirlere daha çok yanabilir yakıt yüklemeye çevireceğim. Böylece onu yakabilir, arkadan dışarı atabilir ve motorumuzdan daha çok güç alabiliriz. Bunu yapmak için kendime bu kiti aldım. Bu bir soğuk hava giriş kiti. Yaklaşık 650 Avustralya doları tutuyor. Üreticiler bunun yaklaşık 25 beygir gücü ekleyebileceğini iddia ediyor. Bu kit motorun yanabilir havayı nereden çektiğini değiştiriyor. Kaputun altından gelmek yerine dışarıdan bu kanalla çekeceğiz. Bu havanın daha serin olacağı anlamına gelir ve daha serin hava daha fazla oksijen içerir. Bu da silindirlerde daha fazla patlama anlamına gelir. Neyse ki bütün bu küçük plastik bileşenler oldukça esnek. Tamam işte oldu. Pekala. Bu yaklaşık burada duracak. Tamamdır. Her şey yerlerine oturduğuna göre birinci gün tamamlandı. Yaklaşık 2000 dolar ve birkaç ekstra beygir gücü eklemiş olduk.
0: Bu öğleden sonrası için yeterli bence. Ve boğazım koalanın bıyığından daha fazla kurudu. Al bakalım dostum.
4: Teşekkür ederim.
0: Pekala, şerefe. Sanırım ikimiz de bunu hak ettik. Stresli bir gündü.
4: Yoğun bir gündü, evet. Senin günün nasıldı?
0: Yani bak, Amerika ve Avustralya şirketlerinin arasında sürekli bir beygir gücü yarışı var. Ve Bathurst'te bir süre geçirdikçe bunun hakkında daha fazla şey duyuyorum. Yani bir Avustralyalıları yenmek için bu arabadan güç almak oldukça gerideyiz biz onlardan. Sorunu sana attım. Bir çözümü var mı?
4: Evet, ilerliyoruz ama demek istediğim bu durum biraz daha ciddi hale geldi. Çünkü insanlar için gerçekten önemli. Hareketli zemin testine kadar ne kadar beygir gücümüz olacağı konusunda bir fikrim yok.
0: Dostum bak, sayılar biraz değişmiş olabilir çünkü aslında bir rakip araba buldum.
4: Onlarda 412 olduğunu biliyoruz.
0: Standartsa 412 beygir gücü var. Standart olduğunu söylemeliydim değil mi?
4: Bu adamın, modifiye edilmiş bir tane mi buldun?
0: Bu hafif modifiye edilmiş. Onun daha iyi bir egzoz sistemi var.
4: Bu işimizi biraz daha zor hale getiriyor. Yani elimizden geleni yapacağız tabii ama umarım her şey yolunda gider.
0: Umarım. Bartos'tan rezil olarak ayrılmak istemeyiz değil mi?
4: Hayır. Kesinlikle olmaz.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
7: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
8: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
9: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırla. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
4: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Pima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
5: Servis geldi, çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
7: Boy boy boy boy boy boy, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcak yok geldi, yiyelim şöyle.
8: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
7: Boy boy boy, Domino's'um hoş geldin.
9: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
10: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
11: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
12: Güçlü bir propaganda aracı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
9: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
13: Dünya turumuz bizi dünyanın öbür ucuna getirdi.
14: Avustralya'nın en büyük otomotiv rekabetini kutlamak için. Amerika ve Avustralya.
13: 2005 model arabamıza yeterli güç eklemeye çalışarak kesinlikle bayıldım. Mount Panorama'nın ünlü Conrad Straight'inde çeyrek mili aşacak daha güçlü rakibini yenmeye çalışıyoruz.
14: Bu zamana karşı yarış.
13: Jason... Tekrar o büyük kaldıraç çubuğuna ihtiyacım olabilir.
15: Daha büyük
13: olabilir.
15: Olan değil mi?
13: Her zaman demişimdir, büyük olanlar en iyileridir. Atölyedeki son günümüz ve mevcut egzoz sistemimizi değiştirmeye karar verdim. Neredeyse daha ne kadar gelmesi lazım?
15: Neredeyse az kaldı.
13: Çünkü lastiğe dayanmış durumda ve bu bir sorun. Tabii ki eğer Jason ve ben onu çıkarabilirsek.
15: Bence onu döndür ve...
13: Bu aynı büyük bir ahtapotla güreşmek gibi. Evet, oluyor. Oluyor, evet.
14: Kylie ve Jason o işle meşgulken...
13: Tanrım. Bunları bu kadar büyük ve ağır yapmak zorundalar mıydı?
14: Yeni frenler almak için yerel bir parça mağazasına uğradım. Günaydın.
16: Merhaba dostum,
14: İyiyim,
16: nasılsın?
14: Sen nasılsın? Ben Mike.
16: Merhaba Mike.
14: Eklediğimiz tüm ekstra beygir gücüyle arabamızın duracağından emin olmalıyız. Ancak frenleri Elvis'e geri bırakmadan önce otoparkta birkaç yerel güzelliği fark ettim. Oradaki arabanın yanında duran adamı fark ettim. Acaba onun arabası mı?
15: Pekala, görüşürüz. Hoşça kal.
14: Nasılsın?
15: Merhaba, nasılsın?
14: İyiyim. Adım Mike.
15: Ben de Michael. Nasılsın?
14: Tanıştığımıza memnun oldum. Bu senin mi?
15: Evet.
14: Ne güzel bir şey. Demek o bir canavar değil mi?
15: Evet, bu 1971 model bir Amerikan klasiği. Avustralya'da çok aranan bir araba.
14: Harika. Yani bu şurada gördüğüm o arabayla rakip olan arabalardan
15: kesinlikle.
14: Biri.
15: Kesinlikle.
14: Sürücüler açısından onu Brock kullanıyordu değil mi?
15: Torana'da Peter Brock yarıştı. Hepsinde kazandı. Stephen Holdance, Bathurst 1000'de 9 kez kazandı. Yani çok başarılı bir sürücü.
14: Avustralya'nın Peter Brock'u ve Amerika'nın Alan Moffat'ı 1969'da Bathurst 1000'de yarıştıklarında üreticiler ve hayranları arasındaki rekabeti tamamen yeni bir seviyeye taşıdı. Medya tüm Avustralyalı kahraman Brock'un sakin çekiciliğini, kararlı, çalışkan, Kanada doğumlu kötü adam Moffat'la karşılaştırdı.
15: Her zaman aileleri bölen bir rekabet vardı. Dağda kavgalar oldu. Sadece bir Avustralya arabası ya da Amerikan arabası fark etmez. Konuşmazdınız.
14: Her ikisine de o kadar bağlıydınız ki tepeye çıkıp kavga ederdiniz. Sürekli kavga ederdiniz.
15: Aa, evet, kesinlikle. Hatta bu uzun süredir var ve hala devam ediyor.
14: Sonuç olarak Peter Brock ve takımı genellikle Amerikalılardan daha fazla zafer kazandı. Bugüne kadar Bathurst 1000'de en çok galibiyeti olan Brock, Dağın Kralı lakabını kazandı. Çıkmak üzere olduğunun farkındayım. Onu çalıştırma şansın var mı?
15: Elbette.
14: Onun sesini duyma şansın var mı?
15: Evet, yapabilirim.
14: Öyle mi? Tamam, kaputun altına da bakabilseydim harika olurdu. Bu kesinlikle muhteşem görünüyor. Ve çok temiz. Bence çok temiz.
15: Evet, öyle.
14: Yani sen de kaputun altını tamamen yeniledin,
15: evet,
14: değil mi?
15: Evet, o 50 yaşında yeni bir araba.
14: Dinle, bana gösterdiğin için teşekkür ederim. Gerçekten çok hoş ve Bathurst hakkında biraz daha fazlasını öğreniyorum. Şimdi oraya çıkıp pisti kendim denemek için sabırsızlanıyorum. Gerçekten heyecan verici.
15: Oraya bayılacaksın.
14: Harika, teşekkür ederim. Dikkatli git.
15: Tamam.
14: Görüşürüz dostum.
13: Atölyeye döndüğümüzde nihayet eski egzozu söktük ve yepyeni, özel tasarımlı egzozumuz geldi. Veggie Meat sandviçinden daha lezzetli görünüyor. Motorun üzerinde yaptığımız bütün çalışmalarla motordan daha fazla performans elde etmek için onu daha da zorlamaya çalışıyoruz. Bunun verimliliğini gerçekten en üst düzeye çıkartırsak daha fazla hava alarak, ki bunu hava giriş kitiyle yaptık, sonra harcanan egzoz gazlarını çok daha verimli şekilde dışarı atarsak işimize yarayabilir. Buna yardımcı olmak için daha büyük çaplı bir boru seçtik. Eskisiyle karşılaştırırsanız bu daha büyük. Bu gazların içinden akması için kelimenin tam anlamıyla daha büyük bir top. Ancak aynı zamanda bu iki bölümü karşılaştırırsanız bu borunun geçtiği açıların çok daha az keskin olduğunu açıkça görebilirsiniz. Bu gazların aşağı doğru akması için çok daha net bir yol anlamına gelir. Bunu yaparken de daha verimli olması gerekiyor. Gazların karşı karşıya kalacağı daha az engel ve daha az kısıtlama olduğu anlamına geliyor bu. Bu motorun her çevrimde emebileceği yakıt ve hava miktarını sınırlayabilen bir olgu olan aşırı karşı basıncın azaltılmasına yardımcı olacak. Sanırım Mike da Hint yemeği yedikten sonra benzer bir şey yaşıyor. Bunun tekrar içeri girmesi çıkmasından biraz daha kolay. Çünkü bu uçta ikiz yerine tek boru var. Bu güzellik bütçemizden $1,300'luk önemli bir pay aldı. Ancak bu diğer yükseltmelerden ek beygir gücü elde edilmesine yardımcı olacak ve potansiyel alıcılara karşı konulmaz görünmesini sağlayacaktır. Bu şeyler gerçekten garip çünkü ağırlar. Onlar için yeterince büyük olmayan alanlardan geçmek zorundalar. Bunun da ötesinde küçük bir contayı iki küçük saplama veya cıvata üzerinde gerçekten garip konumlarda dengelemeye çalışıyorsunuz. İşte oldu. Bu oldukça uygun bir konumda diyebilirim. Biraz conta alma zamanı. Bu artık arabadaki güç yükseltme kitinin son kısmı. Bu da artık Mike'ın yeni frenlerini takabileceğim anlamına geliyor. Aracın durdurma gücü yükseltilmiş performansıyla eşleşecek. Çıkanlara hızlı bir göz attığımda bu disklerde biraz mavileşme var. Bu da hayatlarının bir noktasında aşırı ısınmış olabileceklerini gösteriyor. Eğer bu aşırı olsaydı sıvıyı kaynatma içine su verme noktasına bile varabilirdi. Bu fren sistemi için kötü. Bu yüzden sıvıyı değiştirmek ve frenlerin havasını almak için Jason'dan yardım isteyeceğim. Jason.
15: Efendim.
13: Bu açıldı.
15: Güzel.
13: İşte geliyor.
15: Sıkı bir pedal hissi var. Bu iyi işaret.
13: Bu güzel oldu. Evet.
15: Sıkıntı yok.
13: Pekala, gerçekten bu kadar işte. Bunu tam bir Avustralya yenicisine dönüştürmek için sahip olduğum bütçeyle elimden gelen her şeyi yaptım. Bir sonraki adım Dino'ya götürüp orada daha fazla verim almak için neler yapabileceğimizi görmek. Umarım güzel geçer. Ama her şeyden önce yeni egzozun sesini duyalım.
14: Kulağa bir dondurmadan daha tatlı geliyor. Evet.
16: Öyle yapma.
14: Şu an teknik olarak arka tekerlekleri sürtünme için ısıtıyoruz.
13: Sadece takılıyoruz. Şehrin öteki tarafında mükemmel bir atölye buldum.
14: Bence doğru yerdeyiz. Şu arabalara baksana. Burası bize uygun bir mağaza.
13: Tek engel rakibimizin bölgesinde olması. Yani bu bize son kez görüşünüz olabilir. İşte geldik.
14: Bunun görünüşüne bayıldım.
15: Merhaba çocuklar.
14: Chris, sen misin?
15: Evet, ben Chris.
14: Tanıştığıma memnun oldum Chris.
13: Telefonda konuşmuştuk. Nasılsın
15: Chris? Sen misin? Memnun oldum.
13: Evet, ben de memnun oldum.
14: Peki Chris, uygun yarış mağazam var. Tam onu işaret etmek üzeresin.
15: Bu benim dükkanımda ne arıyor?
14: Ben de tam bunu söylemek üzereydim. Rakip bölgede olduğuma dair tuhaf bir his var içinde.
15: Bütün atölye öyle dostum.
14: Şuradaki Amerikan arabası dışında tabii.
15: Oradaki
14: Amerikan
15: çok düzgün bir yarış arabası.
14: Olmamız seni nasıl hissettiriyor?
15: Yani sen olduğun için aksi takdirde daha zor olabilirdi.
14: Sorun şu ki Bathurst'taki Conrod düzlüğü üzerinde çeyrek millik bir drag şeridini hedefliyoruz.
15: Tamam.
14: Bir Avustralya arabasına karşı çıkacağız ve adam zaten egzoz sistemiyle onun nefesini almış durumda.
15: Yani bu senin... biraz uzun bir atlayış olacak. Evet, yıldızlara kadar çıkabiliriz. Evet.
13: Arabamız Amerikan diye bizi kandırmayacaksın, evet, değil mi? Biz bunun kazanmasını
15: sana
13: istiyoruz.
15: Sana yapmam, merak etme.
14: Pekala, bizi Dino'na götür.
15: Tamam, Dino orada. Arabayı oraya getirip kaldıralım.
14: Mükemmel.
13: Chris ve Anthony'nin erişebildiği dyno ve motor yönetimi yazılımı, otomobilin motor kontrol ünitesinin gücünü nasıl dağıtacağını uyarlamamıza olanak tanıyacak. Çeyrek mil yarışımızda bize en yüksek performansı sunacak.
15: Çok mu geldim?
13: Daha az kaldı diyelim. Yani tabii ki doğru pozisyona gelebilirsek. Bunu daha önce yapmış mıydın?
15: Kamera karşısında hayır.
14: Güzel ekipmanlara benziyor. Merhaba, sen Anthony olmalısın.
17: Evet.
14: Seni
17: merhaba.
14: Görmek
17: merhaba,
14: güzel.
17: Merhaba dostum. Merhaba, hoş geldiniz.
14: Artık altılı pakete, yani motorumuza kaç tane güdük eklediğimizi görmenin zamanı geldi.
13: Pekala, onu başlatalım.
15: Mükemmel. Başlayalım.
13: Aracın beygir gücünü arka tekerlekten ölçüyoruz. Aktarma organları aracılığıyla kaybedilenleri hesaba katmamız gerek.
14: Hadi!
13: Dino'nun bize verdiği rakama ilave %30 eklemek iyi bir kural. 300'ün üzerinde herhangi bir şey varsa çıldırdık demektir.
14: Bu biraz endişe verici.
17: Evet, 265'te kaldı.
14: Belli ki daha yapacak çok işimiz var. Bu bir felaket.
18: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
19: Net! Kazancım net, sigortam net.
20: Geceliği 4200 lira.
21: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
22: Trivago.
23: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
22: Trivago'da da var.
24: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
22: Trivago'da o da var.
25: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
26: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
22: Tekrar söylememe gerek var mı?
25: Otel mi? Trivago.
27: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
28: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
29: Lekeler için diş nesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
28: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
29: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: Ando. O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Dakika.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
1: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli, toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
7: Hesap basit, hesap basit.
8: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
9: Franco döneminin büyük projeleri, görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
10: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
11: Güçlü bir propaganda aracıydı.
12: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
8: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
13: Piste çıkmadan önce arabamızın motor ayarlama süremizin son birkaç saatindeyiz.
14: Ayrıca şimdi fabrikaya ilk kez geldiği zamana göre daha az beygir gücü ürettiğini keşfettiğimde planlarımızın aptalca olduğunu düşünmeye başlıyorum. 265 çıktı. Bu biraz beni endişelendiriyor. Çünkü nasıl oluyorsa geriye doğru gidiyoruz.
13: Endişelenme, bu volanda değil, arka tekerleklerde okunan bir rakam. Yani daha az olacak ama aynı zamanda bu noktada pek de önemli değil. Motorumuzda eski haritalarla birlikte bir sürü yeni parça var. Gerçek seyir, bütün bu parçaları bir araya getirecek yeni bir harita aldığımızda ortaya çıkacaktır.
14: Dediklerini kulağın duyuyor mu acaba? Bunlarla uğraşıyorsun. Ancak daha fazla beygir gücü elde etmenin ve bu arabanın daha hızlı gitmesini sağlamanın anında bir yolu var.
13: Bunu bana çok şimdi mi söylüyorsun?
14: Evet.
13: Nedir peki?
14: Daha hızlı çizgiler çekmeliyiz. Hayır, gerçekten. Bu dükkandaki her yarış arabasına baksana. Daha hızlı çizgileri var. Ve beygir gücünde ani bir artış sağlıyor.
13: Doğru, evet.
15: Aslında o çıkartmaları biz yapıyoruz.
13: Anlamadım.
15: O çıkartmaları burada yapıyoruz. Bu sabah benimle mağazaya geldiğinizde orada bir tabelacım var ve size yarış şeritleri kesebilir isterseniz.
14: Şaka yapıyor olmalısın.
15: Evet.
13: Bu doğru, evet.
15: Anında beygir gücü.
14: Sen burada bekle. Ben de gidip bize biraz çıkartma alacağım.
16: Zamanı ayarlayıp daha fazla yakıt ekleyeceğiz.
14: Nasıl
15: Merhaba
14: gidiyor?
15: Mike. Nasıl gidiyor?
14: İyiyim, hiç fena değilim. Senin adın ne?
15: Neil.
14: Tanıştığımıza memnun oldum. Asıl olaylar
15: öyle
14: burada
15: yani
14: mı oluyor
15: yapabileceğimiz
14: peki?
15: Yapabileceğimiz şey arabanın üzerine birkaç şerit alıp neye benzediğine bakma. İşte oldu, arabanın üzerinde bazı şeritler.
14: Bu kadar hızlı mı?
15: Bu kadar kolay, sadece bir tuşa basalım yeter.
14: Yani bu 20 beygir gücü, işte bu. Alabildiğimizi almamız gerekiyor.
15: Kesinlikle.
14: Ayrıca bu arabada harika görünecek. Bunu bilgisayardan arabaya nasıl aktarıyorsun? Söyle bakalım.
15: Arkamızda bu makine var.
14: Anladım, bu kadar kolay
15: i̇şte
14: yani.
15: İşte başlıyoruz, şimdi onu çıkartıyorum.
14: Bu makineyi beğendim, güzel. Korkarım bir şeye bastım, kapattın mı? Bunun için üzgünüm. Çok özür dilerim.
15: Hayır, onun küçük bir sensörü var. Yani sen...
14: Ona dokunma Mike.
15: Ona dokunma.
14: Makineye dokunma. Onu şimdi öğrendim. Elvis'in teknolojiyle şansı benden daha iyi gidiyordu.
13: Aslında bu maksimum hızla ilgili değil. Trafik ışıklarından kalkışla
16: evet,
13: ilgili.
16: Kesinlikle.
13: Mi?
16: Evet, kesinlikle.
13: Bu yüzünüze bir gülümseme koymakla ilgili. Elimizden geldiğince ince ayar yaptık ve her şeyi bundan kurtardık. Bu bize tam olarak hangi sayıya ulaşacağımızı söyleyen çalışma olacak. Tamam çocuklar, bir deneyelim mi? Anthony ile motor zamanlamasını yükseltilmiş kam millerimizle mükemmel çalışacak şekilde ayarladık. Yakıt ve hava karışımının silindirlere miktarı ve dağıtımında ayarlamalar yapıldı. Böylece emme kitimizden daha fazla verim elde ettik. Son olarak hattan çıkan torku en üst düzeye çıkartmak için gücün dağıtım şekline ince ayar yapıldı. Yeterli olacak mı? İşte bu daha iyi. Arka tekerleklerdeki ölçüm kayıplarını da hesaba kattığınızda motordaki fren beygir gücünün biraz üzerinde olan bu rakamın bize savaşma şansı verdiğini düşünüyorum. Buna bayıldım.
16: Teşekkür ederim.
14: Arabamızla geçirdiğimiz bir hafta bize acı olmadan kazanç olmayacağını öğretti.
13: Bu kadar para harcamadan bu arabadan daha fazla güç üretmenin başka bir yolunu bulmak zorundayız, anlıyor musun?
14: Doğru.
13: Yani ben kalıpların dışında düşünmeye, daha fazla midilli toplamaya zorlanırken bu konumdaki 4 yeni kam milimizden ilki.
14: Ben de bize mükemmel bir rakip ayarladım. Arabanla bir Amerikan arabasına karşı yarışmama izin mi vereceksin?
17: Kazandığın sürece sorun yok.
13: Şimdi büyük karşılaşmaya hazırız.
14: Bu arabayı 21 bin dolara satın aldık. Bu da bize yükseltmeler için fazla boşluk bırakmadı. Ancak Elvis'in uygun maliyetli sihirbazlıkları ve benim gösterdiğim küçük tasarım dehası sayesinde gücü artırdık. Toplamda arabanın bize 27.200 bin dolar veya 14.500 pound'un biraz üzerinde borcu var. Ancak en büyük rakibini yenmek ve potansiyel bir alıcıyı etkilemek için yeterince şey yaptık mı?
13: Bunu öğrenmek için Avustralya otomotiv dünyasının bu iki harikasını karşı karşıya getirmek üzere muhteşem Mount Panorama pistine gelmiş olduk.
14: Gezegendeki aşağı yukarı her yarış pistine gittiğini biliyorum ama buna gittiğini sanmıyorum.
13: Bu benim için çok yeni bir şey.
14: Doğru. Pist şaşırtıcı ve öylece oraya gitmek çok çılgınca. Çünkü bu sadece normal bir yol.
13: Evet, işin tuhaf tarafı hiçbir yere gitmeyen bir yol olması. Bu sadece bir yarış pisti ama gelip çok yavaş bir tur atmanıza izin veriyorlar.
14: Yukarıda bir araba yolu var. Birinin araba yolu. Onların evine gidiyor. Bu yüzden halka açık yol olarak açıktır.
13: Ancak bugün için değil.
14: Şuna baksana. Arabam benim için hazır olarak dizilmiş durumda. Kaskım da orada. Harika görünüyor değil mi?
13: Evet öyle.
14: Bu çok hızlı görünüyor. Bu ünlü Conrod düzlüğü. Sonundaki iki bayrağı görebilirsiniz. Evet. İşte bu çeyrek mil. Oraya ilk varan kazanır.
13: Hadi başlayalım.
14: Aynalarını kapatıyor.
13: Yükseltmelerimiz sayesinde arabamızın artık yeterli beygir gücüne sahip olduğunu düşünüyoruz ki... Tamam, başlıyoruz. Rakibiyle aynı oyun sahasında yarışabilsin.
14: Bu çok güzel görünüyor.
13: Burada kesinlikle biraz gergin bir ortam var gibi.
14: Arabayı çalıştıralım. Bakalım nasıl bir ses çıkacak. Bu kulağa hoş geliyor değil mi? Evet. 60 yıldan fazla bir süredir iki rakip birbirleriyle bu düz yolda mücadele ediyor.
13: Gezegenin en büyük spor rekabetlerinden birinde.
14: Bugüne kadar aslanın mavi ovalden daha fazla zaferi var.
13: Gidişatı tersine çevirmek için yeterince şey yaptık mı?
14: Her şey buna bağlı.
13: Kulağa hoş geliyor. Her ikisinde de özel egzozlar var. Bu da ses konusunda büyük bir fark yaratıyor. Ama asıl önemli olan damalı bayrağa ilk kimin ulaşacağı.
14: 3, İşte başlıyoruz.
15: 2, 1, başla.
14: Elvis'inki bayağı iyiymiş.
13: Yakın, çok yakın. Onu geçtim. Geçtim.
14: Aa, ama bu çok ayıp. Çok hızlı. Çok hızlı.
13: Bu arabanın sürüşü muhteşem ama şimdi biraz öne geçiyor gibi.
14: Hadi Elvis. Hadi Elvis.
13: Beni az farkla geçti.
14: İnanamıyorum.
13: Aman tanrım, bunda hiçbir şey yok. Bunda hiçbir şey yoktu.
14: Bakın ne inşa ettik. Bunu biz inşa ettik. Evet, evet. Aa, yapamam. Ne diyeceğim? Çok mutlu olduğumu söylemeliyim. Dikiz aynama baktığımda oradasın. Tam oradasın.
13: Aracımız kesinlikle kalkışta daha hızlıydı.
14: Ama sonuç olarak rakibinin ekstra homurtusu az farkla bir zafer kazanmasına yardımcı oldu.
13: Çizgiye vardığımızda bu yarım araba uzunluğundan daha fazla değildi. Bu etkileyici. Bundan o kadar mutluyum ki. Çünkü bunu yaptığımız bütçeyle bu arabayla gurur duyuyorum dostum.
14: Bu arabaya bu kadar yaklaşacağımızı düşünmemiştim. Oo, çok mutluyum. Şimdi sana başka haberlerim var. Gary adında bir adamımız var. Eğer bugünü tek parça halinde atlatırsam onu satın almakla ilgileneceğini söyledi. O halde hadi onu geri alalım ha. Biraz tozlayalım ve bakalım satabilecek miyiz?
13: Bu harika bir haber. Çok güzel.
14: Bu araba kesinlikle ikimizi de etkiledi. Ancak asıl test geriyi aradığımız 30 bin doları vermeye ikna edecek kadar iyi olup olmayacağı olacak. Nasılsın Gary?
0: Merhaba Mike, nasılsın?
14: Ben iyiyim.
0: Sen nasılsın dostum?
13: Dostum, seni görmek güzel. Bize vakit ayırdığın için sağ ol.
14: Fotoğraflarda gördüklerini beğendin mi?
0: Fotoğraflarda gördüklerimi çok beğendim dostum. Bu bir Amerikalı. Bu bir V8. Bathurst'taki V8 Supercars'ın evinizdeki atölyesinden geçti dostum. Benzersiz. Yani gerçekten çok özel.
14: Bunu size satmayı çok isteriz. Bildiğiniz gibi bunu 30 bin Avustralya doları karşılığında sosyal medyaya koydum. Ne düşünüyorsun?
0: Sanırım bunu başka bir arabanın karşısına koyacağını da söylemiştin değil mi? Kazanıp kazanmadığını merak ediyorum.
14: Bir araba satın alma konusunda pazarlık yapmaya çalıştığınızda bu sorulması çok uygun bir soru. Araba çeyrek mil boyunca arka kapıya tutundu. Ama ikinci oldu. Ne yapacağız peki şimdi?
0: Çok yakın. Sana ne olduğunu söyleyeyim dostum. Kazanmaya yaklaştığını göz önüne alırsak ben de senin fiyatına yaklaşacağım. Eğer 29 bini kabul edersen müteşekkir olurum dostum.
15: Müteşekkir olurmuş. Evet.
14: Evet. Avustralya'da ilk defa müteşekkir kelimesini duydum. 29 bin mi?
17: Biliyor musun Gary? Eğer bunu benimseyip ilgileneceksen evet derdim.
14: Geri, evet diyorum. O halde elini uzat. Kendine sanal bir anlaşma yaptın. Aferin dostum. Gerçekten çatlayan bir motora sahipsin. Umarım uzun yıllar keyifle kullanırsın.
17: Harika.
0: Kesinlikle harika. Anlaşabildiğimize sevindim.
14: Görüşürüz geri. Hoşça kal. Ne kadar
17: havalıydı. Harikaydı. Evet, kesinlikle öyleydi.
14: Başka bir tanesi gitti öyle mi?
17: Evet, muhteşem.

0: Aracını trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
5: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
7: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keş

0: Keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
8: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda atıyordu.
4: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Hepimizin hayalini kurduğu bir araba vardır. Birçoğumuz o arabaya ulaşamaz.
1: Yardım etmeni umuyordum.
0: Bu yüzden araba hayalleri gerçekleşsin diye en zorlu görevi kabul ediyorum. Beni bir sonraki görüşünde sana hayallerinin arabasını getireceğime söz veriyorum. Şöyle yapıyoruz. Araba sevdalılarıyla tanışıyorum ve bana günlük araçlarını veriyorlar. Bununla mı başlayacağım? Harika! Ayrıca verebilecekleri bütün parayı alıyorum. Bu arabanın yanında 1000 pound verdi. Araba ticaret savaşı başlıyor.
2: Anlaştık.
0: Tebrik ederim.
2: Evet.
0: Ve karlı yatırımlar yapıyoruz. Araba bu. Teklif vermeliyiz. Ta ki hayalini kurdukları arabayı satın alıncaya kadar bunlara devam ediyorum. Mutlu görünüyorsun.
1: Kesinlikle.
0: Yılların getirdiği tecrübeden faydalanıyorum ve yöntemlerimi paylaşıyorum. Bu arabanın sadece coğrafi konumunu değiştirerek değerini arttırdık. Bana atölyede yardım eden kişi eski Formula 1 motor tamircisi Elvis.
3: Harika biriz.
0: Birlikte çalışıyoruz. Uhu! Rüya arabalarını teslim etme baskısı üzerimizde.
4: Çok teşekkür ederim.
5: Bu benim hayatımı değiştirmiş bile olabilir.
0: Bu bölümdeki görevimiz ikonlaşmış bir hot hatch'i yardımcı öğretmen Jess için bulmak.
4: Öne çıkan model Golf GTI.
0: Ama yolculuğumuzda aksiliklerle karşılaşacağız. Bu hiç iyi değil, değil mi? Hiç iyi olmadı. Yüksek kar elde etmek için büyük bir risk almak zorunda kalıyoruz. Evimden daha güzel. Jess adındaki genç bir hanımefendiyle buluşmak için yapraklarla kaplı Hertfordshire'a gidiyorum. Kendisi civardaki bir ilkokulda yardımcı öğretmen. Onunla telefonda konuştuk ve benden rüya arabasını almasına yardımcı olmamı istedi. Bir Volkswagen Golf GTI istiyor.
4: Volkswagen'ları küçüklüğümden beri severim. Balpete'yi ızgaralarını çok seviyorum. 18 yaşında ehliyet sınavını geçtiğimde rüyamdaki araba bir Golf GTI'ydi. O zamandan beri bir tane istiyorum. Bir hot hatch'te olmasını istediğiniz her şey var.
0: Volkswagen Golf GTI dünyanın ilk hot hatch'i. Motorsporları hayranı olan ve Golf'teki potansiyeli gören 8 Volkswagen çalışanı tarafından gizlice tasarlandı. Kendine özgü bir görünüş yarattılar, ağırlığını azalttılar ve yakıt enjeksiyonlu motor takarak performansını artırdılar. İsmindeki I buradan geliyor. 1975'ten bu yana GTI 7 nesil geçirdi ve dünya çapında 2 milyondan fazla satıldı. Böylece dünyadaki hot hatch'lerin sembolü oldu. Bu macera için bana vereceği arabayı çok merak ediyorum. İyi bir şey olmalı çünkü istediği arabadaki GTI yazısı ucuza gelmiyor. Jess'in GTI'yi istediğini biliyorum ama klasik olan Mark 1'i mi yoksa daha modern olan Mark 6'yı mı tercih eder öğrenmem gerekiyor. Jess, nasılsın? Her şey
4: yolunda
0: mı? İyiyim,
4: sen nasılsın?
0: İyiyim, ben de memnun oldum. Okuldan mı çıktın?
4: Evet.
0: Bitti mi?
4: Evet.
0: Harika. Bana zaman ayırdığın için teşekkür ederim.
4: Ne demek? Evet.
0: Bana mı aldın? Bana öğrencilerinden bahset.
4: Çok değişiyor. Sanat bölümündeyim ve engelli öğrencilere ders veriyorum. Özel ilgiye muhtaç olan, öğrenmede zorluk çekebilen çocuklara ders veriyorum.
0: Zor bir işim varmış gibi geliyor.
4: Evet, evet öyle ama çok seviyorum.
0: İlk arabanın ne olmasını çok isterdin?
4: Golf GTI'yi çok isterdim.
0: Yani herkes gibi. Senin yaşındakiler
4: evet,
0: için çok
4: evet.
0: Normal.
4: Bir yarış pilotu olmayı isterdim. Hayallerim hala yaşıyor.
0: Güzel. Hayallerinden vazgeçme. Hangi nesil olsun? Çünkü birinci nesilden yedinci nesle kadar pahalanarak ilerliyor.
4: Otomatik olmasını isterim. Kalçamda bir rahatsızlığım var. Özellikle de sol tarafımda. Bu yüzden debriyajla uğraşmak benim için imkansız bir hal aldı. Daha modern bir şey olması daha çok işime yarar çünkü Brighton'daki ailemi sık sık ziyaret ederim. Bu yüzden güvenilir ve biraz da seksi gözüken bir araba olmasını çok isterim.
0: Bunu yapabilmek için iyi bir yerden başlamalıyım.
4: Şey...
0: Aa, yapma bunu. Lütfen Jess, bunu yapma.
4: Göstereyim en iyisi.
0: Jess'in yüz ifadeleri beni bir hayli endişelendirdi. Modern GTI'lar çok pahalı. En az 7000 poundlar. Bu yüzden işe güçlü bir arabayla başlamam gerekiyor. Pekala, başlıyoruz. Tamam, Ford Fiesta. Sanırım 2006 model.
4: Evet, bizim yeşil dostumuz.
0: Sık tercih edilen bir renk değil. Aha, jant kapağı yok. Diğer taraf da mı eksik?
4: Evet, maalesef. M25 otoyolunda bir yerdeler.
0: Olamaz.
4: Evet.
0: Arabadan mı çıktılar?
4: Evet. Geri getirilemezler.
0: Çok iyi değil Jazz. Biraz hırpalanmış gibi değil mi?
4: Evet.
0: Jazz çok cazip bir hot hatch istiyor ama bu Fiesta güzel bir başlangıç noktası değil. Eğer araba hayallerini gerçekleştireceksem ciddi miktarda paraya ihtiyacım olacak. Düzgün bir Golf GTI alabilmek için binlerce pound'a ihtiyacım olacak.
4: Bir süredir para biriktiriyoruz ve 1000 pound kadar bir şey biriktirebildik.
0: 1000 mi?
4: Evet.
0: Evet, pekala, bu iyi. Jess için 1000 pound vermek biraz zor oldu ama bunun sayesinde en iyi arabayı bulmak için daha da motive oldum. Seninle bir sonraki görüşmemizde umarım beni arkasında GTI yazan kırmızı bir arabanın direksiyonunun başında göreceksin. Öyle görünüyor.
4: Teşekkür ederim.
0: 13 yaşındaki bu Fiesta sadece 500 ya da 600 pound değerinde ve ayrıca binlerce seçenek var. Bir GTI ise 7 ya da 8000 pound değerinde. Bu arabanın çok bir şeyi yok. Normalde heyecanlanırım çünkü arabanın değerini nasıl artırabileceğimi, kaderini değiştireceğimi ya da güzel para kazanacağımı düşünürüm. Ama bu beni biraz zorlayacak. Bu Ford geniş bir kitleye hitap ediyor ve nadir bir özellik olan otomatik vitesi var. Bunları ilanda belirttim ama asıl planım bunun üzerinde az para harcamak ve işin inceliklerini kullanarak bunun görünüşünü fiyatına kıyasla olabildiğince düzeltmek. Merhaba ortak. Nasılsın?
2: Ben iyiyim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Seni görmek güzel.
2: Seni de öyle. Bununla ne yapmam gerekiyor?
0: Bu Fiesta Jess adındaki genç bir hanımefendiye ait.
2: Peki neye dönüşmesini umuyor?
0: Golf GTI istiyor. Bizi bu işe sokmuş bulundum.
2: Yine ucuz ve neşeli bir araba atölyemize girdi ve bu sefer bir şekilde bunu Golf GTI'ye dönüştürmemiz gerekiyor. Hangisini istiyor?
0: Alabileceğimiz en yeni modelini istiyor. Biliyorum.
2: İyi bir halde de durmuyor. Bunun değeri büyük ihtimalle 500 pound falan.
0: Bize ufak bir umut ışığı verecek olan şey bunun yanında bize 1000 pound vermesi.
2: Buna 1000 pound harcarsam da değeri yine 500 pound olacaktır, inan bana.
0: Demek öyle, çok ayıp.
2: Bunu dönüştürmek zorunda olmamıza inanamıyorum. Aklıma gelen en iyi fikir bunu olabildiğince güzel göstermek.
0: Katılıyorum. Eski Fiesta'lar başlangıç seviyesi araçlarıdır. Hiçbir zaman büyük para kazandırmazlar. Jess'in arabasına fazla para harcamanın bir anlamı yok. Sadece jant kapağına ve güzel göstermek için bildiğimiz her şeyi yapmaya para harcayacağım.
2: Buradaki gri lastikleri hayata döndürebilmek için güzel bir teknik bu. Isı tabancası kullanarak plastiğin içerisinde üretimden kalma yağ gün yüzüne çıkarıyorum. Daha temiz, parlak ve orijinal bir görünüş verecek. Elimizdeki eski Fiesta'nın görünüşünde en çok dikkat çeken şey buradaki farlar. Camı çok ama çok kötü olmuş. Cila makinesinden yardım alarak kirli katmanı aşıp temiz göstermeye çalışacağım. Cila makinesine uyan bir paspas başlığını 10 pound'a alabilirsiniz. Farların yanlarını kapatmanız çok önemli çünkü kullandığınız cila boyaya zarar verir. Hızlıca yapmama rağmen büyük bir fark yarattı. Arabanın temiz ve düzenli görünmesini istiyoruz. Bu yüzden jant kapaklarını takmamız gerekiyor. 50 pound'u doğru yere harcadık. Evet, harika duruyor.
0: Elvis Fiesta'da harikalar yaratmış. Bu yüzden düşündüğümüzden daha yüksek bir fiyat isteyebiliriz. Fiesta'ların %90'ı düz vitestir ama elimizdeki bir otomatik vites. Bu yüzden ilanda önemli noktalara vurgu yaptım ve artık temiz olan arabanın birkaç güzel fotoğrafını çektim. 600 pound Shazad'ın ilgisi çekti. Ailesiyle ziyaret edecekler. İşte burada.
3: Güzelmiş.
0: Öyle mi?
5: Rengi de çok güzelmiş değil mi?
0: Neden bir araba istiyorsun?
5: Büyük annem dizinden bir operasyon geçirdi. Bu yüzden vitesleri değiştirmekte biraz zorluk çekiyor.
0: Siz ne dersiniz çocuklar, beğendiniz
3: evet,
0: mi?
3: Evet, çok güzel.
0: Sizce büyük anne beğenecek
3: evet.
0: mi? Aslında bir hayli ucuza satıyorum. Sadece 600 pound.
5: Pekala. 500'e inebilir misin?
3: 550 yapabilirim.
5: Pekala, anlaştık.
3: Tebrik ederim, tamam. Güzeldi. Evet çocuklar, büyük anneniz için bir araba aldınız. Araba satıcılığına ilk başladığım yıllarda bunun gibi basit satışlar beni çok mutlu ediyordu. Devam etmemi sağlıyordu. Güzel ve kolay para. Ama artık bir sonraki hamlemi düşünmem gerekiyor. Ve şu an için her türlü projeye açığım. Döndüğümüzde, şuraya da bakın. Nadir parça aramaya çıkacağım. Burada çok şey varmış. Acaba karşılığını alabilecek miyiz? Bozuk bir motor almamışımdır umarım.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Net! Kazancım net, sigortam net.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Hodri Meydan. 18-19 Haziran tarihlerinde yumurtalarda ve kahvelerde aynı üründen iki tane alana birinin tutarı kadar mani aynı gün hesabına iade. İki öde biri iade kampanyası Migros ve Makro Center mağazalarıyla Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi gelecek.
8: Bu otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
11: Yüzden fazlasından.
10: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
1: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: 1000 lira indirim.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
6: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik benlik renklerden.

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nun daha 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
3: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
5: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
2: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
6: Yardımcı öğretmen ve bir araba hayranı olan Jess'in rüya arabasını alma görevini üstlendi.
7: Volkswagen'ın bir modelini her zaman çok sevmişimdir. Golf GTI'yi.
6: Eski Fiesta'sını sattın.
8: Anlaştık.
6: Tebrik ederim, evet. Güzeldi. Ticarete atılabilmemiz için 1500 poundumuz oldu. Ama bir GTI almak için bize daha fazla para gerekiyor ve ilginç bir ilana rastladım. Klasik bir spor araba motorunu görmek için Kuzeydoğu'ya 550 kilometre yol gideceğim. Ender bir parça ve kar getirme potansiyeli yüksek. Göreceğimiz şey bir Pinto. Pintolar 1970'lerde motor sporlarında özellikle Ford'larda kullanılan popüler bir motor. Dayanıklılığıyla ünlü olan 4 silindirli Pinto hem yollarda hem de arazilerde kullanılabiliyor. 1960 ve 70'lerdeki yarışlarda büyük bir başarı elde etti. Ama çoğu motor bozulana kadar kullanıldı. Yani artık çok fazla sayıda yok. Bu yüzden klasik motor sporları hayranları, özellikle Ford kullanıcıları her zaman çalışan bir Pinto arayışındalar. Burada neler varmış? Şuraya bakın.
9: Merhaba.
6: Hey, nasıl gidiyor Gordon? İyi
9: gayet
6: misin?
9: İyiyim, sen?
6: Seni gördüğüme sevindim. Motor nerede?
9: Hemen şurada Mike.
6: Buradaki mi?
9: Evet.
6: Motor hakkında ne söyleyebilirsin?
9: Kit arabanın birinden çıktı. 4 silindirli blok motor. İçerisinde büyük bir piston var. Yani en az 2.1 litrelik bir motor olması gerekiyor.
6: Anladım, yani içiyle bayağı uğraşmışlar.
9: Evet.
6: Dışında da birkaç şey değiştirilmiş çünkü bu subap kapağı standart değil. Değiştirilebiliyor mu?
9: Evet evet, asıl kapağı burada.
6: Evet, üzerinde bu kapağın olması gerekiyordu. Böyle durması gerekiyor değil mi?
9: Evet.
6: Peki fiyatı ne kadar?
9: 1750.
6: Ne, sadece motor için mi? 1750 mi? 1750'ye bir araba alınır. Sadece motor için mi 1750?
9: Birkaç parça da dahil. Güzel bir karbüratör seti de var.
6: Pekala. Çok sakin davranıyorum. Güzel bir pazarlık taktiği ama aslında bu motor için çok heyecanlıyım. Sadece 500 pound tutan çift karbüratörler var. 1250 pound'u kabul eder misin?
9: Yapamam, yapamam.
6: Gerçekten?
9: Açıkçası bir tanesini yapmak daha pahalı oluyor.
6: Peki ne kadar istersin? En düşük kaç olur?
9: 1550.
6: 1550 pound mu? 1500 pound.
9: Eğer bugün alırsan evet.
6: Hemen şimdi alacağım.
9: Anlaştık.
6: Bunlar gerçek mi?
9: Evet. Kendine güzel bir motor aldın.
6: Şu an için bir kutu dolusu parça olabilir ama bana güvenin. Bunu Formula 1 uzmanımız elbise verdiğim zaman çok kısa sürede her şey hallolacaktır. ...1550 pound mu? 1500 pound.
9: Eğer bugün alırsan evet.
6: Hemen şimdi alacağım.
9: Anlaştık.
6: Bunlar gerçek mi?
9: Evet. Kendine güzel bir motor aldın.
6: Şu an için bir kutu dolusu parça olabilir ama bana güvenin. Bunu Formula 1 uzmanımız elbise verdiğim zaman çok kısa sürede her şey hallolacaktır. Tamamıyla yenilenmiş bir Pinto motoru.

0: çünkü hazır değildi. Sesini duyamadım. Yani bir risk aldım ama her şey güzel olacak. Bugün sana biraz farklı bir şey aldım. Bir araba değil. Yeni oyuncağın işte bu.
1: Vay canına, bu bir Pinto değil mi?
0: Evet.
1: Ama standart değil çünkü birkaç parçası farklı.
0: Endişelenme, doğru subap kapağını da getirdim.
1: Güzelmiş.
0: İşte, gördün mü?
1: Harika. Aynı zamanda rengi de yanlış. Yani bunlar kutudan bu renkte çıkmamış.
0: Evet, mavi olmalıydı.
1: Peki plan ne?
0: Sadece düzenle, tamir et, boya ve ben de iki katına satmaya çalışayım.
1: Neyin iki katı? Motora ne kadar ödedin?
0: 1500 pound.
1: Çalışıyor mu?
0: Ona hiç bakamadım.
1: Mike'ın iyimserliğini seviyorum. İçerisinde birkaç pahalı parça var ki bu harika. Ama çalıştığını görmeden, düzgün bir motor gibi ses çıkardığını duymadan mutlu olamam. Bu mümkün değil. Evet, burası Crank mıydı? Yakın zamanda yenilenmiş gibi. Olması gerektiği gibi hareket ediyor. Pistonların oyukların içine güzel ve net bir şekilde girdiğini görebilirsiniz. Zamanla dibe çökmüş bir metal katmanı olur. Bunda yok. Şu an gördüğünüz yağ gayet temiz duruyor. Bu çok iyi. Çünkü fazla kilometre yapılmadığını gösteriyor. Gayet iyi bir durumdaymış gibi görünüyor. Ve sesi de güzel. İçim rahatladı. İyi bir başlangıç. 60'lardan bu yana Ford'un yarışlarda kullandığı motorların rengi hep mavi olmuştur. Ford hayranlarına hitap etme planımızı gerçekleştirebilmek için motoru doğru rengine tekrar boyayacağım. Sanatımı gösteriyorum. Bu motorları bulmak gittikçe zorlaşıyor. Bir tanesinin üzerinde çalışabilmek çok güzel. Benim için nostaljik olması bir yana, bu motoru almak isteyenler için bunun orijinal ve otantik olması çok önemli. Yani yaptığımız her motorun değerini birinin gözünde arttıracak demektir bu. İşte böyle. Mavi harika oldu. Motoru boyadığımıza göre artık parçalarını takabiliriz. İlk işimiz buradaki orijinal subap kapağını takmak olacak. Bunu yapabilmek için subap kapağıyla motor bloğunun arasında yeni bir conta koymamız gerekiyor. Ve bunu yaparken bir conta yapıştırıcısı kullanmıyorum. Çünkü çok yapışkan olabiliyorlar. Ayrıca subap kapağını her kaldırdığınızda contayı yırtma riskiniz oluyor. Bu yüzden yağ kullanıyorum. Kontrol etmesi daha kolay. Daha elverişli. Karbüratörün burada 4 tane borusu var. Her silindir için bir tane. Bu sayede her silindirin kendine özel yakıt iletimi oluyor. Böylece motorun içine daha fazla yakıt ve hava yollayarak daha fazla güç alabiliyoruz. İşte bu yüzden motor sporları için harika bir sistem.
0: Merhaba. İstediğin aküyü getirdim.
1: Teşekkür ederim.
0: Motor gerçekten de harika görünüyor.
1: Evet, güzel oldu değil mi? Ve sanırım hazır sayılırız.
0: Pekala.
1: Artık çalıştırabileceğiz.

0: Bu hiç iyi olmadı.
1: Her şeyi kontrol etmem gerekiyor.
0: Bozuk bir motor almamışımdır umarım.
1: Umarım sorun bu devasa karbüratörlerin henüz yakıt alamamasından kaynaklıdır. Çok büyükler ve çalışabilmeleri için çok fazla yakıta ihtiyaç duyarlar. Belki henüz yeteri kadar dolmamıştır.
0: Hadi güzelim, lütfen çalış.
1: Evet.
0: İşte budur, harikasın. Evet, işte budur. Evet. Şu sese bak. Harika. Oh, Elvis.
2: Oldu sayılır.
0: Elvis. Bayıldım. Çok rahatladım. Vay canına. Harika.
1: Sesi güzel değil mi?
0: Bundan çok kar edecekmişiz gibi hissediyorum. Harikasın.
1: Yarışa hazır.
0: Bu motor yarış için tasarlandı.

0: zamanlarında 2600 pound fiyata koydum. Satın alacak herkesin bilmek isteyeceği gibi üzerinde yapılan her şeyi en ince ayrıntısına kadar paylaştım. Louis adında birinden bir e-posta aldım. Pinto Motor ilgisini çekmiş ama kendisi bir denizci ve şu an Akdeniz'de çalışıyor. Bu yüzden kendisi kıyı gemi arası bir radyo bağlantısı ayarladı. Satın alabilmesi için motoru kendisine tanıtmamı istiyor. Sen misin Louis?
1: Evet benim.
0: Şu an burada çok güzel bir Pinto'nun yanında duruyorum.
1: Peki harika.
0: Bu harika bir motor. 45 milimetre Delorto karbüratörü, 4 silindiri var. Cilalandı ve montajı tamam.
1: Güzel.
0: Louis bu motoru elindeki Mark 1 Escort için istiyor. İlanında bir sürü detay ve fotoğraf paylaştım. Yani Louis gerçek hayatta görmese bile bir teklif vermek için fazlasıyla nedeni var.
1: Motor için ne kadar istiyorsun?
0: 2600 pound benim için yeterli olur.
1: Pekala. Evet, benim için uygun, mükemmel bir motora benziyor.
0: Çok güzel, harikasın Louis. İlanımı kaldırıp sana yollayacağım.
1: Harika.
0: Harika, teşekkür ederim Louis.
1: Güle güle.
0: İyi oldu. Aldığım risk sonuç verdi ve 1100 pound kar ettik. Ama GTI için daha çok yolumuz var. Bu yüzden yeni bir proje düşünüyorum. Karavanlar günümüzde çok popüler bir araç ama satın alması ve kullanması biraz pahalı. Bu yüzden daha küçük bir aracın içinin kullanıldığı mikro karavan piyasası rağbet görmeye başladı. Böyle bir modifiye yaparak para kazanmak mümkün. Mikro karavanların fiyatı 7000'e kadar çıkabiliyor ama doğru fiyata modifiye edilebilecek düzgün bir araba bulmalıyız. İnternetten araştırdım ve sanırım bu iş için uygun araç satan bir yere rastladım. Onlarla konuşmam gerekiyor.
2: Merhaba Bacit Atos.
0: Merhaba, ben Fiat Doblo için arıyorum. Hala satılık mı?
3: Evet, evet, inanır mısınız? Bugün Doblo için arayan 5. kişisiniz. Çok fazla ilgi çekti diyebilirim.
0: Arabayla aramda 500 kilometre var ve 5 kişi daha ilgileniyormuş. Hızlı hareket etmeliyim. Bu yüzden arabayı inceleyebilmek için görüntülü arama yapmaya karar verdim. Bunu yapacağım. Evet. Merhaba. Merhaba dostum. Güzel görünüyor.
2: Evet, yaşına göre gayet iyi.
0: Tavan döşemesini gösterebilir misin? Böylece, güzelmiş. Geniş bir alanı varmış, yüksek bir de. Görüntülü aramayla satın almak yaygınlaşan bir şey. Ve bunu daha önce de erken davranmak için kullandım. Ne kadar istiyorsun Kenny?
2: Fiyatı 1495.
0: 1200 pound nasıl?
2: Benim için sorun olmaz. Hatta 5 tane müşteriyle uğraşmaktan da kurtulmuş olurum.
0: Sanal el sıkışması yapalım. Güzeldi. Pekala. Görüşmek üzere. Döndüğümüzde Doblo'yu atölyeye getireceğim ve dönüşüme başlayacağız.
4: Bunun sorunu ise şu, her şeyin sipariş edilerek yapılması gerekiyor ve evet, bu da zaman ve para alacak.
0: Bir su baskını projemizi tehlikeye atacak.
4: Tam bir kabus gerçekten.
5: Atil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
6: Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros hepimize iyi
7: gelecek. Otel Hanka.
8: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
7: Otel harika.
8: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Yaşanacaksa
10: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
13: Yaşanacak. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
7: Otel harika.
8: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcak yöntemli yiyelim şöyle.
15: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
14: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
16: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
17: Evet.
16: Aman tanrım.
18: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
19: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
20: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
18: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
0: Yardımcı öğretmen Jess'e rüya arabası olan Golf GTI'yi getirme sözünü verdi.
21: Böyle bir arabayla okula gidebilirsem kendimi okuldaki en havalı öğretmen gibi hissedeceğim.
0: Mikro karavana dönüştürerek para kazanma umuduyla bu ikinci el arabaya 1200 pound verdim. Fiyat Doblo'nun anahtarlarını daha yeni aldım. Atölyeye doğru giderken test sürüşünü de yapıyorum. İçime sinmesi gerekiyor. Görüntülü aramayla araba satın almak biraz risklidir ama çok kötü bir şey aldığımı zannetmiyorum. Elvis, mikro karavan fikrime sıcak bakıyor. Dönüşümü ve yatak gibi önemli parçaların nasıl takılacağını düşünmeye başladı bile. Merhaba ortak.
4: Vay canına, bu mudur?
0: Budur işte. Bu yakın zamanda birinin mikro karavanı olacak bir Fiat Doblo. Arkadaki alanı görene kadar bekle. Şuraya baksana. Hadi içine gir.
4: Düşündüğümden daha büyükmüş açıkçası.
0: Kötü değil, değil mi?
4: Bakmam gerekiyor çünkü buraya yatak da girecek.
0: Evet. Ayakların kapıya değmiyor. Gayet
4: ucu ucuna.
0: Evet, ucu ucuna.
4: Aman tanrım. Aslına bakarsan şu an beyaz bir tuval bu. Yapabileceğimiz çok şey var. Sorun şu, her şeyin sipariş edilerek yapılması gerekiyor, evet. Ve bu da zaman ve para alacak.
0: Kumbaramızda 1400 pound kaldı. Çok fazla şey yapabilecek durumda değiliz. Ama en fazla kar getirecek olan şey bu ufak mikro karavan olacak. Bu yüzden yapmak zorundayız.
4: Evet.
0: Bunu mutlaka yapmalıyız.
4: Ve bu araç çok hoşuma gitti. Sadece bütün koltuklardan kurtulmamız gerekiyor.
0: Soy gitsin. Doblo'nun içinde yaklaşık 4 metre küplük bir alanımız var ve oraya yatak, buzdolabı, fırın sığdırmamız gerekiyor. Elvis arabayı soymaya başlarken ben de parça bularak yardımcı olacağım.
4: Arkadaki koltukları arabadan çıkarırken çok dikkatli davranıyorum. Çünkü nelere ihtiyaç duyacağımızdan hala emin değilim. Buradaki ufak parçalar ilerleyen zamanlarda bize gerekebilir. Çok dikkatli bir şekilde ölçüyorum. Çünkü doğru parçayı yerleştirmek için her milimetre önemli. Örneğin buzdolabı. Alanımızı olabildiğince efektif kullanmalıyız. İçerinin düzenini tasarlamaya çalışıyorum ama dürüst olmak gerekirse çok iyi gitmiyor. Mike'ın da buna kafa yorduğunu biliyorum. Belki o bir çözüm bulabilir. Ertesi sabah planlar değişiyor. Dürüst olmak gerekirse elimizdeki bütçe ve zaman aralığında Doblo'nun dönüşümünü gerçekleştirebilmek beni biraz korkutuyordu. Ve bu sabah Mike'dan gelen bir e-postayla uyandım. Bu işle uğraşan John adında biri varmış. Mikro karavanlarda uzmanmış ve elimizdeki imkanlarla Doblo'nun dönüşümünü tamamlamada kilit bir rol oynayabileceğini düşünüyorum. Bakalım neler yapacaklar. Bu kadar önemli olmasının nedeni elinde halihazırda bize yardımcı olabilecek tedarikçi olması. Ve kendi iş gücümü de eklersem sanırım bu projeyi gerçekten tamamlayabiliriz. John arıyorum.
1: Merhaba, Elvis?
4: Evet, nasıl gidiyor?
1: Memnun oldum Elvis.
4: Ben de öyle.
1: Seni bekliyordum.
4: İşte geldim ve Doblo'muz evet. Da bu. Nereden başlamak istersin?
1: İlk olarak zemindeki döşemeleri kaldıracağız ve sonra tavana pencere için delik açacağız.
4: Açılır tavan hoşuma evet, gitti.
1: Çok güzel olacak.
4: John 8 yıldır buranın sahibi ve 100'den fazla arabayı mikro karavana düşürdü. Özel parçaları tedarik edebilir ve herhangi bir noktada tavsiye verebilir. Zeminden başlıyoruz.
1: Şablonlarımız burada.
4: Ölçüleri çizip kesime başlayalım
1: evet.
4: Mı? Okul günlerimi hatırlattı.
1: Evet öyle.
4: Böyle bir projedeki önemli şeylerden biri ağırlık. Fazla ağır olmasını istemezsiniz. Bu yüzden zemin ve dolaplar için hafif kontrplak kullanıyoruz. Tam oturdu. Sıradaki işimiz tavan penceresi. Arabanın tavanına delik açmak çok garip geldi şimdi. Artık geri dönüş yok. Köşelere açtığım kılavuz delikler sayesinde Doblo'nun kesim işini çok daha rahat ve net bir şekilde yapabileceğim. Çatıda 4 delik açtım. Bu işte hata payı yok değil mi?
1: Evet.
4: Pekala. Arabanın tavanına her gün matkapla delik açmıyorum. Yanlış bir şey yaparsam Doblo'nun değerini ciddi şekilde düşürebilirim. Başlıyoruz. Tavanda artık bir penceremiz var John. Umarım doğru yeri delmişimdir. Merhaba dostum.
1: Merhaba Elvis.
4: Şuraya bak. Mastik macun kullanarak penceremizi oturtacağım. Su geçirmez ve güçlü bir mühür olmanın yanı sıra yolda giderken karavana esnekliğiyle uyum da sağlayabilecek. Bunun gibi tavan pencerelerini internette 120 pound'a bulmak mümkün ama alan kaplamayan masa gibi şeyleri sıfırdan yapmam gerekecek. Harika. Gerçekten güzel oldu. Mükemmel. Aferin bize. Mikro karavanımızın şekli oluşmaya başladı. Geldiğimiz noktadan çok memnunum. Projede ilerlediğimiz net bir şekilde görünüyor. Son birkaç gün yoğun geçti. İç kısımdaki dolaplar tamamlandı ve yerleştirildi. Son düzlüğe girdik sayılır ama bir sorunumuz var. Bu sabah şiddetli yağmur uyandı. Atölyeye gittiğimde gece boyunca yağan yağmurun duvarlardan içeri girdiğini gördüm. Zemin suyla kaplı. Her yer su altında ve bunun projemizi nasıl etkileyeceğini bilmiyorum. Çünkü mikro karavanımız su baskınına çok yakın. Malzemelerin hasar almasını istemem. Suyu dışarıya bir fırçayla atıyor. Talaşlardan ve yalıtım malzemelerinden bir set çektik. Kontrol altına aldık galiba. Güzel bir imece örneği oldu ve artık işimize dönebiliriz. Her karavanın kalbi denebilecek masa için kesimlere başlıyorum. Ufak alanda sorun çıkarmamaları için köşelerin sivri olmaması gerek. Güzel oldu. Basit ve etkili tasarımlara bayılıyorum. Harika. Karavanımızdaki her şeyde olduğu gibi masada zekice tasarlandı. Aracı kullanırken güvenli olabilmesi için katlanabiliyor ve alandan tasarruf ettiriyor. Yatakta biraz rock'n'roll stili bir şey kullandık. Bunlardan daha önce görmüştüm ve çok hoşuma gitmişti çünkü koltuk olarak da kullanılabiliyor. Güvenli gidebilmeniz için üzerinde emniyet kemeri bile var. Dünyadaki en büyük araç değil ama mikro karavanların olayı bu. Güzel oldu değil mi? Büyük parçalardan yatak çerçevesi 400 pound, buzdolabı da 390 pound tuttu. Diğer eşyalarda kontraplak kullandığımız için bütçemizi aşmadık. Toplamda 1400 pound harcadıktan sonra mikro karavan neredeyse hazır. Bu perdeler dönüşümün son dokunuşları. Şuraya bakın, yaptığımız şeylere inanamıyorum. Bence bu aracın değerini fazlasıyla arttırdık. Bayıldım.

Atölyeye doğru uzun bir yolumuz var. Ama arabanın yol tutuşunun mikro karavana dönüştükten sonra değişmemesi beni mutlu etti. Sürüş hala rahat bir yolu.

0: Merhaba ortak.
1: Merhaba dostum.
0: Doblonun her şeyi tamamlandı
1: evet,
0: mı?
1: Evet, baksana.
0: Şaka yapıyorsun.
1: Gir hadi.
0: Yok artık. Şuraya bak.
1: Nasıl?
0: Evet Elvis. Peki burada neyimiz varmış? Ocak, lavabo ve buzdolabımız var.
1: Arabayı kullanırken orada durmayacak ve istediğin zaman böyle açabileceğin bir masa da var.
0: Harika. Şuna bak.
1: Şuraya bak. Bir anda ortaya çıkan bir şarj yeri.
0: Aman tanrım harikaymış.
1: Alandan bayağı tasarruf ettik.
0: Bence bunun için ciddi para isteyebiliriz.
1: Evet, bak ne diyeceğim. Bunu yaparken bana yardım eden insanlarla konuştum ve bunu 8000 pound'a satabileceğimizi söyledi.
0: Hadi canım.
1: Evet öyle.
0: Hadi artık çıkalım ve satalım. Çok güzel. Evimden daha güzel. Şaka yapmıyorum. Harika. Mikro karavanlar ne kadar güzel şeylermiş. Bayıldım ve eğer benim tepkim buysa diğer insanlar da çok sevecektir. Arabayı gerçek hayatta göstermem gerekiyor. Bu yüzden bunu yerel bir festivale götüreceğim. Her hafta sonu böyle etkinliklere binlerce insan katılıyor. Dışarı çıkmayı ve hafta sonlarını böyle bir mikro karavanda geçirmeyi sevecek insanlar gelecek. Bütün gün burada durup yoldan geçenlerle konuşacağım. Umarım günün sonunda bunu satmış olurum. Gelin ve dilediğiniz gibi inceleyin. Merhaba, nasılsınız? Evet, bu bir Fiat Doblo. Bu aracı satın aldım ve onu ufak bir eve andıran bir şeye dönüştürdüm.
2: Evet.
0: Arkada yatağı da var. İçeri gir, çekinme.
3: Dostum çok güzelmiş.
4: Kaç para?
0: 7.995. İspanya'da günübirlik tatil kadar ama sonuna kadar sizin oluyor. Bununla bir gün geçirdiğinizi düşünün. Bir yere park ettiniz ve bir bardak çay koyduğunuzu düşünün. İlginizi çekti. Hissedebiliyorum. Evet, hissedebiliyorum. Hayır mı? Tanıştığıma memnun oldum.
3: Ben de öyle.
0: Teşekkür ederim, güzeldi.
3: Teşekkür ederim.
0: Bu işte bir yanlışlık yaptığımı itiraf etmem gerekiyor. Doblo'yu bütün insanların görebileceği bir yere koydum. Bir teklif bile gelmedi. Bunu satmadan Jesse'nin Golf GTI'ını alabilmem imkansız. Artık başka bir plan düşünmem gerekiyor. Döndüğümüzde satış yapamadığımı söylemem gerekecek. İçi ve dışı harika görünüyor. Bir sürü insanın ilgisini çekti ama kimse elini cebine götürmedi. Ve uygun fiyatlı Golf GTI'yi bulmak için yarışacağım. Herkes için geçerli bir fırsat değil. Bu yüzden kimse fark etmeden satın alabilirim.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Net! Kazancım net, sigortam net.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da da var.
11: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
9: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
13: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
9: Tekrar söylememe gerek var mı?
12: Otel mi? Trivago.
14: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
15: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
16: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
14: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
17: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
18: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
17: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
18: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
19: Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 money olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros hepimize iyi
2: gelecek. Hi Turkey, welcome to America.
8: Bu abi kim oğlum?
1: Yetkili bir abiye benziyor ama.
2: Then Reverend is John. Benim Uğur Aban. açı yapalım sana.
3: Tamam Kemal abi, arayacağım ben seni.
2: What is torn of a saç?
4: Oğullarım, börek yaptım size. İyi verin, sıcak sıcak.
20: Ispanaklı da yaptın mı Melahat teyze?
4: Ispanaklı olmaz mı?
2: Oh, for me. Thank you.
21: Sen misafir servisin, buyur.
2: This is borç.
18: Kaptan biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
21: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim. Buna inanan kazanır.
22: Titresin Amerika.
23: Titredi de.
24: Milli takımlar ana sponsoru Fuzul bizim çocuklara başarılar diler.
25: Servis geldi. Çantam hazır mı?
26: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
27: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadaka kart programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
28: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli, toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
29: Hesap basit, hesap basit.
30: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
31: Tehlike çok büyük.
32: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
33: Olamaz mı?
32: 10 dakika içinde.
30: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
34: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
33: Bu gerçekten dehşet verici.
31: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
30: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
0: Başımız dertte, mikro karavanımızı henüz satamadık. Bununla bir gün geçirdiğinizi düşünün. İlginizi çekti. Hissediyorum. Evet, hissedebiliyorum. Hayır mı? Bu yüzden bize modifiyede yardımcı olan ve mikro karavan piyasasına hakim Can'ı aradım. Birkaç gün sonra bize birkaç haber getirdi.
35: İyi bir haberim var. 7800 pound verebilecek bir müşteri çıktı.
0: Hadi canım.
35: Eğer senin için de uygunsa tabii.
0: Harika. Benim için tabii ki uygun. Harika bir son oldu. Yatırdığımız parayı 3'e katlayarak Jesse'nin rüya arabası için gerekli paraya ulaşabildik. GTI internette rağbet gören ve çok takipçisi olan bir araba. Volkswagen forum sayfalarında bütçemi paylaştım ve eğer Mark 6 satmak isteyen varsa bana ulaşmasını söyledim. Joe adında bir hanımefendi bizimle iletişime geçti. Güzel bir golfü varmış. Dediğine göre kusursuzmuş. İçinde DSG şanzıman varmış. Bu güzel çünkü bu sayede direksiyonun arkasındaki tuşlarla vites değiştirilebiliyor. Yarı otomatik gibi. Araba için ilan koymamış. Herkes için geçerli bir fırsat değil. Bu yüzden kimse fark etmeden satın alabilirim. Bütçemin ne kadar olduğunu bilerek dedi ki gel. Kendin gör ve bakalım anlaşabilecek miyiz? Burada park halinde bir golf olması gerekiyor. Sanırım burası değil mi? Güzel görünüyor. Evet, çok güzel. Joe siz misiniz?
36: Memnun oldum.
0: Ben de memnun oldum. Evet, bu şahane araba için geldim.
36: İşte araba.
0: Harika görünüyor gerçekten.
36: Evet, göz bebeğim.
0: Ne kadar süredir sizde?
36: 2,5 senedir. İyi ilgilendim.
0: Güzel, içerisi deri kaplama. Ve daha önemlisi içinde DSG şanzıman var. Otomatik
36: evet,
0: şanzıman.
36: Evet, boynumda bir sorunum olduğu için DSG'yi tercih evet. ettim. Otomatik olduğu için vites değiştirmek zorunda değilim.
0: Süspansiyonu biraz alçaltmışsınız. Güzel bir duruşu ve düşük profilli tekerlek olmuş.
36: Evet.
0: Her tarafında opak cam kullanılmış. Bu da çok
36: evet.
0: iyi. Bakımları düzenli yapıldı mı peki?
36: Evet, Volkswagen servislerine gittim
0: Harika.
36: Sadece.
0: Mükemmel. Küçük bir test sürüşü yapmadan doğru araba olduğunu anlayamam. Sizin için bir sorun olur mu?
36: Buyurun.
0: Teşekkür ederim. Uzun sürmez,
36: tamam.
0: Söz veriyorum. Anahtarlar içeride
36: evet,
0: mi?
36: Evet öyle.
0: Şuna bak, gitmek için hazır. Bir Volkswagen Golf GTI kullanıyorum. Ne kadar iyi olduklarını unutmuşum. Kesinlikle nefes kesiyorlar. Harika araba. 207 beygir gücü yakıt enjeksiyonlu 2 litrelik motordan geliyor. Bütün bunlara da DSG şanzıman güç veriyor. Gaza biraz bastığınızda arabanın gücünü görebiliyorsunuz. Bu arabanın CES'e verebileceğim bir araba olup olmadığına karar vermem gerekiyor. Bu arabanın gelecekte ona bir sorun çıkarmayacağını biliyorum. Hiçbir para harcaması gerekmeyecek. Bu çok iyi olacak onun için. Harika bir araba. Bu arabayı kullandıktan sonra şunu söyleyebilirim. Bulabileceğim en iyi araba bu. Volkswagen servis geçmişi de tam. Her bir adımda bu arabanın arkasında durmuşlar ve sanırım ben de öyle yapmalıyım. Çünkü arabanın sürüşü çok güzel. Direksiyonun arkası da çok rahat. Sadece fiyatı bütçeme daha uygun bir yere çekmem gerekiyor. Eğer bunu başarabilirsem eve götüreceğim araba bu olacak.

0: İyi mi?
1: Evet. Bu arabaya aşık olmak evet. çok kolay. Bunun için ne kadar isteyeceğinizi düşündünüz mü?
0: Evet.
1: Ben 7500 pound civarını düşündüm.
0: Mümkünse biraz daha fazla isterim.
1: Ne kadar fazla?
0: 8.
1: 7750'yi kabul eder misiniz?
0: Evet, sanırım
1: harika.
0: Olur.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim.
1: Harika. Bu şekilde Jesse 200 beygir gücünden fazla ve azami hızı saatte 240 kilometre olan gerçek bir hateç aldı. Atölyeye 150 kilometrelik yol var. Çok güzel bir yaz günü ve bir GTI kullanıyorum. Bundan daha iyisi olamazdı.

0: Yok artık.
1: Var artık.
0: Yok artık. Bu inanılmaz. Bu araba Jesse çok mutlu biri yapacak.
1: Arabayı görünce aklını kaybedecek. İstediği her şey var. Tekerlekleri büyük, otomatik vites. Ama daha da önemlisi arkasında GTI yazısı var. Güzel değil mi?
0: Neyle başladığımızı bir düşünsene.
1: Değil mi?
0: İnanamıyorum. Kusursuz duruyor.
1: Ufak yeşil Ford Fiesta'dan Golf GTI'ya. Fena sayılmaz değil mi?
0: Hiç fena değil. Arabayı bir kontrolden geçirdim ve her şey sağlam görünüyor. Artık eğlenceli kısma geçebiliriz. Arabayı Jesse vereceğiz. Yüzünün halini görmek istiyorum.
1: Bu araba nasıl sevilmez ki? Pedala biraz basınca ve anında hey fırlıyor. Jesse çok güneşli olmayan Lincolnshire'daki bir klasik araba gösterisinde buluşmaya karar verdik. Bu işi başarabileceğimizden haberi yok. GTI'mızı diğer Golf'lerin yanına saklıyoruz. Böylece Jesse sürpriz yapabileceğiz. Kimler gelmiş?
2: Merhaba.
1: Merhaba Jess.
2: Merhaba.
1: Nasılsın? Şemsiye
2: İyiyim,
1: ister misin? Bu Elvis.
2: Aa, merhaba.
0: Nasıl gidiyor?
2: İyi
0: İyiyim.
2: Misin?
0: Güzel.
2: Evet, çok memnun oldum.
1: Etrafı gezebildin
2: evet,
1: mi?
2: Evet, burada bir sürü güzellik var.
0: Çok iyiler değil mi? Bir sürü havalı
2: şanslıyım.
0: Şey var.
2: Şanslıyım. Evet. Evet, görecek daha çok şey
1: evet,
2: var.
1: Bizim de sana göstermek istediğimiz
2: tamam.
1: bir şey var. Bu taraftan.
2: Tamam.
1: Şemsiyeyi paylaşalım
2: mı? Olur.
1: Burada bir araba koleksiyonu var. Çok güzeller. Şu güzelmiş değil mi?
0: Güzel
2: çok
0: bir
2: iyi.
0: Mark 5. Oldukça modern.
2: Evet.
1: Bu da güzelmiş. Bu harika bir Mark 1 Golf GTI. Bu da ilginçmiş. Biraz daha yeni olan bir Mark 6.
2: Evet.
1: Görünüşü hoşuma gitti.
2: Çok güzelmiş.
1: Spesifik bir şeye ihtiyacın var değil mi?
2: Otomatik vitesi.
1: Peki bu nasıl acaba?
0: Bir göz at.
2: Evet, otomatik vites.
1: Değil mi? Jess, bu senin rüya araban.
2: Çok teşekkür ederim. Çok güzel, aman tanrım.
1: İstediğin her şey bu arabada var. O günden aklında kalan kırmızı
2: evet.
1: çizgisi de var.
2: Kırmızıymış
1: bak,
2: burası.
1: Mü?
2: Bal peteği ızgarası da var.
1: Küçüklüğünden aklında kalan. Evet, bal peteğini tercih ettik. Hatırladığını söylediğin her şey bu arabada.
2: Bunu nasıl yaptınız?
1: Elvis de bunun için çok ederim. Çabaladık.
2: Gerçekten minnettarım. Çok teşekkür ederim. Çok
1: bizim
2: ciddiyim.
1: İçin bir zevkti. Her şeye değdi değil mi? beni de ağlatacaksın. Dur, beni de ağlatacaksın. Jess, yapma öyle.
0: ben Mike'ın Jess'e neden yardımcı olmak istediğini Jess'le tanıştığımda anladım. Çok güzel şeyler hissetti. Gözyaşları döküldü ve Mark yapacağını yaptı.
1: Zor işti Jess. Bunu başarmak zor işti.
2: Gerçekten minnettarım.
1: Çok duygusal bir andı. Benim de gözlerim doldu. Bu arabanın Jess'in hayatına yapacağı etkiyi gördüm ve bunu gerçekten de hak ediyor. Onun ve Golf'ün yıllar boyunca mutlu bir birlikteliği olacak. Bunun için çok seviniyorum. Evet Jess, bu senin rüya araban.
2: Teşekkür ederim. Aman tanrım.
0: İçine girsene.
2: Emin misin?
0: Hadi. Keyfini çıkar.
1: İyi işte ortak, çok güzel.
0: Bence hoşuna gitti.
1: Bence de öyle, mükemmel.
0: Evet.
1: Görüşürüz Jess.
0: Eğlenmene bak, tadını çıkar.
1: Harika oldu değil mi?
0: Mükemmel. İyi de biz eve nasıl gideceğiz?
1: Eve nasıl gideceğiz? Evet, gerçekten
0: taksi.
1: Nasıl gideceğiz? O kadar öngörülü değilim.
0: Hadi gel.

0: Aracını trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş ve çiğ badem sadece 499 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
5: Trivago'da da var.
7: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
5: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
5: Tekrar söylememe gerek var mı? Otel mi? Trivago.
9: Hi Turkey, welcome to Çakır. America.
10: Bu abi kim lan?
11: Yetkili bir abiye benziyor ama.
9: Dan Rebellin is John.
12: Benim. Uğra bana turnuva saçı yapalım sana.
13: Tamam Kemal abi, arayacağım ben seni.
14: Oğullarım, börek yaptım size, iyi verin sıcak sıcak.
15: Ispanaklı da yaptın mı Melahat teyze?
14: Ispanaklı olmaz mı?
16: Kaptan biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
17: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim.
18: Ana sponsoru Fuzul bizim çocuklara başarılar diler.
19: Servis geldi. Çantam hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Yakıt alacağız yine, yandık.
16: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
13: Kredi

0: diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı.
4: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Lexington, Virginia yolundayız.
1: Seçici yıkımı yapan ön inşaat ekibi biziz.
0: Seçici yıkım.
1: Parçalar halinde çıkacak tarihi parçaları tespit etmek istiyoruz.
0: Bunun üzerinde duruyor.
1: Düşecek mi? Tutabilecek misin?
0: Vasiyetimi düşünmeye başlıyorum. Bu pencereden paravan yapılsın istiyor.
2: Tanrım, bu mükemmel.
3: Amerika'da tarihi binalar her gün birer birer yıkılıyor ve içindekiler sonsuza dek yok oluyor. Oh! Tabii Mike ve Robert daha önce ulaşmadılarsa. Buldukları hurdaları kurtarıyor, restore ediyor, dönüştürüyor ve satıyorlar.
0: Değeri yükselip duruyor.
3: Hurda bizim işimiz.
0: Dinle, yaklaşan bir işimiz var. Lexington işi. Çok havalı çelik çerçeveli pencereler var. Onları sökmemizi istiyor.
1: Evet evet, cumba penceresini ve kapıları da.
0: Yapacağımız bu pencereden paravan yapılsın istiyor. Yani yeniden kullanılıp bir hikaye anlatacaklar ve kimseye söyleme ama şantiyede bizim için o da ayarladım.
1: Herkes gelecek mi?
0: Hayır hayır, sadece bizim için yer var.
1: Ediyoruz.
0: Evet, bu işin sahibi biziz.
1: Yarın mı?
0: Tamam. Yarın başlayacağız. Orada görüşürüz. Faciayı ve kaosu kontrol et. Güzel.
1: İyi fikir. Görüşürüz.
0: Tamam, görüşürüz. George's'un sahipleri yandaki bu binayı bir düğün salonuna çevirecekler. Ve orijinal görünümüne dönmesi için bazı parçaların sökülmesi gerekiyor.
1: Burası eski bir garajdı. Garaj kapısı vardı. Sol ön tarafta bir cam kapı, büyük bir pencere ve ortada bir de kapı vardı. Hepsi bir aradaydı. Sonra 1960'larda bu cepheleri yaptılar ve bu da iki ayrı bina gibi görünmesini sağladı.
4: Gidip ihtiyarlar uyanmışlar mı bakalım.
5: Hadi gidelim.
4: Gel ha, işte gidiyoruz. Babamla Robert dün gece geldiler. Kamyonları yerleştirdiler ve görünüşe göre otelleri şantiyenin tam yanında.
5: Aa, çok evet. İlginç.
6: Şuşuk butik otele
4: öncelikle
6: bakın.
4: Öncelikle umarım uyanmışlardır.
6: Evet, onları uyandırmamız
4: çünkü
6: gerekebilir.
4: Çünkü bize erken kalkın dediler.
1: Sanırım bence geldiler Mike. Sonunda.
0: Evet, zor olmalı.
1: Uzak olmaları çok
4: burası
1: yazık.
4: Burası şantiye ve kaldıkları yer de burası.
5: Hey, merhaba.
6: Mike nerede?
5: Nasılsınız?
4: Kaldığın güzel oteli hak etmediğini söylemiyorum ama
0: yer olsaydı sen de kalabilirdin.
5: Bugün sadece üçümüz iş için giyinmişiz.
0: Evet, biliyorum.
6: Onlar terlik mi?
5: Verdiğim mesaj ne?
0: Bana birkaç dakika verin, aşağıya gelip yardım edeceğim.
1: Zamanı geldi. İşe başlama zamanı.
0: Zamanı mı?
5: Terlik giyiyor.
6: Acele etme.
0: Teşekkürler Grayson.
5: Anlat bize Robert.
1: Bu binanın ön cephesinde tuğla hariç her şeyi sökeceğiz. Kısmi bir iş sayılırdı. Seçici yıkımı yapan ön inşaat ekibi biziz. Evet.
0: Seçici yıkım, evet.
1: Burada bir sürü yeni şey var. Yeni derken kastettiğim 1960'larda ekledikleri parçalar var ama
5: hepsini sökeceğiz.
1: Sökeceğiz.
4: Daha önce kurtarılmışlardı.
0: Evet, evet. Bunlar diğer binalardan çıkmış. Yani ikinci nesil kurtarma işi yapıyoruz.
4: Hadi yapalım.
6: Hadi yapalım.
4: Bekleyin, bekleyin, bekleyin.
5: Aa, bakın.
4: Onu bekleyelim
6: gelsene
4: mi?
5: Patron, hadi sana bot getirdik.
0: Teşekkürler.
4: 1, 2, 3, hurra!
5: Hadi!
6: Robert hepimize bir görev verdi. Ted ve beni ilk cepheye başlamamız için gönderdi.
0: Ben riskli işlerin adamıyım.
1: Her zaman tepeye çıkıp yukarıda çalışmak istiyorum.
0: Bunu iki bina haline getirdiklerinde iki farklı cephe yaptılar. Biz de önce soldaki büyük olanı sökeceğiz. Baktığımız şey cephenin arka tarafı. Ve burada yaptıkları şey kalay kullanıp bir sundurma oluşturarak suyun akıp gitmesini sağlamak. Önce tüm bunları söküp cepheden ayırmalıyız. Sonra da nasıl parçalarını ayıracağımızı bulmalıyız. Çok kötü durumda. Bu yüzden en büyük endişem düşmesi. Tek parça halinde sökebilirsek iyi olur. Bu olur mu bilmiyorum.
4: Bu binaya sabitlenmiş. Tuğlaya çiviyle çakamazsın. Tuğlaya yapıştırabilirsin. Doğru türde bir vidaysa tuğlaya vidalayabilirsin. Hangisi bilmiyoruz ama boşluk var.
1: Ha, belli.

0: Oluyor bir
1: kontur
0: kısmı.
1: Plak.
0: Evet. Bunlar modern çerçeveli kapı ağızlarına takılmış tarihi pencereler ve kapılar. Sadece yeni çerçeveleri var. Biz bunu sökeceğiz. Parçalar halinde çıkacak. Yapmak istediğimiz şey tarihi parçaları tespit etmek. Kontur plak olan farklı kısımlar önemli değil ama dekoratif destekler ve diğer her şey muhtemelen bu yüzyılın başından ya da eskilerden kalma. Bu kadar mı? Devam ediyor mu?
1: Tek parçaymış gibi dağılıyor.
2: Tamam, bekle. Altından girmeyi
0: deneyim. Kırılacak gibi görünüyor.
2: Alt taraf eskiden inşa ettikleri bir garaj girişiydi.
3: Ön cephe.
2: Ama o kısma çevresini sökerek başladık.
0: İndirin.
2: Bu çok ağır değilmiş. Hadi sepetteyken bunu indirelim. Aha. Diyorduk.
3: Sıkışmıştım sanırım.
2: Kesinlikle ezilmiştim. Olamaz.
3: Bu o mu?
2: Bu o, evet.
3: Tamam, bekleyin. Tutalım şunu. Ne olur ne olmaz diye vasiyetimi yazmıştım. Pekala.
0: Tamam. Çatıyı taşıyan yapı nedeniyle çatıda yapılacak çok iş var.
1: Evet.
0: Bu yüzden Mike önden başlayıp onu tutan her şeyi söktü.
1: Bir noktaya kadar. Bunun üzerinde duruyor. Belli ki burada, sanırım burada birkaç çivi var. Aslında hayır, sanırım hasarlı.
0: Düşecek mi?
1: Evet, gevşemiş.
0: Şu anda sağlamlığı konusunda biraz endişeliyim. Bunu geçici olarak bağlayacağız.
1: Önden nasıl serbest kalacak bilmiyorum. Küçük bir bölümü yapalım. Kaldırır kaldırmaz parçalanıp dağılmasından korkuyorum. Üç parça halinde yapalım mı?
0: Mike olduğundan emin misin?
1: Eminim.
0: Bunu Mike mi söyledi?
1: Vasiyetimi düşünmeye başlıyorum. Onu tek parça halinde tutmanın bir değeri yoktu. Çünkü onu kim kullanacaksa kesip
0: boyutunu ayarlamak zorunda kalacak.
1: Bulduğumuz en iyi yöntem önden serbest bırakıp sonra geri çekmekti. Böylece doğal olarak çatıya düşecekti ve bu çok daha güvenliydi. Arka tarafı kestim. Çıkarmaya hazır mısın? Biraz daha it.
0: Ha, tamam, yumuşak davranmaya çalışıyorum.
1: Çıktı, çıktı.
0: Tutabilecek misin?
1: Tamam.
0: Tutacak mısın?
1: Evet, tamam. Evet, tuttum.
0: Arka tarafını tutuyorum.
1: Son hamle. İşte oldu. Bırak onu. Evet, bırakabilirsin.
0: Sıradaki panel. Nasıl gidiyoruz Mike?
3: Grayson, bu kapıları taşımaya hazırım. İşte başlıyoruz.
2: İçten ve dıştan pencere ve kapıların kaplamalarını sökmeye başladık.
3: Zorlandık. Yani sadece dikkatli olduğumuz ve parçaların zarar görmesini istemediğimiz için zorlandık.
2: Doğru. Ve bu bina ayakta kalacak. İşte bu yüzden diğer kısımları öylece yıkamazdık. Tamam. Eşikle birlikte çıkmıyor.
3: Sorun değil. Zaten çürümüştü. Değil
2: tamam.
3: Mi?
0: Kornişi bitirdikten sonra tabelaya geçtik.
1: Hazırım.
0: Hazır mısın?
1: Kolun olması gereken yerde sokak lambası var. Fazladan bir engel daha. Trafik, bina ve sokak lambası beni endişelendiriyor.
0: Yavaş. Bekle.
1: Evet, o sokak lambası tam da günün çoğunda durmak istediğim noktadaydı. Evet. Ve kaldırım. İşin bir kısmı da kaldırımda yukarı aşağı gitmekti ve tekerleğiniz kaldırımdan geçtiğinde çatal hareket ediyor. Geri giderken bu yük kaymasını da hesaba katmalıydım.
0: Ted! Tamam, harika.
1: Çözün, güzel. Çözün şunu çocuklar.
0: Hallettik. Mike her şey nasıl bağlanır biliyor yani. Mükemmel bir şekilde yere indi.
2: Bu taraf bende.
1: Bugünün sonunda yapmak istediklerimizi yaptık. Açıkçası daha fazlasını yapmak isterdik ama zaman kısıtlıydı ve binanın sağ tarafındaki yan ve ön cephede bulunan iki kornişi de söktük.
0: Oh, keskinmiş. Pekala. %75 değil mi?
1: Evet, %65.
0: %65, tamam.
1: Burada bir günümüz daha var.
0: Tam şurada olacağız.
1: Yine mi?
3: Beş yıldızlı.
0: Siz şuradasınız.
1: Biz de mi?
3: İki evet, yıldızlı.
0: Tamamen yarın aynı. Erken başlayacağız. Yapılacak çok şey kaldı. Ha.
4: Bu şeyi indirirken hep endişeleniriz. En kötüsüne hazır olmalısınız.
3: Bu sabah çok hata yaptık.
5: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
5: Servis geldi, çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap kurdu. İki
7: öde, biri iade. Manile. Hodri Meydan. 18-19 Haziran tarihlerinde yumurtalarda ve kahvelerde aynı üründen iki tane alana birinin tutarı kadar mani aynı gün hesabına iade. İki öde biri iade kampanyası Migros ve Makro Center mağazalarıyla Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi gelecek.
8: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
9: Sütaş labneyi.
10: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
11: Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.
12: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
13: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
12: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
1: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
2: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
3: Merhaba
4: selam
3: çocuklar.
5: Hey, hazırsınız.
4: Bütün gece burada sizi bekledik.
3: Evet.
4: En azından giyinmişsiniz.
3: Erken geldik evet. Bu sefer evet.
4: Evet çok güzel.
3: Evet evet sorun yok. Yağmur başlamadan bitirelim.
4: Evet.
3: İkinci günde binanın sol cephesindeki cumba penceresini ve yan taraftaki çelik çerçeveli pencereleri sökmemiz gerekiyor.
6: Yapılacak çok şey kaldı soldaki evet. Cumba. 1850'ler veya 1860'lardan kalma olabilir ve bu sadece bir cumba. Böyle sergilenirlerdi. Bilirsiniz burası bir mağaza. İçeri bakarsanız arkasında standart boyutlu pencereler olur.
3: Sütunları çıkaracağız çünkü daha çok süs içindeler. Bence bu şey tekrar cumba olmalı. Gerçekten değeri o şekilde daha fazla. Nereye gideceği ise başka bir hikaye. Birinin bunu sahiplenmesi ve bir sonraki projesi için değerli görmesi gerekiyor. Parçanın etrafına bir kayış geçiriyoruz. Böylece onları çatıya bağlayıp bir kaldırma noktası oluşturabilirim. Sonra palangayla aşağıya indireceğiz. Bir şey indirirken hep endişeleniriz. Ne kadar hafif ve ağır olduğu önemli değil. En kötüsüne hazır olmalısınız. İyi bir bağlantı noktasına ve iyi ekipmanlara sahip olmalısınız. Her şeyi ayarlıyoruz. Sonra
4: i̇şte
3: kesip indireceğiz.
6: Mülk sahibi bu çelik çerçeveli pencerelerden bazılarını mekan içindeki bir proje için kullanmak istiyor. Bu yüzden sadece bunları çıkarmayacağız. Ayrıca dükkanımızda bir şeyler yaparak yeniden kullanacağız.
4: Bu sabah çok hata yaptık.
5: Görebildiğim kadarıyla sorun şu. Burası paslı ve içeride tonlarca boya var. Cıvataların başlarını dıştan kestik ve gevşetmeye başlayabileceğimizi düşündük.

0: Yaklaştık. Ona bakıyorsunuz ve her şeyi kesmişsiniz. Ama yine de yerinden çıkmıyor.
1: Onu çıkarmaya çalışıp bu şekilde kontrol edeceğim.
0: Tamam. Tüm civataları söktük. Ama bakın, çok fazla dolgu var.
2: Üst kısım da duvara bağlantılıydı.
0: İşte böyle, zorlu bir mücadeleydi. Çok zordu. Gevşiyor. Hadi.
1: Tamam Grayson, onu çıkarabilirsin. Tuttum.
2: Çekeyim mi? Tamam.
1: Yolumuzdan çek.
0: Şimdi birkaç kişiye ihtiyacımız var.
3: İşte burada.
2: Evet.
3: Evet, işte çıktı.
1: İşte oldu.
3: Hadi. Seninkini de çıkar Grayson.
4: Merhaba Mike.
3: Merhaba.
4: Harikasınız.
3: Nasılsın?
1: Merhaba.
4: Bu kadar çok işi bitirdiğinize inanamıyorum.
3: İnanmak zor değil mi?
4: Biliyorum.
3: Büyük sahibi bu parçaların bir kısmını binanın içinde kullanmamızı istedi. Çelik çerçeveli pencereler bunun için mükemmeldi.
4: Ön kısma ayna takmak gibi bir düşüncem var.
3: Tabii.
4: Bunlara ve onları bölme duvarlar yapalım.
3: Tamam.
4: Böylece mutfağa gitmek için her iki taraftan da yürüyebilirsin.
5: Bir oda bölücü.
3: Evet, paravan gibi. Hmm.
4: Bunu yapabilir
3: tabii,
4: misiniz?
3: Evet. Hallederiz.
4: Tamam.
3: Senin bir şey yapmana gerek
4: yok.
5: Sözleşmemizin bir kısmı çelik çerçeveli pencerelerin altındaki kısa beton duvarı kesmekti. Biz de bir saatimiz kaldı. Hadi bunu yıkalım dedik.
3: Başta kolay yıkıldı. Gayet iyi görünüyordu.
5: Kendini bırakıyordu.
3: Sonra o köşe kısmına geldik.
1: Meğer en zor işi en sona saklamışız.
5: Sanki bir hapishane duvarını parçalamamız gerekiyor gibiydi. 38 santim kalınlığında güçlendirilmiş, büyük basınçlara dayanıklı beton.
3: Bunu güçlü biri yapmalı.
5: Evet.
3: O da ben değilim. Tay gençliğiyle birlikte oradaydı çünkü...
5: Kas gücü.
3: Gereken kas gücü ondaydı.
5: Bundan karlı çıktılar.
3: Evet, bundan çok kazanmışlardır.
5: Bu şimdiye kadar parçaladığım en sert beton.
3: Aradığımız kelime hırpalanmak değil, işkence daha iyi bir benzetme. Ama dinleyin, bitti.
1: Bitti.
3: Evet, bilirsin bitti.
1: Her şey onarıldığında burası harika olacak.
3: Paravanla döndüğümüzde çok havalı olacak. Bunları koruyan insanları görmek güzel çünkü çok tarihi bir bölgede yaşıyorlar ve oradaki parçaları koruyup başka amaçlarla kullanmak hiç de kolay değil. Ve çok pahalı. Bu yüzden bunu yapacak imkanı olan birinin olması çok güzel. Beyler...
0: Hey, hurda işi nasıl?
3: Ha dostum, çok.
5: Bu binanın bir parçasıydı,
3: bize
5: biliyor musunuz?
3: Bize en çok sıkıntı çektiren buydu. Büyük sahibi bazı kapıların önüne bir paravan koymak istiyor. Biz de bu pencereler gibi çıkardığımız bazı parçaları geri getirmek istedik.
1: Renovasyonla 1930'lardaki orijinal endüstriyel görünümüne geri dönecek.
3: Tahtaya gidip size aklımızdan geçenleri göstereceğim. Yapacağımız ilk şey camı çerçeveden çıkarıp çerçeveyi kurmak, tabanı oluşturmak. Tekerlekleri eklemek ve ardından son adım olan aynaları ve yazı tahtasını eklemek. Böylece insanlar kapıdan çıkarken üzerine bir şeyler yazabilir. Şimdi iş bölümü yapalım. Metal, ahşap. İlk adım camı çıkarmak. Camı çıkarıp cilayı temizlersek aynaları eklemek için temiz bir yüzeyimiz olur. Hadi göster kendini dostum.

0: Tamam.
1: Pencerenin dışına çerçeve yapıyoruz. 2,5 santim, 7,5 santim. Kare borumuzun kalınlığı ise 1,5 santim. Çok hafif, gönye eklemlerle kusursuz görünecek.
0: Elimizde iki kova dolusu fabrika arabası parçaları var. Birbirinin aynı olan iki set bulacağız. Sonra onları alıp iki kiriş üzerinde yerleştirmeye başlayacağız. Bırak. Bu kirişleri keseceğiz. Buraya oturacaklar. Onları birbirine bağlayacağız. Böylece altta dik açılar elde edeceğiz. Yani monte edecek güzel.
1: Ve borumuzun kalınlığı 1,5 santim. Çok hafif, gönye yerli, kusursuz görünüyor.
0: Elimizde iki

0: Uçlarının kare şeklinde, tabanın düz olmasını istiyoruz. Bu bize üzerine inşa edebileceğimiz bir yapı sağlayacak. Hazır mısın?
1: Evet.
0: Hadi bakalım.
2: Hazır mısın?
0: Evet. Buraya.
2: Biraz daha.
0: Hadi bebeğim. Evet. Bayıldım. Bayıldım. Evet. Bayıldım. Evet.
3: Tamam. Tam oldu.
0: Bu harika. Tabii ki tabanda, camda ve yazı tahtasında yapılacak daha çok şey var.
3: Aha.
0: Ama yolun yarısını güzel geçtik. Hadi evet, bunu bitirip onlara götürelim. Tamam mı?
3: Tamam. İyi fikir.
4: Hadi bakalım.
3: Hadi.
2: Lexington'a döndük.
0: Lexington'daki George's'a, yenilenen etkinlik alanına geri döndük. Henüz bitmemiş, o yüzden parçayı burada bırakamayız ama ona göstermek istedik.
2: Bu çok güzel oldu.
0: Evet, çok memnunum. Çocuklar harika bir iş çıkardı.
5: Merhaba çocuklar, sizi gördüğüme sevindim.
0: Nasılsın?
5: Nasılsınız?
0: Bakıyorum mekan neredeyse bitmiş ha.
5: Hala yapılacak işler var ama iyi gidiyor.
0: Pekala, mekanda görebilirsin diye parçayı buraya getirmek istedik.
5: Evet, çok isterim. Aman tanrım, muhteşem. İnanılmaz. Harika. Beklediğimden fazlası. Bu alan ve çitin arkası için mükemmel bir paravan olacak. Bu takım gerçekten harika. Bu inanılmaz bir parça. Beklentilerimi aştı. Bayıldım.
0: Tabii ki arka tarafına yazı tahtası koyduk.
5: Tanrım, bu mükemmel. Ah çocuklar, teşekkür ederim.
2: Rica ederiz.
5: İnanılmaz. Çok güzel iş çıkarmışsınız. Vay canına.
0: Onu kendi alanında görmek için sabırsızlanıyoruz.
5: Teşekkür ederim. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederim.
3: Zorlu ama güzel bir haftaydı.
0: Lexington'a dönmek güzel ve bu binadan çıkardığımız cumba yeniden yaşayacak.
3: Ayrıca üstünde o havalı başlık olan çift kanatlı kapı var.
0: Evet, ve söktüğümüz çelik çerçeveli pencereden onlar için bir proje yaptık.
3: Lexington gibi güzel bir yerde, George gibi müthiş bir otelde kalmak harika.
0: Umarım bizi tekrar davet ederler.
6: Tatil grupları kurulmaya başladıysa, ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da da var.
10: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
9: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
9: Tekrar söylememe gerek var mı?
11: Otel mi? Trivago.
12: Kutlama! Gökte! Yerde! Her yerde! Maksimum yağmuru gibi düşün.
13: Ben de onu diyorum zaten. Maksimum 25. yılını 10.000 TL'ye varan Maxi Puan ve yıl boyu süren sürprizlerle kutluyor diyorum.
12: 10.000?
13: Evet.
12: Okey. Maksimum oldu. Okey.
13: O zaman...
12: Gelsin müzik.
14: 25 yıldır sana maksimum.
15: Beko'da yılın değişim kampanyası başladı. Eski ocağını getirenlere Beko indüksiyon ocaklı ankastre setlerde 20 bin lira indirim.
16: Servis geldi. Çantam hazır mı?
17: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap kurduğu.

0: Baba bu ne bayramı?
1: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi Black Kredi Kartı'nla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla. Kredi kartım hadi.
2: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
3: Tehlike çok büyük.
4: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
5: Olamaz mı?
4: 10 dakika içinde.
2: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
5: Bu gerçekten dehşet verici.
3: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
2: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
6: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
7: Vermek istediğin mesaj güç ve iktidardı.
2: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Bu hafta nereye gidiyoruz Robert?
1: Alexandria, Virginia.
0: Kilisede çalışacağız.
2: Gerçekten ağır olabilir.
1: Yalnız sıraların alt kısımları fenaydı. Kilisede sakız çiğnenmemeli.
2: Acayip.
0: O kadar yüksekte çalışmak kolay değil. Hadi bakalım, bırakıyorum.
2: Olamaz.
0: Ha, öyle olmaması gerekiyordu. Güzel bir çan yapmak niyetindeyim. Hazinelerin içi çamur doluydu.
3: Temizlikçiyi çağırın.
4: Amerika'da tarihi binalar her gün birer birer yıkılıyor ve içindekiler sonsuza dek yok oluyor. Tabii Mike ve Robert daha önce ulaşmadılarsa. Buldukları hurdaları kurtarıyor, restore ediyor, dönüştürüyor ve satıyorlar.
0: Değeri yükselip duruyor.
4: Hurda bizim işimiz.
1: Merhaba.
0: Efendim, emrinizdeyim.
1: Ha, evet, lütfen rahat
0: ol. Peki, neler oluyor?
1: Depodaki işimiz bitti artık. Herkes toplanmalı. Yarın için tüm hazırlıklar
0: nereye?
1: Tamam.
0: Aa, yola çıkma vakti geldi evet. Mi?
1: Diriliş Kilisesi'ne gidip hurda
0: evet.
1: Kurtaracağız. Çan Kulesi bizim.
0: Evet.
1: Tonlarca sıra var.
0: Tamam.
1: Her şeyi hallettiğimizden emin olmak istiyor musun? Bizimle gelecek misin?
0: Evet, geleceğim. Trafiği severim.
1: Peki, Alexandria, bekle
0: başkenti
1: bizi.
0: Başkenti seviyorum.
1: Kiliselerde çalışırken en az 100 yıllık çok eski yapılar görmeye alışız. Bu seferki kilise sanırım 1964 yılı yapımı. Biraz belirsiz de olsa kendine özgü bir tarzı vardı. Modern.
0: Modern.
5: Burada kurtarma çantam hazır.
1: Mike kendini dışarı atıp bir an önce haçı indirmek istese de yük asansörü yetişemedi.
0: Büyük bir yük asansörü yoldaydı. Aracı beklerken diğerlerine yardım edebildik. Robert'ın gözetiminde çalıştım derdim ama...
1: Ne mümkün.
0: Öyle. Benim ekibim nerede?
1: İbadet alanında çalışıyorduk. Kurtaracağımız parçalara yer açmaya çalıştık. İçeride asılı haçı indirmemiz gerekiyordu. Yapmamız gereken ilk iş alanı boşaltmaktı. Ama bir sürü sıra vardı.
6: Sıraları sökmenin bir yolunu bulmaya çalışacağız. Umarım Grayson benden daha şanslı çıkar. Çünkü ben pek ilerleyemedim.
5: İşi doğru yoldan yapmak istedim. Yere sabitlenen sıraları vidaları sökerek çıkaracaktım ama Robert elime bunu verince kullanayım bari dedim. Sanki birden Mike'a dönüşmüş. Azarlayabilmek için dalıp sökmemi istiyor.
6: Tamam. Oldu mu?
5: Her işte olduğu gibi bunun da birden çok yolu var. Mesela Mike kılıç testere kullandı ve kesinlikle işe yaradı ama iki kişinin çalışması gerekiyordu. Bir an önce işi halletmek istiyor ve tek başınıza çalışıyorsanız bu sıraları sökmenin en iyi yolu takıldıkları yöntemle çıkarmaktır. Bu iş uzun sürecek. Geçmiş deneyimlerimizden evlerde kullanılabilecek daha kısa sıraların satış şansı olduğunu biliyorduk. Bu yüzden sıraları kesmeye karar verdik.
1: Sıralar mükemmeldi. Çok temiz hatları vardı. Sıraların yapılış biçimleri kilisede oldukları yerde istediğimiz şekli vererek kendi imalat sürecimizi başlatmamızı sağladı.
5: Ayrıca işin ödülünü de aldık. Bir sürü şeker, takı ve boncuk buldum.
1: Yalnız çok ciddiyim. Lütfen kilisede sakız çiğnemeyin. İnanın kilisedeki sıraların altları tamamen çiğnenmiş sakız kaplıydı. İnanılmaz.
0: Tam 2,5 saat gecikmeyle araç geldi. Bir yandan hava bozuyor. Bir an evvel yukarı çıkıp işi bitirmeliyim. Çatıdaki iş bugün mutlaka bitmeli. Yaklaşıyoruz.
2: Çok acayip.
0: Haç Çan Kulesi'nin tepesine sabitlenmişti.
2: Her an tehlikeli olabilir.
0: Orada işimiz kolay değildi çünkü tutunabileceğimiz hiçbir şey yoktu. Malzemeleri bile sepetten almak zorunda.
2: Sağlam olacak mı?
0: Evet. Haçı sökerken kontrolü kaybedip aşağı düşürmeden nasıl indireceğimizi bir şekilde çözmemiz gerekiyordu.
2: Pekala, ne düşünüyorsun? Sökmek ister misin? Çan Kulesi'ne kalın ağaç vidalarıyla sabitlenmişti.
0: Pek iyi durumda değillerdi.
2: Çok fazla çürük vardı. Vidaladıkları tahtalar çürümüştü.
0: Hemen çıktı mı?
2: Sağlam olup olmadığına dikkat etmeli.
0: Sanırım vidaların en az yarısı çoktan gitmişti.
2: Öyle.
0: Devrilmeden duruyor olmasının tek nedeni haçın dik durmasıydı. Ağırlığını aşağı verdiği için sağlam duruyordu. Evet, yukarıyı sökmeye çalış.
2: Sonuçta bir noktada tepeye ulaşıp son parçayı sökmemiz gerekiyordu.
0: Hadi bakalım.
2: İşte bu. Oldu. Evet, evet, evet.
0: Sonunda
2: tamam.
0: Tam beklediğimiz gibi haç serbest kaldı ama asla emin olamazsınız. Bir parçası kırılabilir ya da tepesi tamamen çürümüş olabilir. Sonuçta işi halletmek için kendini adamak lazım. Hadi bakalım.
2: Hadi.
0: Şu an her şey buna bağlı durumda. Haçı indirirken tam altında kilisenin tepe camı vardı ve ona doğru gidiyordu. Onun için mecburen orada birinin durup biz aşağı bırakırken tutup çekmesi gerekiyordu. Ama o son kısma sıra gelince...
2: İpimiz bitmişti.
0: Elimizdeki ip yetmedi. Bırakıyorum!
2: Yaşasın!
1: Malum hava çok soğuktu dışarısı, rüzgarlıydı. Çağrılmadıkça gelmek istemedim. Ne olup bittiğini görmedim.
0: Ama tam da biz haçı düşürürken gelmeyi başardık.
1: Birinin aşağı düştüğünü sandığım için geldim. Herkes iyi mi?
0: Herkes iyi. Düşüp kaza oturduğumuzu düşündü.
2: En azından bizi düşündü.
0: Evet, düşünür tabii, sigorta primleri artar diye.
5: Epeyce sıra kurtarmayı başardık. Sürekli aynı hareketleri tekrarlasak da nasıl yapacağımızı çözdük sonunda. İşi halletmeliydik. Uzun sürse de tamamladık.
0: Sistematik çalışmalarından çok etkilendim. Dışarıdaki işi bitirip içeri girdiğimde her şey bitmişti. Harikaydı.
1: Haçın inişi için alan açmamız gerekiyor.
0: Haçın inişi, evet. Epey ağır olduğunu düşünüyorum. Duvara üç yerden sabitlenmiş. Önce o vidaları sökmemiz gerekiyor. İlk işimiz ulaşacak noktayı bulmak, sonra da yerinden çıkarmak için kablo ya da iple bağlayıp onu aşağı indirmek. Baksana Tey.
2: Efendim.
0: Palanga takımını yolla bana. Çünkü bu işi tamam. Aşağıdan kontrol edeceğiz.
2: Tamam. Yalnız gerçekten ağır olabilir.
0: Evet.
2: İp bağlayarak bir şey taşırken sürtünme payını da hesaba katmalısınız. Onun için dışarı çıkarıp metal korkuluğun etrafından sardık. İşe yarayacak bence.
0: İple bağladığımız haçı palanga takımıyla çektik. Etraftan dolan. İşte oldu. Yerinden çıkardık.
2: Tamam, serbest kaldı.
0: Bu sayede kontrolü elimize alabildik. Sonrasında çektiğimizde aşağı kolayca indi.
7: O kadar da ağır değilmiş.
0: Şimdi bu tarafa bırakmamız gerekiyor arkadaşlar. Tey, bıraksana.
1: Onu indireceğimiz yeri önceden boşaltıp iniş için zemine hazır ettik. Oradaki eşyaları kaldırıp alanı boşaltarak yerini hazırlamıştık.
0: İşte oldu. Beklediğimizden daha hafif çıktı. Ağırmış gibi davranıp biraz hile yapmış olabilirim.
2: Bilirsiniz, plan yapmazsan başarısızlığı planlarsın
0: derler.
2: Buyurun
0: bakalım, gençlerden inciler.
1: Karşılaştığımız sorunları düşününce daha ilk günden başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Epeyce işe yarar malzeme topladık. Kalan işleri iki gün içinde bitirebileceğimizi düşünmüştüm.
0: Su tesisatını sökerken elimden geleni yapmaya çalıştım.
2: Olamaz.
0: Öyle olmamalıydı. Gerekeni yapmıştım. Su anasını bulmam lazım.
8: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750 tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
5: Migros hepimizin.

0: 4 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi. Onaylandı. Dinamik sürüş testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
2: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
3: Evet.
4: Aman tanrım.
1: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
5: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
6: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
7: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
1: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
8: İkinci gün beklediğimiz gibiydi denebilir.
9: Güne başlarken umut verici görünüyordu.
8: Evet öyle.
9: Sonra pencereden baktım.
8: Kar yağmaya başladı.
9: Evet. Daha yapacak bir sürü iş var. Mutfağı halletmeliyiz. Arkadaki mutfak dolaplarını sökmeliyiz.
8: Hızlanmalıyız. İşler daha kötüye gitmeden buradan gitmeliyiz.
9: Peki.
8: Şuradaki.
9: Bu da aynı şekilde tutturulmuş. İki masada gayet iyi.
8: Ben bu tarafla ilgileneceğim. Bunu sökerken dışarı çıkaracağız. Bu lavaboyu istiyoruz. Orası tipik küçük bir kilise mutfağıydı. Ocak zaten gitmişti. Biz buzdolabını çıkardık. Güzelmiş bu. Buzdolabı tekerlekliydi.
9: Bu doğru. İki kat güzel yapar.
8: Bayıldım. Paslanmaz çelik tezgahlar her zaman kolay satılabilir ürünlerdir. Paslanmaz çelik üç gözlü lavaboyu da alacağız. Bu özel yapım. Buraya yerleştirilip yerine kaynaklanmış. Kolayca çıkmayacaktır.
9: Evet.
8: Kaldırmaya başlayalım. Hepsini söküp çıkarabiliriz muhtemelen. Hepsini sökelim.
9: Hı-hı.
8: Evet.
9: Sıhhi tesisat.
8: Evet, tesisat bağlantısını kestim. Aşağıdan kapattım. Musluklardan su akmaması lazım. Suyu boşa akıtmamak için elimden geleni yaptım. İşin temeli kaynaktan hedefe ulaşmaktır. Vanadan su tesisatı bağlantısını kesersiniz. Ben de öyle yaptım. Pekala, bana şans dileyin çocuklar. Bağlantıyı kesince...
9: Ne oldu?
8: Kestim.
9: Olamaz. Vana kapanmamış mı?
8: Evet.
9: Vanayı bulmalıyız.
8: Biliyorum. Su püskürmeye başlayınca ben ama böyle olmamalıydı halindeydim. Gerekeni yaptım. Suç bende değil. Vanayı bulup kapamalıyım.
9: Onun savunmasına göre tesisatta gereken yerler kapatılmıştı. Ben bile suyun neden kesilmediğini anlayamadım.
8: Tesisattaki su basıncı yüzünden oldu. Tabii ki bir yerden boşaltmak zorundaydı. Nihayet durdu.
9: Evet, vanayı kapatmış mıydın?
8: Hayır, onu bulamadım.
9: İşte buyurun. Harika.
8: Islandım. Sırılsıklamım.
9: İşe beklediğimizden daha fazla değer kattı. O mutfaktaki bazı parçaları sattık bile. Bu da harikaydı. İş böyle yapılır.
8: Evet, işin ödülü, ödül.
10: Robert da kutsal eşya odasındaydık.
9: Yeni mutfağımı nasıl buldun?
10: Bayıldım. Çalıştığımız odada kilisenin orijinal dolapları vardı.
9: Evet.
10: Ve hepsi iyi durumdaydı.
9: Dolaplar iyi durumdaydı. Malzeme de...
10: Formika mıydı?
9: Evet. Dönemine uygun lamine muhtemelen formikaydı. Bakımlı durumdaydı.
10: Kurtarılmaya ihtiyaçları var gibi.
9: Buradaki tezgahı beğendim. Bence hepsini alabiliriz. Mutfak dolabı sökerken tesisat bağlıysa sökme işi biraz fazla zaman alıyor. Sıkışık bir ortamdı. Normalde küçük parçalar halinde olur. Tek parçayı söküp taşımak kolay değildi. Ama bir şekilde başardık.
10: Doğru.
9: Dur, yavaş. Grayson, sıkıca tut.
10: Tamam. O kadar dar bir alanda çalışıyorduk ki ikimiz de acaba dolabı çıkarabilecek miyiz diye aklımızdan geçirmişizdir. Çevireyim mi?
9: Evet, o kapıdan çıkacak o gibi. Dolabı çıkarmaya çalışırken görmeliydiniz. Bana doğru it.
10: Tamam, itiyorum.
9: Kapıdan geçmiyordu. Ne kapıya ne hole, reyandaki kapıya sığmadı. Burası da dar. Bitişikteki dışarı açılan kapının anahtarı da yoktu, öyle değil mi?
10: O gün eğer kilitli kalırsam, Robert'ın yanımda olmasını dilemem gerektiğini öğrendim. Çünkü anahtarsız çıkmayı biliyor. Beşi bir arada ve çekiçle.
9: Ha, bu iyi geldi.
8: Bence iyi iş çıkar.
9: Her şey yüklendi.
8: Evet, her şey
9: yüklendi. Epey çaldık.
8: Bahara fena halde hazırım ben.
9: Daha kış bile olmadı.
8: Evet, ama kışı sevmiyorum. Sanırım açıkça evet. İfade ettim.
9: Eve gitmek istiyorum.
8: Evimize gidelim anneciğim.
5: Büyüklüğü ne kadar?
8: Gençler.
3: 37. Selam. Nedir o Mike?
8: Ne yapıyorsunuz, yoksa Jeff'in projesi mi o?
5: Evet, barbeküye havalandırma borusu yapıyoruz.
8: Harika.
5: Ama acelesi yok. Sende ne var?
8: Ben de geçen haftaki su baskınından kalanlar
5: öyle
8: var.
5: Öyle mi?
8: Hı-hı. Hepsi çamur içinde. Bazı şeyler
5: yüzerek
8: ortadan
5: gittiler
8: kaybolmuştu.
5: Mi demek istedin?
8: Özetle bu bir silindir tüp.
3: Evet.
5: Vay canına.
8: Önce kaybolup sonra ortaya çıktılar. Bir süredir yapmayı düşündüğüm proje için onlara ihtiyacım var.
9: Birkaç hafta önce depoda yaşadığımız su baskını bir anlamda fırsata dönüşmüş oldu.
8: O tüpler bir yere kadar yüzüp sonra battılar. Ve içleri çamurla doldu. Özetle yapmak istediğim şey bir çam.
5: Ya.
8: Uzun zaman önce birkaç
3: evet,
8: tane
3: hatırladım.
5: Evet hatırladım. Bu geçmişte yaptığın gibi.
8: Evet, dediğim gibi bunu çana dönüştüreceğiz. Kuzey Carolina'dan aldığım bu kirişi kullanarak tabanı yapacağım. Bir de acaba koçbaşı mı bulsak diye düşündüm.
5: Evet.
8: Çember mi yoksa biraz eliptik bir şekil mi yapmalı tam bilemiyorum. Nasıl olduğunu anladınız mı?

0: Evet. Anlıyor musunuz?
1: Evet. Anladım tabii. İster inan ister inanma zamanla seni yorumlamayı öğrendim.
0: Size gösterebilirim.
1: Evet, lütfen çiz.
0: Evet. İlk iş olarak istediğimiz ölçüde bir parça keserek işe başlayacağız. Sonra vagon tekerini keserek yarım dilim elde edeceğiz. Son olarak da tüpü alana sığacak şekilde keserek bitireceğiz.
1: Peki.
0: Öncelikle yapmam gereken şey istediğim parçayı kesmek. Ardından zımparayla temizleyeceğim. Gençlerin kestiği çanı yerleştirdikten sonra ortalama boyda birinin erişebileceği şekilde işi tamamlayacağım.
1: Vagon tekerini aldık. Onu tam ortasından düzgün bir şekilde ikiye kesmem gerekiyordu. Steve de çamurlu, pis kokulu tankları ikiye böldü.
2: Görev tamam.
1: Eyvah, Steve altına kaçırdı.
2: Temizlikçiyi çağırın.
0: Çam yapımında en büyük mesele dengeyi sağlamak.
2: Burada bir yerde olsun istiyorsun.
0: Evet, orada bir yerlerde olmalı. Çünkü ağırlık tek tarafa yüklenirse denge bozulur. O zaman hemen devrilir. Onun için ağırlığı mümkün olduğu kadar merkeze almak çok önemli.
2: Oluyor gibi.
1: Hı-hı. Şuradaki bununla birleşecek.
2: Yani biraz daha kısaltmak lazım.
1: Evet.
2: Daha sert olacak.
0: Eğer onu düzleştirip biraz aşağı yatırırsak o zaman durum değişecektir. Şuradaki açıyı düzleyecektir. Bu parçayı alalım, çanı kısaltalım. Sonra da parçaları birleştirerek
1: tamamlarız.
0: Tamam,
1: anlaştık.
0: Tamam. Böylece işlevsellik tasarımın bir parçası haline geldi. Bunu başarmak için sadece işlevsel açıdan değil, tasarım unsuru olarak dahil etmek gerekli.
2: Tek gereken bu.
1: Kirişe bağlanacak köşe benti ekledik. Halkaları yerleşecekleri pozisyona uygun hale getirdik. Çanı kestim, tabanını kestim. Nispeten daha istikrarlı, en azından ağırlık merkezinin olduğu yer istikrarlı görünüyordu. Dağılacak mı dersiniz?
2: Dağılmayacak. Bu mükemmel. Güzel değil mi?
0: Evet.
2: Evet.
1: Açılışı kim yapmak ister?
0: Sen yap.
2: Çal hadi.
0: Hadi.
1: Harika oldu. Ne zaman zen çanı yapsak çıkan ses aynı gibi geliyor bana. Çünkü iş biteli epey zaman geçmiş oluyor. Her seferinde evet hatırladım
0: evet,
1: bunu
0: kesinlikle
1: diyorum.
0: Kesinlikle mi bemoldü? Bence burada çamuru altına çevirmeyi başardık gençler. Gerçekten ortaya
2: harika
0: çıkan sonuçtan çok memnunum. Tabii tamamlamak için kaynak işini bitirip her şeyi temizlemek gibi daha yapılacak işler var. Aferin çocuklar.
1: Mola.
2: Mola. İyi işti.
1: Çağrıyı duydu.
0: Köpek gibi sese koş.
1: Bunu sen al.
0: Çalsana.
3: Harika olmuş bence.
0: Bu bir yemek çanı. Eski kirişten güzel bir ahşap parçası. Bu da eski bir vagon tekeri.
1: Evet, tekerlek tellerinin yerini görebilirsin. Evet.
3: Ne kadar ağır?
1: Yeterince.
0: Dayanacak kadar ağır.
1: Evet.
0: Yanına alıp gidemezsin yani.
3: Zen konusunda gelişiyorsun.
0: Giderek aydınlanıyorum değil mi?
3: Evet. Fiyat etiketini unutmayın ha.
0: Unutmamalıyız. Evet.
3: Satalım şu bebeği.
0: Geri gelmeni istediğimizde çanı çalarız.
3: Peki. Ama satılınca ne yapacaksın? Özetle soğuk ve zorlu bir haftaydı.
0: Biliyorsun hurda kurtarma işi zor. Epeyce sıra kurtardık.
3: Artık bank olarak kullanılmak üzere satılıklar. Ayrıca güzel ve ağır bir açımız var. Ağır ve uzun.
0: Üç gözlü robumuz var.
3: Evet, tam restoranlara göre.
0: Tabii.
3: Satıldı bile.
0: Ve bir de özel çanımız var.
3: Arşivden çıkardığımız güzel bir projeyi
0: doğru
3: hayata geçirdik.
0: Muhteşem.
3: Harikaydı.
0: Gerçekten.
3: Evet.
0: Hepsi sizin için. Gelin alın.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, sigortam Net.

0: Baba bu ne bayramı?
1: Babacığım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros.
2: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
3: 19-22 Haziran arasında Bim'de Bilibili 30'lu yumurta 149 lira yerine 79 lira.
4: Bu otel harika.
5: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
6: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'la.

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
3: Milyonlarca çocuk daha iyi bir dünya hayaliyle yaşıyor. UNICEF her çocuk için bu dünyanın inşasında rol alıyor, gerçek bir değişim yaratıyor. Peki sen, çocuklar için değişime ortak olacak mısın? Değişim seninle başlar. Sen de bize katıl. Çünkü her çocuk iyi bir geleceği hak eder. UNICEF, her çocuk için.

0: Giderek daha fazla Amerikalı evlerini karayollarına taşımak istiyor.
1: Ne?
0: Açık yolun dayanılmaz cazibesine kapılıp karavanları evlere dönüştürüyorlar.
2: Bu çok güzel.
0: Bu mükemmel Amerika deneyimi onların hayatlarını etkileyecek.
3: Vay canına.
0: Ve bütçelerini.
2: Oo, evet. Güzel.
0: O kadar çok şaşırtıcı seçenek var ki...
4: Bu televizyon harika, işimize yarar.
0: Bu aile için hiç kolay olmayacak.
4: Muhtemelen gün içinde ettikleri kavgaları azaltacak.
5: Kesinlikle.
0: Karavanlarına benim güzel evim diyecekler mi?
5: Aa, şaka yapmıyordun, gerçekten tüm duvarlar açılıyor.
0: Göreceğiz.
6: Karavan avcıları.
4: Ben Pat Cronin.
7: Ben de John Cronin.
4: 4 çocuğumuz var.
8: Pau. İyi işte.
4: En büyüğü Caroline 18 yaşında, Meredith 15 yaşında. İkisi erkek, Joshua 11 yaşında, Ryan 9 yaşında. Şu anda Boston'dan yaklaşık 45 dakika uzaklıktaki Seacombe Mass'te yaşıyoruz. Çocukken karavanla büyüdüm ve çok güzel anılarım var. Çocuklarımın da büyüyünce aynı hatıralara sahip olmasını istiyorum. Bu yüzden John'u ikna ettim ve...
7: Evet, yalan söylemeyeceğim. Başlangıçta isteksiz bir kampçıydım. Ben aslında sahilde olmayı kamp yapmaktan daha çok seviyorum. Ama çocuklarla vakit geçirme ve petle farklı bir hayata başlama fikri gerçekten
4: evet.
7: ilgimi çekti.
4: Yani şu anda ranzalı 9 metrelik seyahat römorkumuz var. Harika çalışıyor. Ama onu çekerken herkesi kamyona bindiriyoruz. Çok fazla sıkışıyorlar. Ailemiz giderek büyüyor. Artık onu çekmeyi bıraktık.
7: Yorulduk. Daha fazla alana ihtiyacımız var. Bu yüzden artık seyahat römorkundan bir A sınıfına geçmek için hazırız.
4: Yeni bir A sınıfı karavan almak harika olacak. Bize daha uzun yollarda seyahat etme ve rahat olma esnekliği katacak.
7: Tahmin edebilirsiniz, 4 çocuk, hepsinin yaşı farklı. Bütün çocukların kendilerine ait işleri oluyor ve bizim de ayrı işlerimiz oluyor. Kamp yapmanın güzelliği hepimizi bir arada tutuyor. Birbirimizden ve birlikte yaptığımız şeylerden zevk almak için ortak bir zamanımız oluyor.
4: İşte başlıyoruz.
8: Tamam, onu yemek istemiyorum.
0: Cronin'ler bir seyahat römorkundan daha büyük bir karavana geçmek istediklerini söylüyor. Tek soru, ne tarz bir karavan baktıkları?
4: Aslında ben eski beyaz karavana kıyasla daha çok koyu renkli modelleri tercih ediyorum. Karavanda en az bir tane güzel bir televizyon
7: evet,
4: olmalı.
7: Evet, benim ilk dikkat edeceğim şey kesinlikle içerideki uyku alanı olacak. Görünüşüyle pek ilgilenmiyorum. Ben daha çok mekan ve konforla ilgiliyim.
0: Ayrıca Cronin'lerin istek listesinde çocuklar için bir ranza ve geniş depolama alanı var.
7: A sınıfına geçmek için bir sonraki adım atmak heyecan verici olacak.
0: Pat ve John hayallerini gerçeğe dönüştürmek için hazırlar.
4: Oo, çok seçenek var. Nereden başlayalım?
7: Oradan başlamak
4: Tabii.
7: ister misin?
9: Merhaba, memnun oldum.
7: Merhaba.
9: Steve Flagg, ya siz?
4: Benim adım Pat, karım John.
9: Nasıl bir şey bakıyorsunuz?
4: Biz şu anda bir seyahat römorkuna sahibiz ama artık A sınıfına geçmek istiyoruz.
9: Peki bütçeniz ne kadar?
4: Fiyat aralığımız 100.000 ila 105.000 dolar. Bu aralıkta bir şey bakıyoruz.
9: Mükemmel, tamam. Evet, size göstermek istediğim modellerin hepsi bu aralıkta
4: olacak. Gidelim hadi.
9: Gidip bir
7: Harika.
9: Bakalım. Pekala, burada bir Fleetwood fırtınası var. Fiyatı 89.995 dolar.
4: Harika, bütçemizi aşmıyor.
9: İki tane Sprite'ı var.
4: Çok iyi, harika. Evet.
7: Dürüst olacağım, bu benim favori rengim değil. Genelde koyu renkleri severiz.
9: Pekala, size Fleetwood fırtınasının sunduğu bazı özellikleri...
7: Evet, harika.
9: Depolamadan bahsetmiştiniz. Ayrıca televizyonlardan da bahsettik değil mi?
7: Aa, ikisi bir arada.
9: İkisi bir arada.
7: Tam
9: böyle
7: orada.
9: Çıkarılıyor, aşağı doğru çevriliyor. Artık açık hava televizyonunuz var.
7: Karavanın altından çıkan küçük televizyonu beğendim. Çocukların sandalyeleriyle onun önüne kurulduklarını ve dışarıda eğlenceli vakit geçirdiklerini hayal edebiliyorum.
9: Karavanın arkasında bir depo olmasını istemiştiniz. Burada oldukça geniş bir alan var.
7: Aa, evet.
9: En başından sonuna kadar gidiyor.
4: Evet,
7: bayıldım.
4: Harika. Yani römorktan A sınıfı karavana geçmek harika olacak.
9: Hadi içeriye gezelim ve bu fırtınayı tamamen keşfedelim.
7: Bu düzen şimdiki seyahat römorkumuzdan çok daha farklı.
9: Tamam, senin yanındaki televizyonun harika bir özelliği var. Pekala, seyahat ederken onu saklıyorsun. Ve sonra onu istediğin görüş açısına göre tek bir tuşla ister buraya ister diğer tarafa çevirebiliyorsun.
4: Televizyon harika, işimize yarar.
7: Sana katılıyorum.
9: Ve sonra burada seveceğiniz son şey sonuna kadar çevrilmesi ve bir yatağın açılması.
7: Bu yatakları daha önce görmüştük ve bu kesinlikle dikkatimizi çeken bir özellik. Beğendim.
4: Evet, 6 kişilik ailemize uyumak için daha fazla alan sağlamış oluyor.
7: Evet, bu harika.
9: Mutfağa göz atalım. Çekilebilir bir musluk.
4: İyiymiş, güzel özellik.
9: Ayarlanabilir raflarla bol miktarda saklama alanı.
7: Evet, aslında buranın bize yetecek kadar büyük olmadığını düşünüyorum. Bence daha fazla alana ihtiyacımız var. Ve ayrıca bir mikrodalga istiyorum. Gerçekten çok küçük ve genelde koyu renk ahşabı tercih ediyoruz.
4: Evet, şu anki karavanımızda koyu renk ahşap var. Ve bence bu karavana daha bir zenginlik katıyor.
7: Ah, orası hakkında bir şey öğrenmek istiyorum. Nedir bu? Bu küçük masayı beğendim.
9: Bu ranzalı bir yemek masası sistemi. Buradan tutuyorsun, sonra aşağı çekiyorsun. Burada başka bir ranzanız oluyor. Sonra yemek masasını çekiyorsun ve koltukları birleştirip iki ayrı uyuma alanı yapıyorsun.
7: Aslında bunu çok beğendim. Buradaki yemek masası gerçekten çok kullanışlı.
9: Hemen arkamızdaki banyoyu size göstermek
4: Harika.
9: İstiyorum.
4: Harika.
9: İçeri gel, şuna baksana.
7: Fena değil. Sence banyonun büyüklüğü bizim için ideal mi? Aslında küvet biraz daha aşağıda olsa iyi olurmuş. Çünkü çocuklar da burada
4: duş alacak. Evet. Cam kapıları beğendim. Bence perdeye göre çok daha iyi.
7: Evet, kesinlikle. Artı
9: ana yatak odası.
7: Bizim karavanımıza göre daha dar.
9: Biraz dar ama burada bir sürü depolama alanı olacak. Tüm bu çekmeceler tam uzantılıdır. Buraya kadar çekebilirsin. Bu çekmecelerden 6 tane olduğunu görüyorsun. Pat, bunu sana sakladım.
4: Evet, harika.
9: Yatak odasında televizyon.
4: Yatak odasında böyle bir televizyon olmalı bence.
7: Depolama alanı harika. Şu andaki karavanımızda yatak odasında hiç depolama alanımız yok. Bu gerçek bir meydan okumadır. Yani bu çok daha güzel.
9: Test sürüşüne hazır mısınız?
4: Evet.
9: Pekala. Hadi çıkaralım şunu.
4: Hadi başlayalım.
9: Evet. Kemerleri takalım.
4: Büyük pencerelere alışmak biraz zaman alacak gibi.
0: Plymouth fırtınası Cronin'in remorkundan daha iyi özelliklere sahip. Bütçelerinin 10 bin dolar altında ana yatak odasında iyi bir depolama alanı ve bir sürü televizyon var.
7: Bunu sürmeye alışman biraz zaman alacağı benziyor.
4: Hadi. Kullanabilirsin, yardım ederim ben.
0: Ancak açık renkler onlar için dezavantajdır. Yatak odası biraz dar ve mutfak tezgah alanı eksiktir.
4: İlk denemeye göre gayet iyiydi.
0: Bu karavan Cronin çiftinin gördüğü ilk model. Kontrol etmeleri gereken daha çok karavan var.
7: Bu büyük bir özellik. Bunu
4: evet,
7: beğendim.
4: Evet. Muhtemelen gün içinde ettikleri kavgalar azalacak.
0: Amerika Birleşik Devletleri karayollarında izin verilen en büyük karavan kaç metredir? 2 metre, 2,5 metre veya 3 metre. Amerika'da karayollarında izin verilen en büyük karavan kaç metredir? Karayolunda bir karavanın olabilecek maksimum genişliği 2,5 metredir. Karavan üreticileri onları yasal olarak otoyollarda sürmek için çok geniş A sınıfı modeller üretiyorlar. Karavan almadan önce yasal kısıtlamaları olmadığına emin olmalısınız. 105 bin dolarlık bir bütçeyle Pat ve John yeni bir karavan bulmak için hala araştırıyorlar.
7: Bu kesinlikle dikkatimizi çeken bir özellik, onu beğendim.
0: Bakalım bir sonraki model bütçelerine uyacak mı?
9: Bu bir Fleetwood Bounder klasiği. Fiyatı 109.995 dolar. Bütçenizden biraz fazla ancak o kadar da fazla değil. 3 tane slide'ı var.
4: Bunu gerçekten evet, çok beğendim.
7: Gerçekten.
4: Rengini beğendim, tarzını da beğendim.
9: Pekala. Diğeri gibi bunda da kapaklarınız bu şekilde açılıyor. Bunlar aslında panel manşetli slide'lar. Tam sürgülü slide'lardır.
7: Onların açılmaması kötü oldu. Sana karşı dürüst olacağım.
9: Tamam, evet, pekala. Yani erişim açısından bakacak olursak içerideki her şeyin
7: evet,
9: erişimi çok kolay
7: tamam.
9: Ve burada daha fazla depolama alanı var.
7: Aman tanrım. Bu depolama alanı
4: evet,
7: bakımından
4: evet,
7: değerini ikiye katlar.
4: Aynen öyle. Seyahat römorkumuzda evet, depolama eksikliği yüzünden gerçekten çok az şey saklayabiliyoruz. Bu durumda
7: alanımız
4: istediğimiz
7: yok,
4: şeyi
7: evet,
4: koyabiliriz buraya.
7: Evet, bu harika. Bu çok güzel. Bizim tarzımız. Daha çok koyu renk.
4: Evet, bu düzeni beğendim.
9: Bunda daha büyük bir slide var. Kanepe ve yemek odası. Bu modelde daha fazla yaşam alanına sahipsiniz.
4: Dekor çok güzel.
7: Bu gerçekten harika.
9: John, bence bu mutfağa bayılacaksın.
7: Çok net söyleyebilirim ki bu çok güzel. Tezgah yüzeyini ve duvardaki fayansları beğendim.
9: Bu karavan diğerinden yarım metre daha uzun ve gördüğünüz gibi çok daha fazla alanı
4: var. Doğru, doğru.
7: Evet, girer girmez gözüme bir şey çarptı. Mikrodalga. Çok büyük. Onu beğendim. Yoldayken mikrodalgada patlamış mısırları hayal
9: evet,
7: edebiliyorum.
9: Kesinlikle.
7: Bayıldım.
9: Şimdi hemen burada patlamış mısırı yiyebilirsiniz.
7: Yani bu çok güzel. Ama kumaşı deri olduğu için endişeliyim. Beyaz deri çocuklar için sorun
4: evet,
7: olabilir.
4: Evet, dört çocukla açık renk zemin, açık renk deri bizim için çok sıkıntılı olabilir.
7: Evet, bu büyük bir sorun olabilir. Neyse, bu nasıl
9: tamam,
7: kullanılıyor?
9: Tamam, peki şimdi bu alan nasıl kullanılıyor? Bunu aşağı bastırınca orası birleşiyor. Çocuklar için başka bir uyku alanı olabilir.
4: Sabah kalkınca çocukların burada mutfağın yanında uyuması kahve yapmama veya başka şeyleri halletmeme engel olur gibime geliyor. Yani bu çok da mantıklı gelmedi açıkçası.
9: Şimdi ranzalara göz atalım. Çocuklarınız için iki ayrı ranza var burada.
4: Mükemmel bence. Tek sorun bugün baktığımız ranzalara göre biraz daha dar görünüyorlar.
7: Onlar mı? Bence oldukça havalılar. Gizlenebiliyor olmaları hoşuma gitti. Bence çocuklar bu küçük perdelere bayılacak.

0: Buradaki ranzaların her ikisi de sabit DVD oynatıcılara sahip.
1: Ah, buna bayılacaklar.
2: Mükemmel. Ranzalardan asla çıkmazlar.
1: Evet. Ama bu güzel çünkü çoğu zaman bizim izlediğimiz filmlerden farklı filmler izlemek istiyorlar. Yani
2: evet,
1: bu büyük bir özellik.
2: Evet.
1: Çok beğendim.
2: Muhtemelen gün içinde ettikleri kavgalar da azalacak. Daha az kavga.
0: Banyoya bir göz atalım.
2: Oo, çok güzelmiş.
1: Ah evet, bu hoşuma gitti. Duşun o köşede olması gerçekten çok mantıklı olmuş. Çok zarif duruyor. Bu son banyodan çok daha büyük görünüyor.
2: Duş perdelerine nazaran cam kapaklar kesinlikle daha güzel.
1: Evet ve bu duş diğerinden daha derin. Bu harika. Bence oldukça güzel görünüyor. Güzel büyük bir lavabo. Beğendim, hoşuma gitti.
2: Evet evet, güzel.
0: Gerçek ana yatak odası.
2: Evet,
1: evet,
2: kesinlikle.
1: Oo, bu kocaman. Bayıldım.
0: Bu karavanda 3 slide var. Size istediğiniz büyüklükte harika bir ana yatak odası sunuyor.
2: Evet, bunu çok net görebiliyoruz.
1: Dürüst olmak zorundayım. Bu televizyon yatağa göre çok küçük. Ne düşünüyorsun?
2: Evet, kullanışlı olduğunu düşünüyorum ama ben daha büyük bir şey tercih ederim. Hadi bir gezintiye çıkaralım, gidelim.
3: Fleetwood Bandur kesinlikle Cronin'ler için bir rakip. Koyu renkler, 3 slide, geniş depolama ve tezgah alanı. Pat ve John'u memnun ediyor.
2: Sanki konforlu bir koltuk üzerinde sürüyormuşum gibi.
1: Kesinlikle.
3: Ama bu bütçeyi 5000 dolar aşıyor ve Cronin'ler açık renk derilerden, yemek odasından ve depo kapılarının açılma şeklinden memnun değil.
2: Çok güzeldi, harika.
1: Evet, ben de sevdim.
2: Sıradaki...
3: Bakalım bir sonraki karavan Cronin ailesinin yeni tatil aracı olacak mı?
1: Burada oldukça ilginç bulacağımız özellikler var. Ne
2: evet,
1: düşünüyorsun?
2: Evet, fena değil.
3: Dünyanın en pahalı A sınıfı karavanının fiyatı ne kadardır? 2,5 milyon dolar, 3 milyon dolar veya 5 milyon dolar.
4: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş ve çiğ badem sadece 499 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
1: 13-19 Haziran arasında Bim'de efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira 50 kuruş. Sole paket margarin 26 lira yerine 23 lira. Bim,
2: Babalar Günü hediyelerinin Media Markt'la tam zamanı. Huawei Watch

0: keşfedin. MediaMarkt. Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
1: Hodri Meydan, 18-19 Haziran tarihlerinde yumurtalarda ve kahvelerde aynı üründen 2 tane alana birinin tutarı kadar mani aynı gün hesabına iade. 2 öde 1 iade kampanyası Migros ve Makro Center mağazalarıyla Migros uygulamasında. Migros, hepimize
2: iyi gelecek. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli, toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
4: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
5: Sürülebilir karavanlar genellikle yoldaki en büyük ve en pahalı karavanlardır. Dünyanın en pahalı A sınıfı karavanının fiyatı ne kadardır? Dünyanın en pahalı karavanı Avustralyalı Marque Mobil firmasının 12 metre uzunluğundaki Element Plazosudur. Dubai'deki bir adama 3 milyon dolara satılmıştır. Pat ve John oldukça keyifli yolculuk yapmışlardır.
6: Çok büyük. Bunu çok beğendim.
5: Umarım bir sonraki karavanda aradıkları şeyi bulabilirler.
7: Şimdi bu Thor üretimi bir Hurricane. Bu modelin fiyatını 99.995 dolar olarak listeledik. Burada seveceğim bir depo var. Diğerlerinden daha fazla ve daha geniş bir depolama var.
6: Tamam.
7: Öncelikle renkler hakkında ne düşünüyorsunuz?
6: Benim tarzım değil ama neyse. Hadi depoya ve kullanımına bakalım.
7: Tamam, depolama. Burada bir deponuz var ve karavanın sonuna kadar gidiyor. Buraya doğru gidiyorum. Başka bir televizyon. İlkine göre biraz daha büyük gördüğün
8: büyük gibi. Olması güzel. Şu anda bir slide göremiyorum. Bu modelde slide var mı peki? Ne diyorsun, var mı?
7: Kesinlikle var. Hatta buna genelde tek duvarlı slide diyoruz.
6: Aa, şaka yapmıyordun. Gerçekten tüm duvar dışarı doğru açılıyor.
7: Karavanın her tarafı dışarı doğru kayıyor.
6: Vay canına. Evet, bunu daha önce gördüğümü sanmıyorum.
8: Hayır, bu harika.
6: Evet.
8: Çok büyük. Şunun uzunluğuna baksana. Çok iyi görünüyor.
6: Pekala. Yani yine açık renk ahşap ama burada oldukça ilginç özellikler var.
8: Evet, fena değil. Aslında şu kısmın güzel bir dekoru olduğunu düşünüyorum. Yani
6: evet,
8: çok
6: onu görmemiştim.
7: Pet televizyonları sever. Bu modeldeki televizyona bakın.
8: Harika.
7: Burada seyahat ederken tam buradaki kanepede oturarak harika bir görüş açısı elde edebilirsin.
8: İyi görünüyor bence.
6: Memnun musun?
8: Onu sürmeye ikna etmeliyim.
7: Kokpitte de bir masa istediğini söylemiştin. Öndeki sandalye, otur kağıt oyna, fazladan bir yemek masası. Burada 6 kişi oturabilir.
6: Evet, neredeyse ayrı bir oda gibi görünüyor. Beğendim.
7: Peki mutfak nasıl?
6: Aslında yani en başından beri bunun böyle olmasını istemiştim. Lavaboyu kullanmadığında daha fazla tezgah alanın oluyor. Oldukça fazla depolama alanı var.
8: Evet, armatürleri beğendim, modern. Mikrodalganın boyutu da güzel. Bence kullanışlı, ihtiyacımızı
6: evet,
8: karşılar.
6: Evet, kesinlikle. Slide'ları açtıktan sonra buranın nasıl göründüğüne bir bakalım mı?
7: Tabii ki, hiç sormayacağını sandım.
6: Pekala.
7: Burada bunun için bir düğme
6: tamam.
7: var.
8: Bence bunlar olduğu müddetçe etrafta dolaşmak için bolca
6: evet,
8: yerimiz
6: kesinlikle.
8: Olacak.
6: Evet, kesinlikle. Evet, aslında yeterince yerimiz var. Yani bence
8: evet.
6: kesinlikle bu işimize
8: evet.
6: yarar.
7: Şu ranzalara bir bakın.
6: Evet, bunlar oldukça güzel. Ne düşünüyorsun?
8: Beğendim, kapıları da beğendim. Çocuklar odalarına yatmaya giderken biraz gürültü oluyor biliyorsun. Bu yüzden kapı daha iyi.
6: Evet, şu üstteki demir ne işe yarıyor?
7: Bu demir ranzaların bir dolaba dönüşmesini sağlıyor.
6: Aha,
7: ve kıyafetlerinizi
6: evet.
7: bunun için asabiliyorsunuz.
6: Güzelmiş,
8: harika.
6: Tamam. Evet, yani daha önceden de konuşmuştuk. Çocuklarımız büyüdükçe ve ihtiyaçlarımız farklılaştıkça bunun gerçek bir artı olduğunu görebiliyorum.
8: Sadece ikimiz için.
6: Evet.
7: Ve hemen arkanızda banyo var.
6: Aa, gerçekten banyo çok güzel görünüyor. Tüm bu alanı kullanmak güzel olacak.
8: Evet, burada çok daha fazla depolama alanı var. Yukarıda da, aşağıda da. Banyo diğerlerinde gördüğümüzden çok daha
6: evet.
8: büyük.
6: Yani bu şu anda sahip olduğumuz depolamanın 2 katından bile daha fazlası. Buradaki duş gerçekten harika. Bütün duvarı kullanırsak hemen hemen aynı boyutta oluyorlar.
7: Ana yatak odası.
6: Size ilk olarak söyleyeceğim şey çok küçük oldu.
8: Katılıyorum, evet. Çok fazla depolama alanı var. Yatağın yanında 2 tane komodin var. İkisinin de artıları eksileri var.
6: Pekala, bununla bir gezintiye çıkmak istiyor muyuz?
7: Ne diyorsun John?
6: Hayır.
8: Kullanmayacak mısın?
6: Hayır. Henüz o aşamada değiliz.
8: Peki, ben kullanabilirim. Desenleri beğendim. Odun detayları
6: evet,
8: çok güzel.
6: Evet, gerçekten güzel.
8: İyi, gerçekten güzel donanım.
5: Thor üretimi Hurricane, Kroninlerin istediği şeylerle eşleşiyor. Büyük slide içeriği ferah hissettiriyor. Güzel ranzalı oda ve depolama alanı var. Aile banyoyu beğenmişe benziyor. Ancak açık renkler ve dar yatak odası bu çift için bir dezavantajdır.
6: Görünüşe göre hepsiyle iyi iş çıkarıyorsun. Sanırım şimdi en çok beğendiğimizi seçmemiz gerekiyor.
8: Evet, zor bir karar.
6: Evet, değil mi?
8: Zor bir karar.
5: Kroninler ilk aile tatiline çıkmadan önce yeni bir karavan seçmek istiyorlar.
8: Oo, güzel.
6: Ne düşünüyorsun?
8: Beğendim.
5: Kaç eyalette 13 metreden daha uzun A sınıfı bir araç kullanmak için özel bir ehliyet gerekir? 6, 10 veya 17 eyalet. Bazı eyaletlerde büyük araçları kullanmak için farklı kurallar vardır. Bir karavan sahibinin 13 metrelik bir karavanı sürmesi için ticari olmayan bir sürücü belgesine sahip olmasını gerektiren 17 eyalet vardır. Kroninlerin seyahate çıkmadan önce gidecekleri yeri seçmeleri gerekiyor.
8: Karar vermemiz lazım. Her birinin artıları eksileri var. Şu anda hangisini seçeceğimden emin değilim.
5: Fleetwood fırtınasının fiyatı 89.995 dolar. Ancak diğer karavanın boyutu ve dış rengi buna göre ağır basabilir.
8: Fiyatı iyi, bütçenin altında olması güzel ama iç mekandaki açık ahşap rengi sevmedim.
6: Gerçekten harika bir ranzaya dönüşen bir bölüm
8: evet.
6: vardı. Güzel bir yemek odası vardı. Yani çocuklar bizimle seyahat etmedikleri zaman orayı biz kullanabiliriz. Hı-hı. Güzel bir mutfağı vardı. Büyük bir tezgah alanı yok ve bu aradığım çok büyük bir özellik.
8: Evet, alışılmış karavanlara göre farklı bir düzeni vardı.
6: Evet, mutfak da oldukça küçüktü.
8: Evet.
5: Fleetwood Bandar'ın fiyatı 109.995 dolar. Pat ve John 3 slide'ı ve depolama alanını beğendi. Ancak çiftimiz yemek alanını çok beğenmediler.
8: Bandar'ı çok beğendim ama fiyat konusunda emin değilim.
6: Kesinlikle. Bunu konuşmuştuk. Koyu renk ahşap istiyoruz.
8: Hı hı.
6: Açık renk derim. Sanırım bu konuda biraz endişeliyim. Çocuklarla kamp yapmanın hı hı. nasıl olduğunu da biliyoruz. Yatak odasını orayı evet. beğendim. O yatak odası oldukça genişti. Dışarıyı düşündüğümde bir ton depolama alanı var. Bu harika. Kapıların görüntüsünü sevmedim. Çoğu zaman kapıları açık tutuyoruz ve eğlendiğimiz zamanlarda çocukların kapılara çarptığını hayal edebiliyorum. Oradaki özelliği beğendiğimi söyleyemem.
5: Thor üretimi Hurricane 99.995 dolarlık fiyatıyla Kroninlerin bütçesine uygundur. Herkes için yeterli alana ve pet için de çok sayıda televizyona sahip. Ancak yatak odasından memnun değiller.
8: Ben bunu sevdim. Birçok olumlu özelliği var ama rengi, yani dıştaki açık rengi, iç mekandaki açık renkli ahşapları çok beğenmedim maalesef.
6: O büyük slide gerçekten harikaydı. Yani daha önce bu özelliği görmemiştik ve slide kapandığında bile çok fazla alan vardı. Bunun oldukça havalı olduğunu düşündük.
8: Banyosu hepsininkinden iyiydi. Bolca geniş alan ve lavabonun üstünde altında depolama alanı vardı.
9: Karar zamanı.
6: Ne düşünüyorsun?
8: Bounder'ı çok beğendim. Seçimim ondan yana.
6: Evet, sana tamamen katılıyorum. Benim favorimdi. Ama konuştuğumuz bütçeyi aşma konusunda gerçekten endişeli olduğumu söyleyebilirim.
8: Hemfikirim.
9: Eğer Bounder'ı çok sevdiyseniz sanırım fiyatını biraz düşürebilirim.
5: Karavan alırken en iyi seçenek geçen yılın modelini satın almaktır. Hala çok yeni, fiyatı da önemli ölçüde daha düşük olabilir.
6: Çok isterim.
8: Gayet
6: çok
8: makul.
9: Hadi kampa gidelim.
8: Hadi
6: her
8: gidelim.
6: Şey harikaydı, teşekkürler.
8: Yola çıkmaya hazır mısın? Gidelim.
6: Böylece Bounder'la yola çıktık. Geçen senenin modeli, bu yüzden bir miktar daha ucuzdu. Ama onu çok sevdik. Tıpkı gezdiğimiz ve test sürüşü yaptığımız modele benziyor.
8: 84 bin dolar ödedik. Çocuklarla daha fazla seyahat edebileceğiz. 16 bin dolar civarında tasarruf elde etmemizi sağladı ayrıca.
6: Ooo, güzel hareket. Bu karavanda seyahat etmek harika. Kamyonda olmaktan çok daha farklı. Orada hep birlikteyken sıkışıp kalıyorduk. Şimdi bolca yerimiz var. Çocuklar birbirlerinin üstünde değiller ve yolculuğun tadını çıkarıyorlar. Bugün ilk yolculuğumuza çıkmak için sabırsızlanıyoruz. Güzel. Karavanla yapacağımız seyahatleri dört gözle bekliyoruz.
10: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
11: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
12: Hoşuna gitti değil mi?
11: Bu işte kazanan yine en paralılar oldu.

0: Kadri Meydan. 18-19 Haziran tarihlerinde yumurtalarda ve kahvelerde.
1: Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
2: Hoşuna gitti değil mi?
1: Bu işte kazanan yine en paralılar oldu.

0: kampanyası Migros ve Makro Center mağazalarıyla Migros uygulamasında.
1: Migros, hepimize iyi gelecek.
2: Meyve ve sebzenin tazesi Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Karpuz 19 lira 50 kuruş, kiraz 99 lira 90 kuruş. Doğrusu Carrefour'sa da, doğruca Carrefour'saya.

0: Red Bull kanatlandırır.
1: Anneler günün kutlu olsun. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Her şeyden çok seviyorum.

0: Enterogermina probiyotiğin içeriğindeki IntelliSpor formu dış faktörlerden etkilenmez, yeteneğini bağırsağa kadar saklar, hedefine ulaşır ve görevini tamamlar. Sen de farkı hissedersin.
1: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş ve çiğ badem sadece 499 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
2: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartıyla tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde, ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade.
3: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
4: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
5: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
6: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
3: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: giderek daha fazla Amerikalı evlerini karayollarına taşımak istiyor.
1: Ne?
0: Açık yolun dayanılmaz cazibesine kapılıp karavanları evlere dönüştürüyorlar.
2: Bu çok güzel.
0: Bu mükemmel Amerika deneyimi onların hayatlarını etkileyecek.
1: Vay canına.
0: Ve bütçelerini.
2: Oo, evet.
0: O kadar çok şaşırtıcı seçenek var ki...
3: Bu muhteşem.
0: Bu aile için hiç kolay olmayacak.
1: Büyük fark yaratır.
0: Karavanlarına benim güzel evim diyecekler mi?
3: Şöminesi de var.
1: Şömine mi?
3: Evet.
0: Göreceğiz.
4: Karavan Avcıları.
3: Ben Noel Williams.
1: Ben Badia Williams.
3: Florida Milton'da yaşıyoruz. Florida, Pensacola'nın hemen dışında kalıyor. İki çocuğumuz var, birinin yaşı büyük. Michael bizimle yaşıyor.
1: Lise son sınıf öğrencisi, bu yıl üniversiteye girmeye hazırlanıyor. Kahvaltımız hazır. Küçük bir işletme sahibiyiz.
3: Ödeme için hazır mısın?
1: Evet. Çalıştığımız bölge tüm Güneydoğu Amerika Birleşik Devletleri ve Batı Avrupa'dır. Bu nedenle her zaman yoldayız. Hepimizin dünyayı görme ve her yere seyahat etme fırsatı olmasına rağmen Amerika Birleşik Devletleri'ni gerçekten görme fırsatımız olmadı. Yani Michael üniversiteye gitmeden önce Amerika'da göremediği birçok yeri görmesi için onu gezdirmek istiyoruz. O yerlere gidebilmek için uçağa binmek ya da sıkışık bir şekilde seyahat etmek kesinlikle istemiyoruz.
3: Ve ben artık otellerde kalmak istemiyorum. Bence oteller ürkütücü. Dezenfektanımı alıyorum.
1: Sen kesinlikle mikrop düşmanısın.
3: Evet, öyleyim, evet.
1: Bir nevi seyahat etmeyi sevmemize rağmen manzaraları görmeme ve her gece bir otelde uyuma fikri onu gerçekten çok korkutuyor. Gittiğimiz yerde hem yolculuktan hem de varış noktasından keyif alabilmek istiyoruz.
0: Yolculuğun tadını çıkarmak için A sınıfı bir karavan almak en iyisi.
3: Yaklaşık 4-5 yıldır karavan almak için araştırma yapıyoruz aslında. Bunun rengini beğendik.
1: Evet, evet, üstte uydu televizyon,
0: evet,
1: var.
0: Çok
3: karavan satın almak için hiç büyük bir adım atmadık ama Michael üniversiteye gideceği için tam zamanıydı.
1: Bu sahip olacağımız ilk karavan olacağından rahat bir yolculuk bizim için gerçekten önemli.
3: Gerçek bir evin konforunu arıyorum. Yarın banyoya da ihtiyacımız var. Ana banyonun bana ait olmasını istiyorum.
1: Bilgilendirdiğin için teşekkürler.
3: Rica ederim. Karavana bağlamak için bir römork da almayı düşünüyorum.

0: düşünüyorum onda kampta yapılabiliyor.
1: Pekala, tamam.
2: Ayrıca Williams'ların istek listesinde büyük bir mutfak, tam boy buzdolabı, dizel motor ve bir yemek masası mevcut.
3: 5 yıldır araştırma yapıyoruz ve artık bunlardan birini almak için hazırız gerçekten.
2: Bugün Buddy, Noel ve oğulları Michael...
3: Bir düzine
0: evet,
3: var.
0: Evet, bir sürü var.
3: Evet.
2: Yeni A sınıfını seçmek için büyük bir karavan bayine gidiyorlar.
3: Burası çok büyük.
0: Vay canına.
4: Dixie Karavan'a hoş geldiniz.
5: Nasıl gidiyor?
4: Merhaba Michael. Michael, tanıştığımıza memnun oldum. Jeff.
5: Memnun oldum.
0: Noel.
4: Noel.
6: Buddy.
4: Buddy, tanıştığıma memnun oldum.
6: Teşekkürler.
4: Ne tarz bir model bakıyorsunuz?
6: A sınıfı bir karavan istiyoruz.
4: Olmasını istediğiniz önemli özellikler
0: yani
4: neler?
0: Her kadının harika bir banyoyu sevdiğini biliyorsun. Bu yüzden kesinlikle banyolara bakacağım.
4: Ya sen ufaklık?
5: Televizyon harika olurdu.
4: Büyük bir televizyon. Kesinlikle. Bununla kesinlikle ilgilenebiliriz.
6: Baktığımız karavanlarda ihtiyaçlarımızı ve gereken konforu karşılayan modeller yaklaşık 400 bin dolar civarında.
4: Evet, ihtiyaçlarınızı karşılayacak modellerimiz var. Gidip bir göz atalım.
6: Tamam.
4: Bu bizim ilk modelimiz. Adı Entegra Aspire.
0: Rengi fena
4: satış
0: değilmiş.
4: Satış fiyatı yaklaşık 380 bin dolar.
0: Çok güzel.
4: Çünkü dışarıda eğlence alanının olması her zaman önemlidir. Açık hava televizyonu, DVD oynatıcısı ve ses sistemi var. Yani açık havada futbol ve filmi rahatça izleyebilirsiniz.
6: Peki bagajı?
0: Harika, bagaj.
6: Kesinlikle.
0: Evet.
4: Bu karavan ilave aks denilen bir özelliğe sahiptir. Yani çift tekerlek olan tahrik millinin arkasında iki tane ayrı tekerleği
6: bu
4: de var.
6: Bu sürüşümü rahatlatıyor.
4: Yani, evet, kesinlikle sürüşü etkiler. Yokuş çıkarken daha rahat edersiniz.
0: Ne kadar rahat olursa o kadar iyi.
4: Kesinlikle. Bu tarafta 2 slide var. Bir de...
6: Hepsi bu kadar mı?
4: Hayır, diğer tarafta 2 tane daha var.
6: Tamam.
4: Toplamda 4 slide var. İçerisi gerçekten
6: tamam.
4: Geniş.
0: Gidip İnanılmaz. Teşekkür ederim.
4: Önden bayanlar.
0: Vay canına, renkler çok güzel ve şöminesi de var.
6: Şömine mi?
0: Evet.
5: Bana ihtiyacınız olursa buradayım.
0: Acaba bu tamamen açılıyor mu?
4: Bu modelde öyle bir özellik yok.
0: Hmm. Bu gerçekten güzel ama biz akşamları ayaklarımızı uzatıp oturmayı daha çok seviyoruz.
4: Bu aslında dönen bir koltuk.
0: O benim koltuğum.
4: Nasıl, rahat mı?
6: Gayet rahat.
0: Televizyonu iyi görebiliyor musun?
6: Televizyon çok rahat görülüyor. Televizyonun olduğu yerin dezavantajı, koltuğu çevirdiğinizde televizyonu yandan görüyor olmanız. Düz bir görüş yok. Bu yüzden biraz dezavantajlı. Yani bu şekildeyken yolda gidemeyiz, öyle değil mi?
4: Hayır, altının çökme ihtimali var. Yastığı çekelim. Bu katlanır. Öne doğru çekeceğiz. Oturacak ve sonra içeri iteceğiz. Kanepede 2 emniyet kemeri var. Burada da masa ve sandalyeler var ama bu tarafta emniyet kemeri yok.
0: Bu sandalyeleri beğendiğimi söyleyemem. Yokuş aşağı inerken üstümüze düşecekmiş gibi duruyor.
4: Lüks karavanlarda bu özellikler mevcut. Bu tarz sandalyeler size yakına veya geriye oturma imkanı verir ama mantıklı olan şey masa çekilebiliyor.
0: Peki.
4: Ve bunun üzerinde peki. Zaten küçük bir masa var. Yani küçük bir çalışma alanı mevcut.
6: Evet.
0: Masayı beğendim ama bu sandalyeleri beğenip beğenmediğimden çok emin değilim. Yani biz genelde...
6: Büyük masa.
0: Evet.
6: Buralarda bir yerde yatak yok mu? Michael nerede uyuyacak?
4: Ya kesinlikle. Bu bir nevi açılabilir bir kanepe. İçinde bir hava bölümü var. Bu sayede artık yataklı kanepelerde uzanırken sırt kısmındaki metal çubuk hissini almıyorsunuz.
6: Pekala.
5: Tamam.
4: Pekala, hadi kapatalım Michael. Buradan tutar mısın? Bu şeref sana ait.
5: Yolda ihtiyacım olan tek şey bu. Uyumak için güzel bir yer. Bir de televizyon. Uykuyu seviyorum. Neredeyse her yerde uyuyabilirim.
4: Mutfağa da bakalım.
0: Tezgah alanını beğendim. Çok güzel.
4: Evet Michael, onu çekebilirsin. Evet, doğru.
0: Vay canına, çok düzenli. Evet, bir sürü dolap.
4: Çekmeceleri de raylı.
0: Bu çok güzel.
4: Suyun ısınmasını sağlayan bir propan aqua hat adı verilen bir sistemle sağlanır. Aynı zamanda kış aylarında onun sayesinde zemin de sıcak olur.
6: Fırın var mı?
4: Fırın yerine lüks karavanların çoğunda bulunan ev tipi bir mikrodalga fırın mevcuttur. Pişirir, kızartır. Kullanımı çok kolaydır.
6: Anladım.
4: Bu modeldeki buzdolabı aynı zamanda ev tipi buzdolabıdır.
0: Bu çok büyük. Buz makinesi bile var. Evet.
4: Evdeki gibi.
6: Peki burada ne var?
4: Orası yarım banyo.
6: Ha, burası erkekler tuvaleti. Peki,
0: arkada
6: ha?
0: Kendime ait banyom var.
4: Sadece Michael'ın banyosu mu, ikinizin mi? Güzel.
0: İkisinin de. Tabii duşu almak için girebilirler.
6: Yine de oldukça iyi bir
4: bahsettiğim
6: boyut değil
4: şeylerden
6: mi?
4: Biri de kral yataktı. Hadi bakalım.
6: Tamam.
0: Arkada çok yer var. Güzel renkler ve bir tavan mantilatörü.
6: Aa, çok büyük. Bu kral yatak.
4: Kral yatak, doğru.
0: Gerçekten çok rahat ve oldukça geniş. Banyo gerçekten muhteşem. Çok büyük. Duş çok iyi görünüyor. Beklediğimden daha geniş.
6: Öyle mi?
0: Evet. Bana katılmak ister misin?
6: Hayır.
0: Peki hala.
4: Banyoda bir sürü saklama yeri var. Bu her karavanda olmayan bir özellik.
0: Bu çok güzel. Bunu gerçekten beğendim.
4: Test sürüşü zamanı. Otur bakalım.
6: Bu tarz bir şeyi kullanmadım. Bunu test etmek için çok heyecanlıyım doğrusu.
0: Yani kesinlikle harika gidiyor.
6: Dostum sanki havada sürüyorum. Bunu bütün gün sürebilirim.
2: Aspire Williams'ları memnun eden bir dizi özelliğe sahip. Isıtmalı zeminleri, Noel'in sevdiği ebeveyn banyosu ve her odada saklama alanı var. Buddy karavanın yol tutuşundan oldukça memnun görünüyor. Ancak kanepe açılmıyor, televizyon dönmüyor ve kaptan koltuğundan görünmüyor. Ayrıca Noel sandalyeleri büyük yemek masasına tercih ediyor.
4: Bu seferki harika. Bir sonrakini denemeye hazır mısınız?
6: Evet.
0: Güzel.
6: Çok güzel.
2: Asıl araştırma şimdi başlıyor.
0: En azından yarım banyosu var ki bu çok iyi.
2: Bir sonraki karavan Williams'ları etkileyebilecek mi?
0: Bu bir sorun. Bu en önem verdiğimiz şey.
2: Doğru mu, yanlış mı? Dizel karavanlar benzinle çalışan karavanlardan daha ucuzdur. Doğru mu, yanlış mı? Dizel karavanlar benzinle çalışan karavanlardan daha ucuzdur. Yanlış. Dizel motorlu karavanlar çoğu zaman benzinle çalışanlardan daha pahalıdır. Ancak dizel benzinden çok daha uzun süre dayanır ve dizel karavanların diğerine göre daha pahalı olduğu kanıtlanmıştır. Buddy ve Noel ilk karavanları için araştırma yapıyorlar.
0: Bir sürü dolap.
2: Bakalım bir sonraki karavan kendi karavanları mı olacak?
4: Evet, bu Tiffin Phaeton. Fiyatı 370 bin dolardır.
6: Bu karavanın altında veya dışında diğerinden farklı bir özellik var mı?
4: Birkaç şey var ama önce bunlarda ortak olan şey tıpkı bir öncekinde olduğu gibi bir ilave aksının olması. Bu alanda da kesinlikle bir fark var. Burada çevrilebilir televizyon var. Bu sayede onu istediğiniz açıya rahatça döndürebilirsiniz.
0: Evet,
4: dışında pek bir fark yok. Hadi girip içeriye bir göz atalım hep beraber.
0: Ah, çok güzel. Aydınlık bir iç mekana sahip.
6: Televizyon
0: çok güzel.
6: Televizyon ve şömine. Koltuk daha geride duruyor.
0: Görünüşe göre arka tarafta kabin alanında daha fazla yer var.
4: Bir koltuk var.
0: Bir koltuk var.
6: Kaptan koltuğu.
0: Rahat mısın?
6: Hayır, çok değil.
0: Hayır mı? Bu çok kötü. Çünkü özellikle bu alanın rahat olmasını sağlamak istiyoruz. Bütün gün dışarıda yorulup rahatça ayaklarımızı uzatmayı ve televizyon izlemeyi çok seviyoruz. Bu modelde dikkatimi çeken tek şey oturma alanı ve mutfak alanının birbirinden ayrılmış olması. Yani bu hoş bir özellik.
5: Bu karavan diğerlerine göre gerçek bir ev gibi görünüyor. İki kanepesi, televizyonu, şöminesi ve masası var.
0: Oo, bulaşık makinesi.
5: Bulaşık makinesi.
0: Şuna bak, harika.
4: Bu iyi. Genelde karavanlarda bulaşık makinesi olmaz. Phaeton'un Aspire'dan bir diğer farkı bu açıldığında indüksiyonlu bir ocak haline geliyor.
0: Artık evde bir tane daha var değil mi?
4: Karavanda ev yemekleri yapmak istiyorsan bu çok işe yarar.
0: Ya tezgah alanı bu diğer modeldeki gibi dışarı çıkıyor mu?
4: Evet, çıkıyor. Sadece çekmeniz yeterli.
0: Evet.
4: Hemen açılıyor. Ve
0: bu
4: yemek
0: tarz alanları seviyorum. Bunu beğendim, bence
6: rahat
0: çok güzel.
6: Mı?
0: Evet, bence gayet rahat. Oradaki sandalyelerden daha çok hoşuma gittiği kesin.
4: Kesinlikle.
0: Evet,
4: ben de öyle. Bu modelde ayrı bir kiler alanı yok. Çok sayıda asma dolap deposu var.
0: Evet, bu bir problem. Çünkü o kadar fazla depolama alanı yok. Orada 3 tane asma dolap görüyorum ama aşağıda yok. Peki yiyecekleri ve eşyaları nereye koyacağız? Bu bir sorun. Bu önem verdiğimiz bir şey.
4: Neden gidip karavanın geri kalanına bakmıyoruz?
0: Gidelim.
6: Pekala.
0: Ebeveyn banyosu. Ne düşünüyorsun?
5: Aslında fazla beğenmedim.
0: Sanki biraz dar mı?
6: Hiç çekinme, bize ne hissettiğini söyle.
5: Gerçekten yolda giderken duvarlara çarparak yürümeye çalıştığımı hayal ediyorum. Kesinlikle daha fazla alan ihtiyacım
0: var. En azından yarım banyo var. Büyük ve yarım bir banyo arıyoruz. Bakalım arkada ne varmış.
4: Bir bakalım.
0: Bu yatak odası baktığımız son karavandakinden biraz daha küçük görünüyor.
6: Evet, ama ahşap süslemeler, ufak detaylar biraz küçük olmasına rağmen güzel duruyor.
0: Bunda da o kadar fazla depolama alanı yok.
4: Pekala, bir de banyoya bakalım.
6: Burası senin odan. Bana ihtiyacın
0: evet,
6: olursa
0: çok budayım. Güzel. Diğer karavandaki banyo kadar büyük değil. Sanırım bu duş aşağı yukarı aynı boyutta. Tavan penceresini sevdim. Dolabın içinde çok yer yok. Bunu diğer model kadar beğenmedim. Yine de çok güzel.
4: Test sürüşü için hazır mısınız?
6: Hadi başlayalım. Bu çok sessiz. Orada rahat mısın?
0: Çok rahatım.
2: Williamslar Phaeton'daki koltukları sever. Ayrıca mutfak ve oturma alanları onlar için artıdır. Kaptan koltukları kokpitte daha fazla alana sahiptir. Bulaşık makinesi ve bir yemek alanı mevcuttur.
6: Hadi ama ben de senin gibi rahat oturmak istiyorum.
0: Hayır, o zaman Michael kullansın.
2: Ancak kiler yok. Çok dar bir yarı banyo ve geniş olmayan odalar mevcut. Ayrıca küçük ebeveyn yatak odası ve banyo bu karavanın kesin eksileridir.
4: Karar vermeniz için görmeniz gereken bir model daha
6: tamam.
4: Var.
0: Ooo çok güzel.
2: Bakalım bir sonraki karavan gördükleri diğer modelleri elemeye yetecek
6: mi? Kapılar biraz sorun olabilir Jeff. Sana karşı dürüst olacağım.
2: Şu anda karavan piyasasında bulunan en kısa A sınıfının uzunluğu nedir? 6 metre, 7 metre veya 9 metre.
1: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
7: Biliyorsunuz, Empara olarak rakip bankalara kafa tutmadığımız bir an bile yok. Ama bu aralar değil. Şimdilik kendi aramızdaki rekabeti bir kenara bırakıyoruz ve diğer bankalarla tek yürek oluyoruz. O zaman hep birlikte.
8: Masraf çıkardığınız kadar sesiniz de

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
1: Hodri Meydan. 18-19 Haziran tarihlerinde yumurtalarda ve kahvelerde aynı üründen iki tane alana birinin tutarı kadar mani aynı gün hesabına iade. İki öde biri iade kampanyası Migros ve Makro Center mağazalarıyla Migros uygulamasında. Migros hepimize
2: iyi gelecek. Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
3: Buyur Hasan.
4: Hadi oğlum.
2: Anne bir şeye bakıyorum.
4: Olmadı mı Hasan'ım?
2: Oluyor oluyor anne.
5: Seni koydu.
4: Hasan uyku vakti.
2: Daha işim var anne.
4: Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
2: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
6: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
7: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
2: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
4: Karavan piyasasında bulunan en kısa A sınıfı Thor Motor Coach tarafından üretilen 7.8 metrelik Vegas karavanıdır. Thor onun için karavan terimini kullanmış ve onun gelişmiş özelliklere sahip olduğunu belirtmiştir. Buddy ve Noel ve Michael otobüs tarzı karavan arayışına devam ederler.
5: Oo, kocaman bir slide var, şuna baksana.
4: Bütçeleri tam $400,000.
6: Bu Amerikan karavanının fiyatı yaklaşık $417,000. Bu model diğerinden daha farklı.
5: En büyük fark nedir peki?
6: Bu karavanın içinde yer alan aks sistemi bağımsız çalışan bir süspansiyondur. Yani bu size engelli yollarda daha iyi bir sürüş sağlar. Şimdi bunun 3 tane slide
7: yani
6: var.
7: Yani içeride alan kaybedeceğiz.
6: Aslında alan kazanacaksınız. Çünkü 3. slide neredeyse karavanın uzunluğu kadar büyük bir slide'dır ve bunlar sektördeki en derin slide'lardır. İkisi de 76 santimdir. İçeri girmeye hazır mısın?
7: O harika.
5: Güzel, girip bir bakalım.
7: Oo, çok hoş. Burası oldukça lüks görünüyor.
5: Bu çok
6: büyük. Pekala, bu slaytlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Hiç alan kaybettiniz mi?
5: Aslında bakarsan alan kaybettiğimizi düşünmüyorum. Hayır. Yani bu slaytta buradan arka yatak odasına kadar kayıyor.
6: Doğru.
7: Büyük fark.
5: Büyük fark yaratır. Bu rahat mı?
8: Neredeyse kanepeye gömüldüm. Yani bu kesinlikle çok rahat.
5: Yani bu iyi işaret.
7: Evet, çok rahat.
5: Ama mutfak hemen şurada. Aslına bakarsan diğer karavanda sevdiğimiz şeylerden biri de oturma odası alanıyla mutfak alanı arasında harika bir ayrım olmasıydı. Bu sefer mutfakta televizyon izleyebiliyoruz.
7: Gördüğümüz diğer iki karavan kadar geniş bir tezgah olmamasına üzüldüm ama yine de güzel.
5: Sandalyeleri olan bir yemek masası görüyorum.
7: Sanırım sadece iki kişilik. Belki bu çekince biraz daha açılıyordur.
6: Evet, aslında bunu çekince daha fazla açılıyor.
7: Tamam. Bu tasarımla ilgili sevmediğim tek şey, eğer biri mutfakta çalışıyorsa ve başka biri de burada televizyon izliyorsa bu onun için rahatsız edici olabilir, değil mi?
6: Güzel olan şey şu. Bunda bilgisayarlı bir alanda çalışıyormuşsun gibi hissetmenizi sağlayacak kullanıma hazır bir çalışma bölümü mevcut.
7: Ah, evet, çok mantıklı. Burada birçok işini rahatça halledebilirsin.
6: Yarım banyo. Bu aslında bence baktığımız yarım banyolar arasında en büyüğü.
5: Boyutu iyi.
8: Evet, boyutunu beğendim.
7: Güzel. Bir sürü dolabı var.
8: Bu kapı kilitlenmiyor, değil mi?
6: Er ya da geç soracağınızı biliyordum. Buradan ayrılmadan önce bu mandalları bu şekilde manuel olarak kaydırmanız gerekecek. Eğer unutursanız açılacak ve ses çıkaracak.
5: Yani tüm kapılar böyle mi? Onları sürekli kilitlemem mi
6: buraya
5: gerekiyor?
6: Buraya girdiğinizde açmanız gerekiyor ve ayrılmadan önce de tüm kapıları kilitlemeniz lazım.
5: Ha, bundan hiç hoşlanmadım.
6: En azından karavanın geri kalanına bakalım.
5: Burası çok büyük. Bu gördüğümüz en büyük yatak odası. Ama bunun kapısı da aynı mı?
7: Ayrıca cam olması da sorun olabilir. Genç bir çocuğumuz olduğu için mahremiyet önemli.
5: Yani onu kilitlememiz gerekiyor. Yoksa her seferinde kendiliğinden açılıyor.
6: Evet, evet efendim.
5: Kapıları biraz sorun olabilir Jeff. Sana karşı dürüst olacağım.
6: Biliyorum, biliyorum. Hadi gidip banyoya
7: Pekala.
6: Bakalım.
7: Bu çok güzel. Aslında burada da çok fazla alanımız olmamasından hoşlanmadım. Biraz dar gibi. Aspire'daki banyo çok daha büyük ama bu banyodaki duşun biraz daha büyük olduğuna
5: evet,
7: inanıyorum.
5: Daha büyük.
7: Evet, çok daha büyük.
5: Ya, bak bakalım Noel.
7: Oh, evet.
5: Kıyafetlerimizi asmak için bolca yer, evet.
7: Havluluk, buna bayıldım. Evet. Makyaj alanı dışında her şeyi beğendim sanırım. Lavabo da yeteri kadar büyük değil.
5: Fazla yerimiz oldu ama kapatınca nasıl olduğunu görmek istiyorum.
7: Vay canına.
8: Bu ne zaman?
7: Merhaba.
8: Yukarı çıkmamız gerekiyor. Artık durduralım.
5: Ciddi misin?
7: Evet. Bu gerçekten çok dar.
5: Daha önce çok geniş olan bir modele göre.
7: Evet.
5: Şimdi burası gerçekten tıka basa dolu. Onu bir gezintiye çıkaralım. Bence en yumuşak sürüş kesinlikle bunda.
7: Görünüşe göre daha fazla deneyim kazanıyorsun. Şu an üçüncüdeyiz, evet.
5: Dürüst olmak gerekirse bunu sürmek kesinlikle daha kolay.
4: Bu karavan bağımsız bir süspansiyona sahiptir. Oldukça geniş bir yatak odası ve slide'lar açık olduğunda yaşam alanını ailenin istediği ölçüde geniş gösteriyor.
5: Bu kesinlikle çok sessiz.
4: Ancak slide'lar kapalıyken alan daralır. Ayrıca mutfak ve oturma alanını ayıran bir bölme yoktur. Ve karavanı sürmeden önce tüm kapıları kilitlemeleri gerektiği için memnun değillerdir.
6: Ne düşünüyorsun?
4: Aile yeni karavanlarını satın almak üzere. Acaba hangi A sınıfı seçecekler?
6: Artık bir karar vermemiz gerekiyor.
7: Onu çok yani beğendim. Biliyorsun.
4: Bir karavan endüstrisinin yıllık geliri ne kadardır? 17 milyar, 22 milyar ya da 37 milyarlar. Karavanla ilgili tüm işletmelerin toplam yıllık geliri şaşırtıcı bir şekilde 37.5 milyar dolardır.
6: Pekala, her birinin artı ve eksilerini değerlendirdikten sonra ne düşünüyorsunuz?
5: Bunu yeniden tartışacağız.
4: Bu ailenin zor bir seçim yapmasının zamanı geldi. Yoldaki ilk evleri hangi karavan olacak?
5: Ne düşünüyorsun?
4: Entegra Aspire'ın fiyatı 380 bin dolar. Isıtmalı zeminleri, Noel için büyük bir ebeveyn banyosu. Ancak Williams'lar kanepenin arkaya yaslanmamasından hoşlanmazlar.
5: Sürüş şeklini beğendim. Sürerken herhangi bir problem yaşamadım. İç mekan hakkında ne düşünüyorsun?
7: İç mekanı gerçekten beğendim. Mutfakta ve banyoda depolamak için çok alan vardı. Banyosunu gerçekten sevdim.
5: Ve yatak odasında kocaman bir yatak vardı.
7: Aslında sevmediğim birkaç şey vardı. Gevşek sandalyeleri olan yemek takımı ve televizyonun yerleşimi. O çok öndeydi.
5: Televizyon kaptan koltuğunun hemen arkasında. Bu pek mantıklı değil.
4: Phaeton'ın listelenen fiyatı tam 370 bin dolar. Oldukça geniş bir kokpit alanı, ayrı bir oturma odası ve mutfak vardır. Ancak fazla depolama alanı yoktur.
5: O gerçekten muhteşem bir iç tasarıma sahip.
7: O kesinlikle vay canına denecek güzellikte.
8: Evet, biliyorsunuz karavanda oturmak bankta oturmak gibiydi. Kesinlikle hiç rahat
7: değil. Bir tane bile kileri yoktu.
5: Ama bunda bulaşık makinesi var ve gerçekten istediğimiz yemek odası ve indüksiyonlu ocak da mevcut.
7: Bence yatak odası çok küçüktü, ayrıca banyo da öyle.
8: Onunla ilgili sevdiğim şey fazladan yatağının olması. Yani kalması için bir arkadaşım geldiği zaman ikimizin de ayrı ayrı yatakları olacak.
5: Bu doğru.
8: Sevmediğim yanı ise banyosunun çok küçük olmasıydı. Onu alırsak seninkini kullanabiliriz.
7: Sanırım bize uygun değil. Sıradaki.
4: Amerikan üretimi bu A sınıfı karavanın fiyatı 417 bin dolar. Sorunsuz bir sürüş için birbirinden bağımsız ön süspansiyona sahiptir. Ayrıca mutfak ve oturma odası büyük bir alandır.
5: Slaytlar açıkken devasa içi muhteşem. Ama onları kapatınca koridor gerçekten çok dar görünüyor. En iyi şey sürüşüydü. Bunun hakkında ne düşünüyorsun?
7: Yatak odasında istediğimiz mahremiyete sahip olduğumuzu sanmıyorum.
5: Ama o banyo kapısı ondan çok
7: iyi. Evet, kapılar. Kapıları ben beğenmedim.
5: Büyük televizyon. Bizi arkamıza yaslanıp rahatlama ve televizyon izleme imkanı veriyor.
7: Yatak odası çok büyüktü.
5: Doğru. Artık bir karar vermemiz gerekiyor.
7: Aynen öyle.
6: Peki, bir karar verdik mi?
5: Bu karavanı gerçekten beğendik. İki sandalye yerine masa alabilirsek harika olur.
6: Peki, sanırım yapabiliriz. Televizyonun da yeri değiştirilebilir.
5: Harika. Teşekkürler.
6: Tebrikler arkadaşlar. Teşekkürler. Harika bir seçimdi. Gidip işlemleri
5: tamam,
6: halledelim.
7: Entegra Aspire'ı satın aldık.
5: Dixie şirketi karavana bir masa eklemeyi kabul etti. Pekala Michael, arka slaytları açalım.
8: Açtım.
5: Televizyon istediğimiz görüş açısına uygun başka yere taşındı.
7: Gidip French Quarter'ı görelim.
5: Oh, harika.
7: Ana banyoyu seviyorum. Bu çok güzel bir özellik. Erkekler ön taraftaki banyoyu kullanıyor ve ben de arkadaki ana banyoyu. Ah, yukarıyı görüyor musun?
5: Çok güzel. Satın alma işleminden kesinlikle memnunuz. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde görmediğimiz farklı yerleri karavanda görebilmeyi dört gözle bekliyoruz.
9: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net Sigortam.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
1: Hodri Meydan. 18-19 Haziran tarihlerinde yumurtalarda ve kahvelerde aynı üründen iki tane alana birinin tutarı kadar mani aynı gün hesabına iade. İki öde biri iade kampanyası Migros ve Makro Center mağazalarıyla Migros uygulamasında.

0: Beko indiksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indiksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndiksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.
1: 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
2: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş ve çiğ badem sadece 499 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
3: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan, en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.

0: Aa, merhaba.
1: Sana özel bir paket getirdim. Al bakalım.
0: Nedir bu?
1: Aa, bir şey değil. Çocuklarla birlikte aldık. Hadi yırt aç. Yırtsana.
0: Aman tanrım.
1: Neymiş?
0: Yeni ayakkabı.
1: Evet efendim.
0: Vay canına. Çocuklar yeni ayakkabı almış. Çok ihtiyacım vardı. Eskiler de harika ama bu yenilerle daha uzun, daha sağlam karavanları daha hızlı inşa edeceğim. Teşekkür ederim.
1: Bir şey değil. Bu durumda ne yapacağım belli değil mi?
0: Ne?
1: Eskileri emekliye ayırman gerekiyor.
0: Ne? İkisi birden duramaz mı?
1: Bence yeniler gayet iyi. Eskileri de at artık. Gerek yok.
0: Aa, niye atayım ki? Onlarla kaç tane karavan yaptım. İşlerinde hala hayat var. Kendimi tuhaf hissederim. Tamam. Tim, bir şey desene.
2: Bunlar eskiden çok iyiydi. Ama artık gitme vakti.
1: Hey, ölünce arkamdan aynısını söyle olur mu?
0: Tamam, peki. Çok iyiydiler.
1: Hadi.
0: Gidelim ben. Ayakkabılar için tuhaf ve duygusal davranmak istemediğimden çöpe attım. Ama üzülmeyin. Sonra dönüp geri aldım. Adım Brad Lewis. Eski karavanları yolculuk edilen yuvalara dönüştürürüm. Buyurun yeni evinizi görün.
3: Aman tanrım.
0: Şuna bakar mısınız? Birkaç yıl önce aynı yere çakılıp kalmaktan sıkılınca bir karavana yerleştim. Ve yıllardır orada yaşıyorum. Uzun zamandır buradayım. Yuvam dediğim karavanımla keyif dolu gezilere çıkıyorum. Sonra kendi karavanlarına da aynanı yaptırmak isteyen birçok kişi bana ulaştı. Karavanda yaşam yaygınlaşınca True Design Co.'yu kurdum. Çelik eller. Evet. Van Gogh başlıyor. Bugün Doktor Sara Erner geliyor. Yeni bir karavan almış. İlk görüşmemizden anladığım kadarıyla pek çok şey yaptırmak istiyor. Onunla konuşmayı ve tam olarak neler yapmamı istediğini öğrenmeyi heyecanla bekliyorum. Büyük bir karavan alma fikri nereden?
4: Şey, ben yazarım. İnsanların hikayelerini topluyorum. Yeni insanlarla tanışıp yüz yüze konuşabilmem için sürekli bir yerlere gitmem gerekiyor. Aynı zamanda üniversitede hocayım. Spor psikolojisi dersleri veriyorum. Bunlar hep çevrim içi olduğu için hem yolculuk edip hem ders verebiliyorum. Bir de hobi olarak kaya tırmanışıyla ilgileniyorum. Karavanıma atlayıp tırmanış yapabileceğim yeni yerler arama hoşuma gidiyor. Spor psikolojisi derslerimi sık sık açık İyiymiş. Havada hatta kaya tırmanışı yaparken veriyorum. Tırmanırken kendimi videoya çekiyorum. Ve öğrencilerim bazı teorilerin hayata geçirilişine de bizzat tanık oluyor.
0: Eğlenceli bir işmiş.
4: Evet.
0: Çalışma alanı, bütün araç gereçlerin depolanması. Başka ne lazım sana?
4: Benim bir köpeğim var. Onun güvende olması da benim için çok önemli. İşin önemli yanlarından biri de bu.
0: Başka hobin var mı?
4: Evet, resim yapıyorum.
0: Çok iyi.
4: Yani aynı zamanda ressamım da. Piyano çalıyorum. Evet. O da benim için önemli.
0: İsviçre şakası gibisin.
4: Evet, böyle bir sürü şey. Evet. Geniş bir depolama alanına ihtiyacım olacak.
0: Doktor Sara benden piyanosu için çalıp bitirdikten sonra bir eşyanın içine kaydırarak sokacağı bir depolama alanı ayarlamamı istedi. Ayrıca köpeği için de bir köşe yapacağım. Bunlar bir karavan tasarımında zor şeyler. Sanırım yaptığımız en iddialı işlerden biri olacak. Önce piyanoya bir yer bulmamız gerek. Köpeğin için sıcak ve güvenli bir köşeye ve çalışma alanı. Tabii oturmak, uyumak ve yemek yapmak için de alanlar.
4: Harika olur. Evet.
0: Karavanın içine bakıp ne kadar yerimiz var görelim.
4: Harika.
0: Doktor Sara'nın pek çok uğraşı var. Yazmak, resim yapmak, kaya tırmanışı. Karavanın içi epey geniş ama yine de bazı şeylere sığdırmak için epey uğraşacağız. İlk sırada sanırım şu eski kocaman şey var. Doğru mu?
4: Evet.
0: Bir planın var mı?
4: Klavyem. Yok, belki sen bir çözüm bulursun diyordum ama.
0: Birkaç fikrim var. Klavye ile çalışma alanını bir arada tasarlayabiliriz.
4: Tamam.
0: Klavyeyi yatağın altına sürebiliriz.
4: Tamam. Evet, hoşuma gitti.
0: Klavyeyi yatağın altına sürsek bile çalışma alanına ihtiyacı olacak. Odanın tamamını klavyenin üstüne gelecek şekilde tasarlasak, buraya 1,5 metre genişliğinde bir masa koyabiliriz. İşlerini halletmesi için yeterli gelecektir. Yükseltilmiş yatak istediğini söylemiştin.
4: Doğru, çok iyi olur.
0: Zaten öyle bir yatak koymaya mecburuz.
4: Evet, evet.
0: Peki. O zaman klavye de bu yatağın altına girer çıkar. Kapının hemen yanına da bir puf koyarız.
4: Evet.
0: Ona oturur, klavyeni çalar, resmini yaparsın.
4: İşimi görür. Evet.
0: Kitabını yazarsın. Üst kısma boydan boya raf yaparız. Burası da mutfak olur.
4: Evet.
0: Ve işimiz biter.
4: Tamam.
0: Bu kadar.
4: Heyecanlandım.
0: Evet. Doktor Sarah'nın geniş bir depolama alanına ihtiyacı var. Karavan çok uzun. Şimdiye kadar yaptığımız en uzun rafı inşa edeceğiz. Tam köşede, ayak altında olmayan geniş bir depolama alanı sunacağız. Tamam. Geldiğin için sağ ol.
4: Ben teşekkür ederim.
0: Çıkabiliriz.
4: Evet, hadi.
0: Karavana bu kadar şey koymak neredeyse imkansız. İyi tarafına bakın. Neredeyse dedim. Merhaba.
1: Ne haber?
0: Paketim var. Yeni karavan için. Sarah için yarı standart bir tasarım düşünüyoruz. Yükseltilmiş bir yatak koymamız gerekecek. Çünkü Sarah mevcut bütün hobilere merak duyan biri.
1: Ne gibi?
0: Piyano, resim, kayak, kitap yazıyor. En zor kısım klavyesinin yatağın altına girip çıkması gerekiyor. Rahat çalışabilmesi için yüksekliği iyi ayarlamak gerekiyor.
1: Evet, mantıklı. Ama bunun için çok sağlam çekmece sistemine ihtiyaç duyacaksın. Bu çılgınlık.
0: Evet. Hobilerine ek olarak bir de köpeği var.
1: Güzel.
0: Köpek bakma hobisi güzeldir.
1: Hobi değil, yaşam tarzı o.
0: Her neyse, sonuçta bir köpeği var. Klavyeyi koyacağımız yerin yakınına köpek için bir bölme yapmamız gerekiyor.
1: Büyüklüğü ne kadar?
0: Sarah köpeğinin bizim Bobby kadar olduğunu söyledi. Bobby'yi karavana sokup ölçerek boyutlar hakkında fikir edinebiliriz.
1: En iyi çözüm bu olur.
0: Evet. Son olarak bir tırmanış duvarı ekleyerek onu şaşırtmak istiyorum. Kaya tırmanışı da başka bir hobisi.
1: Kaya gibi bir sürpriz olacak.
0: Onun gibi bir şey. Sonuçta kafamızı çalıştırıp bir yol bulacağız ve uygulayacağız artık.
1: Evet.
0: Evet.
1: Evet, kaya tırmanışı hakkında çok şey bilmem. Hakim olduğum bir alan değil.
0: Ben de bilmem.
1: Nasıl yapacağız peki? İkimiz de bir şeyi bilmiyoruz sonuçta.
0: Belki biz de tırmanmaya başlarız.
1: Onu sen yap artık.
0: Karavan bu. Ne diyorsun? Beğendin mi?
1: Evet.
0: Güzel, sen başla. Benim siparişler henüz tamamlanmadı.
1: Nereye?
0: Görüşürüz.
1: Karavanda çalışmıyor muyuz?
0: Hayır. Öğlen El Paso'da olmam gerekiyor. İlk aşamada fabrika çıkışından kalma, bütün plastikleri sökmemiz, yalıtım işini halletmemiz, pencereleri kesmemiz, iç duvar eklememiz, elektrik sisteminin doğru çalışıp çalışmadığına bakmamız gerekiyor. Bunlar çok büyük ve belki de en önemli işler. İlk adımları doğru atmamız bu anlamda çok önemli. Çok büyük bir port bagaj getirdik. Güneş panellerini oraya ekleyeceğiz. Aynı zamanda bagaj görevi görecek. Merdiveni ve ışıklı panosu olacak. Bitirince harika görünecek. Tek sorun çok büyük olması.
1: Önce bir kenara çekelim, yukarı kaldırıp yerine yerleştirelim. Bunun için herkesin yardımı gerekiyor. Yukarı kaldırmak işin kolay kısmı. Yerine oturtmak da kolay.
0: Al.
1: Ama sağa sola kaymaması için iyice sabitlemek gerekiyor.
0: Tuttun mu?
1: Tamam, böyle çok iyi.
0: Görev tamamlandı. Port bagajı taktık.
1: Güzel.
0: Doktor Sarah hobilerinden birinin kaya tırmanışı olduğunu söylemişti. Bugün kaya tırmanışı yapmaya gidiyorum. Gittiğim mekan ve benzerleri karavan hayatının doğal bir parçası. Karavancılar buraya gelip duş alıyor, spor yapıyor, kendilerini rahat ve güvende hissedebiliyorlar. Merhaba.
4: Ah, merhaba Brett. Nasıl gidiyor?
0: Merhaba. İyi, sen?
4: Çok iyi.
0: Epeydir tırmanmıyordum. Tekrar başlayayım dedim.
4: Güzel.
0: Ve evet. 5 dakika falan sürer.
4: Harika.
0: Sonra yorulur bırakırım.
4: Olur. Tebeşir ister misin?
0: Tabii.
4: Tamam.
0: Lydia tam bir profesyoneldir. Çok iyi düğüm attı. Kendimi ağırlıklı battaniye ile uyurken hissettiğim gibi güvende hissettim. Tırmanırken hiçbir endişeye kapılmadım.
4: Tırmanış konusunda rahat hissediyor musun?
0: Aa, tabii. Epeydir tırmanmıyorum. Kah çok yorgundum. Kah işim var ama artık hazırım. Tırmanışa geçiyorum. Yükseklik korkun var demek için kötü bir zaman mı?
4: Hayır, sorun yok. İyi gidiyorsun. Evet, şimdi sol ayak. Evet,
0: Biraz tuhaf. Tırmanmaya başlarken tepeye çıkmam diyordum. Sonra çıktım ve tepede bir şey olmadığını görünce biraz korktum. Neden yaptım bilmiyorum ama eğlenceliydi.
3: İyiydi.
0: Tepeye kadar çıktığıma inanamıyorum. Ama tırmanırken Sera'nın karavanı için bazı ilginç fikirler buldum. Bu devasa duvarı karavana uygulayamayız ama yolculuklarında tırmanarak oyalanacağı bir kaya duvar eklemenin yolunu bulabiliriz. Karavanın dolaplarını yerleştiriyoruz ve bizi en çok uğraştıracak olan üst dolabı monte etme kısmı olacak. Karavanla aynı boyda. Bütün ekibin yardım etmesi gerek. Merhaba.
1: Ne haber dostum?
0: Dolapları takıyoruz.
1: Aa, neden?
0: Hazır mısın?
1: Hayır.
0: Sen, Petty, Whit, Tim. Hepiniz lazımsınız. Siz ikiniz hizalayın. Petty ön tarafı sıkıca tutsun.
1: Kaldır biraz. Karavanın bu ucuna aşırı yük binecek.
0: Binmeyecek. Hafif sunta malzeme kullandık.
1: Haklısın. İyi ki hafif sunta diye bir şey var.
5: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: kostüme bürününce herkes değiştiğini zannediyor. Dış görünüş değişse de içindeki değişmez. Mehmet ise Mehmet. Mehmet Efendi ise Mehmet Efendi.
1: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
2: Japan Dil Egno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
3: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa, az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu! Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye!
4: Çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
6: Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.
7: Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros hepimize
8: iyi gelecek. Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
9: Sarık ola!
10: Fanta sarık ola canım o.
8: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
11: Çok yediren babaanne, iş kilitleyen patrona, bilmediğin tatlar denemeye, fazla paylaşımcı çocuğuna hayır diyemiyorsan bunun bağırsaklarındaki etkisine hayır de ve farkı hisset. Enterogermina'nın IntelliSporları bağırsak mikrobiyotasının dengelenmesine katkıda bulunur.
12: Vay vay vay vay vay vay Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
13: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
12: Vay vay vay Domino's'um hoş geldin.
14: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
15: Evet.
16: Aman tanrım.
17: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
18: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
19: Ver basayım.
5: Ne haber?
19: Gözüm Bobby'de olsun. Köpek bölümü için ölçü almam gerek. Ama Bobby iki şeyden hoşlanmaz.
5: Doğru.
19: Benden ve şerit metrelerden.
5: Şerit metrelerden.
19: Buralarda mı?
5: Yanımda uyuyor.
19: Şöyle yaklaşırsam bir yere kaçamaz herhalde.
5: Yavaş yaklaş. Bilirsin sıkıştırılmayı sevmez. Dikkat et.
19: Aferin kızım.
5: O şerit metreyi açtığın an çılgına dönecek.
19: Aslında doğru ölçü almak istiyorsak bu işi Brett'e yaptıracaktık.
5: Brett yapar, evet.
2: Matt ve Bobby'nin pek iyi anlaştığı söylenemez. Bobby şerit metrelerden nefret eder. O yüzden ölçü almak için benim oraya girmem gerekti. Aa Bobby, kızdırdılar mı seni? Gel buraya. Gel, yatağına otur. Poposundan başına kadar 74 santim.
19: Tamam.
2: Mükemmel değil ama... Aferin Bobbers. Korktun mu? Kötü müydü? Arkadaşlarım ikinci aşamadaki dolap, pencere kasaları, tezgah üstleri gibi işlerle uğraşırken ben de aklımı toplayıp klavyenin yatağın altına sorunsuzca girip çıkmasını halletmeye çalışıyorum. Vay canına. Burası biraz uğraştıracak gibi. Evet, hadi. Tamam. Pekala, bunlar çok uzun.
19: Aa, belki de...
2: Tamam, dışarı kaydır. Evet, Matt, serenat yap bana.
9: Midendeki takolar guruldayıp duruyor.
2: Aa.
9: En iyisi çıkayım şu karavandan.
2: Gerek yok. Burada tuvalet var ve tam üstünde oturuyorsun.
19: Tuvalette otururken de piyano çalabilir miyim yani?
2: Ha? Aha. İkisi de aynı anda.
19: İkisi aynı anda. Sevim, sanırım son rötuşlardan sonra sonuç mükemmel olacak.
2: Hı-hı.
19: Çılgınca bir iş.
2: Yenilemenin üçüncü aşamasındayız. Sam elektrik panosunu, biz de tezgah üstlerini hallediyoruz.

0: Elektrik tesisatı ve tezgahlar bittiğine göre mutfağa güzel bir tezgah arası fayans ve arkaya da resimler için bir raf ekleyeceğiz. Sera yeşim rengi bir fayans seçti. Karavana çok yakışacak. Arkasına yeterli miktarda tutkal sürersek uzun süre dayanır. Sera fayanslar için Casey ile konuştu ve bu güzel yeşil tonu birlikte seçtiler. Duvar tamamlanınca mükemmel görüneceğine eminim. Hem karakter katacak hem de cıvıl cıvıl olacak. Şu an Sera'nın karavanının arka tarafına eklenecek raflarla ilgileniyorum. Bu raf özellikle tuvallerini koyması için. Arka kapıları da depolama alanı olarak tasarladık. Resimlerini saklaması için bu özel rafı yaptık. Arka kapıya birebir uymasına dikkat ettik. Sera bütün tuvallerini, yaptığı bütün resimleri burada saklayacak. Üçüncü aşamanın da sonuna yaklaşıyoruz. Doktor Sera kaya tırmanışı yapmayı sevdiğini söylemişti. Ona küçük bir sürpriz hazırlıyorum. Karavanın bu tarafına bir tırmanış duvarı ekleyeceğim. İstediği zaman tırmanabilecek.
1: Uzun zaman alacak gibi.
0: Hayır, hemen hallederim.
1: Demek karavanın yanından aşağı inen bir kaya duvar tasarlıyoruz.
0: Aha.
1: Katlanıyor.
0: Aha. Katlanıp yerine kalkıyor. Nasıl ama? Ne diyorsun?
1: İyi de. Karavan bu, Luna Park değil.
0: İkisi aynı anda olamıyorum. Hazır ol ve bekle. Aklını başından alacağım senin. Hadi gidip bakalım. Evet. Pekala, bu tutamaçları aldım ve bunları belli bir şablon doğrultusunda açacağım, deliklere vidalayacağım. Sera canı istediği zaman bu şablonu kendi isteğine göre değiştirecek. Evet. Ve dilediği gibi tırmanacak. Bir de şu vidaları aldım ve bunlara böyle yerleştireceğim. Bu da ahşabın öbür tarafında yer alacak. İki taraftan vidalayınca orta kısım sandviç gibi olacak. Güçlü ve sağlam. Duyduğuma göre profesyoneller de böyle çalışıyormuş. Çalışmanın en güzel günü. Nihayet çalışmalar bitti. Sıra karavanı teslim etmeye geldi. Yaptıklarımızı ilk kez göreceği için çok heyecanlıyım. Nasıl süreceğini de heyecanla bekliyorum. Merhaba.
2: Merhaba.
0: Nasıl gidiyor?
2: İyi, sen nasılsın?
0: İyiyim. Parkta buluştuğumuz için teşekkür ederim.
2: Ne demek?
0: Bab sana merhaba diyor.
2: Sen de heyecanlı mısın? Karavanımı göreceğim ve klavyeme, resimlerime kavuşacağım için çok heyecanlıyım. Sonucu çok büyük bir merakla bekliyorum.
0: Her konuya meraklısın.
2: Evet.
0: İlgilenmediğin bir alan yok gibi. Biz de bunları karavana sığdırmaya çalıştık.
2: Teşekkür ederim.
0: Çalışmalarımızdan sonra tepkilerini merakla bekliyorum. Hadi gidip bakalım.
2: Evet, bakalım.
0: Hadi.
2: Tamam, çok heyecanlıyım.
0: Biraz farklı görünüyor.
2: Kesinlikle.
0: İki penceren var.
2: İki tane,
0: evet. Portagajın da var.
2: Güzel olmuş.
0: Hazır mısın?
2: Kesinlikle hazırım.
0: Açalım öyleyse.
2: Hadi açalım.
0: İşte böyle.
2: Aman tanrım.
0: Biraz farklı.
2: Aman tanrım, evet.
0: Hoş değil.
2: Renklere bayıldım.
0: Binsene.
2: Tanrım, yani şimdi binebilir miyim? Çok güzel olmuş Brett. Çok iyi iş çıkarmışsın. Çok güzel görünüyor. Tam istediğim gibi her şeyi koymuşsun. İnanamıyorum. Bay canına.
0: Ve hepsi senin.
2: Aman tanrım,
0: evet,
2: burada
0: küçük bir kök yatağı var.
2: Çok güzel olmuş, evet. Şu kısım açılıyor. Burada uzun bir
0: tahmin
2: çekmece var.
0: Tahmin daha büyük olmuş.
2: İnanamıyorum.
0: Karavanın bütün
2: harika.
0: Bunları alacağını hiç beklemiyordum doğrusu.
2: Evet. Bay canına baksana, bir sürü yiyecek koyarım.
0: Kocaman bir çekmece.
2: Aman tanrım, en çok bunun için endişeleniyorum. Gördün mü? Harika görünüyor. Gerçekten büyük.
0: Evet. Şimdi de
2: masa var.
0: Şuradan başlayalım.
2: Biliyor musun?
0: Burada uzun güzel bir...
2: En çok bunun için endişeleniyordum.
0: 1,5 metre.
2: Evet, vay canına. Vay canına.
0: Evet, sofraya herkes oturabilir.
2: Aile sofrası tarzı, evet.
0: 1,5 metre olmasının sebebi altına klavyeyi koymamız.
2: Tamam. Bu...
0: Masada 1,5 metre olmak zorunda kaldı.
2: Tamam.
0: İşte al bakalım.
2: Aman tanrım.
0: Oldu.
2: Bunları da buraya mı koydun? İnanmıyorum.
0: Evet. Resim malzemelerin de burada.
2: Yok artık.
0: Dışarıda kullanabilesin diye yerlerinden çıkıyorlar.
2: Hadi canım Brett. Şu görüntüyü dünyada tahmin edemezdim. Hepsi o kadar güzel olmuş ki.
0: Şuradaki fişe takman gerekiyor.
2: Tamam.

0: Evet.
1: Peki.
0: Çok güzel. Beğendiğine de ayrıca çok sevindim.
1: Çok eğlenceli. Tanrım, klavyemi çekip çıkardığında hasret sona erdi diye çok sevindim. Sonra boya malzemelerini gördüm. İki ayrı dünyayı bir araya getirmesi beni çok duygulandırdı. Evet.
0: Evet.
1: Çok güzel olmuş.
0: Evet.
1: Bayıldım.
0: Evet, üstüne bütün gücünle bansan da bir şey olmaz.
1: Aa, ben
0: evet.
1: Burada ne partiler düzenlerim biliyor musun?
0: Sonra tuvaletinde burada.
1: Peki.
0: Şimdi teoride
1: evet.
0: Aynı anda ihtiyaç giderip piyano da çalabilirsin.
1: Peki, ilginç bir deneyim olacak.
0: Evet. Evet.
1: Buna hazırım. Buna
0: ikisi bir arada dedi. Nasıl, beğendin mi?
1: Bayıldım. Hatta senin için de uygunsa bu terimin evet. Telif hakkını bile alabiliriz.
0: Şimdi de garaj kısmına bakalım mı?
1: Tamam.
0: Daha neler var neler?
1: Vardır.
0: Kapıyı sen aç istersen.
1: Peki. Aa, olamaz. Burası çok...
0: Tuvallerin için depolama alanı.
1: İnan bana, bu kadar geniş olacağını evet. Hiç beklemiyordum. İnanamıyorum.
0: Buraya fazla gösterişli olmayan, içerideki
1: evet.
0: 1,5 metrelik masanla uyum içinde raflar
1: evet.
0: Yaptım. Ve
1: bu çok güzel olmuş.
0: Arkadaki balık sırtı desen çok
1: evet.
0: Yakıştı. Güzel bir arka plan oluştu.
1: Tanrım, evet.
0: Bir sürprizim daha var.
1: Şaka mı yapıyorsun?
0: Açık havayı, kaya tırmanışlarını ne kadar çok sevdiğini biliyorum. Hadi git sürprizi keşfet.
1: Tamam. Aman Tanrım.
0: Tırmanmaları.
1: Evet. Deneyelim.
0: Merdiven sıkıcı gelirse diye.
1: Yukarı buradan çıkarım.
0: Evet.
1: Aman Tanrım. Kopup düşmez değil mi?
0: Düşebilir. O yüzden gerekli takımları hazır etmediğin sürece
1: tamam.
0: Denemeni tavsiye
1: ederim. Tamam.
0: Kaya tırmanışını çok sevdiği için hazırladık. Böyle bir eğlenceyi gittiği her yere götürebilir. Plajda kaya tırmanışı yapabilir. Çölde yapabilir. Buna bayılacak. Güzel oldu. Tepeye çıkmak ister misin?
1: Kesinlikle isterim. Güzel. Evet. Burada aktivite düzenleyebiliriz.
0: Pek çok aktivite.
1: Dans partisi bile verebiliriz.
0: Bunlar senin.
1: Ah, teşekkür ederim.
0: Karavan artık senindir.
1: Yuvam, evet.
0: Tadını çıkar.
1: Teşekkür
0: ne
1: ederim.
0: Böyle.
1: Çok güzelmiş.
0: Sürmekten bakarsan gelip sana
1: tamam,
0: şoförlük
1: seni
0: yaparım.
1: Buraya bağlarım. Gerekirse çözüp araba kullandırırım. Benimle geliyorsun.
0: Tamam.

0: Aracını Twink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Twinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Rolüme bürününce herkes değiştiğimi zannediyor. Dış görünüş değişse de içindeki değişmez. Mehmet ise Mehmet. Mehmet Efendi ise Mehmet Efendi.
2: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
3: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki arayı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
4: Bir de böyle Otobit'te.
5: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
6: Sarı kola!
7: Fanta sarı kola canım o.
5: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
8: The Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
9: Migros hepimize iyi gelecek.
10: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
11: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
12: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her anın double shot.
13: Her anın double shot Ice Break.
14: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade.
15: Bankam Tombank kartım hadi.
16: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
17: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
18: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
19: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
16: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.

Ne diyeceğim? Henüz resmen tanışmadık.

Ne diyeceğim? Henüz resmen tanışmadık.

Görüşürüz hafta.

0: Zor oldukları için cesaret edemeyiz sanmayın. Cesaret edemediğimiz için zordurlar. Seneca.
1: Tehlikeli bir fırtınaya yakalanmak üzereyim. Sığınak üzerinde çalışıyor olmalıydım.
2: Ateş çakı taşı getirmeyerek çok büyük bir risk aldığımı biliyordum. Beklentilerim her zaman yeteneğimin önüne geçer. Ateş!
3: Midem bulanıyor. Bunu gerçekten yapabilir miyim diye düşünmeye başladım.
4: Daha önce birinin bu programda bıçak dövdüğünü sanmıyorum. Belki bitince bir misk öküzü avlarım.
5: Vay canına, bir tane yakaladım. Yalnızlık alışkın olduğum bir şey değil. Ailemi özlüyorum. Evet, yolculuğumdaki ilk balık bu.
6: Lanet olsun, şuraya bakın. Bir ayı var ve yüzerek bana doğru geliyor.
0: Tek başınanın şimdiye kadarki en korkunç konumunda 10 yarışmacı Kuzey Amerika'nın en ölümcül yırtıcısı ile yüzleşiyor.
6: Kesinlikle orada.
1: Boz ayılar.
7: Merhaba ayı.
8: Burada çok boz ayı var. Onlarla yaşamak zorundayım.
1: Hadi çekil.
9: Bu arazide geçirdiğimiz her saniye avlanıyoruz.
5: Dağ aslanı.
6: Sığınağımın etrafında dolaşıyor.
0: Dondurucu soğuğun etkisindeler.
9: Kış geliyor. Rüzgarı yağmurla ve soğukla birleştirince burası kuzey kutbundan bile zor olabilir.
0: Ve tamamen tek başınalar.
6: Zihinsel ve duygusal olarak kendinden kaçamazsın. Gidecek bir yer yok.
7: Yalnızlık çekiyorum.
0: Kim hayatta kalacak?
1: Evet, evet!
4: Bu sonum olabilir.
5: Ne vazgeçmek istiyorum ne de ölmek istiyorum.
4: Başarmak için önce acı çekmek gerekir.
0: Hayatta kalabilen kazanır.
6: Düğmeye ne zaman basmalıyım?

0: 7. gün, saat 9.57. 9 kişi kaldı. Sıcaklık 10 santigrat derece.
1: Gömleğimin kollarını keseceğim. Bir kol gitti. Oldu. Kolsuz gömlek hazır. Kesilen kollarla ne yapayım? Güzel bir başlık mı? Hayır. Kol ısıtıcısı mı? Hayır. Bilmiyorum, bir şekilde kullanırım. Evet, bu çok güzel. Tamam. Giyinmem lazım. Bu sabah çok iyi hissediyorum. En fazla sığınağı bitirmeye odaklanmalıyım. Yani ana hedefim yine bu olacak. Ön duvara çatı için iki kiriş daha yerleştirip o ön duvarı yalıtmam gerekiyor. Sığınağı ne kadar çabuk tamamlarsam av ve balık

0: ırkçılığa o kadar çabuk odaklanabilirim. Kirişler daha fazla iş gerektiriyor ama önemli iş. Yapacağım şey onları ölçüye göre kesmek. Kabukları soymak ve yukarı çekip sabitlemek. Ah, şu an bir balık ne güzel olurdu. Ya da güzel sulu bir keklik. Balığı ya da kekliği hak etmiyorsun. Henüz yeterince çekmedin. Bir yıl önce havada fiberglass tozu olan bir fabrikada günde 10 saat çalışarak römork imal ediyordum. Şimdi ise burada British Columbia Tuco Gölü'nde hayallerimi yaşıyorum. Bu işi bunu yapmak için bıraktım ve mümkün olduğunca uzun süre tutunacağım. Evde ikizlerim var ve bu para onların hayatını çok değiştirecek. Eve dönme seçeneğim yok. Güzel. İşte bu güzel kulübe evimin iskeleti. Tamam, bir sonraki aşama. Burada endişelendiğim şey bu duvarı mümkün olduğunca sağlam yapmak. Rüzgarı kesmek istiyorum. Rüzgar bu taraftan kuvvetli geliyor. Şu an esiyor, görüyorsunuz. Dış tarafı çam dallarıyla kaplıyorum. Sonra da çürümüş ağacın köklerinden bu büyük ahşap tabakaları alacağım. Rüzgarlı bir yerde sığınak yapmanın cevabı bu. Kabuk paneller. Bu evi bitirmeliyim. İçine taşınmak istiyorum.
1: 7. gün, saat 13:09.

Şu iç çamaşırını bir denemek istiyorum. Ne düşünüyorsunuz? 3X large mı? Evet. En çok yaptığım şeyi yapacağım ve balığımı bunun içine koyup asacağım. Yani bu devasa bacakları bağladıktan sonra. Güzel bir balık torbası. Bir balık yakaladığım için mutluyum ama pek bir şey kalmadı. Endişelenmeye başladım. Ayıyı ondan uzak tutabilirsem iyi olacak. Evet, buradan iyi görünüyor. Tamam. Belki hiçbir şey girmez buna. Bu çok kötü olurdu. Sığınak konusunda iyi bir başlangıç yaptım. Şimdi şömineyi tamamlayıp her yanını yosunla kapatmayı deneyeceğim. Bu çok iyi ısı yalıtımı sağlar. Hava soğuyacak, ıslak olacak, kuvvetli rüzgarlar olacak. Bu çok kötü olabilir. Büyük ve ağır bir şömine dumanı çok daha iyi çeker ve aynı zamanda orada çok büyük bir ısıl kütle oluşur. Uzun vadede verimliliğin önemli olacağının farkındayım. Odun keserken bu çok kalori harcar. Odundan mümkün olduğunca fazla yararlanmak isterim. O deliğe biraz yosun tıkayıp üstünü çamurla kapatmamız gerekebilir. Çamur için fazla iri. Her geçen saniye ailemi daha fazla özlüyorum. Bütün bunlar balık tutmak, sığınak yapmak, Joy'la Finn'in çok seveceği şeyler. Her gün o düğmeye basıp onları görmek istiyorum. Ama kendime bunun geçici olduğunu, yani göz açıp kapayıncaya kadar biteceğini hatırlatıyorum. Sabretmek zorundayım. Yakında onları görürüm ve anlatacak çok hikayem olur. Evet, arkası hemen hemen kapandı. Şimdi içinde ateş yakınca neler olduğunu görmek istiyorum. Hadi bakalım. Ah, bayağı işe yaradı. Evet, içeride ateş olması çok güzel. İşte bu beni mutlu ediyor. İşe yaradığına çok sevindim. Keşke biraz marshmallow, bisküvi olsaydı. Bir de oğlanlar burada olsaydı. Buna bayılırlardı. Keşke yanımda olsalardı. Çok eğlenirdik. Evden ayrılmadan önce büyük oğlum, çok havalı şeyler yap ki seni televizyonda sık görelim demişti. Ben de elimden geleni yapıyorum.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
5: Maç heyecanı tadında, açık artırma heyecanı Otobit'te. Otobit.com'a girin, aracınızı açık artırmadaki en yüksek teklife satalım.
6: Bir de böyle Otobit'te.
7: Enterogermina probiyotiğin içeriğindeki IntelliSpor formu dış faktörlerden etkilenmez, yeteneğini bağırsağa kadar saklar, hedefine ulaşır ve görevini tamamlar. Sen de farkı hissedersin.
8: Meyve ve sebzenin tazesi Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Karpuz 19 lira 50 kuruş, kiraz 99 lira 90 kuruş. Doğrusu Carrefour'sa da, doğruca Carrefour'saya.
9: Doğrusu Carrefour'sa.
10: Servis geldi, çantam hazır mı?
11: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
12: Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
13: Migros hepimize iyi gelecek.
14: Bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarellasıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
15: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş ve çiğ badem sadece 499 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
16: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
17: Hesap basit, hesap basit.
18: Sekizinci gün, saat 8.14.
19: Ben uyumaya çalışırken bir farenin eşyalarımı karıştırdığını duydum. Ama fazla bir hasar yok. Onu bir sopayla ezmeyi denedim. Birkaç kez neredeyse yakalıyordum ama ona yetişemedim. Ona katlanmak zorundayım. Yapmam gerekeni yapacağım. Devam etmek zorundayım. Yapabiliriz Chet, yapabiliriz. Yapabiliriz Chet, yapabiliriz. Yapabiliriz, yapabiliriz. Bugün için kendimi biraz daha iyi hissediyorum. Arazimi hala tam olarak keşfetmedim. Keşfedecek daha çok yer var. Pekala, soğan vakti. Soğan. Bakalım şu soğanlardan ne çıkacak? Koca bir yahni yapmaya hazırlanıyorum. Soğan işinde çok iyi olmaya başladım. Bu heyecan verici. Bakın, basit göründüğünü biliyorum. Çünkü sadece yabani soğan söküyorsun. Ama

0: Ben yeni şeyler öğrenmeyi seviyorum. Bir konuda gelişmeyi seviyorum ve gelişmenin sonucunu görmeyi de. Şimdi yaptığım şey, yanındaki toprağı dürtüp yumuşatmak ve biraz kaldırmak. Sonra parmaklarımla sapı takip ederek esas kısmına, yani buraya ulaşıyorum. Bu araziyi daha yeni öğreniyorum. Burayı neredeyse hiç tanımıyorum. Zaten her şeyi asla bilemezsiniz. Her şeyi asla bilemezsin. Hayatta kalmaya yetecek kadarını bilmeyi umabilirsin ama gerçekten yeterince bilip bilmediğini kendini ortaya koymadan asla anlayamazsın. Genelde eşim yanımda olur ve zihnimi dengede tutmama yardım eder. Hayatta kalmamı sağlar. Onun etrafta olmaması çok zor. Büyük bir zorluk. Ah, Tanrım. Yangın çıktı. Ah. Lanet olsun. Fark etmedim bile. Olamaz. Vay canına. Bu çılgıncaydı. Bir baktım, bu küçük toprak parçası yanıyordu. Aman Tanrım, çok kötü olabilirdi. Çok, çok şanslıydım. Bakalım yığınımız nasıl görünüyor. Bir seferlik yağını için yeterli. Doğrayıp bunları içine atayım. Neyse ki bulunduğum yerde daha az rüzgar var. Etrafta çok fazla ot olduğu için bir orman yangını çıkarsam herhalde tüm bölge yanar. Ateşi hep canlı tutacağım çünkü yemek pişirmek istiyorum ama aynı zamanda dikkatli olmam gerekiyor. Bunu bir daha yapmayacağım. Hayatta kalma çorbası. Hayatta kaldığında dünyanın en güzel yemeği. Sadece birkaç basit malzemeyle. Su ve elinde ne varsa. İşte bu kadar.
1: Sekizinci gün, saat 12:13.
2: Kulübeme taşınmak için sabırsızlanıyorum. Bu çok şahane olacak. Sıcacık ve rahat, olabildiğince mutlu, derme çatma evimi inşa ettim. Çok heyecanlıyım. Bugünkü hedefim kulübeyi uyunabilir hale getirmek. Her şeyden önce yükseltilmiş bir platformda yatak kurmak istiyorum. Yatağım için gereken odunlar. Herkes kazanma niyetiyle mi geldi bilmiyorum. Ama benim niyetim kesinlikle bu. Şu an banka hesabımda hiç para yok. Para benim için gerçekten önemli bir mesele. Hedefe doğru ilerliyoruz. Evet, bu işe yarar. Yatağın çerçevesini yaptığıma göre gidip biraz dolgu malzemesi getireyim. Biraz ladin dalı ve yosun. Durmadan uğraşıp kulübemi inşa ediyorum. Acı çekmek şart. Fedakarlık yapmadan başarı beklentisine giremezsin. Umarım bir şeyler başarmış olarak buradan ayrılırım. Ve doğmamış kızım bir gün beni izleyip gurur duyar. Ve umarım o sonu görmek için en son ayakta kalan ben olurum. Bu yatak bayağı rahat. Söylemek zorundayım. Tamam. Taşınma günü geldi. Bu benim yüksek sosyeteye geçişim. Evet millet, Biko Wright dünyada bir basamak yükseliyor. Çadırdan eve terfi ediyorum. Eşyayı içeri taşıyorum. Tam değil ama girip yaşanabilir.
1: 8. gün, saat 14:27.

Şu an hava rüzgarlı ve dalgalar var. Bu yüzden balık tutmaya çalışmayacağım. Bu rüzgarda ağa etkili şekilde suya bırakmak bile beni endişelendirmeye yetiyor. Uzun vadeli yiyecek meselesi sürekli aklımda. Sonuna dek dayanabilmemin tek yolu bir geyik vurabilmek. Bu yüzden geyik avına çıkacağım. Şu sık çalılığın her yanında ayı patikaları var. Yani bu büyük bir risk. Ama aç kalmaktansa buna değer. Dostum, umarım boşuna kalori harcamıyorumdur. Yiyecek bulmak zorundayım. Bulunduğum yeri umursayamam. En büyük engel, araziyi okuyup fırsatların nerede olduğunu çözmek. Şu açık fundalık yamaçlar. Onlar geyiklerin olacağı yer. Şu sırtın üstünde ne var bakalım? Ayı dışkısı.

Fena değil. Aşağıda küçük bir kavaklık alan var. İçinde geyik var mı yok mu dibine inmeden bunu anlayamayacağım tabii ki. Tanrım, burası. Korkarım, her yer birbirine benziyor. Engebeli arazilerde avlandım ama böylesine büyük ve böylesine zorlu bir yerde daha önce hiç avlanmamıştım. Her yer birbirine geçmiş, devrik, lodgepole çam gövdeleriyle dolu. Kayıp düşebilirsin. Direk bacağına saplanıverir. Hiçbir yer düz değil. Olamaz. Bu tam bir eziyet. Olamaz, burası berbat. Bulmayı umduğum şey bu değildi. Vay canına. Bu beladan sıyrıldığıma çok sevindim.

Geyik falan yok. Burası bir zamanlar belki verimliydi. Ağaçlar devrilmeye başlamadan önce. Ama şimdi içi öyle birbirine geçmiş durumda ki. Hiç umduğum gibi değil. İyi bir geyik avı noktası bulma umudumu kaybetmiş oldum. Evet, balık işini çözmem ve daha iyi bir yol bulmam gerekecek. Ama nasıl yapacağımı bilemiyorum Tanrım. Pekala. Kampa dönüş. Fiziksel yapım araziden yiyecek temin etmeden dayanabilecek türden değil. Bir zayıf noktam varsa eğer herhalde metabolizmamdır. Fazla zayıfım. Aç kalarak. Kimseyi geçemem tabii ki. Bu da burada kalmam gerektiğini düşündüğüm kadar uzun süre kalma şansımın düşük olduğu anlamına geliyor. Bu biraz endişelendiriyor. Pek bir şeyim kalmadı. Her yer ayı dışkısı dolu. Daha fazla ayı izi, daha fazla ayı.

0: bozoyul. Olamaz. Bir ayı beni görüp kaçtı. Sesini duydunuz mu bilmiyorum. On bir metreden fazla uzakta değildi. Aslında yayım şurada. Şu Söğüt'ün yanında işte. O ayı da hemen diğer tarafındaydı. Her ihtimale karşı ayı spreyini çıkarmıştım. Tamam. Kampa geri döneceğim. Umarım iri ayılardan biriyle karşılaşmam. Yavrulu bir anne ayıyı şaşırtmak istemem. Boz ayılara saygı duyuyorum. Beni tedirgin ederler çünkü ne zaman karşınıza çıkacağını bilemezsiniz. Ters birine denk gelirseniz başınız fena derde girer. Mesela avını koruyan bir boz ayıya ya da yavrulu bir dişiye rastlarsanız, bir bakmışsınız o boz ayı tepenize dikilmiş.
1: Dokuzuncu gün, saat 10:01.

0: Güzel bir gün olmaya başladı. Pekala. Banyo yapacağım çünkü her şey kokuyor. Barınak işine geri dönsem iyi olacak. Bu rüzgar bana barınağı bitirmem gerektiğini söylüyor. Şu oyuklar obsesifliğimi zorluyor ama fazla zaman harcamamaya çalışıyorum. Marangoz olarak her şeyin kusursuz olmasını severim. Brandon'ın altında uyumaktan bıktım. Daha az sızlanıp daha çok çentik açmalıyım. Bunu bitirmeye kararlıyım. Sağlam bir evim olunca oyunun tamamen değişeceğini hissedebiliyorum. Bir şeyler inşa etmekten gurur ve keyif alan biri olarak kaliteli bir barınağa sahip olmak benim için çok önemli. Mükemmel bir kulübe yapmak için bir ayımı harcayabilirim. Acele edip bunu bitirmem gerektiğini biliyorum. Çünkü enerjim hızla tükeniyor. Bu gerçek vahşi doğada hayatta kalma mücadelesi. Çoğu insanın gördüğü sterilize edilmiş bir doğa versiyonu değil. Bu seçilmiş bitkilerle düzenlenmiş bir park değil. Bu gerçek vahşi doğa. Doğayla bu tür bir etkileşim çok az insanın deneyimleyebileceği bir şey. Ve bence vahşi doğaya ve hayatta kalmaya bakışınızı değiştirecek bir şey. Tam bir kapı girişi. Girip çıkmaya yetecek kadar büyük, ısıyı içeride tutacak kadar da küçük. Bu gece gerçekten benim için farklı bir uyku olacak.
1: 9. gün, saat 14.47.
2: Burada manzara o kadar güzel ki bakmaya doyamazsınız. Yani şuna bakın. Karayip suları gibi bir renk. Şu güzel masmavi gölün keyfini çıkarıyor musun? Ama ben bir türlü balık çıkaramıyorum. Lütfen sadece bir balık. Hayır. Lanet olsun. Balık için büyük bir fırsattı. O kadar sinir bozucu ki normalde çok iyi balıkçıyımdır. Benden balık alamayacaksın. Biraz kilo vermenin zamanı dostum. Chilcotin şu an bana bunu söylüyor. Sığınak işini bitirdiğime göre yiyecek bulmaya odaklanmam gerekiyor. Açlıktan ölemem. Eğlenmek için iyi bir yol değil bu. Bölgemde gezip avlanmak kesinlikle zor. Tek işaret bile göremedim. Geyik dışkısı yok. Tek bir keklik bile göremedim. Bulunduğum yerden uzun zamandır uzaklaşmadım. Belki bilmediğim gizli bir çayır vardır. Bir tür gizli geçit. Sadece keşfetmem gerek. Planım şu. Şu koyu yüzerek geçmeye çalışacağım. Varış noktam şu yaprak döken ağaçların olduğu yer. Karadan oraya ulaşamadım. Denedim. Kıyısık ağaçlar ve devrilmiş odunlar arasında takip etmeye çalışırken sürekli çıkmazlara giriyorsun. Tek fikrim şu. Daha önce çok yüzdüm ve belki oraya yüzebilirim diye düşündüm. Mesafe 1 kilometre kadar. Uzun bir yüzüş olacak ve güçlü bir akıntıya kapılıp açığa sürüklenebilirim. Su da buz gibi. Bu yüzden hipotermi riski var. Ama bu alınmaya değer bir risk. Çünkü asla bilemezsiniz. Belki orası vaat edilen topraktır. Hadi bakalım. Umarım her şey sorunsuz gider. Evet, çok soğuk. Vay canına. Göl tanrıları, yüzerken beni koruyun ki topraklarımın barındığı hazineleri keşfedebileyim. Hadi bakalım, görelim ne varmış. 1, 2, 3.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Ne?

0: yesler geçer. Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye. QNB'ye geçer. Sulanda geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
0: Geçer geçer Türkiye. QNB'ye geçer.
2: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte.
3: İstemiyorum.
2: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
4: Seviyorsak sebebi çok. Sütersiz mekemesi yok.
5: Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
6: Migros hepimize iyi gelecek.
7: Sütaş hayran, sütaş hayran.
8: Çiğ köfteyi gördüğün an
9: sütaş hayran.
8: Gelsin sütaş hayran.
7: İçtikçe iyi hissedeceksin.
10: Gel gel Mondi. Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
11: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş ve çiğ badem sadece 499 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
12: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
13: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
12: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
14: Tehlike çok büyük.
15: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
16: Olamaz mı?
17: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
18: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
19: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
20: Evet.
21: Aman tanrım.
18: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Gölde esen rüzgarın yarattığı stres, türbülanslı ve öngörülemez akıntılara neden olabilir. Çilko Gölü yaklaşık 366 metrelik derinliğe ulaşabilir.
1: Kara göründü. Ve suyun içinden kıyıya çıkıyoruz. Tanrım.

0: Ah,
1: saçlarım ıslandı. Bakalım bu tarafta ne var? Kuş burnuna ne dersin? Burası çok yoğun. Görünüşe göre yine aynı şey. Aşırı sık, avlanması imkansız bir orman. Bu araziden çok fazla av elde edebileceğimi sanmıyorum. Bir şey görsem bile okun muhtemelen yolda bir dala çarpıp gider. Bu moral bozucu. Evet, kampa ve güneşli tarafa geri döneceğim.

0: Pekala işte bu. Karşıya yüzerek geçtim. Çok yorucuydu. Tamamen boş harcanmış kalori. Burada iyi olmak ve ailemi gururlandırmak istiyorum. Onları hayal kırıklığına uğratmak istemem. Ama yemek bulma işini çözebilirsem çok daha keyifli olurdu. Akşam yemeğinde yine çiçek, bitki ve kökler yiyeceğim. Sadece bitkilerle sonsuza kadar devam edemeyeceğimi biliyorum. Çünkü sonbaharın ilerleyen zamanlarında artık bitkiler olmayacak. Şimdiden azaldıklarını görüyorum. Ve sonbahar daha yeni başladı. Yeşillikler, kökler ve çiçekler. Akşam yemeğim bu.
1: 9. gün, saat 17:22.

0: Pekala.
1: Neseo.
0: Bu bir olta. Ve işte makaram burada. Teli arkaya sardım. Gerekli gerilimi verdim. O deliklerden geçirip uçlarını büktüm. Sonra kapan telimle halka yaptım. Bayağı iyi. Açım. Balık tutmak için güzel bir gün. Asıl odak noktam yiyecek bulmak. Suyum, sığınağım ve ateşim var. Ama yemek yok. Kilo verdiğimi hissedebiliyorum. Burada kendi isteğimle mümkün olduğunca uzun süre kalmak istiyorum. Yemek bulamadığım için elenmek istemiyorum. Olta düşündüğüm kadar iyi çalışmıyor. Çok hızlı dönüyor. Düzleyeceğim. Evet, bunu böyle çekeceğim. Ucunda yem var. Buna stoper takacağım. Yere bırakıyorum. Burada çözülmesi gereken çok şey var. Sadece yiyecek bulmam gerek. O zaman iyi olacağım.

Bilmiyorum, sanırım bir ziyaretçim var. Bu bir ayıp.

0: Yırtıcı hayvanları uzaklaştırmak için kullanılan yüksek sesli patlayıcı. Yani ayıları korkutuyor.
1: Merhaba ayı. Sanırım gitti. Çok gerildim. Şimdi çok... Bilmiyorum, sadece çok korktum. Çok, çok temkinliyim. Şu anda kış uykusuna girmeye hazırlanan bir boz ayı için her şey potansiyel yiyecek kaynağı. Bu yüzden daha meraklı hale geldiklerini düşünüyorum. Bu burada kalıp sonuna kadar dayanma kararımı değiştirmiyor. Ama mevsimin tehlikeli olması işi zorlaştırıyor. Bunun sert olmakla ilgili olduğunu sanmıyorum. Bence ben oldukça dayanıklıyım. Çok şeye katlanabilirim. Bunun akıllı olmakla ilgili olduğunu düşünüyorum. Ve bence burada hareket ederken yaptığım şeylerde çok akıllı davranmalıyım.
2: Onuncu gün, saat 7:51.

0: Sıcaklık 2 santigrat derece.
1: Evet, yine ben. Tonya Riesling. Chico Gölü'nden şu anda canlı yayındayız. Şunu söylemeliyim ki, bugün gölde keyifli bir kano gezisi planlıyorsanız, belki de başka bir gün seçmenizi önerebilirim size. Evet, şimdi stüdyoya bağlanıyoruz. Alanıma geri dönüyorum. Ayılar konusunda epey endişeliyim. Ama aslında asıl mesele hava durumu. Daha kalıcı bir yerde olmak çok güzel. Ve bu sayede yiyeceğe odaklanabileceğim artık. Yiyecek bulmalıyım. Evet, biraz yaban bitki topladım. Şuraya bakar mısınız? Biraz yaban bitki topladım. Bu yabani bitkinin ortası boş. Bu nedenle sürekli ateşe çok yaklaşıp üflemek yerine onunla tüp yapıp ateşi harlayabilirim. Evet, ilk olarak bunu deneyip nasıl gittiğine bir bakalım, olur mu? Oo, çok işe yarıyor. Harika. Bence bu küçük bir zafer çünkü ateşi canlandırmak için eğilip üflerken gözüme biraz duman kaçıyordu. Yani çok faydası olacak. Tamam. Şimdi bu yabani bitkinin kökleriyle ilk denememi yapmak üzereyim.
2: Batı Kuzey Amerika genelinde yerli halklar tarafından tüketiliyor.
1: Vay canına. Bu son zamanlarda tattığım en kötü şeylerden biri olabilir. Evet, görünüşe bakılırsa hava değişmeye başlıyor. Bu nedenle suya gideceğim. Balık tutmalıyım. Balıkta vücudumun ihtiyaç duyduğu şeyler var. Yağ var, protein var. Kesinlikle bana balık gerekiyor. Evet, şu kayada oltayı dayayabileceğim küçük bir oyuk var gibi görünüyor. Bir şeyler üretmek ve yediğimiz yiyeceğin bir parçası olmak gerçekten çok önemli. İster avlan, ister balık tut, istersen bahçe yap. Bence bu şükran duygusu ve anlayışı geliştiriyor. Evet, kayada küçük bir oyuk var. Umarım oltayı buradan aşağı salabilirim. Bakalım ne olacak? Bunların hepsini kesinlikle hafife almamak gerekiyor. Çok önemli. Tamam. Dayadım ve suyun içinde duruyor. Bir süre suda bekleteceğim ve en iyisini umut edeceğim. Bakalım ne olacak?
0: 10. gün, saat 15:28.
3: Yalan söylemeyeceğim. Biraz yalnızlık hissediyorum. Aslında olay yalnızlıktan çok normalin dışına çıkmak. Orada kurulu, rutin bir hayat vardı. Bir şey yüzüyor. Karşıda siyah bir ayı mı geçiyor? Yakalamaya çalışayım bakayım. İşte orada. Görüyor musunuz? Karşıda siyah bir ayı var. Hiç aldırmadan ağır ağır ilerliyor. Bunu görmek güzel. Gölün ta karşısında ama yine de bir ayı görmüş sayılırım. Manzara ile derin bir bağ kurmak benim için önemli. Ve bence benim açımdan kazanmak için gereken şey de bu aslında. Doğada yapılmış bir barınakta yaşamak ve uyumak, bulduğun dallardan ateş yakmak, ister hayvansal ister bitkisel olsun doğadan yiyecek toplamak. Barınağın büyük kısmını bitirdiğime göre Artık kesinlikle avlanmaya odaklanma zamanı. Yayımı alacağım ve bir şeyi vurmaya çalışacağım.

Vay canına. O da ne? Ne o? Bir fare yayımın ipini kemirmiş. Buna inanamıyorum. Tüm şeyi kemirmiş. Lanet olsun. Ne yapacağım şimdi ben? Gerçekten şimdi ne yapacağım?

0: pozisyon ekranda. Sena çok aç. Maç 15 dakika var. Google Gemini ile oynadı. Dolabı tarıyor ve tarif geldi. Afiyet olsun Sena. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa, az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye!
1: Otel harika!
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: 19-22 Haziran arasında BİM'de DOS tereyağı 469 lira yerine 375 lira. Aknaz toz peyniri 399 lira yerine 299 lira.
7: Bebeği olan bir aile düşünün. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. Birinin ihtiyacı bitse diğerinin başladığı. Oyunlarla yüreklerin hopladığı. Çeşit çeşit hediyelerin alındığı. 25 yıldır bebekoloji felsefemiz, uzman bebekologlarımız ve dijital kanallarımızla 7/24 yanınızdayız. Çünkü 25 yıldır
8: bebekler hep bebekle büyürler.
9: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
8: Dondurma gibi değil, dondurma. Golf.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
1: Bu lanet şeyi düğümleyip yeniden birleştirmem lazım. Lanet olası bir fare yay ipimi dümdüz kemirip koparmış. Herhalde ip susturucusuna ulaşmaya çalışıyordu. Yayla avlanabilmek benim moralim için çok önemli. İpe bir düğüm atabilirim ama yayımı alıp dolaşma imkanım olmadan burada kalmak benim için çok zor olur. Burada yaptığım şey, okun kertiğinin oturduğu noktada ipi korumak için bu sargıyı yay ipinin etrafına sarmak. İşte bu şekilde. Ah, kader anı. Bakalım dayanacak mı?

0: Yeniden iş başındayım. Zihinsel ve duygusal olarak kesinlikle daha zor bir gün. Ama hala oyundayım. Hey! Şu küçük fare kapanını yapma zamanı geldi bence. Buradaki küçük fareyi öldürmeyi umuyorum. İşte böyle. Fare yakalamak için 4 parçalı tetik tuzağı. Umarım bu sorunu ortadan kaldırır. Kendime karşı çok acımasızım. Hayatta kendi yeteneklerime yeterince inanmıyorum. Ama artık bunu bir şekilde bırakmayı öğrenmem gerekiyor. Kendime yüklenmeyi bırakmalıyım. Tanrım. Kameralar hem nimet hem de lanet gibi. Laneti şu, herkes görüyor ve beni yargılayabiliyor. Ama nimeti de şu, daha iyisini yapmam için beni motive ediyor. Tutuyor, tutuyor. Kurmayı başardım dostum. İşte böyle. 4 parçalı ölüm tuzağı. Fare gelir, yem çubuğunu oynatır ve pat diye iner. Ezilir gider. Bakalım işe yarayacak mı?
1: On birinci gün, saat 13:42.

Şapkamı çıkarayım da saçlarımı görün. Saçlarım hiç bu kadar bakımsız olmamıştı. Sanırım son 20 yıldır saçımı bu kadar uzun süre yıkamadığım olmamıştı. Şuraya bakın, çok fena. Vay canına, saman gibi hissettiriyor. Evet, böyle daha iyi. Bunu sevdim. Tamam. Güneş var ve bu çok güzel. Gerçi burada hava her an değişebilir. Şimdi şu kapı eşiği üzerinde çalışmaya başlamak zorundayım. Tamam. Evet, şuraya bir kiriş koyacağım. Sonra da burayı kazıp birkaç basamak gibi aşağı indirebilirim. Çünkü girip çıkmak için oldukça dar görünüyor. Midem biraz kötü. Hafif mide bulantım var. Bugün pek bir şey yemedim. Yabani bitki kökü yedim ama elbette bu yeterli değil. Hem de hiç değil. Oh, hala biraz tuhaf hissediyorum. Sanki midemden koltuk altlarıma yayılıyor gibi hissediyorum. Bu çok tuhaf. Evet, pekala. Aa, Tanrım. Endişelenmeye başlıyorum. Acaba yediğim bir şeyden mi oldu yoksa sudan mı? Olamaz. Bir saniye oturmam gerekiyor. Hayır. Şu an kusacak gibi hissediyorum. Oh Tanrım. Pekala. Çok daha iyi olduğumu varsayarak ateşi körüklemek için döndüm ve küçük borumu kullanarak ateşi üflemeye başladım. Ve anında kendimi önceki kadar kötü hissettim. Yediğim şeyin zehirli bitki olmasından çok endişe ediyorum. Çok zehirli bir bitki olan su baldıranı olabilir. Çünkü birbirlerine çok benziyorlar. Belirtilerimin zamanla kötüleşip kötüleşmediğini göreceğim. Kömürün toksinleri nötralize etmeye yardımcı olduğunu hatırlayınca ateşten biraz kömür alıp çiğnemeye karar verdim. Eminim iyi gelecektir. Ve şimdi geriye sadece durumun aynı kalıp kalmayacağını beklemek kalıyor. Başım gerçekten çok dönüyor ve midem de çok bulanıyor. Kendimi bir şekilde zehirlediysem durumun kötüye gitmesinden korkuyorum. Kim bilir, korkunç bir reaksiyon geçirip bir daha burada uyanamayabilirim.

0: 12. gün, saat 5.23. 9 kişi kaldı.
1: Bir reaksiyon geçirip bir daha burada uyanamayabilirim.

0: yaşandı. İnanılmaz yoğun bir ter boşandı. Kusacağımı sandım. Bu nedenle dışarı çıktım. Üstümdekileri çıkardım ve kendimi hala çok halsiz hissediyorum. Tek yapmaya çalıştığım sabaha ulaşmaktı. Umarım bunu yapmayı becerebilirim. Gerçekten korkuyorum. Tam olarak ne olduğunu bilmeyince durum daha da zorlaşıyor. Sadece kötü hissediyorsun ve nedenini de bilmiyorsun. Sanırım bir yerden çıkacak. Ya alttan ya da üstten. Ve galiba alt taraftan. Yani şimdi kısa bir mola. Tamam, hava aydınlandı. Aşağı inip biraz su alacağız. Vay canına. Şu anda ayağa kalkıp hareket edebilmek çok garip geliyor. Neyse ki kendimi biraz daha iyi hissediyorum. İçimdeki her neyse sistemimden atıldı artık. Şimdi oturup biraz su içeceğim. Eminim iyi gelecektir. Bir süre önce pes etmeye çok yakındım. Çünkü bence bu canı ve bedeni riske atmaya değmez. Açlık ilerledikçe zihin daha az berrak olur. Ciddi zarar verebilecek hatalar yapma olasılığın da elbette artar. Bu çok tehlikeli bir şey. Bu tür deneyimlerin olayı şu. Çok iniş çıkış vardır. Aşman gereken çok fazla şüphe olur ve sonra bildiğin şeylere tekrar dönmek zorunda kalırsın. Evet, ben de yapabildiğim kadar devam edeceğim.
1: 12. gün, saat 7.47.
2: Günaydın. Balık tutmam lazım. Ete ihtiyacım var. Net. Biraz kalori almalıyım ve artık etrafta ayı üzümü dışında pek meyve kalmadı. Isınıp kuruduktan ve su işini hallettikten sonra sıradaki mesele yiyecek bulmak. Uzun vadede burada kalmanın tek yolu bu. Buraya gelebilmek için kendi müteahhitlik işimi durdurmak zorunda kaldım. Bu çok ciddi bir karar. Hafife aldığım bir şey değil. Hayır, bu da ne? Nasıl bir fare yuvası bu? Kahretsin. Bunu bir heves uğruna yapmadım. Karar vermeden önce uzun uzun düşündüm ve iyice tarttım. Bir fare yuvasına da ihtiyacım yok hadi ama. Ve başaramazsam hayatıma bir engel mi koymuş olacağım? Maddi durumum ve aile düzenimi ileri götürmek yerine geriye mi götürmüş olacağım diye düşündüm. Olmaz. Olmaz. Hayır. Olmaz. Hadi ama. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi olamaz. Hadi. Olmaz. Hadi. Hadi. Evet, hadi. Evet. Evet. Başardım. Evet, başardım. Az önce iri bir alabalık yakaladım. Evet. Ah, bu inanılmaz. Vay canına. Bunu temizleyip iyi bir akşam yemeği yiyeceğim.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye.
6: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
10: Sütaş labneyi.
11: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
12: Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros hepimize iyi
13: gelecek. Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
14: Beko'da yılın değişim kampanyası başladı. Eski ocağını getirenlere Beko indüksiyon ocaklı Ankastre setlerde 20 bin lira indirim.
6: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
15: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli, toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
16: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
17: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
18: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
19: Güçlü bir propaganda aracıydı.
20: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
16: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
21: On ikinci gün, saat 11:14. 9 kişi kaldı.

0: Bir buzdolabı yapmak için yer bulmaya çalışıyorum. Bu derede yakınlarda bir yere inmek istiyorum. Bir çukur, kazabileceğim bir yer. Soğuk hava aşağı çökeceği için orayı daha serin tutmaya yardımcı olur. Yaklaşık 5 kilo kızılcık ve frenk üzümü topladım. Hava hala sıcak. Bu meyveleri soğutmanın tek bildiğim yolu dere kenarına inip bir çukur kazmak. Evet. Bu büyük anne ve büyük babamın Florida'da sütlerini ve diğer şeylerini soğutmak için yaptıkları bir şey. Hadi bakalım. Evet, bu onları serin tutar. Kenarları kaplamak için yarılmış odun parçaları işe yarayacaktır. Evet, üstünü yosunla kapatacağım. Normalde burada kışı geçirmeyi planlayan biri ilk kar yağışına kadar bütün baharı hazırlık yaparak geçirirdi. Bizim tabii ki böyle bir lüksümüz yok. Hızlı davranıp kalan bütün meyveleri toplamamız gerekiyor. Ve sadece bozayılarla değil, meyve seven bütün kuşlarla da rekabet halindesiniz. Yılın ilerleyen dönemlerinde ihtiyaç duyup da artık bulamayacağın her şeyi şimdi toplaman gerekiyor. Şu bolluğa bakın. Evet. Belki fermente olur da beni biraz sarhoş eder. O da fena olmaz.
1: 12. gün, saat 14.51.
2: Merhaba millet. Şef Jordan'ın Vahşi Doğa Mutfağı programının yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizin için özel bir lezzetimiz var. İri alabalık kafa çorbası yapacağız. Öncelikle yaklaşık 1,5 litre suya ihtiyacımız var. Üzerine bir adet iri alabalık kafası ekliyorsunuz. İşte bu şekilde. Ardından da yaklaşık 2 yemek kaşığı doğranmış yalancı Süleyman mührü kökü ekleyeceğiz. Evet, işte bu şekilde. Bu yemeğe ekstra bir aroma verecektir. Bu kaynarken balığın geri kalanını tütsülemek için bir tütsü ocağı hazırlamak istiyorum. Ama şimdi balığımız var ve balık varsa ayı da olur. Normalde tütsüleme işlemi 24 ile 48 saat sürer. Sorun şu ki balığın gece boyunca burada durup durmayacağından emin değilim. Bir ayı gelip hepsini yiyebilir. Benim fikrim, balığı çok ince dilimleyip tütsüleme sürecini hızlandırmak ve böylece daha kısa sürede güvenli şekilde saklamak. Bunun sonucunda onu ayılardan koruyabilirim. Şu anda ortalığı bayağı dağıtmış durumdayım. Bir noktada gerçekten düzgün tahta çubuklar yapmam gerekecek. O zaman bu eğri büğrü dallarla idare etmek zorunda kalmam. Bu bir kemik. Balık kafası derisi. Burada balık tutabildiğimi görmek büyük bir özgüven artışı oldu. Aslında sadece bir balık tutmadım. Aynı zamanda ciddi bir et parçası çıkardım. Bir kere yapabildiysem tekrar yapabilirim. Bu bir dönüm noktası gibi hissettiriyor. Burada yiyecek elde etmenin bir yolunu buldum ve umarım bu yarım milyon doları kazandığım anlamına gelir.
3: En şişman olan kazanır oyununu oynayamam. İçinde olduğumda ekstra kalori yakmayacağım bir eve ihtiyacım var.
4: Bunu deneyeceğiz. İskeleyi kuruyoruz. Rüzgar da dalga da umurumuzda bile değil.
2: Söylemek üzere olduğum şeyin ayrıntılarını çok az kişi biliyor.
5: Hey ayı! Yaptığım hiçbir şey onu korkutmuyor gibi. Bu tarafa geliyor.
6: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
12: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
13: Sütaş labneyi.
14: Sütaş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
15: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
16: Trivago.
17: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
16: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
18: The Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros hepinize iyi
19: gelecek. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
20: Servis geldi. Çantam hazır mı?
21: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap.
15: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
16: Trivago.
17: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
22: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
23: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
24: Sadece senede bir gün, bir günlük emeklerini vakfımıza bağışlayan esnaflarımız, binlerce esnafımıza ilham oldu. Bakkalımız pastanemize. Pastanemiz lokantamıza. Lokantamız çiçekçimize ilham oldu. Gücümüze güç katan esnaflarımıza ve desteklerini esirgemeyen milletimize teşekkürlerimizle. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı.

0: Şöyle yapacağız. Tahliye.
1: Ne?
0: 10 dakikamız var. 1, 2, 3, başla.
1: Tavukları arabaya mı koyuyoruz?
2: Evet.
3: Şu anda çok stresliyim.
1: John nerede?
2: Hadi tavuklar.
4: Bir çiftlikte duman varsa nerede yaşıyorsunuz?
1: Karavanla pompa evi dediğimiz yerin arasında.
4: Yangın vardır.
2: Su tedariği için sürekli endişe içindeyiz. Kendimiz için sebze yetiştiremiyoruz.
1: Ben kırılma noktasının eşiğindeyim.
2: 20 bin dönümlük büyük bir yangın bize doğru geliyor.
3: Tavuklarla sıcak karşı karşıya ve sıcak kazanıyor.
0: Yangın onları dehşete düşürüyor ve donup kalıyorlar. Buraya hapsolmuşlar.
4: Hiçbir şey kurtulamaz.
0: Şu duman yangın mı?
4: Hiçbir şey kurtulmaya hazır değil.
0: Bu en kötü durum senaryosu.
4: Kay beni havalimanına götürüyor. Alaska'ya geri dönüyorum. Lütfen aileden özür dileyin. Lütfen.
0: Olamaz.

0: Kuzey Kaliforniya.
1: Çok çok zaman önce biri batıya git genç adam demiş ve o da bu sözü dinlemiş.
2: Siyah ayılar, dağ aslanları, çakallar, bu çiftlikte vahşi hayvanlara denk geleceksin.
3: Çok kurak, çok çorak ve çok sıcak. Burada kaldığımız sürece hava 38 derece olacak.
1: Çok sıcak.
0: Rainey'ler Sierra Nevada tepelerinde kurulu bir çiftliğe gidiyor. Vahşi doğa bağımlılar için bir cennet olan bu bölge, inişli çıkışlı tepeler, meşe ormanları ve yabani çiçek çayırları sunuyor. Güneşli iklim uzun bir tarım sezonuna imkan veriyor. Ancak bu yılki rekor yağışların peşine gelen aşırı sıcaklar ve kuraklık, Kaliforniya tarihinin en büyük yangınlarının kıvılcımını çakarak doğa severleri felç etti, vahşi hayvanları çiftlik hayvanlarını avlamaya zorladı ve geyikler bahçelere dadandı. Lytle Hales ailesi de kendisini bu dengesiz karışımın ortasında direnmekte zorlanırken buldu.
4: Merhaba, benim adım Stephania Hayes.
5: Ben John Lytle. Kuzey Kaliforniya'da 120 dönümlük çiftliğimizde yaşıyoruz.
4: Bu çiftlik başarmaya çalıştığım en anlamlı şeylerden bir tanesi.
5: Bu çiftliğe ilk baktığımızda ilk görüşte aşık olduk. Boş bir arazi, meşe ağaçları, otlar ve bir kuyu vardı sadece, o kadar. Bir yıl karavanda yaşarız ve sonra bir evimiz olur diye düşündük. 8 yıl geçti ama öyle olmadı. Bunun önemli bir kısmı inşaatın büyük bir bölümünde çuvallamamız ve sonra yeniden yapmamız oldu. Her hatayla beraber seneler süren bir ilerleme boşa gitmiş oldu. Su tedariğimiz için sürekli endişe içindeyiz.
4: Güneş bitkilere hiç acımıyor. Kuraklık bazen birkaç yıl sürebiliyor. Çok korkutucu bir şey bu.
5: Kendimiz için sebze yetiştirme konusunda çok kısıtlı başarılar kazandık.
0: Çiftimiz kararlı olmasına rağmen ilerlemeyi durduran bir dizi sıkıntılar yaşadı. Ama çiftliği gerçekten felç eden şey sinsi ve büyüyen bir tehdit oldu.
4: Yangın burada bir yaşam biçimi.
5: Yangın çıkacak mı meselesinden ziyade ne zaman çıkacak meselesi.
6: Çocuklar bu çiftliğe çok şey bağladılar, umutlarını, hayallerini ve bütün paralarını.
4: Herhalde ben 3 senedir kırılma noktasının eşiğindeyim. Etrafa bakarsanız şu an her şeyden birazcık oluyor ama hiçbir şey bitmiyor. Çok stresli bir durum bu. Pes etmeyi düşünemem bile ama nasıl ilerleyeceğimizi bilmiyoruz.
5: Yardımınız gerekiyor.
1: Merhaba.
5: Merhaba.
4: Günaydın, hoş geldiniz. Ben Stephania, memnun oldum.
1: Marty Rainey.
4: Evet.
5: Ben John.
1: Bunlar kim peki?
7: Ben John'un babasıyım.
1: Senin baban mı?
5: Evet, evet, babam.
1: Ve
6: Irene.
1: Irene, hangi akla hizmetle bir dağ başında yaşıyorsunuz, söyler misiniz?
5: Bu araziye aşık olduk. Bizim için çok güzel. Ben buralarda büyüdüm ve bu güzellik bizi hep kendine çekti.
1: Ne zamandır bu arazinin sahibisiniz?
5: 8 senedir buradayız.
1: 8 sene. Evet, çok hoş görünüyorum. Burada mı yaşıyorsunuz?
4: Hayır.
5: Çok isterdik ama hayır.
1: Nerede yaşıyorsunuz?
4: Karavanla pompa evi dediğimiz yerin arasında.
1: Eve taşınmanız yakın mı? Biz buradayken taşınacak mısınız? Ne kadar var?
5: Tıkandık.
4: Evet. Çok yakın ama çok uzak olduğumuz durumlardan bir tanesi. Taşınmak yani.
5: Beş beşe engellere takıldık.
1: Odadaki fili konuşalım. Bu 120 dönüm arazi yangına hazır mı?
5: Kesinlikle değil.
1: Neden? 8 yıl.
5: Her türlü yapıyı inşa ettik ama her şeyi yangına dayanıklı yapmayı beceremedik. Baş edemeyeceğimiz kadar ağır geldi.
3: Daha önce Kaliforniya'daki başka çiftliklerde orman yangınlarıyla baş ettik. Her şey yanıp kül olmuş, her şey.
1: Eviniz neredeydi?
8: Tam burada. Evet.
9: Tam burada, salonumuza park ettiniz.
3: Hiçbir şey kalmamış.
9: Kalmadı.
3: Biz o yıkımı ve o ciddiyeti yakinen biliyoruz. Bunu birinci elden yaşadık. O yüzden yangın korumasının önemini fark edin. Siz çocuklarınızın burada yaşamasına ne diyorsunuz peki?
7: Açıkçası yardıma ihtiyaçları var.
3: Evet.
7: Çok sorun yaşadılar.
4: Bulunduğumuz yeri itiraf etmeye biraz utanıyoruz. Bence gerçekten harika bir zamanda buraya geldiniz. İnsan yardıma ihtiyacı olduğunu biraz zor itiraf ediyor. Ben hayatım boyunca 35 defa taşındım. Bunların çoğu bir subay çocuğu olmaktan ötürüydü. Çocukken çok kaos ve dram yaşadım. Ve bunlar beni derinden etkiledi. Hayatımın kalanını geçirmek isteyeceğim bir yer bulmak benim için çok önemliydi. Kök salacak bir yer bulmaya uzun zamandır hazırdım. Suyumuz oldu.
5: Benim bu çiftlik için asıl hedefim kendi kendine daha çok yetebilmek ve güvende olmak. Epey ivme kazandık ama hepsi durma noktasına geldi. Yakın zamanda işimi kaybettim. Sonrasında da 20 bin dönümlük büyük bir yangın bize doğru geldi. Ve o yangın felç ediciydi, dehşet vericiydi. Her şeyi kaybedeceğimizi sandık.
4: O yangın beni değiştirdi. Kendimi parçalanmış ve gelecek konusunda kaygılı hissettim. Kırılganlıklarımızı öğrendik. Pes etmenin sınırına geldik. Ne kadar sürer emin değiliz.
5: Yarım kalmış çiftliğimize bakmak ve başaramayacağımızı düşünmek çok zor geliyor.
1: Şu eve bak, harika. Çok akıllıca yapılmış, çok etkiler.
5: Teşekkür ederim.
1: Burada neler olduğunu şimdi gayet net anlıyorum. Evi doğru inşa ediyorsunuz ama fazla para gidiyor ve paranız bitiyor.
5: Evet.
1: Anlıyorum. Şunu söylemek istiyorum, bu görüntü tehlikeli. Bu kuru ve yanıcı otlarla, ağaçlarla, çalılarla kaplı 45 derece eğimli tepede canları ve malları korumak için ne planladınız? Hazırlığınız var mı? Bu tehlikeli.
5: Evet.
1: Peki plan nedir?
5: Temizleyebildiğim kadar temizlemek. Birkaç ağaç kestim ama her yer ağaç ve çalılık kaplı. Yangın söndürücü katkılı hortumlar serdim.
1: Suyun geldiği yeri gösterir misin?
5: Tabii ki. Burada 122 metre derinlikte bir kuyu var. Dakikada yaklaşık 27 litre su çıkıyor.
1: 11 bin litrelik su deposu herhalde bu yüzden.
5: Evet öyle.
1: Tamam. Peki şu anda kaç litre su var o depoda?
5: Şu anda hiç bilmiyoruz.
1: Şahsi olarak alma ama bence o depoda ne kadar su olduğunu her zaman bilmeliyim. Çünkü bir şey bilemem. Yangın ne zaman kapımı çalacak? Resmen bir kibrit kutusu olan bu dağlarda çiftlik kurmayı seçerseniz, heyecanlı planlar yaparsınız. Büyük bir ev bile inşa edebilirsiniz ama her şey risk altındadır. Ta ki o araziyi o yırtıcı geldiğinde kendini koruyacak şekilde yönetene kadar. Peki o yırtıcı nedir? Ne ayıdır, ne dağ aslanıdır, ne de çakaldır. Yangındır.
8: Burası bir bahçe yandırıyor.
4: Evet, doğru. Buraya tecrübe bahçemiz diyerek başladık. Çünkü sebze yetiştirme tecrübemiz yoktu. Yıl atlatmaya yetecek kadar sebze yetiştirecek yer yok burada maalesef.
8: Evet.
4: Ama burada çok şey öğrendik ve faydası oldu.
8: Bir tecrübe bahçesi olarak gayet iyi görünüyor. Sebzeler küçük ama canlı, çünkü daha kötüsünü de gördüm. Başka bahçeleriniz var mı yoksa sadece bir tane mi?
4: Aa, evet, başladığımız birden fazla yer var. Sana gösterebilirim.
8: Var demek, tamam.
4: Evet,
8: göster
4: var,
8: o zaman.
4: Tamam.
8: Hadi bakalım.
4: Peki.
8: Burası başlangıç bahçemiz. Burası tecrübe bahçemiz gibi şeyler duyuyorum.
4: Sağ tarafa böğürtlenler, ahududular ektik.
8: Ama bahçeler bir şekilde etrafa yayılıp kontrolden çıkmış.
4: Bu bahçe için büyük hayallerimiz vardı ama biraz utanıyoruz.
8: Planın nedir? Öngörün ne? Çünkü şu anda bir dağınıklık görüyorum.
4: Yiyeceğimizin %60'ını, %80'ini yetiştirmek istiyoruz. O hayali gerçekleştirmek gerçekten zor.
8: Evet.
4: Evet.
8: Dostlar, Kaliforniya'dayız. Burada tarım var ama geldiğimiz bu çiftlik neredeyse ölmüş. Bahçelerin dağınık olması... Aynı anda çok yerde olmak demek ve bunu sürdürebilmek çok zor bir şey. Bahçeler hemen kapılarının önüne toplanmış olsaydı bu onlar için çok daha basit ve kolay olabilirdi. Hatta çiftliğin yangın koruması bile olabilirlerdi. Bu gerçekten önemli.
4: Çok ağır geldi. Düşündüğümüz gibi genişletemedik.
8: Geri viteste.
4: Kesinlikle öyle.
8: Ve kurumuş.
4: Evet. Evet, kurudu.
8: Çiftliğe baktığınızda bitmemiş çok proje var. Evet, Stefania ve John bir sonraki yangında her şeyin kül olacağını anladılar bence ve ne gerek var diye düşündüler. Korku içinde yaşıyorlar.
10: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
11: Ne?
12: Kazancım net, sigortam net.
13: Geceliği 4200 lira.
14: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
15: Trivago.
16: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
17: Trivago'da o da var.
18: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Babalar Günü hediyelerinin MediaMarkt'la tam zamanı. Philips 7000 serisi erkek bakım seti 2399 lira. Üstelik Maximum ve WorldCard'a peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, teknoloji hediyelerini keşfedin. MediaMarkt.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Patron! Gel oğlum buraya.
7: Ya.
8: Hemen döneceğim tatlım.
6: Aferin oğluma. Gel otur. Hadi eve gidiyoruz. Patron dur. Patron ne yapıyorsun oğlum sen? Patron dur dedim sana. Patron çıldırdın mı? Aa, iyice söz dinlemez oldun.
8: Pardon canım, nerede kalmıştık?
7: Sen var ya sen.
9: Red Bull kanatlandırır.
10: Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
11: Migros, hemen.

0: Baba bu ne bayramı?
1: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
6: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik benlik renklerden biriyle değiştirdik.
7: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
8: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
9: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
10: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
11: Son Ormancı yeni sezonuyla 30 Haziran Salı 20.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
12: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
13: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
14: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
11: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
15: Burası tavukların olduğu yer. Civcivler burada.
16: Tamam.
15: Büyükler arka tarafta.
16: Burası Alcatraz gibi.
13: Emekleyerek
16: ben
13: giriyorlar içeri.
16: Dünyanın en uzun insanı değilim ama...
15: evet.
16: Bu kümese girecek olsam...
15: Evet.
16: Yani
15: doğru.
16: Sıkışıp kalabilirim.
15: Evet.
16: Sadece hayvanlar için değil, kendiniz içine girdiğinizde hem hareket hem rahat edebileceğiniz yerler inşa etmelisiniz.
15: Evet.
16: Bu çiftlik... Kesinlikle doğru başlamış bence.
15: Evet.
16: Pek çok açıdan.
15: Bence de. Buradaki büyük sorunlardan biri sıcak.
16: Evet. Burası uçlarda bir bölge. Özellikle yılın bu zamanı. Çok kurak ve bu otlar çok yanıcı. Bir yangının o otlar sayesinde dağdan yukarı hızla tırmandığını hayal edebiliyorum. Yani
15: evet.
16: Buraya gelir ve her şeyi baş aşağı eder. Bu çiftlik biraz... Dağlık bir yerde ve aşırı sıcak. Her şey aşırı derecede kurumuş ve son 2 yıldır en kötü yangın mevsimlerini yaşıyorlar. Bu otlar benim gördüğüm kesinlikle en yanıcı yangın başlatıcılar. Ben çiftliğe sadece hayvanlar konusunda yardım etmeye çalışmakta kalmayacağım. İlk olarak tavukların bir yangında kavrulmasını engelleyeceğim.
15: Teşekkür ederiz. Olur.
16: Etrafı gezdirdiğiniz için sağ olun.
15: Biz teşekkür ederiz.
17: Bence hepimiz aynı taraftan bakıyoruz. Bu akşam esintisi iyi geliyor ama aslında buradaki terslikler konusunda bir uğursuzluk. Tek bir kıvılcımda yamaçtaki bu 120 dönüm arazi yanıp gider. Çok tehlikeli.
18: Karavanda ve pompa evinde yaşıyorlar ve o kadar yayılmışlar ki bahçeler darmadağın. Fakat daha büyük endişe konusunda babama katılıyorum. Yangın koruması ne, tahliye planı ne? Bu çiftliği ve içindekini nasıl koruyabiliriz? Ben en çok bunu düşünüyorum. Bu çok önemli çünkü.
16: Ben kümese baktım. Şu anda tavuklar canlarını yakan şeye karşı bir savaş veriyor. Tavuklarla sıcak karşı karşıya ve sıcak kazanıyor. Sıcak yumurtlama için iyi değildir. Kümesi güvenli hale getirmek benim için en büyük motivasyon kaynağı. Fakat çiftlik sahipleri hayvanlarını yangınlardan korumak için hiçbir şeyi denememişler bence.
17: Hiçbir şey kurtulamaz. Hiçbir şey kurtarılmaya hazır değil. Çoğu çiftlikte işe hemen başlayabilirsiniz. Barınak, yiyecek, su, yırtıcı hayvan kontrolü gibi şeyleri kurmaya çalışırsınız. Ama bu çiftlikte daha en başta sorunun can ve mal güvenliği olduğunu tespit ettim. Şimdi ilk iş olarak bunları orman yangınlarından nasıl koruyacağız? Çiftlik sahipleriyle konuşalım.
19: Bu sabah hepiniz birden yangının şu yamaca dayandığını söylemediniz mi?
16: Söyledik.
20: Dayandı.
19: Aynısı bir daha yaşanırsa bu rüzgarda şu tepedeki bir yangının buraya ulaşması sizce ne kadar sürer?
21: Dakikalar.
20: Evet.
19: Bir şey yapmalıyız değil mi?
21: Evet.
19: Tamam. Bana bir iyilik yapın ve bu gece iyi dinlenin çünkü yarın başlıyor.
20: Tamam. Anlaşıldı.
21: Anlaşıldı.
19: Tamam mı?
21: Pekala.
22: İkinci gün.
19: Çocuklar, size acayip bir haberim var. Kayı beni havalimanına götürüyor. Şuramdaki bir şeyi göstermek için Alaska'ya geri dönmek zorunda kaldım. Dün sabah gözümde bir bulanma oldu. Arkasından da baş ağrısı başladı. Gözlerimin arkasına doğru ilerliyor. O yüzden lütfen aileden özür dileyin.
18: Olamaz.
19: Evet.
18: Merhaba.
20: Merhaba, günaydın.
22: Zor bir kurtarma görevinin ikinci günü, sabah erken saatler. Bu görev daha da zorlaşacak.
18: Sizinle paylaşmamız gereken bir haber var.
20: A-a.
18: Babamın acil bir sağlık sorunu çıktı.
20: Ay.
18: Ve bugün burada olamayacak ve muhtemelen hafta boyunca da gelemeyecek.
23: Hayır, bu çok kötü.
22: Marty endişe verici belirtileri günlerce görmezden geldikten sonra o zor kararı verip tıbbi yardım almaya gidiyor ve hafta bitmeden dönmeyi umuyor.
18: Bu en kötü durum senaryosu. Bir çiftlikteyiz, babam burada değil, herkes sorumluluk almak zorunda. Ama babamın yerini doldurmak hiç kolay değil ve önümüzde çok yoğun bir hafta var. Çünkü ne olursa olsun bu çiftlik sahipleri hala yardımımıza ihtiyaç duyuyor.
20: Bence doktora giderek doğrusunu yapmış ve iyi ki de gitmiş. Bize yapabileceğiniz her yardım için teşekkür ederiz.
18: Tamam, tam gaz, evet. Başlıyoruz.
20: Kesinlikle.
18: Evet. Tamam, o zaman son bir şey daha söylemek zorundayız.
24: Sanırım biraz tuhaf olacak ama babamın adına...
18: Clint! Sana ve bana babamdan daha çabuk cevap veriyor, değil mi?
20: Esas yükü Marty'nin çektiğini biliyoruz. Ancak ekibin geri kalanı Misty ve Matt de çiftlikler konusunda çok uzmanlar.
18: Ve bu da Clint. Clint, bunlar da çiftlik sahipleri.
20: Memnun olduk.
25: Ben de.
20: Bize yardım etmek için burada olmalarına gerçekten minnettarız. Eğer geri dönmezse Marty'nin eksikliğini hissedeceğiz. Ama herkesin burada olmasından çok mutluyuz.
18: Üçümüz halledebiliriz diye düşünüyorum. Evet. Hazır mıyız?
25: Evet.
20: Kesinlikle tamam. Hazırız.
22: Misty ve Matt bir plan yapmaya başlamadan önce hayati önemli birini çağırıyor.
18: Nasılsın?
26: İyiyim, siz nasılsınız?
18: İyiyiz.
26: Kapropolis'in itfaiye müdürü Scott'ı çağırdık. Scott, Kaliforniya yangınlarıyla savaştı. Onu bu çiftliğe getirip olabildiğince çok yangın güvenliği tavsiyesi almak, bu çiftliği güvenli kılmak için ihtiyaç duyduğumuz şey.
18: Şu anda Kaliforniya'da kaç yangının devam ettiğini biliyor musun?
26: Şu anda San Diego'dan Oregon'a kadar herhalde 24'ten fazla yangın devam ediyordur.
18: Çok kötü.
26: Hepsi farklı evrede. En büyüğü yaklaşık 16 bin dönümlük.
22: Kaliforniya kurak ikliminden ötürü geniş alana yayılan orman yangınlarında en üst sıralarda yer alan eyaletlerden biri oldu. 2017 ile 2021 arasında yıllık ortalama maddi kayıp 117 milyar doları buldu. Kaliforniya tarihindeki en ölümcül ve en yıkıcı yangın 2018'deki kamp yangınıydı. 607 bin dönümden fazla alanı yok etti ve 85 kişiyi öldürdü. Kuzey Kaliforniya'nın dağlık bölgeleri, kuru otları ve ölü ağaçları yutan şiddetli alevleri besleyen aşağı yönlü rüzgarlardan ötürü özellikle risk altında. Ve yangınlar saatte neredeyse 25 kilometre hızla yokuş yukarı yayılıyor.
18: Bize ne tavsiye edeceksin peki?
26: Evet, en iyi tavsiye savunma hattımızı belirlemek. Kaliforniya eyaleti 30 metre istiyor.
18: Vay canına.
26: O 30 metre içinde yapınıza 1,5 metre mesafedeki tüm bitki örtüsü kaldırmalısınız. Mineralli çıplak toprak, kaldırım taşları, çakıl, alevlerin evinize yaklaşmasını engelleyecek herhangi bir malzeme istiyoruz.
0: Bir buçuk metre ile 9 metre içinde yangının yakıtını azaltmak istiyoruz. Yani kuru otlar, çalılar, dallar o 9 metrelik alandan kaldırılmak zorunda.
24: Bir uçak.
0: Bu bizim uçaklardan biri.
18: Anlıyorum. Peki buradaki bir yangın mı gidiyor acaba?
0: Var ve tanker peşinden geliyor.
18: Bu mu?
0: Evet, muhtemelen 8-2 veya 8-3. Deposu 4,5 ton söndürücüyle dolu.
24: Üstümüzden depoları yangın söndürücüyle dolu uçaklar uçuyordu.
18: Bir tane daha.
0: Evet, tankerler 8-2 ve 8-3.
24: Kaliforniya itfaiyesi şu an tam bir alarm durumunda. Her saniye her şey olabilir.
18: Tahliye planından bahsedelim. Süre ne kadar olmalı?
0: 10 dakika.
18: 10 dakika mı?
0: Evet.
18: O uyarıyı aldığın andan itibaren, yani
0: doğru,
18: telefonda geldikten 10 dakika sonra gitmiş olmalısın.
0: Normal olarak.
18: Scott'la konuşup o bilgileri aldıktan sonra kafamdaki planın değişmesi gerektiğini kesinlikle anladım. Değişmek zorundaydı.
24: Teşekkür
18: Çok memnun
24: ederiz.
18: Olduk, sağ olun.
24: Güle güle.
18: Çiftlik sahipleri bu çiftliği mahveden son yangında burayı terk etmedi. Bir tahliye planları var mı bilmiyorum, bunu öğrenmemiz gerekiyor. Merhaba, dışarı gelin lütfen.
24: Dışarı gelin.
18: Evet, şöyle yapacağız.
20: Evet.
18: Tahliye tatbikatını birinci elden görmek istiyoruz. Şimdi, tamam? Başlıyoruz.
20: Ne?
1: Tamam, yapalım.
20: Peki.
1: Tavuklar.
20: Tavuklar.
1: Koş.
20: Tamam. O kadar hazırlıksız yakalandığımıza şaşırdım. Ama o sınava stresini yaşadığımız için iyi hissediyorum. Çünkü bu tatbikat bizi çiftlikte daha güvenli kılacak.
1: Kafesleri getir. Hadi bakalım.
18: Bu tatbikatta canlılara gitmeleri hoşuma gitti doğrusu, değil mi? Ne diyorsun?
24: Evet.
18: Canlıları ve malı koruyorlar.
1: Gel bakalım.
20: Buraya gelebilir misin? Tavukları sana vereyim.
1: Olur.
20: Sen benim bebeğimsin kızım.
1: Hadi kızlar, gidiyoruz.
20: Dikkat et.
1: Tuttum. Kedi kafesine gireceksin. Kedi değilsin ya gerçi.
18: İtfaiye müdürü bu bölge için 10 dakika tavsiye ediyor. Tahliye uyarısı alınca 10 dakika içinde gidin. Yarısı geçti bile. Zamana bak.
24: 5 dakikamız kaldı.
18: Evet.
1: Tamam.

0: Gir hadi.
1: Tamam.
2: Buraya gel. Çok tuhaf olduğunu biliyorum.
3: Vay canına. 10 dakika çok az bir süre.
2: Aa, strese mi girdiniz? Hayır ama gelin hadi. Hadi.
4: Şu anda kendimi kötü hissediyorum. Çiftlik sahiplerine bunu yaşattığımıza inanamıyorum ama bu çiftliği tahliye etmeye yakın bile görünmüyorlar. Çok çok yavaşlar. Neredeyse 8 dakika oldu. Sürenin iyileştirilmesi gerek.
2: Tavukları arabaya mı koyuyoruz?
0: Evet.
3: Ne yapmaları gerektiğini biliyorlar bence. Hiç hazır olduklarını sanmıyorum.
0: Bekle.
4: Evet, çantasını aldı. Ne var içinde, kuş mu yoksa?
3: Evet.
2: John nerede?
4: Tavukları almadılar.
0: Hadi tavuklar.
3: Olamaz. Şu an çok stresliyim.
2: Sana geliyorlar mı?
0: Hayır, gelmiyorlar.
5: 5, 4, 3, 2, 1.
0: Ah, hayır.
2: Bitti.
4: Süre bitti. Süre bitti.
0: Kay.

0: 6 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, teknoloji hediyelerini keşfedin. MediaMarkt.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Hodri Meydan. 18-19 Haziran tarihlerinde yumurtalarda ve kahvelerde aynı üründen iki tane alana birinin tutarı kadar mani aynı gün hesabına iade. İki öde biri iade kampanyası Migros ve Makro Center mağazalarıyla Migros uygulamasında.
7: Migros hepimize iyi gelecek.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
9: Dünya Kupası'ndayız.

0: Baba bu ne bayramı?
1: Babacığım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 4 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Yakıt alacağız, yine yandık.
6: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade. Kredi kartım hadi.
7: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
8: Tehlike çok büyük.
9: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
10: Olamaz mı?
9: 10 dakika içinde.
7: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
11: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
10: Bu gerçekten dehşet verici.
8: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
7: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
12: Şöyle oldu. İtfaiye müdüründen bu bölge için telefonunuza gelen tahliye uyarısından itibaren 10 dakikanız olduğunu öğrendik arkadaşlar. Daha fazla değil. Evet, belki daha az bile olabilir. Size 10 dakika verdik ve bu kadar yapabildiniz ve çiftliği tahliye etmeye yaklaşmadınız bile.
13: Evet.
10: Evet.
12: Bu bence hepimizin gözünü açtı. Hazırlık işte böyle bir şey.
10: İlk evet. defa bu durumda yapmaya çalışıyoruz bunu ve bu kadar sorunlu evet. olduğu da böylece ortaya çıkmış oldu.
13: Evet.
12: Çok iyi.
13: Evet.
12: Maalesef. Çok iyi. Değil mi?
10: Evet.
12: Çünkü sorunu bilmezseniz çözümü bilemezsiniz.
10: Evet.
14: Hayvanlarınız daha hızlı tahliye edilmeli bence. Bu yüzden bu alan olduğu gibi değişecek. Ve ben giderken burada olacak olan tüm hayvanlar için çok hızlı bir tahliye planı olacak. Tamam mı?
12: Kendinizi güvende hissedeceğiniz ve tahliye konusunda kendinizi rahat hissedeceğiniz bir noktada olmanızı çok istiyorum.
10: Benim için çok
13: aynen
10: önemli.
13: Aynen öyle, evet.
10: Evet, ikimiz için de.
13: Evet.
12: Tamam,
13: evet.
12: Hayvanları geri koyalım, bir nefes evet. alalım, bir bardak su içelim ve artık çalışalım.
10: Tabii,
12: tamam.
10: Teşekkür evet. ederiz, sağ olun.
13: Teşekkür ederiz. Aa, tavukları çıkarmak sandığımdan daha zormuş.
14: Evet dostlar, şimdi tahliye tatbikatı esnasında benim gördüğüm en büyük kırmızı bayraklardan biri bu kümesin olduğu alandı.
13: Evet.
14: Alanı çok küçük, tahliye kavramı açısından pek elverişli değil. Arkada çok iyi şeyler yapmışsınız. Burada herkesin yapacağını yapmışsınız ve paletler, kumaşlar ve kulübeler yerleştirmişsiniz. Ama ne kümese girebiliyorsunuz ne tavukları alabiliyorsunuz. Böyle olmaz. Şöyle yapacağız. Kötüleri atacağız ve iyi yapılanı kopyalayacağız.
15: Matt, hava akışını artırmak için mevcut kümesi 2 kat büyütecek ve kolay erişim sağlayacak. Sonra tavukları serin tutmak ve yumurta üretimini çoğaltmak için tasarlanmış uzun bir tavan inşa edecek. Son olarak da yangın durumunda tahliye süresini iyileştirmek için büyük boy bir kapı monte edecek.
14: Çok ahşap geldi. Artık işe başlayabiliriz.
12: Rüzgara bayılıyorum. Bu rüzgara bayılıyorum.
15: İnşa halindeki kulübeye 9 metre mesafede Misty savunma bahçesi planını gözden geçiriyor.
12: Bir önceki yangın şu yönden geldi. Ve bu yamaçsa kuru dallarla ve kuru otlarla dolu. Ben rüzgarın sürekli bu yönden estiğini hissediyorum. Evet. Sürekli bu yönden esiyor. Ne diyorsun? Değil mi?
10: Evet.
12: Ve bu otlar var. Ben onları temizlemek istiyorum. Kepçeyle kazıyacağım ve at nalı şeklinde bir set inşa etmek istiyorum. Bu çok işe yarayacaktır.
10: Öyle mi?
12: Aynı zamanda hem senin bahçen hem de yangın kırıcın olacak. Üstüne sebze ekebileceksin, yetiştirebileceksin ve bahçe olduğu için de sürekli sulayacaksın.
10: Tamam, evet.
12: Ve sen hazırsan ben başlamaya hazırım.
10: Evet.
15: Misty ve ekibi ilk önce evin etrafındaki alanı temizleyip yangın kırıcı bahçe için düz bir zemin açacak. Ardından kuru otlarla kaplı yamaç tarafından gelen sürekli rüzgarlara karşı ellerindeki kütüklerle bir duvar inşa edecek ve sonra da üstlerini araziden topladığı yanıcı ölü ağaçlardan ve kuru otlardan elde ettiği organik malzemeyle örtecek. Son olarak yapının üstünü organik malzemeyi korumak için tasarlanmış ama aynı zamanda nem tutan yangın geçirmez bir malçla kaplayacak.
12: Seti inşa etmek için çok dar bir alanımız var ve evin bir tarafında hiç yer yok ve diğer tarafında da bir kulübe var. Bu nedenle kulübeyi kepçeye bağlayıp çekeceğiz ve set inşası için yer açmış olacağız. Ben daha önce yapılar taşıdım. Asıl. Ama genelde bu işi babam yapar.
14: Hazırsan asıl. Gevşet.
16: Sen de oradan çekil.
12: Babamın olmaması gerçekten kötü. Ama o kulübe setime engel oluyor ve çekilmesi gerekiyor. Tam gaz gidiyoruz. Bakalım neler olacak. Evet baylar, başlıyoruz.
16: Hayır, dur. Daha aşağıdan bağlamamız lazım.
12: Evet, ilk denemede yapıyı yıkacak gibi olduk. Baylar, bilemiyorum. Sanki halatı koparacak gibiyim.
10: Kulübeyi yapan kişi ufak bir arabayla getirmişti.
12: Evet.
10: Forklift kaldırır mı acaba?
12: Evet. Doğru ekipmanımız yok ve sanırım zarar veriyoruz. Bu nedenle bence hiç zorlamayalım. Umarım forkliftle çekebiliriz. Ama çekeceğiz. Güven bana.
10: Güveniyorum.
12: Çekeceğim. Gerekirse ellerimle kaldırıp yine çekeceğim. Tamam mı? İniyorum. Hadi bakalım. Forklifte geçiyorum.

0: Tamam. Çekiyoruz.
1: Oo!
0: Düz gelebiliyor muyum?
1: Evet.
2: Dur öyle. Şimdi gel.
3: Devam et. Çekebilirsin. Dur orada. Dur.
0: Tamam oldu. Çiftçilik yapmışsın. Boruların var, trafik konilerin var. Evet, ekipmanın yok ama işi halledebiliyorsun. Peki seti yapmaya hazır mısın?
1: Doğru.
0: Hazırsan bana ses ver.
1: Evet.
0: Evet, şimdi bir kütük alıyorum. Hedefimiz eve toslamamak.
1: Tamam.
0: Tamam.
4: Sierra Nevada tepelerinde...
0: Evet, başlıyoruz. Bahçe için mükemmel.
1: Evet.
5: Kümesin yeni bölümü tıpkı şu tarafa benzeyecek.
4: Misty ve Matt en iyi adamlarından yoksunlar. Çünkü babaları tedavi olmak için Alaska'ya döndü.
0: Evet, nasıl gidiyoruz?
1: Harika gidiyorsun.
4: Şimdi kayıtlara geçmiş en yıkıcı yangın mevsimlerinden birinin ortasında Matt, çiftlik sahiplerinin daha etkili tahliyesine imkan vermek için mevcut kümesi değiştiriyor.
0: Çok hızlıyız.
4: Misty ise yangın kırıcı bahçe için temel atıyor.
0: Tamam. Bu çiftlikte Matt ve benim için çok iş var. Çünkü babam yok ve yeterli zamanımız da yok. Ama babam olsun ya da olmasın bu işi bitireceğiz. Gel buraya. Evet, bir kütükle başlayıp bir gökkuşağı yaptık.
1: Çok hızlı gidiyor, harika görünüyor, bayıldım. Misty'nin planı beni çok heyecanlandırdı. Olağanüstü oluyor, harika bir şey. Misty bizi hem yangından koruyacak hem de verimli bir bahçe için daha merkezi bir yer olacak bir set yapma fikri için ikna etti. Bu çiftliğin ihtiyaçları için çifte verimli bir şey olacak.
0: Buraya geldiğinden beri aklımda şu var. Bugün şu anda bir yangın tahliyesi gelse, şu saniye buradan giderim.
1: Evet.
0: Peki sen gider misin?
1: Henüz gitmem.
0: Tamam. Bence heyecan verecek ve evinizi güvenceye alacak bazı şeyler olacak. Bir sonraki tahliyede gitmiş olacaksınız. Çok sevineceksiniz. Başardık çünkü hazırdık diyeceksiniz. Sizi hazır hale getirmek istiyorum. Bunun için elimden geleni yapacağım.
1: Şu anda orası benim için uzak bir hedef. Ama oraya varabileceğimizi düşünüyorum.
0: Biliyor musun, bunu bir çiftlikte daha önce gördüm. Yangından ötürü bir yıkım olmuştu ve çiftlik sahipleri öylece kala kalmışlardı. Süngüleri düşmüştü çünkü yaptıkları her şeyin bir sonraki yangında bir hiç olacağını biliyorlardı. Stefania ve John da aynı durumdalar. Birlikte otları temizlemeye başlayalım, ne dersin? Evet. Ve şunları da temizleyelim.
1: Evet.
0: Ağaçların oradaki bütün kuru otları, temizleyeceğimiz bütün bu otlar için bir planım var. Ne diyorsun? Hazır mısın buna? Başlayalım mı?
1: Evet, hazırım.
0: Tamam.
5: Evet, şimdi erişilebilirlik derken işte bundan bahsediyoruz. Yapının içinde yürüyorum, çok yer var. Tavuklar hem serpilebilir hem de bir tahliye esnasında kolayca erişilebilir. Neyse, mevcut kümesle aynı renkte bir boya yapacağız. Çok hızlı ilerliyoruz, kaybedecek tek saniyemiz yok. İşe devam. Önemli olan kendi üstüne mor boya bulaştırmamak. Çiftlik sahipleri ilk kümeslerini mora boyamışlar çünkü adını patlıcan koymuşlar. Keşke benim aklıma gelse. Serpilebilir hem de bir tahliye esnasında kolayca erişilebilir. Neyse, mevcut kümesle aynı renkte bir boya yapacağız. Çok hızlı ilerliyoruz. Kaybedecek tek saniyemiz yok. İşe devam. Önemli olan kendi üstüne mor boya bulaştırmamak. Çiftlik sahipleri ilk kümeslerini mora boyamışlar çünkü adını patlıcan koymuşlar. Keşke benim aklıma gelse.

0: ve üstünü kapatacağız.
1: Evet, buna dikkatli bakmanı istiyorum. Burada bir bataryası var, burada emniyet mandalı var ve freni var.
2: Tamam.
1: Tamam mı? Stefania motorlu testere hiç kullanmamış ama bana sorarsanız en sevdiğiniz hobiniz bu olmalı bu bölgede. İlk defa motorlu testere kullanması ve elinin alışması yangın koruması konusunda gerçekten çok önemli bir şey. Çok önemli.

0: Evet ve sonra fren.
1: Güzel. Evet. Seni yalnız bırakabileceğim bir halde misin sence? Ne diyorsun?
0: Evet.
1: Tamamdır.
0: Teşekkür ederim Misty. Dışarıdan bakınca ufak bir beceriye benziyor ama büyük bir yararı var ve öğrenmek beni çok rahatlattı.
1: Sakın freni unutma.
0: Teşekkür ederim. Çiftliğe bu şekilde katkıda bulunabilmek çok önemli.

0: Bakalım. Tavukları kümese taşımaya hazırız. Evet. Umarım buraya son girişiniz olur bu.
1: Evet.
0: Pekala. Hadi başlayalım.
1: Yakala.
2: Al bakalım.
0: Aldım. Tamam, bir tavuk gitti. Kaybedecek vaktimiz yok. Ciddi bir yangın tehlikesi var ve kümes ilavesini bitirdik. Tavukları oraya taşımalıyız ki şu an bir yangın çıkarsa güzel ve erişilebilir bir yerde olsunlar. Bu onlar için çok önemli. Ellerinin ve dizlerinin üstünde emeklerken tavuk kurtarmanın ne
1: evet,
0: kadar zor
1: doğru.
0: olduğunu görüyorsun.
2: Ah, bu da sonuncusu.
0: Evet, tamam.
1: Bitti.
0: Kapıyı
3: ne
0: kapatalım.
3: Ne güzel bir kümesler oldu.
2: Evet, çok güzel.
3: Çok güzel.
2: Alışacaklar.
3: Çok iyi olacak.
2: Eskisine kıyasla büyük bir gelişim. Biz bunu yakın zamanda kesinlikle yapamayacaktık. Çok büyük bir rahatlama oldu ve galiba gözyaşlarım o yüzden akıyor. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Tavukların daha iyi durumda olması büyük bir rahatlık. Tahliye açısından daha güvendeler ve üstümüzden büyük bir yük kalktı. Aha, sıcak mı? Bunu aldın mı? Tamam. Seni yere koyuyorum.
4: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Meyve ve sebzenin tazesi Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Karpuz 19 lira 50 kuruş, kiraz 99 lira 90 kuruş. Doğrusu Carrefour'sa'da, doğruca Carrefour'saya.
10: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil,
12: dondurma. Golf. Servis geldi. Çantam hazır mı?
13: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
14: Sana alabilir miyim Ahmet abi?
15: Buyur Hasan.
16: Hadi oğlum.
14: Anne, bir şeye bakıyorum.

0: Olmadı mı Hasan?
1: Oluyor oluyor anne.
2: Seni koydu.
0: Hasan, uyku vakti.
1: Daha işim var anne.
0: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
1: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
3: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
4: Pozisyon ekranda. Mehmet maç için mangalın başında. Google Gemini ile oynuyor. Resmini ekledi. Pişme dakikasını soruyor. Harika bir asist. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
3: Açtım.
4: Merhaba.
3: Merhaba. Nasılsın? İlk onu sorayım.
4: İyiyim. Birkaç tahlil yaptılar. Durumum şu şekilde aslında. Doktora birkaç kez göründüm. Beyin tümörü olasılığını elemeye çalışıyorlar. Beni bir başka doktora yolladılar ve sonucu bekliyorlar. O esnada da Kaliforniya'da neler olduğunu gerçekten merak ettim. Anlatır mısın ne durumdayız?
3: Hava hala sıcak. Ve hala ciddi bir yangın tehlikesi var ama yeni bir tavuk kümesi inşa ettik. Boyadık ve şuna benzedi.
4: Vay canına! Vay,
3: burası
4: inanamıyorum.
3: Olduğu gibi yeni. Burası eski kümes ve burası da yeni kümes.
4: Bu beni çok mutlu ediyor. Hayvanların mutlu, güvende, rahat olması hoşuma gidiyor. Her neyse Matt. Verdiğim bilgiler için teşekkür ederim. Bir veya iki gün içinde yine konuşuruz. Belki haberlerim olur. Daha fazla ilerleme göreceğime eminim. Teşekkür ediyorum.
3: Sağ ol baba. Güle güle.
5: Misty ile bugünkü konuşmamız burada ne yaptığımı ve en önemli şeyin ne olduğunu düşündürdü bana. Önemli şeyler var tabii ki ama en önemlisinin kendimi bulunduğum yerde güvende hissetmek olduğunu anladım. Ben bir yerden bir yere dolaşıp durdum. Herkesin yaşadığı hayat tecrübeleri farklı. Bir yerde 2 yıldan fazla kalmak nasıldır bilmiyorum. Yerleşemiyorsun. Bir süre sonra insanı etkiliyor. Gerçekten yorgun olsam da yarın neler olacağını göreceğim için heyecanlıyım. Evet, bu akşam söyleyeceklerim bu kadar. Kapatıyorum ve biraz uyumaya çalışacağım. Yarın büyük gün. Hoşça kalın.
6: 4. gün. Çiftlikte 4. gün. Misty ve Stefania yangın kırıcı bahçeyi kontrol ediyorlar.
7: Evet Stefania, ne düşünüyorsun?
5: Misty, ben bu seti hissediyorum.
7: Şu anda setin sorunlu kısmına başladım. Bir ay önceki son yangının olduğu yer. Bu çiftliğe aynı anda yangın koruması ve beslenme imkanı verme planı işliyor. Evet, iyi ilerliyoruz.
5: Vay canına.
7: Değil mi ama? Üst toprağı yapıyoruz. Kütüklerimiz, dallarımız, yapraklarımız ve odun parçalarımız var. Evet, sizin toprağınız var ve hepsini karıştırıyoruz. Bunlar zaman içinde parçalanacak ve harika bir üst toprağa sahip olacaksın. Ben burada fazla üst toprak göremiyorum.
5: Yok, çok taş var.
7: Evet, çok taş var.
5: Biz toprak getirdik. Buradan çıkarılmış malzeme görmek heyecan verici.
7: Ama biliyorsun ki bunların hepsi yanıcı.
5: Ben de onu merak ediyordum.
7: Tamam, bak, bunlar söz konusuyken, bütün bu dalları, yaprakları, otları böyle bırakırsak bunların hepsi inanılmaz şekilde yanar. Tamam mı? Ve üstünün örtülmesi kesinlikle şart. Burası geleneksel bir çiftlik olmadığı için düzeltmeler de geleneksel olmayacak elbette. Bu setin üstüne malç koymak isterdim. Ama o da yanıcı bir şey. Bu nedenle daha önce hiç yapmadığım bir şey yapıyoruz. Malç olarak çakıl kullanacağız. Emin olun bu da çok işe yarayacaktır. Her zaman yaramıştır. metreküp çakıl taşının neye benzediğini bir saniye önce gördüm. Gerçekten de çokmuş. Ama bu çakıl taşları bu set için pastanın üstündeki çilek gibi bir şey. Yanmaz malzemeyle yangına karşı bir savunma oluyor. Bu nedenle çakıl getirdik. İnanıyorum çok işe yarayacak. Evet. Evet Stefania. Çakıl taşlarımız hazır ve ben çok heyecanlıyım. Pastanın çileği. Ama çakılların toprağa karışmasını önlemek için altına taban örtüsünü sereceğiz tabii ki. Bu şart.
3: Bence hayvanlar için en güvenli nokta burası.
6: Tahliyeye hazır kümeslerin kullanıma girmesiyle birlikte, Matt yangın yakıtlarını ortadan kaldırmak için bir şey düşündü.
3: Bu çiftlik için bulunduğunuz noktaya gelmek adına çok şey yapmışsınız. Ama hala güvende değilsiniz.
1: Doğru.
3: O yüzden hayatınızı çok daha kolaylaştıracak hayvanlar getirelim buraya derim. Bence birkaç koyununuz veya birkaç keçiniz olursa sizin için bir sürü iş görecek harika hayvanlarınız olur. Çim biçme makinesi alırsan tüm hayatını çim biçerek geçirirsin kendi arazinde.
1: Ha evet.
3: Ve asla kökünü kazıyamazsın. Ama yangın yakıtlarını yiyecek pasif bir hayvanın olursa oyunu gerçekten değiştirirsin. Bu çok iyi olur.
6: Keçiler dört bölmeli bir mideye sahip bir ot obur türüdür ve besin elde etmek için çok çeşitli şeyler yerler. Dayanıklılıkları ve parazitlere karşı güçlü olan dirençleriyle az bakım isterler ve ülke genelindeki keçi sahipleri keçilerin yanıcı otları yemesi ve bahçe bakımı becerisi sayesinde gelir elde ederler.
3: Size şunu öneriyorum. Çiftliğe getireceğimiz her hayvanın %100 yaşama oranına sahip olması gerekir. O yüzden büyük ve seyyar bir küçük baş ahırı inşa etmek istiyorum. Gerçek anlamda seyyar tekerlekli kamyonete bağlanan bir şey. Bir yangın mı çıkmış? Kamyonette yanaş, bip bip bip, ahırı bağla ve buradan götür.
6: Matt'in planı kümesin yanına çitle çevrili büyük bir küçük baş alanı ayarlamak. Bu alana otlayan keçileri koymak ve keçilerin savunma alanını 6 metre daha genişletmek. Matt daha sonra büyük bir römork şasisinin üstüne bir ahır inşa edecek ve bu ahır hızlı tahliye için kamyonetle çekilebilecek. Son olarak güneş enerjili seyyar bir çit daha inşa edecek ve keçi sürüsünün yerini yangına karşı eve 30 metre mesafeye kadar stratejik biçimde değiştirecek.
3: Ahır ihtiyacımız olan hayvanları alacak ebatta olmalı ve hayvanları güvenle uzaklaştırabilmek.
8: Ben seyyar olması ve kamyonetle çekilebilmesi fikrini beğendim. Bence doğru olan o.
3: Bence de.
6: Çiftliğin sınırında...
7: Evet, senin ve John'un hakkını teslim etmeliyim. Baktığımız her yerde malzeme var. Harikasınız.
6: Misty'nin yangın kırıcı bahçeye bir ekleme yapma planı var.
5: Ben satılan mülklerden ve bedava bulduğum şeylerden malzemeler toplarım.
7: Evet,
5: mesela burada borular
7: çekti.
5: Var.
7: Stefania ve John burada oldukları 8 yılda çeşitli malzemeler toplamışlar. Ve benim yangın kırıcı bahçe için bir planım var. Lastiklerle ilgili bir planım var. İki tanesini alalım ha?
5: Olur.
7: Sonra bu borular için tekrar gelebiliriz. Yarışalım mı? Aşağıda oturan var mı? Bu çiftlikte bir sera yapmasanız da olur. Sera işine atladık ve nasıl gölge yaratacağımıza odaklandık. Bakalım yapabilecek miyiz? Bence tekerleği gerçekten icat ediyoruz. Gölge yaratmak için lastik, direk ve bir parça kumaş kullanacağız. Fazla karışık bir şey olmayacak.
5: Evet.
7: Tetherball oyunu gibi bir şey yapmak istiyorum. Sen hiç oynadın mı okulda? Bunu biliyor musun?
5: Birazcık, evet.
7: İyi oynar mıydın?
5: Hayır.
7: Aa, ben de öyle.
5: Umarım bu oyun onun kadar zor olmaz.
7: Gölge için kumaş bağlayacak hiçbir şey yok burada. Burası gerçekten şu anda çok güneşli. Bu setin 1 kilometre etrafında ne bir gölge var ne de bir ağaç. Bu nedenle tetherball direkleri yapmak istiyorum. Çocukken bu oyunu hiç oynamış mıydınız? Kumaşları bağlamak için o direklerden yapmak istiyorum. Evet. Çok güzel sondaj borularımız var değil mi?
5: Evet.
7: Tetherball direkleri yapacağız. Evet, bir lastik, çimento ve bir boru.
5: Vay canına. Çok mutluyum. Bu malzemeleri yıllardır biriktiriyorum. Çit direkleri, borular, lastikler, her tür malzeme var. Sorunları çözmek için zihinsel enerjimiz ve zamanımız olunca kullanacağız dedim ama henüz olmadı. Misty ve ekibinin beyin güçleriyle malzemeleri kullanarak çözümler üretmeleri çok iyi bir şey. Biz bu malzemelerle bunu yapmak istiyorduk. Ben bu iş için lastikleri kullanmayı düşünemezdim. O şekilde düşünmek bence dahice ve bu harika olacak.
4: Merhaba.
7: İşte günün adamı.
5: Merhaba Martin.
4: Merhaba.
7: Baba, seni hayatımda güneş gözlüğüyle görmedim. Neler oluyor?
4: Birkaç test yapıldığı için gözlerim ışığa duyarlı. O yüzden. Şimdi beyin tümörünü, yüksek tansiyonu ve birkaç şeyi daha elemeye çalışıyoruz. Ama kısacası baş ağrısıyla ilgili olduğunu söylüyorlar.
7: Peki çiftliğe gelebilir misin?
4: Açıkçası hayır. Ama benim orada olmam şart değil çünkü iyi bir ekibiniz var. İyi bir ekipmana sahipsiniz. Bütün malzemeleriniz hazır. Yani A takımısınız.
7: Babam olmayınca bütün yük bana kaldı. Çünkü sadece yangın koruması yaratmaya çalışmıyorum. Aynı zamanda suya da çok ihtiyacımız var. Yani zor bir hafta olarak başlayan bu hafta şimdi daha da zorlaşıyor.
4: Orası sıcak ve güneşli galiba. Yangın seti ve orman yangınları ne durumda?
7: Şu anda neyi kaçırıyorsun tahmin et baba. Üzüleceksin. Şu anda ne yaptığımıza bakar mısın? Tanıdık geliyor mu?
4: Bensiz beton mu döküyorsunuz siz? Vay canına.
7: Evet. Beton karıştırıyoruz. 38 derece sıcakta ne kadar zamanımız var? Burada dikilip seninle konuşurken beton ne zaman kurumuş olacak söyler misin lütfen?
4: İşe geri dönmelisiniz. Hemen işe geri dönmenizi istiyorum. Günün.
7: Tamamdır.
4: Stefania, ne oyalanıyorsun orada?
7: Evet, babamı duydun değil mi? Hadi işinin başına.
4: Hadi.
7: Şu anda tekerleği yeniden mi icat ediyoruz?
5: Evet, daha önce hiç böyle bir şey görmedim. Galiba ediyoruz ben yeni öyle. Bir macera.
7: Evet, bu çirkin lastiği güzelleştiriyoruz. Ne diyorsun?
5: Ha, çok iyi olur.
7: Bu direklerden birkaç tane yapmamız gerek çünkü bu set 60 metre uzun.
5: Evet.
7: Bu birincisi. Beton dökmeye devam etmeliyiz.
5: Evet,
7: edelim. Hoşuna gitti mi?
5: Hem de çok.
7: Kolay mı?
5: Evet.
7: Merhaba.
1: Merhaba.
7: Nasıl gidiyor?
6: Zaman hızla akıyor.
7: Nasılsınız?
9: İyiyiz.
8: İyiyiz.
6: Misty ve Matt, kurtarma operasyonunun acı gerçeklerini konuşmak için çiftlik sahipleriyle buluşuyor.
7: Evet, şimdi bütün olarak konuşalım. Birinin çiftliğine gidip o çiftliği dönüştürmek için sadece bir hafta vaktim varken, sen daha oraya gidemeden zaman senin aleyhine işler. Bu gerçekten çok gergin bir durum. Ben biraz korkuyorum çünkü her gün bu çiftlikten toptan bir tahliye yaşamayı bekliyorum. Bu durumu er ya da geç değiştirebilirsek sizin adınıza harika olur diye düşünüyorum.
5: Evet.
7: Babam hala burada değil. Evet, babam yok. Biz işi yaraladık. Çok kötü ama maalesef durum bu. Gelip gelemeyeceğini de bilmiyoruz. Ama yapmak zorundayız.
9: Hı-hı.
7: Gün be gün ilerliyoruz. Yapılan işlerin son durumunu gördüğünüzde zaman konusunda endişe ediyor musunuz? Ne düşünüyorsunuz?
5: Siz ediyorsanız ben de etmeliyim.
7: Bu nedenle bunu konuşuyoruz zaten. Çünkü bana göre odağımız yangın savunması, hazırlık ve korunma. Bence bu en önemli şey. Hala doğru yolda mıyım sizce? Ne diyorsunuz, doğru yolda mıyım?
9: Evet.
5: Evet.
9: Birinci öncelik.
5: Evet, yangın birinci öncelik.
7: Evet, tamam, evet. Güzel. Su konusuna başlamadık bile. Henüz suya odaklanamadık. Yangın korumasının çok büyük bir parçasıdır su. Yaptığımız bu devasa yangın kırıcı bahçenin kesinlikle suya ihtiyacı var. Hem de fazlasıyla.
5: Evet.
7: Evet, yapacak çok işimiz var.
3: Bence tavukları çok iyi bir yere aldık. Artık erişilebilir yerdeler. Tavuk yakalamak için emeklemek yok artık. Bu bir kazanç ama Kaliforniya eyaletinin tamamındaki her itfaiye birimi genel merkezden bir uyarı alıyor. Bir araziniz varsa keçi satın alın. Benim şahsi inancıma göre bu keçiler çiftliği iki şekilde kurtaracak. Otları yiyecekler ama aynı zamanda onları kiraya verip ek gelir elde edeceksiniz ve cebinize para koyacaksınız. Fakat keçileri koyacak yerimiz yok, bir ahır yok, bir çit bile yok. O yüzden zaman ilerliyor. Yangın tehlikesi hala çok gerçek. Ben henüz korkmuyorum ama gerçekten hızlanmamız gerekiyor. Buna mecburuz.
5: Tamam.
3: Ki burayı gerçekten orman yangınına karşı güvenlik kılalım. Tamam mı?
5: Tamam.
9: Evet.
5: Evet, iyi olur.
9: Öncelik bunlar.
7: Bence şu anda her saniye çok önemli. Evet. Yangına odaklandık. İşe devam edelim. Ve... Hı-hı. İyi ki konuştuk.
5: Evet.
7: Değil mi?
5: Evet. Kesinlikle.
7: Tamam. İşe dönelim mi?
5: Dönelim.
3: Tamam. Tamam. Çiçeği vuralım. Hadi.
7: Hadi seti bitirelim artık.
5: Olur.
10: Atil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
11: Otel harika.
12: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Pozisyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
16: Meyve ve sebzenin tazesi Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Karpuz 19 lira 50 kuruş. Kiraz 99 lira 90 kuruş. Doğrusu Carrefour'sa da, doğruca Carrefour'saya.
17: Sütaş ayran, sütaş ayran.
18: Çiğ köfteyi gördüğün an
19: sütaş ayran,
18: gelsin sütaş ayran.
17: İçtikçe iyi hissedeceksin.
20: Uyandıralım ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
21: Dondurma gibi değil, dondurma.
22: Nissan Test Merkezi E-Power Performans Testi. Yeni e-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail performans testi. Onaylandı. Dinamik sürüş testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Qashqai şimdi 2 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
23: Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 money olarak iade. Detaylı bilgi money.com.tr'de. Migros.

0: Harika anları keşfet. Jacobs.
1: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcak yok geldi. Yiyelim şöyle.
2: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana. Bir bedava.
1: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
3: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
4: Framework'um nasıl?
5: Çok güzel.
4: Ben beğendim.
5: Evet.
6: Büyük bir şeye benziyor değil mi?
4: Burada çok ucuz bir framework bulduk. Eski ama ahır için yeterince büyük. Sığacak mı?
6: Ucu ucuna.
4: Üstüne yapılacak ahır için hazır bir temel sayılır. Seyyar bir şey ve şu anda keçiler için ona ihtiyacımız var.
5: Ben kapıyı sökeyim.
4: Evet, sök. Elimizdeki romork epey büyük, uzun ve geniş. Ama çit kapımızın yanında belki birer santim mesafe var. Çok dar.
5: Evet, söktük. Tamamdır. Düz gel.
7: Kabiliyet lazım.
6: Oh, ucu ucuna.
7: Ucu ucuna.
4: Zor geçecek. O ses ne?
5: Bu taraf sıkıştı.
4: Hayır, kapıya sıkıştım. Kapı çok dar. Bilemiyorum, çok dar. Girmiyor. Çok dar.
5: Evet.
6: Çok dar.
4: İki taraftan 5 santim lazım. Çok kötü.
8: Kuzey Kaliforniya'daki çiftlikte Metin seyyar keçi ahırı hayali kapıya sıkıştı.
4: Şöyle yapalım. Giriş 2,5 metre geniş ama bu kapı 3 metre. Bu kapı 360 santim. Girişi 360 santime çıkaralım.
5: Evet.
4: Ben testereyi getiriyorum. Direkleri hemen keseceğim. Tamam mı? Bazen başım sıkıştığında baba ne yapacağım şimdi diye soruyorum. Şu anda bir kavşaktayım ve düşünmem lazım. Babam olsa ne yapardı? Benim kovboy şapkam yok, bıyığım yok, o havalı kaşlarım yok. Ama babamla birlikte sorun çözdüğüm çok zamanlar var. Ve aynını yapacağım. O ne yapıyorsun yapacağım. Tamam, parmaklarına dikkat et, elini kesme. 360 santim çok daha geniş. Bir romorkla girip çıkmak çok daha rahat olur.
5: Daha iyi oldu.
4: Evet, güzel işaret veriyorsun. Güzel işaret veriyorsun. Acil bir durumda müdahale etmek çok kolay olacak. Çitleri hallettik, kapıyı hallettik.
6: Kaldır.
4: Şimdi ahırı yapmalıyız.
7: Hazırız.
5: Evet.
4: Devam edelim. Hadi.
6: Tamam.
9: Tamam, gidelim. Sen önden yürü.
8: Martin'in geri dönemeyecek olmasıyla birlikte Misty iki görev üstleniyor. Yangın kırıcı bahçeyi bitirmek için acele ediyor ama önce çiftliğin kritik su sorununu çözmesi gerekiyor.
9: Set güzel ilerliyor. Sadece asıl olayı ıskalama ihtimalimiz var ve o da kesinlikle su. Ne kadar suyunuz var?
10: Ah, şu anda çok az var çünkü yine bitirdik.
9: Yine mi bitirdiniz?
10: Evet.
9: Ne zaman?
10: 2 gün önce.
9: Su olayının kaynağına inmek zorundayız. Çiftlikteki tek depoyu kontrol etmekle başlamalıyız bence ve o depo bu dağın tepesinde. Bayrak ne işe yarıyor? Şamandıra mı?
10: Evet. Bayrak yukarıdaysa çok suyumuz var anlamına geliyor. Alçaksa bize depoyu doldurmamızı söylüyor. Yani şu anda
9: peki,
10: da şamandırası düşmüş işte.
9: Ah, sıkıntı olabilir.
10: Evet, büyük problem olur.
9: Tamam.
10: Ucundaki şamandıra artık yok.
9: Son durumumuz şu. Kuyuda su var ama pompamız geçmişte bir şekilde yanmış. Şamandıramız yok. Belki az suyumuz var. Yani çok büyük bir sorunumuz var. Umarım babamın yokluğunda bu sorunu çözebilirim. Artık modern teknolojiyi takip etme çağındayız, biliyorsun değil mi? Burada ne kadar su olduğunu gramına kadar tam olarak bilmek zorundasınız tatlım.
10: Su durumumuzun iyi olmadığını az çok biliyorduk. Rainy'lerin bunu çok çabuk fark etmesi ve sorun olarak tanımlaması biraz üzücüydü. Ama aynı zamanda çok iyiydi. Çünkü su hayattır ve burada yaşamak için en önemli şeydir. Sadece sebze yetiştirmek için değil, güvende kalmamız için de önemli.
9: Şimdi şöyle yapacağız. Bir, itfaiye idaresi bir sistem geliştirdi. Doğru ebatta bir depon, doğru bir tesisatın varsa gelip kontrol ediyorlar. Seni kendi sistemlerine yasal bir su kaynağı olarak dahil ediyorlar. Bu çok güzel. İki, çiftliği nasıl suluyorsun? Bence bir şamandıra kesin şart. Modern teknoloji şart çünkü. Su burası için çok ciddi bir şey. Bunun gibi şeyler. Bunları kullanmak zorundasın. Evet.
10: Evet.
9: Yoksa aşırı riskli bir durum. Bu çiftlikte bir yangın çıkarsa ve suyu açmaya gittiğinde su yoksa ölüm kalım meselesi. Çok ciddi bir sorun yaşayabilirsin. Bayrak yok.
10: Bayrak yok.
9: Evet, bu durumu bugün

0: değiştiriyoruz. Burada yaşayan bir su uzmanımız var. Rob yardıma geldi.
1: Umarım. Teşekkür ederim.
0: Rob'a çok minnettarım. Çünkü benim buna ayıracak zamanım yok. Rob burada babamın bıraktığı yerde devreye giriyor işte. Ona ihtiyacımız var.
1: 122 metre aşağıda pompamız var.
2: Tamam.
1: Su seviyesi 30 metrede başlıyor.
2: Tamam.
1: O pompa yukarıya, tepedeki bir depoya su basıyor.
2: Peki, pompanın açılıp kapanmasını ne kontrol ediyor?
1: Ben.
2: Tamam. Depoya takabileceğimiz bir uzaktan izleme sistemi var.
1: Öyle mi?
2: Telefonundan takip edebiliyorsun ve su seviyesini tam olarak görebiliyorsun. Su azalınca alarm kurabiliyorsun ve sana haber veriyor. Güzel bir sistem.
1: Vay canına. Evet.
2: İtfaiye müdürlüğünün tavsiyesi en az 9,5 ton diyebiliyorum. Sende 11 tonluk depo var galiba.
1: Evet.
2: Fakat erişilebilir değil. Bize burada daha yakın itfaiye bağlantısına sahip başka bir depo daha lazım yani.
0: Biz bir bahçe yapmaya çalışıyoruz. Belki başka hayvanlar da gelecek ve su konusunda çok ihtiyaç olacak. Bu depo pek güvenilir değil. Şimdi ben bu noktada işi sana devretmek istiyorum.
2: Elimden geleni yapayım.
0: Tamam. Gerçekten çok memnun oldum. Bizim çok işimiz var. Siz halledin lütfen. Kolay gelsin.
2: Sen keyfine bak.
3: Merhaba.
1: Merhaba.
3: Merhaba. Nasıl gidiyor?
4: Harika. Ben Griffin.
1: Ben John.
4: Memnun oldum Griffin.
5: Yakındaki bir çiftlikte Matt ve John umulmadık bir müttefik sayesinde yangın tehdidiyle baş etme konusunda tavsiye alıyorlar.
4: Ailem çiftliği 1862'de kurmuş. Sadece büyük başla ilgilenmişler. Kaliforniya yangınları son birkaç yılda aşırı derecede arttı. Çiftliğimizi ve geçim kaynağımızı korumak adına ne yapabiliriz diye düşündük. Sonunda keçi almaya karar verdik. İtfaiyede çalışan birine sorarsanız şu anda eyaletin bir numaralı itfaiyecileri keçilerdir derler. Kesinlikle.
3: Keçiler?
4: Keçiler, evet.
3: Vay canına. Vay be. Şaşırdım. Griffin'in ailesi bu çiftliği çiftlik kanununa göre kurmuş. Bu insanlar 7 nesildir buradalar ve yangın güvenliği için tamamen keçiye geçiş yapmışlar. Doğru olana yani.
4: Keçiler neredeyse her şeyi yer. Büyük bir yangın kırıcıdırlar. Bunun anlamı şu, yerde bulabildikleri her şeyi yerler ve bu yüzden yangın oradan hızla geçemez. Yangının yayılmasını yerde durdurma kabiliyeti hayatlar kurtarabiliyor. Muhteşem bir özellik.
3: Keçiler her şeyi mi yiyor?
4: Keçiler hemen hemen her şeyi yer. Sadece yeşil ot yiyen diğer çiftlik hayvanlarının aksine keçiler her şeyi yer. Toprağa kadar yerler. Bunun asıl harika yanı bizim araç gereçlerimizden daha iyi bir iş yapmaları. İşimize çok yarıyorlar.
3: Bu keçilerin hangisi en aç?
4: En aç ve en dayanıklı keçiler Kiko keçileridir. Genetik olarak olabildiğince dayanıklı tasarlanmışlardır. Ve kendi başlarına yaşayabilirler.
1: Bizde çok fazla kuru ot var ve her çeşit kuru yabani ot mevcut. Kontrollü çok zor. Keçi mükemmel.
3: Evet.
4: Evet.
3: Birkaç tane seçelim.
4: Seçelim.
1: Evet.
3: Peşimden gelin.
1: Keçiler bizim için oyunu değiştirecek. Çünkü biz kuru otların hakkından gelemiyoruz. İki kişi için çok fazla iş ve bizimki ayrıca dik bir yamaç. Keçiler hepsini halledebiliyor.
3: 8 tane alıyoruz.
4: Tamamdır.
3: Ama şu an onları götüremeyiz. Biraz işimiz var. Bu 8 keçiye bir yer yapacağız. O yüzden biz hazır olunca sana haber versek, sen keçileri getirsen, alışverişi o şekilde bitirsek nasıl olur sence?
4: Olur. Sizden haber bekliyorum.
3: Harikasın. Teşekkür ederiz. Memnun oldum.
1: Çok teşekkür ederiz.
3: Sağ ol.
4: Teşekkür ederim.
3: Görüşürüz.
5: Aynı gün içinde yeni romorkun üstünde
3: 2,5 veya 3 metre yüksek olsun,
1: evet,
3: istemiyorum.
1: Evet.
5: Matt gelecek olan keçilerin ahırıyla ilgileniyor.
3: Keçileri gece koyabileceğimiz ve yırtıcılardan koruyabileceğimiz ama aynı zamanda bir yangın veya bir acil durumda çiftlikten hızlıca götürebileceğimiz çok alçak ve çok uzun bir ahır yapacağız. Kaldır.
1: Eskiden dört bir yana dağılmıştık ve yaptığımız iş çok belli olmuyordu. Şimdi çok daha güvenliyiz. Artık oturuyoruz. Matt, keçiler şu anda yolda, geliyormuş havasında konuşuyor. Çok işimiz var.

0: Son birkaç gündür buradaki bu enerjiyi tecrübe etmek 180 derecelik bir dönüş oldu. Çok şeyler oluyor, çok şeyler öğreniyoruz. Burada olduğumuz 8 senedeki inşa sürecinde çok fazla olumsuz tecrübe yaşadık. Olması gerektiğinden biraz daha zor olduğunu fark etmeye başladım. Almamız gereken çok fazla ders varmış. Hala da alıyoruz. İşler yürüyor. Evet, ve her şey iyi bir biçimde yerine oturuyor.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım
2: Net, sigortam Net. Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim. Trivago.
2: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Hele güzel
6: İstikbal'le. Meyve ve sebzenin tazesi Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Karpuz 19 lira 50 kuruş, kiraz 99 lira 90 kuruş. Doğrusu Carrefour'sa'da, doğruca Carrefour'sa'ya. Doğrusu
7: Carrefour'sa. Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi. Onaylandı. Dinamik sürüş testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
8: The Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan, en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.
2: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
3: Son Ormancı yeni sezonuyla 30 Haziran Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Ertesi sabah yangın kırıcı bahçede...
1: Ağır mı?
2: Birazcık.
1: Rüzgarda uçar mı dersin?
2: Hiçbir yere uçmaz.
1: Oo, iyi vakit geçireceksiniz. Teker dönmeye başlayınca kolay oluyor. Stefania ile birlikte gölgelikler için direkleri yapıyoruz şimdi. Direkler sağlam ve gölgelikleri taşıyacaklar. Ve seyyar olmaları da çok ama çok önemli. Çok ağır. İndir. Olmuyor. Tamam. Ama demir boru o kadar ağır ki ikimiz onu kaldırıp yerine koyamıyoruz bir türlü. O zaman keseceğiz, evet. Tamam mı?
2: Keselim.
1: Tamam, çünkü sen bunu kıpırdatamazsın.
2: Evet.
1: Tamam. Üstünden 75 santim keseceğim tatlım.
2: Tamam.
1: Kesiyoruz.
2: Tamam, keselim.
1: Bazı demirlerin kesilmesi gerekir ve keserken çok dikkat etmek zorundayız. Evet, bu demir boru çok sert. Bu boruyu ancak bir makineyle kesebiliriz. Ama bu makinede çok kıvılcım çıkarıyor diyebilirim.
2: Tamam.
1: Bu nedenle bir plan yapmak zorundayız. Ufak bir kutu inşa etmemiz ve hortumla ıslatıp kıvılcımların sıçramasını engellememiz gerek.
2: Evet.
1: Yangın çıkarmak istemiyorum. Bu çok ciddi bir iş.
2: Tamam.
1: Biraz ıslatalım. En büyük kabusum bu hafta bu çiftlikteyken bir orman yangını çıkarmak olur. Ufak kutumuzu yaptık, suyla ıslattık ve yangın söndürücümüz var. Şimdi borulardan birini keseceğim ve durum nedir bir bakacağım. Neler olacak göreceğiz. Evet, başlıyoruz. Hazır mısın? Çok kıvılcım çıkacak. Hadi bakalım.

0: Yanıyorum, yanıyorum.
1: Yanıyorsun.
0: Yanıyorum. Olamaz. Testere çok ağırdı. Bacaklarım fazla açıktı ve aşağı baktığımda bacağımın tutuştuğunu gördüm. Bu daha önce hiç başıma gelmemişti.
1: Çok tehlikeli.
0: Resmen alev aldım.
1: Evet.
0: Buna inanamıyorum. Hazırlıksız olsaydık neler olurdu bir düşünün lütfen. Neler olabilirdi? Pantolonuma bak.
1: Evet. İyi ki bot giymişsin.
0: Bacağımı hortumla söndürdüğün için teşekkür ederim. Sağ ol.
1: O kadar çabuk alev alması çok korkunçtu. Misty resmen yandı bugün.
0: Çok tehlikeliydi.
1: Gerçekten tehlikeliydi. İyi ki görünüyor? Bir şey olmadı.
0: Hiç sıcaklık hissetmedim biliyor musun? Gerçekten.
1: Botlar çok iyiymiş.
0: Evet, gerçekten iyiymiş. Neyse. Yaklaşık 23 kilo hafifletmiş evet. olduk. Kaldırabilecek miyiz bir bakalım ha?
1: Tamam.
0: Hadi bakalım. Evet.
1: Kaldırabiliyoruz.
0: 23 kilo yetiyormuş. Hadi bakalım hop. Daha iyi oldu.
1: Çok daha evet. kolay. Hallettik.
0: Hallettik. Evet, döndür döndür sıkıştır şimdi. Şimdi iyi oldu. Ne diyorsun? Bence güzel. Değil mi?
1: Ah, bayıldım.
0: Beğendin mi?
1: Bayıldım.
0: Hadi test edelim.
1: Oo, çok yüksek.
0: Bence bu harika bir başlangıç oldu. Salla biraz. Salla bakalım.
1: Ben rüzgar oldum.
0: Çok sağlam. Evet, direğimiz gayet sağlam ve çok ağır. Ayrıca da seyyar. Bu çok avantajlı bir şey.
1: Evet.
0: Tamam, benim çok hoşuma gitti. Diğer iki taneyi yapalım. Gölgelikleri gelelim ve bugün gölge yapmaya başlayalım
1: çok
0: artık.
1: Çok heyecanlıyım.
0: Çok heyecanlıyım. Güneşten kurtuluyoruz artık. Evet.
1: Tamam.
0: Hadi devam edelim.
1: Peki.
2: Merhaba. Ne oluyor burada?
3: Öğleden sonra çiftliğin yangın önleme ekibinin 8 üyesi yeni yuvalarına geldiler.
2: Yeni dostlarımız geldi.
4: Evet. Ha, keçiler.
2: İtfaiyecilerimiz geliyor.
5: Yaşasın.
2: Arkadaşımız Griffin çok ihtiyaç duyduğumuz keçileri çiftliğe getiriyor. Hazırız ve keçilere şu an ihtiyacımız var. Tamamdır.
4: Aman tanrım.
5: Çok sevimliler. Keçiler çok sevimli. Keçiler her şeyimiz bizim.
2: Burayı bir haftada temizleyecekler mi? Gerçekten mi?
6: Her şeyi yiyecekler. Ummadığınız şeyleri bile bir şekilde yiyecekler. Yiyecekler.
4: Deve dikenini kesmek çok zor. Çok yoğun bir bitki. Ve bu keçi onu yemeye başladı bile.
2: Evet.
7: Rainy'ler gelmeden önce en büyük endişe yangını önlemekti. Burada bir yangını durdurmak imkansız görünüyordu. Ama keçiler otları yiyecek ve ben kendimi çok daha rahat hissedeceğim.
4: Sanki şekermiş gibi yiyor. Hemen işbaşı yaptılar.
3: Altıncı gün.
0: Set resmen bitti. Gayet iyi gidiyor.
1: Ah, çok güzel görünüyor.
3: Setin bitip yeni gölgeliklerle güneşten korunmasıyla birlikte Misty burayı çok işlevli hale getirmeye hazır.
0: Saksılarda çok bitkin var. Hı-hı. Birazını buraya getirmek ister misin? Ne dersin?
1: Benim bitkiler konusundaki asıl endişem buraya gelen geyikler. Çünkü evet. geyikler bizim yiyeceğimiz her şeyi yemek isteyeceklerdir.
0: Geyikler konusunda Hı-hı. benim çit haricinde bir çözümüm var.
1: Tamam.
0: Bence iş görür.
1: Peki.
0: Bana güvenmelisin.
1: Güveniyorum.
0: Bu esnada yangın duvarından bahçeye geçiş yapmaya hazır mısın?
1: Evet.
0: Zamanı geldi.
1: Tamam, yapalım.
0: Hadi bakalım. Şu anda bazı konular kesinlikle gündemden düştü. Mesela bu bahçeyi korumak. İki iş yapıyordum. Yangın duvarına odaklanmıştım, babamdan su işini devralmıştım ama şimdi geyikleri uzak tutmaya ayıracak vaktim ne yazık ki yok. Ama yedek bir planım var ve şu anda bunu uygulamayı düşünüyorum. İlk iş bitkileri ekmek olacak. Evet, hadi. Aa, olamaz, bunlar kurumuş. Hava gerçekten sıcak. Bitkiler saksıda iki kat çabuk kurur biliyorsun değil mi?
1: Evet öyle.
0: Evet, bunları toprağa ekmek gerekiyor. Bu iyi durumda. Buna gölge ve su gerekiyor. Hadi bakalım.
1: Evet, lazım.
0: Ben ikisini aldım. Evet, dağınık bahçe günleri bitti. Merkezi bir bahçemiz var. Stefania'nın kapısının tam önünde hem de. Şimdi orayı bahçeye dönüştüreceğiz. Yangın güvenliği konusundaysa başka bir şey yapmadan önce güvende olalım istemiştim. Şimdi vakti geldi. Bitkileri nereye ve nasıl ekeceğimize bakıyoruz. Bence çok keyifli. Bahçene ilk bitkini ekmeni istiyorum şimdi. Biraz daha kazıyım mı?
1: Bence yeter.
0: Tamam. Evet, oldu işte.
1: Oldu.
0: Al sana toprak. Ben bu işi ellerimle yapıyorum. Bu iyi mi kötü mü bilmiyorum. İlk bitki. Evet, yangın duvarından bahçeye resmen geçmiş olduk. Çok heyecanlıyım. Evet. Harika bir şey.
1: Harika oldu.
0: Tamam, sıradaki gelsin. Hortum çekmeye hazır mısın?
1: Evet.
0: Tamam. Çok kolay. Tek bir hortum.
1: Peki.
0: Birçok iş görebilecek. Ucunu tut ve ser.
1: Tamam.
0: Çiftlikteki kuyudan su çıkıyor, pompa çalışıyor, Rob internete bağlı bir şamandıra takıyor ve sadece yangınlar için 9 tonluk bir depo yaptırıyoruz ve yangın hortumu bağlıyoruz elbette. Ayrıca yangın duvarı bitkiler için çektiğimiz hortumla sulanıyor. Oldukça pratik görünüyor. Umarım pratikte de işe yarayacak. Ben beğendim. Bu hortum yangın duvarını suluyor. Biliyor musun?
1: Evet.
0: Tahliyenin bir maddesi eve koşmak ve suyu açmak. Sonra yapmanız gereken diğer işleri hızlıca yapabilmek.
1: Tamam. Çakılın üst katmanının altına bir sulama hortumu serdik. Bu sisteme sahip olmamız harika oldu ve ayrıca bizi yangından koruyan o setin üstünde çok bitki yetiştirebileceğimizi bilmek de bir harika.
0: Evet, çekiçle bir yarık aç ve hortumu ser lütfen.
1: Öyle çok daha iyi.
0: Hey! Şu yangın mı yoksa toz mu?
1: Henüz bir uyarı gelmedi.
0: Peki ihbar edelim mi?
1: Bilmiyorum. Acil yardım hattını mı arasak yoksa başka bir numara mı var?
0: Bunu bilmen gerekir. İtfaiye müdürünün kartı nerede?
1: Pompa evinde.
0: Hadi getir.
1: Hep yanımda
0: mı
1: dursun?
0: Hadi hemen getir. Numarasını telefonuna kaydetmeyi de unutma.
1: İyi fikir. Tamam, hemen
0: evet,
1: geliyorum.
0: Hemen gel ama. Tamam. Hava rüzgarlı olsa toz fırtınası derdik. Stefania duman olmasından çok korktu. Bence işimizi garantiye almak zorundayız. Özellikle bu kadar yakın bir şeydi. Şuraya bakar mısınız?
1: İtfaiye müdürünü aradım. Hemen cevap verdiler ve duman mı, toz mu, başka bir şey mi diye emin değilsek ne yapalım diye sordum. Yanlış alarmsa acil yardım aramak istemiyorum dedim. Acil yardım arayın. Onlar bakar ve kontrollü bir şey mi yoksa tatbikat mı bilirler dediler. İtfaiyeden daha iyi bilirlermiş bu aşamada.
0: Tamam, öğrenmiş olduk.
1: Evet, kesinlikle öğrenmiş olduk.
0: Artık biliyorsun.
1: Artık biliyoruz.
0: Tamam, bizimkiler biraz önce aramışlar.
1: Tamam, harika.
0: Yangın değilmiş.
1: Yaşasın, evet. Tamam.
0: Ama bence buradaki ders hazırlıklı olmak zorunda olmanız.
1: Evet.
0: Duman görürsem ne yaparım, ne yapmalıyım, kimi aramalıyım değil mi? Bugün bir şey öğrendik ve bu çok işine yarayacak.
1: Evet, kesinlikle.
0: Artık biliyorsun. O halde şimdi işimize dönelim.
1: Evet, dönelim.
0: Hadi o zaman.

0: Biliyorsunuz, Enpara olarak rakip bankalara kafa tutmadığımız bir an bile yok. Ama bu aralar değil. Şimdilik kendi aramızdaki rekabeti bir kenara bırakıyoruz ve diğer bankalarla tek yürek oluyoruz. O zaman hep birlikte. Hadi ama. Masraf çıkardığınız kadar sesiniz de çıksın.
1: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
2: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
7: Hele güzel istikbal.
8: 19-26 Haziran arasında BİM'de Avşar maden suyu çeşitleri 82 lira yerine 72 lira. Kardelya makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira.

0: Yaşam, ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe.
1: Yeni ayakkabın ayağını vuruyorsa öncesinde Compete sürtünme önleyici City'yi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen yürü, gerisini bize bırak. Compete ile gün senin. Sütaş ayran, sütaş
2: ayran. Döneri gördüğün an
3: bilir sütaş ayran.
2: Gelsin sütaş ayran.
1: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
4: Sütaş labneyi.
5: Sütaş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
6: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
7: Servis geldi, çantam hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
9: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
10: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam.

0: Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
1: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
2: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
3: Martisiz geçen bir haftanın ardından Misty ve Matt için bu çiftlikteki son ve kritik gün.
4: Çiftliğin kalıcı ahırının ve kümesinin üstünü kapattık.
3: Hayvan barınağı alanında Matt, evin etrafındaki 30 dönümlük yangın tehlikesi oluşturan bitki örtüsünü ortadan kaldırmak için gerekli olan son bileşeni tanıtıyor.
4: Sana seyyar bir çit lazım. Bu seyyar çit işte orada devreye girecek. Hayvanlarını serbest bırakmadan önce elektrikli çit konusunda eğitimli olduğundan emin olman bence iyi bir şey. Tamam mı? Şimdi çiti buraya kuralım.
5: Pekala.
4: Seyyar ahıra seyyar bir çit eklemek en mükemmel şeydir. Bunlar her yerde satılıyor. Ucuz sayılırlar ve çabuk kuruluyorlar. Hayvanları arazide yer değiştirmeden önce çite alıştırman lazım. Tamam. Çit çalış.

0: Yok, dokunma.
1: Peki.
0: İşimiz bitti. Keçiler de işe yarayacak mı bakalım.
1: Evet.
0: Keçileri salalım hadi.
1: Olur. Hadi bakalım. Hadi keçiler.
0: Çita dokundular mı?
1: Henüz değil. Ha. Ha, çalıştı.
0: Evet.
1: Oluyor.
0: Evet. Ha.
1: Oluyor. İçeride kalsınlar.
0: Bir daha dokunmadılar.
1: Evet.
0: Test ediyorlar, alışıyorlar. Eğitim aldıktan sonra menzillerini çiftliğin içinde ve dışında artıracaklar. Bu elektrikli çiti kullan ve çiftliğin etrafında yangın duvarı oluştur. Artık seyyar çitin var, yapabilirsin.
1: Evet.
0: Sen bu çiti bu çiftlikte kullandıkça bu keçiler yiyecekleri ot miktarı konusunda şok yaşayacaklar. Burası seyyar ahırımız için bir serinletme koridoru. Asıl güzel yanı ise hiçbir kapıyla bağlantısının olmaması. Keçileri şimdi yaptığımız gibi ahır alman ve kapıyı kapatman yeterli.
1: Bam.
0: Bu kadar.
2: Güzel.
0: Ondan sonra arabaya bağlarsın ve gidersin. Seyyar bir ahırın var.
1: Harika.
0: Ayrıca bu kümes de çok büyük. Tavuklar erişilebilir durumda, evet. Ve tahliyeye hazır.
3: Çok daha hızlı.
1: Evet.
3: Hem yangın güvenliği hem rahatlık. Eskiden tavukları almak için emekliyorduk, evet. Artık kapıdan girebiliyorsun, kapatabiliyorsun ve yapman gerekeni yapabiliyorsun.
4: 7 gün önce John ve Stefania'nın sıcaktan bunalan tavukları, alevlerin yayılması durumunda ölmelerinin neredeyse kesin olduğu bir yangın tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Şimdi ise hava akışı ve gölge alanı artırılmış daha büyük bir tavuk kümesi, kuru otları yiyen 8 adet keçi ve hızlı tahliye için seyyar bir ahırın eklenmesiyle birlikte yangında hayvan kaybı riski büyük ölçüde azaldı.
0: Bu kümeslerin Tac Mahal'i gibi oldu. Bu çiftliğin çok daha güvenli olacak olması beni mutlu ediyor. Yardımınız için sağ olun.
3: Biz teşekkür ederiz.
2: Her olmasanız, şey için teşekkür ederim.
0: Ailen olmasaydı çok zor olurdu bu. Randy ve Irene çok çalıştılar. Yani beceriler edindiler ve onların yardımıyla bu çiftlik ayakta kalacak.
5: Stefania, John... Hadi buraya gelin. Buradan içimiz rahat gitmeden önce bir şeyden emin olmak zorundayız. Yeni ve gelişmiş tahliye planı.
6: Merhaba, nasılsınız?
5: İyiyiz. İşte büyük an geldi. Bu hafta bir işe yaradı mı bunu şimdi görebileceğiz. Öyle değil mi? Evet, yangın savunması, yeni ve gelişmiş bir tahliye planı için çok şey yaptık. Her şey canlıları ve malı korumaktan ibaret. Sizce bunu başardık mı? Sizce oralarda mıyız? Ve sizce tahliyeye hazır durumda mısınız?
6: Test etmemiz lazım.
1: Hı-hı, evet.
5: Evet.
1: Evet.
0: Ben bu kornayı öttürmek istemiyorum. Bu defa kornadan çok önce gitmiş olmanızı istiyorum.
1: Hazırız.
5: Aslında bütün olay o 10 dakikalık süreç, değil mi?
6: Evet.
1: Evet.
5: Bir sonraki tahliye uyarısını aldığınızda canlıları ve malı korumak için ne yapacağınızı tam olarak bileceksiniz.
6: Tamam.
5: Tamam, başlıyor muyuz? Evet, başla.
1: Tamam. Hadi bakalım.
5: 10 dakikadan önce yapacaklar mı?
0: Biz bu esnada sadece seyirci olacağız. Daha fazlasını yapamayız. Güvende olsunlar diye her şeyi yaptık.
6: Hadi bebeğim.
0: Tahliye olabileceklerini ve çiftliği güvenli kılabileceklerini göstermeliler.
5: Evet, kesinlikle.
6: Ben suyu açmaya gidiyorum.
1: Tamam.
0: Hızlı tahliye olacakları aşamaya gelmek için 10 defa pratik yapmaları gerekebilir.
5: Doğru. 3 dakika. Oh. Hortumu mu açacaksın?
6: Evet.
5: Evet, evet, evet.
6: Açtım.
5: Yangın kırıcı bir bahçen varsa ve hortumu açtığında bahçe 9 ton suyla ıslanırsa o zaman...
1: Hadi bakalım, içeri girin.
5: Canı ve malı koruyabildiğin noktaya gelmişsin demektir, tamam mı?
1: Tamam, kapat.
6: Kapattım.
5: Ve sonuçta buradan için rahat gidersin. 4 dakika.
1: Tamam. Köpeği alıyorum.
5: Hazır olmak çok zor değil. Kendi hayatınız, hayvanlarınızın hayatı söz konusuyken...
1: Arabaya gidiyoruz.
5: Malınız söz konusuyken birazcık zaman, birazcık ön hazırlık işte böyle bir şeydir.
0: Geliyorlar. Köpek geliyor.
1: Koş. Bin bakalım. Aferin sana.
5: Ve sonuçta buradan için rahat gidersin. 4 dakika.
1: Tamam, köpeği alıyorum.
5: Hazır olmak çok zor değil. Kendi hayatınız, hayvanlarınızın hayatı söz konusuyken...
1: Arabaya gidiyoruz.
5: Malınız söz konusuyken birazcık zaman, birazcık ön hazırlık işte böyle bir şeydir.
0: Geliyorlar, köpek geliyor.
1: Koş. Bin bakalım. Aferin sana, otur.

0: Büyük başarı. Evet, römorku bağlayacaklar.
1: Bu bir saniye sürer. 7 dakika oldu, hadi.
2: Sür bakalım. Gidiyoruz. Devam et. Soldan devam et.
1: Sekiz buçuk dakika.
2: Güzel.
0: Vay canına.
1: Başardınız.
0: Bravo.
2: Keçiler yüzünden başaracağımızdan emin değildim ama başardık. Ve kendimi çok ama çok daha güvende hissettim.
1: Evet John.
2: Her şeyi çok daha çabuk hazırlayıp burayı güvenle terk edebiliyoruz.
0: Güzel, evet. Harikasınız.
1: Bu çiftliğe gelmemizin birinci nedeni bu. Çiftliği yangınlara karşı nasıl savunursun ve tahliye planın nedir? Az önce iki çiftlik sahibinin burayı 10 dakikadan önce gülümseyerek nasıl terk ettiğini gördük. Bu tatbikatta tansiyonun nasıl yükseldiğini gördün mü? Gerçek bir durumda daha da yoğun olur, farkındasın değil mi?
2: Evet.
1: Olay pratik yapmakta ve bir planın olmasında. Ve siz bunu yaptınız. Çok da iyiydiniz.
3: Aynı gün içinde...
1: Nasıl gidiyor Stefania?
4: Harika gidiyor.
3: Misty yeni bahçenin son koruma önlemini getiriyor.
1: Biliyor musun, buranın tek eksiği büyük bir çit.
4: Evet.
1: Ben onu son bir gün kala ne yazık ki yapamam.
4: Evet,
1: çit pek çok şeyden ötürü çok gerekli bir şey bence. Yani olması gerekir.
4: Katılıyorum.
1: İşte benim geçici çözümüm. Çakal idrarı.
4: Tamam.
1: Evet. Nereden bulduğumu sorma. Bitkiler ve hayvanlar için güvenli ve sizin köpeğiniz, keçileriniz ve tavuklarınız
4: evet, var.
1: Bunun farkındayım. Ama geyik konusunda çok etkilidir. Çünkü geyikler kokusunu alır ve... Buradan hemen kaçıyorum der. Bunu 2 haftada bir yapacaksın. Tamam mı?
4: Evet. 2 haftada bir. Kristal halde mi
1: evet,
4: bu?
1: Evet. Ama suyla ıslatacağım. Bu kadar kolay işte.
4: Tamam.
1: Nihayet buradan içimiz rahat gidebileceğiz. Babam olmadan başardığımıza gerçekten inanamıyorum. Ama başardık. Çok mutluyum. Uzun zamandır görmediğim kadar efsane bir bahçen var. Bayıldım. Her şey bu çiftliği korumak için yapıldı.
4: Hı hı.
1: Ve bunu 1 haftada birlikte başardık.
4: Görev tamamlandı diyorum.
1: Koruma ve savunma işini de hallettik. Devasa bir yangın kırıcı, 9 tonluk bir depo, yangın hortumları ve bahçenin bitkiler için hortumla sulanması işi. Gerçekten zor bir işti. Ama babam olmadan da bir şekilde bunun altından kalkabildiğimiz için gerçekten çok mutluyum.
3: 7 gün önce... Stefania ve John'un dağınık bahçesi, yangınlara karşı son derece savunmasız olan çiftliğe hiç yiyecek sağlayamıyordu. Bugünse evleri seyyar gölgeliklerle kaplı ve aynı zamanda merkezi bir bahçe olarak da kullanılan devasa bir yangın duvarıyla çevrili. 9 tonluk bir su deposunun da ilavesiyle birlikte su tedarikleri 2 katına çıktı. Hem ürün yetiştirmeye hem yangınla mücadele etmeye yeterli suları oldu.
4: Hayatımızı değiştirdiniz. Gerçekten değiştirdiniz. Buraya geldiniz ve bu çiftliğe hayat verdiniz. Burada olarak bize inandığınızı farklı şekillerde gösterdiniz. Cesaretlendirdiniz, tavsiyeler verdiniz. Bize alet kullanmayı gösterdiniz ve daha pek çok şey yaptınız. Siz geldiğinizden beri kendimize daha çok güveniyoruz, daha güvendeyiz. Bu şu an bizim için her şey demek oluyor çünkü bir süredir yıpranmıştır. Teşekkür ederim.
1: Ne demek? Rica ederim Stefania, evet. Ne demek? Gel buraya.
4: Ben hayatım boyunca çok taşındım. Asıl amaç kök salmak ve burası benim evim diyebileceğiniz bir yer bulmak. Teknik olarak buradaydık. Ama bir türlü gerçek olabileceğini hissetmemiştik. Rainy'lerle yaptığımız bu projenin çiftliğe getirdiği enerji bizim için gerçekten bir dönüm noktası oldu. Artık işler yoluna giriyor. Her şey iyiye gidiyor ve burası benim evim olacak sonsuza dek. Buraya kök salmaya devam edeceğim için çok heyecanlıyım.
0: Yaptığımız bütün zor işlerde neşe ve mutluluk gördüm.
4: Evet.
0: Kaliforniya'dan giderken kendimi çok daha iyi hissediyorum. Çünkü artık burada başarılı olmak için her şeye sahip olduğunuza inanıyorum.
2: Kesinlikle.
4: Evet.
2: Evet. Çiftlik çok daha güvenli ve sürdürülebilir. Kendimizi çok daha yetenekli hissediyoruz. Yaz sıcağında bile

0: Burada çiftçilik yapmak çok daha iyi görünüyor.
1: Sana katılıyorum. Evet. Umarım Marty ile yollarımız yine kesişir. Gelip yapılanları görse bence harika olur. Bu kadar kısa zamanda başardıklarınızla gurur duyar eminim.
2: Çok tatlısın.
3: Evet.
2: Teşekkür ederim. Sizi özleyeceğiz.
1: Biz de sizi. Çok teşekkür ederiz.
2: Ne demek, rica ederiz.
3: Evet dostum. Bu çiftlik sahipleri burada yaşamaktan korkan insanlardı. Ama artık hazırlıklı ve gelecek konusunda iyimser insanlara dönüştüler.
2: Görüşeceğiz.
0: Tamam.
2: Çiftçilik her zaman zor olacak. Çünkü zaten çiftçilik zorluk demektir.
0: İyi yolculuklar.
2: Ama o kadar çok çalıştıktan, ter döktükten sonra karşılığını görebiliyorsunuz ve o ödülü hissedebiliyorsunuz. İşte bu her şeye değiyor diyebilirim.
4: 3 ay sonra.
0: Reniler gittiğinden beri evi hazırlamakla çok meşgul olduk.
1: Artık çalışan bir mutfak lavabomuz ve bir tuvaletimiz var. Çok heyecanlıyız.
0: Bu esnada çiftliği idare ettik.
1: Tavuklar oldukça iyiler. Kümes yenilendiğinden beri sıcağı o kadar düşünmemiz gerekmedi.
0: Artık günde 8-9 yumurta alıyoruz. Keçiler de otları çok hızlı yediler. Zehirli otlar bile gitti.
1: Gerçekten harika.
0: Ayrıca her an ne kadar suyumuzun olduğunu bilmek de çok hayati.
1: Bahçenin eve çok yakın olması sayesinde bu bahar çok sebze yetiştirebileceğiz ve çok iyi olacak. Rainy'ler buraya geldikten sonra daha önce hissetmediğim bir özgüven hissediyorum. Burası artık yuvam derken kendimi harika hissediyorum. Burada olmaktan mutluyum.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: 19-26 Haziran arasında BİM'de Avşar maden suyu çeşitleri 82 lira yerine 72 lira. Kardelle makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Compeed sürtünme önleyici stikle ayağındaki kabarcık oluşumunu önle. Compeed'le gün senin.
6: Bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.

0: ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
1: Golf Dondurma'nın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
2: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna, sen oyna, sen oyna, tatlıcığım sen oyna.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat program fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
9: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden bir

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
4: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Rock zamanı, evet!
6: Serbest havuz tasarımcısı Lucas Kangdon dış mekan yaşantısında devrim yapıyor. Lucas ve ekibi biraz çılgın görünebilir. Ama bu zanaatkarlar bu işin en iyileri.
5: Pekala bu kadar arkadaşlar. Mükemmel.
6: Çılgınlar ama işlerinde çok iyiler. Ve doğa anadan aldıkları ilhamla...
5: Burası cennet gibi, şu kayalara bakın.
6: Hata yapmaları imkansız.
5: Yeni arka bahçenize bir bakın.
3: Aman tanrım.
7: Vay canına.
3: Vay canına.
8: Dostum burası şahane.
7: Çok güzel olmuş.
6: Herkes havuz yapabilir.
5: Ben dağın kralıyım.
6: Ama onlar cennet inşa ediyor.
5: Evet.
9: Bugün Nokomis, Florida'da yaşayan Linda ve Ernest Soccer'ı görmeye gidiyorum. Nokomis son 15 yıldır yaşadığım yer. Harika bir yer çünkü hala o eski Florida sahili havası var. Çok gelişmiş ve ticarileşmiş bir yer değil. Ev sahipleri suya ve benim evime yakın oturuyor. Havuz inşa etmek için harika bir yer. Ev burası olmalı, güzelmiş, şuna bakın. Motorunuz mu var? Güzelmiş. Nasılsın dostum?
10: Merhaba. Nasılsın, iyi misin?
9: İyiyim dostum.
10: Tanıştığımıza
9: beni
10: memnun oldum.
9: Beni ağırladığın için teşekkür ederim. Çok güzel
10: ne demek?
9: Bir yer. Evime yakın olmanız çok iyi. Gidip gelmesi kolay olacak.
10: Doğru, aynı mahalledeyiz.
9: Evet.
11: Merhaba.
10: Bu harika bir şey.
9: Merhaba.
10: Bu benim eşim
9: ben
10: Linda.
9: Lucas.
10: Ben Ernie Soccer.
11: Ben de Linda Soccer.
10: Nokomis, Florida'da yaşıyoruz.
11: Ve yaklaşık olarak... 5 yıldır evliyiz, 16 yıldır beraberiz.
9: Şu anda eve gidip motorumu almayı, sizinle gezmeyi evet. Çok isterdim ama sanırım beni iş yapmam için çağırdınız değil mi?
10: Evet, arka bahçede senin için bir projemiz var, gidip bakalım
9: evet,
10: mı?
9: Evet, hadi.
10: Tamam.
9: Burası yapacağımız havuzun yeri değil mi arkadaşlar? Havuz yaptırmak için niye bu kadar beklediniz? Bu bir tuzak soru mu?
11: Önümüzdeki ay şu anda yaşadığımız evde 12. senemiz dolmuş olacak.
10: Evet, taşındığımızda Linda'ya bahçeye havuz yaptıracağıma söz vermiştim.
11: Evet.
10: Unutur diyordum.
11: Evet, söz vermiştim. Küçüklüğümden beri havuzum olmasını istiyorum.
9: O zaman bu epey önemli bir mesele.
11: Evet.
10: Evet.
9: Çocuklarınız var mı? Yani havuzu büyük bir aile için mi yapacağız yoksa sadece ikinize mi?
11: Ernie'nin 30 yaşında bir üvey kızı var. Benim de 20 yaşında Katrina adında bir kızım var.
9: Tamam.
10: Bu ev hayatımızdaki her şeyin gerçekleştiği yer. Linda'nın
9: evet.
10: Ailesi ve benim ailem bu evde tek bir aile haline geldik. O yüzden bu evde pek çok anımız var. Aslına bakarsan son bir, iki hatta üç yılda bizim açımızdan hiç kolay olmadı. Özellikle de Linda için. Yakın zamanda dizimden birkaç ameliyat geçirdim ve iki kere diz protezimi değiştirdiler. Linda'nın kızı da... Spordan kaynaklı bazı sakatlıklar yaşadı. Kötü bir yıldı.
11: Kız kardeşimle ben annemizi kaybettik.
9: Hayır olamaz.
11: Ondan önce de babam vefat etti. O yüzden duygusal açıdan zorlu zamanlar geçirdik.
9: Tabii.
10: Linda bize hep destek oldu ve uzun zamandır bir havuz istiyor. Bu Linda için istediğim bir şey. Yıllardır ona bir havuz yaptırmak istiyorum. Linda hep başkaları için bir şeyler yapar. O yüzden ben de onun hayalinin gerçekleşmesini istiyorum.
9: Mesleğin ne Linda?
11: Pediatri hemşiresiyim.
9: Hemşiresin demek. O zaman baktığın tek hasta öyle
11: evet,
9: değil.
11: Evet, profesyonel hemşireyim.
9: Linda pediatri hemşiresi. Bütün gün bir sürü çocukla ilgilenmek zorunda. Bütün o sakatlanmalar ve aile yakınlarını kaybetmelerden sonra çok bunalmış olmalı. Bu yüzden ona rahatlayıp stres atabileceği bir yer inşa etmek istiyorum. Hayalinizdeki havuz nasıl? Nasıl özellikleri olmalı?
10: Dinle, şu sesi duydun mu? O seslerin gitmesi
9: evet.
10: Gerek. En büyük sorunumuz bu. Evin alt katını çok sık kullanamıyoruz. Çünkü sürekli araba sesleri dinliyoruz. Ve bunu asla istemiyoruz.
9: Evet, evinizin yakınında biraz trafik akışı var.
11: Mahremiyet olursa köpeklerimiz burada benimle olduklarında yoldan geçen herkese hunharca havlamazlar. İki köpeğimiz var. Sydney 10 yaşında, bir de 4 yaşında Stash var. Her şeyden korkan bir köpektir. Kaykaydan, bisikletten, soğutucudan, hatta şapkalı insanlardan.
10: Köpeklerimizin sokağa ve insanları görmelerini engelleyecek bir şey istiyoruz.
9: Tamam, yani insanları görünce havlıyor.
10: Evet. Evet.
9: Rahatlamak için neler yaparsın? Nerelere gitmeyi, neler yapmayı seversin?
11: Sabah erkenden Nokomis kumsalına giderim. O zaman güzel, sessiz ve huzur dolu oluyor. O saatlerde hoşuma gidiyor.
10: Ben pek kumsal seven biri değilim. Gün boyu sürekli dışarıdayım. Evet. Biz sıva işi yapıyoruz. Dış mekan kaplaması ve sıva üstüne dekor amaçlı kaplamalar yapıyoruz.
9: Evet.
10: O yüzden boş zamanlarımda da güneşin altında uzanmak istemiyorum.
9: Bütün bahçeyi kullanabilir miyiz? Yani havuzun şuradan geçtiğini hayal edebiliyorum. Şu palmiye ağacını sökebiliriz.
11: Hayır, o palmiye ağacını kaybetmek
10: istemem.
11: Evet,
10: palmiye kalmalı.
11: Palmiye kalsın. Sanırım Lucas'ı biraz gerçek hayata döndürmemiz lazım. Büyük havuzlara alışmış ama bize ihtiyacımızı karşılayacak kadarı yeter.
9: Ağaca ne kadar yakın olsun? Yani havuz...
11: Gelmeye devam et.
9: Gelmeye devam etmek giderek küçülüyor.
11: Belki oraya kadar.
9: Buraya kadar
11: tam
9: mı?
11: Tam oraya kadar.
9: Linda ile Ernie'nin en büyük sıkıntısı arka bahçelerinin çok küçük olması.
10: Burada iki tane verandamız var. Üst kat verandamız ve alt kat verandamız. Üsttekini kullanıyoruz. Alt katta olanı çok sık kullanmıyoruz.
9: O verandayı açarsak çok daha sık kullanırsınız.
10: Evet, bence de.
11: Kesinlikle.
10: Ne düşünüyorsun? Düşünceli olduğunu görebiliyorum.
9: Sanırım burada biraz zaman geçirip etrafı ölçüp biçmem lazım. Daha sonra bir plan yapmam gerekiyor. Hazır olduğumda da sizi alırım ve neler yapabileceğimizi konuşup her şeyi
10: biliriz. Çok
9: biliriz.
10: İyi olur.
11: Uyar.
9: Size
10: tamam.
9: Uyar mı?
10: Tamam, tamam. Peki.
9: Tamamdır arkadaşlar.
10: Güzel.
9: Ben burada
10: teşekkür
9: takılacağım.
10: Ederim.
9: Siz rahatınıza bakın.
11: Tamam. İçeride
9: gidin
11: görüşürüz.
9: Bir şeyler falan için.
11: Aa, bu iyi bir fikir.
9: Şurada durmamı istiyorlar. Ailemizin istediği her şeyi bu küçük alana sığdırmaya çalışmak zor olacak. Bir tasarımcı olarak kısıtlamalardan hoşlanmıyorum. Keşke hayal gücümü özgürce kullanabilseydim. Şu anda çok sınırlandırılmış durumdayım. Ev sahipleri havuzu bahçenin yarısına inşa etmek istiyor. Ve Soccer ailesinin istediği ambiyansı ve görüntüyü sınırlarım içerisinde yaratmaya çalışmak da benim uzmanlığım. Sanırım birkaç tane fikrim var. Umarım beğenirler. Merhaba, güneşin tadını mı çıkarıyorsunuz?
10: Evet.
11: Evet, öyle.
9: Tamamdır. Soccer ailesi için iki fikrim var. İlki klasik havuz biçiminden uzak, onlara doğal bir görüntü sağlayacak bir havuz. Ailemiz şelaleler ve yapay bir mağara istedi. O havuz bu isteklere görüntü açısından uygun olacaktır ama burası dar bir alan. O yüzden dikdörtgen bir havuz yapmak daha iyi olur. Bu şekilde alanı büyütebilir ve ailemize bol bol su ve havuz kenarı alanı sunabilirim. Pekala, burası bizim alanımız. Palmiye ağacınız tam şurada ve buradan da su başlıyor. Tamam mı? Ben yapay mağarayı şurada, trafiğin yoğun olduğu bölgede serbest çizgileri olan bir şey olarak düşünüyorum.
10: Bilemiyorum. Ben daha modern ya da düz çizgileri olan bir şey istiyorum. Hı-hı. Kıyı gölü gibi bir görüntüsü olsun.
9: Tamam. Daha düz çizgilerle alanı biraz daha genişletme imkanımız olacak. Bu tasarımın artılarından biri bu. Bütün bunları şuradan akan bir su duvarı gibi yapacağım. Yani şuradan şuraya kadar ve bu size epey bir mahremiyet sağlayacak. Şelalenin arkasındaki yapay mağara taşları sırtınızı yaslayıp rahatlayabileceğiniz şeyler olacak.
10: Kendi ufak alanımızda rahatlayacağız yani.
9: Evet. Normalde o doğal görüntüyü sergilerim ama Linda için mahrem bir bölge inşa etmem gerekiyor. Eğer Linda'ya o sessiz rahatlama alanını verebilirsek bu arka bahçeye her ayak bastığında zafere ulaşmış gibi olacak. Dikdörtgen şeklinde bir havuz yapacağız ama sol tarafı katmanlı olacak. Yani basamaklar havuzun içinde olacak. Bu da bize fidan ekimi, güneşlenme alanı ve iki yanda su duvarları yapmamız için ilginç bir alan verecek. L şeklinde olan kısım yol manzarasını kesip tam bir mahremiyet sağlayacak.
11: İçimden evet, evet işte bu dedim. İşte mahremiyetim ve bana ait özel alanım. Çok çok güzel olacak.
9: Bütün peyzajı dışarı taşıdığımız ve havuzla veranda arasındaki alanı görebildiğim için alt kattaki verandayı yıkıp daha fazla eğlenme alanı yaratacağım.
10: Kulağa harika geliyor.
9: Bu çok heyecan verici arkadaşlar. Yani bana kararımızı verdik gibi geliyor. İşe başlayıp planı ilerletmeme izin veriyor musunuz?
11: Çok heyecanlıyım. İşlerin karmaşık olacağını, arka bahçede büyük bir kargaşa çıkacağını

0: Köpeklerimizin sürekli havlayacağını biliyorum. Ama sonuç olarak huzura kavuşacağız. Bu yüzden buna değer. Kesinlikle.
1: Tamamdır.
2: İşe koyun.
3: İşe başlıyorum arkadaşlar. Bir dahaki gelişimde arka bahçenizi birbirine
2: tamamdır
3: katacağım. Bu işi evet. Lina ve Ernie için en güzel şekilde yapmak istiyorum. Bunu gerçekten hak ediyorlar. Şimdi ekibimle buluşmalıyım. Onlara Soccer ailesinin hayallerini nasıl gerçekleştireceğimizi anlatacağım. Şu bahçeye bakın arkadaşlar.
4: Aynen, şu lagüne bakın.
2: Yeni bina, bunu sevdim.
4: Çok güzel.
0: Vay güzel, canına baksanıza, suları var.
3: Soccer projesine hoş geldiniz. Ev sahiplerimiz Linda ve Ernie Soccer harika bir çift. Bu evde ikisi kalmış ve birlikte rahatlayabilecekleri bir alanları olsun istiyorlar. Linda çocukluğundan beri bir havuzu olsun istiyormuş. Bu kadın sürekli olarak diğer insanlarla ilgilenmeye çalışıyor. Ve tek istediği şey biraz sakinleşmek ve evine geldiğinde rahatlayacağı bir alanının olması.
0: Buradaki yol sesini kesmek için yüksek sesli su aksesuarları inşa etmeliyiz.
3: Evet, bu evin konumu harika ama maalesef çok fazla trafik sesi geliyor. Şelalelerle birlikte belki fıskiye de yaparız. Şu ufak kolonlar şeklinde suyu fışkırtan fıskiye jetlerinden koyarız. Buraya çok iyi gider çünkü o sayede Soccer ailesi trafik sesinden kurtulmuş olur. Frankie'yi çağırıp birkaç hoparlör taktırayım diyorum.
0: Suyun altına balina sesleri
3: evet,
0: koyabilirsin.
3: Evet, belki öyle bir şey yapabiliriz. Burayı çok iyi yapalım arkadaşlar. Onlara bir huzur sahili verelim. Hazır mısınız?
4: Evet.
3: Elimizi çabuk
0: evet,
3: tutalım.
0: Evet, hadi bakalım Linda için.
4: ...45'e 7. Plan tamamlandı. Şimdi kazma zamanı. Bu benim sevdiğim tarzda bir yapı. Kaydıraklar ve tonlarca taş olmayacak. Biz bunu göz açıp kapayana kadar bitiririz.
3: Bu safhada 290 metreküp toprak çıkaracağız. Daha sonra toplamda 1493 metre doğrusal 13'lük ve 16'lık inşaat demirleri döşeyeceğiz. Onların üstüne 38 metreküp püskürtme beton dökeceğiz. Ne kadar küçük olursa olsun korkunç derecede gürültülü. Arka bahçeyi alıp sadece Linda ve Ernie için değil, aynı zamanda tüylü dostları için de cennet gibi bir vahaya dönüştüreceğiz.
2: Neredeyse hiç çalışacak alanımız yok. Onu geçtim, taşları koyabileceğimiz bir alan
3: yok. Rush, çok yavaş çalışıyorsun. Elini çabuk tut, yapacak işlerimiz var.
2: Tamam, geliyorum. Elimi çabuk tutuyorum.
3: Dostum.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Ne?

İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş ve çiğ badem sadece 499 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında. Makbul.

0: Baba bu ne bayramı?
1: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: Sadece duruladım.
1: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo valla.
4: Sen de sadece durula.
5: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna, sen oyna, sen oyna, tatlıcığım sen oyna.

meydan. 18-19 Haziran tarihlerinde yumurtalarda ve kahvelerde aynı üründen iki tane alana birinin tutarı kadar mani aynı gün hesabına iade. İki öde biri iade kampanyası Migros ve Makro Center mağazalarıyla Migros uygulamasında.

0: 19-26 Haziran arasında Bim'de Avşar maden suyu çeşitleri 82 lira yerine 72 lira. Kardelen makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira.
1: Enterogermina probiyotiğin içeriğindeki IntelliSpor formu dış faktörlerden etkilenmez, yeteneğini bağırsağa kadar saklar, hedefine ulaşır ve görevini tamamlar. Sen de farkı hissedersin.
2: Bana gelen her senaryoya evet deseydim, bugünkü Mehmet olmazdım. O yüzden her şeyi önce bir filtreden geçirmek lazım.
3: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl ya? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, çatısıyla hayran bırakan en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
3: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
5: Güçlü bir propaganda aracıydı.
6: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
2: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
7: Soccer projesine taş seçmek için Tennessee'nin merkezindeki dağlara geldim. Burası benim ikinci yuvam gibi. Buraya gelmemin nedeni Tennessee taşlarının işimize çok iyi uyacak olması. Burada çok özel, havuzun kenarlarıyla da uyumlu olacak bir yapay mağara kapağı arıyorum. Bu harika bir taş. Taşları seçip kaldırıp sepetlerdeki taşlarla karıştırıyoruz. Çok fazla taşı inceliyorum. O yüzden bu sefer taşları videoya çekiyorum. Başka bir parça gerektiğinde videodan bulabilirim. Her yeni işimde buraya gelirim. Burada keşif yapar, yaratıcı fikirler üretir ve şelaleyi nasıl inşa etmek istediğimi düşünürüm. Çünkü şelaleyi gösteren ve doğal görünümünü veren taştır. Belirli bir tasarımda ısrarcı olmam. Akışına bırakırım. Orada gerçekten hiçbir şeyi göremedim. Ha bir dakika, bu da ne? Sanırım bunu yanından daha önce geçmiştim. Dikkatimi çekmemişti. Aman tanrım şuna bakın. Sokra ailesinin havuzlarının kenarına uysun diye bir taşı kesmem gerekir diye düşünüyordum. Şuna bakın. 90 derecelik harika bir açıda kesilmiş gibi. Bu iki su duvarının kenarlarına sığabilecek büyük kocaman bir üçgen gibi. 45 derecelik bir açı yaratırsak mağarada bu dikdörtgen havuzun içinde olacak. İşte bu mükemmel. Şimdi mağaranın taşını bulduğuma göre su duvarını tamamlamak için gereken diğer taşları da bulabilirim. Çok güzel olacak.

0: Suyu buradan mı çalmıştın?
1: Evet. Hayır hayır, o suyu bununla karıştırmak için hortumla taşıdım.
2: Bu inşaata çok güzel başladık. Havuzun harcı döküldü, su geçirmez hale getirildi ve taş döşemeye hazır. Linda 12 yıldır bu havuzu bekliyor. Elimizi çabuk tutup bir an önce bitirelim.
0: Galiba taş kamyonu sesi duydum. Ne düşünüyorsunuz?
3: Evet.
0: Kamyonun sesini duyuyorum. Bir şey duyuyorum. Taşlarımız mı geldi? Taş mı bunlar? Sesi taş kamyonu gibi. İşte bu. Taşlar geldi. Bir mağara daha inşa etmeye hazırız. Nasılsın Mo? Evet bebeğim. Taşları seviyorum. Şu yavrulara bakın. Şunlara bakın. Büyük taşlardan aldım. Birkaç tane de büyük, kısa ve kalın taş buldum. Duvara cuk diye oturacaklar.
3: Lucas taşları çok sever. Küçükken ormanda sık sık yürüyüşe çıkardık. Yerde bir taş gördüğü zaman gerçekten de "Aa merhaba taş, nasılsın?" "Evet sanırım sana göre bir yerim var" diye konuşurdu onunla gerçekten.
1: Jane'in akşam ve öğlen yemeği
0: taşları çıktı. Yemeği bırakın. Buradaki yapay mağara taşının arka tarafı 90 derece açılı harika bir üçgene sahip. O duvarın kenarına cuk diye oturacak. Şansım yaver gitti. Ben büyük bir taş bulurum, onu keser şekillendiririz diye düşünüyordum. Ama Tanrı tam buraya göre bir taş yaratmış. Soker ailesinin mahremiyet duvarı için 24 ton doğal tenesi kayalarından kullanacağız. Ve üstüne de mükemmel bir yapay mağara taşı koyacağız. Ne düşünüyorsunuz? Hadi kayışları söküp taşları döşeyelim.
2: Tamam, bu taşları döşemek çok vaktimizi almayacak. Bu işi gittikçe daha çok seviyorum. Sadece Linda'ya rahatlayabileceği o kumsal tarzı havuzu vereceğimiz için değil, taş duvarı yapınca işimiz neredeyse biteceği için de.
3: Lucas, Crash bu taşları nereye koysun?
1: Neredeyse çalışacak alanımız yok. Onu geçtim, bu taşları koyacak bir alanımız bile yok. Lucas ve ben bu duruma bir çözüm bulmalıyız. Yoksa iş aniden tehlikeli bir hale alabilir.
0: Bence bir kısmını şuraya, bir kısmını da şu tarafa koyabiliriz. Yani şimdilik buraya koyun. Taşlar gelince bu inşaatın nasıl bir satranç oyununa dönüşeceğini anladım. Burada çok fazla hareket eden bölüm ve parça var.
1: Kepçeyi hareket ettirmem lazım.
0: Tamam.
1: Bu muhtemelen şimdiye kadar çalıştığım en küçük alanlardan biri ve Lucas beni acele ettiriyor. 24 ton taşı adım atacak bir yer bile olmayan bir alana indirmeye çalışmak çok zor bir iş.

0: Crash, çok yavaş hareket ediyorsun. Elini çabuk tut, bir sürü işimiz
1: var. Tamamdır, geliyorum. Elimi çabuk tutuyorum.
0: Crash'ın daha hızlı çalışması lazım. Kamyonu boşaltması uzun sürüyor ve kamyon sokağı kapatıyor. Kamyonu gitmesini ve taşları yerleştirmeye başlamayı istiyorum.
1: Aksi.
0: Ne yapıyorsun?
1: Lucas bana bağırıp çağırıp acele ettiriyordu. Dikkatim dağıldı ve geri gidip taşı düşürdüm. Çatalların yüksek olduğunu fark etmedim. Acele edersen böyle olur işte.
0: Takılıyorum ama suçu Crash'a atamam. Çünkü acele ettiren bendim. Çok şükür kimseye bir şey olmadı ve daha fazla taş satın alıp bütçeyi aşmama da gerek kalmadı.
2: İlk taş!
3: İşte başlıyoruz, hadi başlıyoruz. Yuhu!
0: Taşlarla uğraştıktan sonra nihayet ilk taşı yerleştirmeye hazırız. Bu taş mağara tahtımızın tabanı olacak. O taştan su akarken ve Linda ile Ernie orada oturup rahatlarken kendilerini kraliyet üyesi gibi hissedecekler. Düz girmeye çalış. O zaman aşağı indiğinde o ucu kontrol edebilirsin. Biraz daha sola doğru git.
1: Daha yaklaşmadık mı?
0: Hayır, aşağı doğru gel. Tamam, dur.
3: Senin tarafındaki ucu
0: döndüremem. Şuraya birkaç takoz koymak lazım. Çünkü şu kısma değiyor. Ama orada güzel durdu. Büyük boyutlu bir şeyi görmek güzel. İlk mağara taşını koymak iyi geldi. Çünkü gün boyu taş boşalttıktan sonra mağarayı inşa etmeye başlamazsan hiçbir şey yapmamışsın gibi geliyor. Ama eğlence şimdi başlıyor. Taşı yukarı kaldırın.
1: Tamamdır.
0: İki numaralı taş için hazırız.
2: İyi iş çıkardın ihtiyar.
3: Evet, indirmeye devam et.
1: Bu mağara için en mükemmel taşı arıyorum. Ne kadar az taş kullanırsak o kadar hızlı ilerleriz.
0: Kralın tahtını yapıyoruz. Taşı biraz döndür ihtiyar.
3: Bu iyi.
0: Çok güzel görünüyor. Mağaranın yapımı harika gidiyor. Her şey tamamlandığında Linda etrafında sular akarken tahtının üstünde oturabilecek ve su sesleri o can sıkıcı sesleri bastıracak.
3: İyi mi?
0: Evet, kayışını çıkarabilirsin.
3: Tamam.
0: Biraz daha aşağı. Güzel. Çok büyük taşlardan fazla olmadığı için yüksekliği hemen ayarlayabiliyoruz. 24 tonluk taşlarla çalışacağımız için bir defalık iş yapacağız. Tam bütçemize göre gidiyoruz. Üstüne çıkmaya gücümüz yetmez. Biraz sonra örneğe gelecek ve umarım göreceği şeyleri beğenir. Çünkü beğenmezse bazı değişiklikler yapmam gerekecek ki bu bana hem masraf çıkarır hem de zamanımı alır.
3: Çok güzel. İyi tercih. İyi tercih.
2: Çok güzel oldu.
0: İnşaatta ilerlemeden önce Ernie ile görüşmem ve değişiklik yapmak için çok geç olmadan her şeyin üstesinden geçmemiz gerekiyor.
4: Merhaba, nasıl gidiyor?
0: Ne haber Ernie, nasılsın?
4: İyiyim, iyiyim, iyiyim. Dostum şuraya bak.
0: İyi görünüyor değil
4: mi? Harika, bu kadar ilerlediğinize inanamıyorum.
0: Sizi inşaat işleriyle sıkmak istemiyorum. Linda bu havuz için yeteri kadar beklemiş. Siz daha ne olduğunu anlamadan burada eğlenip şelalenizin tadını çıkarıyor olacaksınız.
4: Çok güzel. Gördüğüm kadarıyla şu ana kadar taşlarla gerçekten çok güzel işler yapmışlar. Duvar çok doğal görünmeye başlamış. Yani sanki kuzeydeki ormanlardan birinde yürüyüş yaparken bir şelaleye rastlamışsınız
0: burada
4: gibi.
0: Burada temelde mağaranın olmadığı tarafa şelale yapıyoruz. Öylesine bir su duvarı yapmaktansa burayı güzelce şekillendirmek için epey bir karakter katmak istiyorum. Gerçekten doğal bir şelale gibi görünmesini istiyorum. Sence de iyi olmaz mı?
4: Çok iyi.
0: Gel sana bir şey göstereyim. Hazır mısın?
4: Evet.
0: Tamam. Bupa! Bupa!
4: Bu ne?
0: Fıskiye dostum ve LED ışıklar.
4: Vay
0: bunlar
4: canım.
0: Ayarlanabiliyor. Şu yüksekliğe çıkabiliyor ve şu kadar aşağı inebiliyorlar. Fıskiyeyi şelale ile aynı anda çalıştırabilir ya da sadece fıskiyeyi çalıştırabilirsiniz.
4: Tamam.
0: Fıskiyeler ortama bir hava, biraz daha ışık katacak ama bunları ek olarak su sesi dışarıdan gelen sesleri bastırmış olacak.
4: Çok havalı olmuş, beğendim. Ne kadar da hoş bir dokunuş. Bu onun işiyle ilgilendiğini ve müşterilerini önemsediğini ve onları dinleyip ihtiyaçlarını gidermek istediğini gösteriyor. Tek bir şey var. Bir de köpeklerimiz için o yol manzarasını da kapatacak bir şey olursa iyi olabilir. Çünkü bahçeye çıktıklarında o tarafa bakıp yoldan geçen her şeye havlayacaklar.
0: Anladım yani.
4: Çok geç değilse.
0: Hayır hayır, çok geç değil. Hem istediğiniz mahremiyete sahip olacaksınız hem de köpekleriniz her
4: doğru,
0: geçene havlamayacak.
4: Hem de çocukların falan havuza girmesini engellemiş olacağız.
0: Tamam. Öyle yapacağız.
4: Harika.
0: Tamamdır Ernie.
4: Çok teşekkür
0: ederim. Görüşürüz.
4: Tamamdır.
0: Ernie köpeklerinin dikkatini çekmemesi için sokak manzarasını kapatacak, aynı zamanda mahremiyet oluşturacak bir şey istiyor. Bence muhteşem bir fikir. Ama daha nasıl bir şey olacağını bilemiyorum. O yüzden düşünüp plan yapmalıyım. Bu taşı seçtiğim günden beri yerine nasıl muhteşem bir şekilde oturacağını heyecanla bekliyorum.

0: Obsessor, let's go. Yeah, silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Sütten gelen yoğun kıvam ve Antep fıstığı lezzetiyle yeni Obsesso Creamy Latte. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
2: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: Uyandıralım. Üstün Lezzet Ödüllü Golf Marşımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil, dondurma.
1: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
2: Bana gelen her senaryoya evet deseydim, bugünkü Mehmet olmazdım. O yüzden her şeyi önce bir filtreden geçirmek lazım.
3: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla.
11: Kredi kartım hadi.
12: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
13: Tehlike çok.
14: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
15: Olamaz mı?
14: 10 dakika içinde.
12: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
16: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
15: Bu gerçekten dehşet verici.
13: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
12: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
17: Florida'da Sucker ailesi projesinde işler hızlı ilerliyor. Etrafta dolaşırken Linda'nın çevresini ne kadar çok önemsediğini anlayabiliyorum. O yüzden Lucas'la birlikte etrafa bakıp peyzajla alakalı neler yapabileceğimizi düşüneceğiz.
18: Bak Linda burada. Merhaba Linda.
19: Merhaba arkadaşlar.
18: Bu orkideleri nereden aldın?
19: Birkaç farklı yerden ama çoğu babamdan kaldı.
18: Tamam.
19: Babam vefat etti ve orkidelerini kız kardeşimle bölüştük.
17: Artık burada yaşayacaklar.
19: Evet, diğerlerinin büyük bir kısmını da Örne aldı. Özel günlerde bana koparılan çiçekler yerine orkide hediye ediyor.
17: Akıllıca.
19: Örne bana sürekli orkide alıyor. Çünkü orkideler babamı ve Örne'nin bana olan aşkını temsil ediyor.
18: Şimdiye kadar yaptığımız şeyleri beğendin mi? Değiştirmek ya da eklemek istediğin bir şey var mı?
19: Örne için bir şeyler yapabilirsek çok güzel olur.
18: Tamam.
19: Böylece Örne'yi benimle birlikte bahçeye çıkmaya teşvik edebiliriz. Örne bütün gün güneşin altında çalışıp terliyor.
20: Dış mekan kaplaması ve sıva üstüne dekor amaçlı kaplamalar yapıyoruz. Boş zamanlarımı da güneşte geçirmek istemiyorum.
19: Örne de bahçeye çıkıp eğlensin, bana eşlik etsin istiyorum.
17: Bir şeyler düşünürüz.
18: Anladım, o zaman Örne'ye bir tuzak hazırlamalıyız.
19: Hı-hı.
18: Tamam, hı-hı. Örne tuzağı, peki.
19: Örne tuzağı.
18: Örne'yi havuza çekecek bir şey bulmaya çalışmak eğlenceli olacak. Linda ve orkideleri hakkında da biraz daha bilgi edinmiş olduk. Bence bazı harika sürprizler hazırlamaya hazır ve nazırız. Biz işe dönelim. Yakında havuzunuzda yüzüyor olacaksınız. Her şey muhteşem görünüyor. Peki şimdi ne zamanı?
17: Mağara zamanı.
18: Mağara zamanı. Bu inşaatın en sevdiğim kısmı. İlk defa inşa ettiğimiz kısma cuk oturacak bir taş buldum. Şu şeye bakın. Taşın köşeye sığması için keserim diye düşünüyordum. Ama bu taş kendiliğinden bu havuzun arka kısmına tam oturacak 90 derecelik bir köşeye sahip. Bugün bu mağaraya 1 tonluk bir Tennessee taşını kapak olarak takacağız. Bu kapak 10 derecelik bir eğimde olacak. Ve Sucker ailesinin kenar şelalesinin akıntı yolu olacak.
21: Bir saniye bekle. Çık oradan Jane.
17: Bekle. Sakin ol patron.
18: Biraz heyecan yaptım. Biraz daha taş koyalım. Daha güvenli olur. Alt kısım sağlam görünüyor. Biraz daha dolgu koyabiliriz. Yani rastgele dolgu yaparız. Onun dışında muhteşem görünüyor. Kapağı koyduk. Linda'ya kendi özel kumsal vahasını vermeye bir adım daha yaklaştık.
20: Sıra Sucker ailesinin açık verandasını bitirmeye geldi. Bu yeni veranda o ufak arka bahçede bol bol dinlenme alanı olmasını sağlayacak. Bütün çivileri sökün. Çok kolay sökülüyor. Basit bir mahremiyet duvarı inşa ediyorum. Biraz inşaat demiri, biraz da briket. İşte geliyor. ve son adım. Her şeyle uyumlu olması için sarıya boyayacağız.
17: Crash, buraya gelir misin? Benim gördüğümü sen de görebilecek misin? Lucas burada değil. Biraz daha işimiz var. Ondan sonra işimiz bitmiş olacak. Dün gece buradan gitmeden önce fark ettim. Oturup biraz daha düşündüm. Bütün bu küçük taşları gördüm. Çok fazla ufak parça var. Buraya büyük bir taş koymamız lazım. Eğer fazla küçük taş koyarsak sanki diş yapmışız gibi görünebilir. Lucas oraya tek bir taş koyar. Şöyle düşündüm. Şu dört küçük taşı atalım, oraya güzel kocaman bir kaya koyalım.
6: Bence iyi fikir.
17: Güzel fikir değil mi? Vay canına, bu bir ilk. 19 yaşından beri birçok inşaat işinde bulundum. Başlangıçta kendimi kanıtlamak için erkeklerden daha çok, daha iyi ve daha hızlı çalışmam gerektiğini düşünüyordum.
6: Tamam, son bir tane kaldı. Benim
17: artık nazı ispatlayacak bir şey kalmadı. Tada! Sonuç olarak en önemli şey detay. Şimdiden çok daha iyi görünüyor.
6: Evet, bu halini sevdim.
17: Çok tatlı değil mi? Sucker ailesinin iki köpeğinin bütün yol seslerini duymamasını sağlamak için proje üstünde çalışıyorum. Merhaba Scott.
8: Merhaba Jay, nasılsın?
17: İyiyim, gel sana bir sarılayım.
8: Adım Scott Lockhart, bu yerel fidanlığın sahiplerindenim. Uzmanlık alanlarımız bromelia, horoz ibi ve siklamenler. Lucas'la çalışmak harika. Buralı oldukları için elimizden geldiğince yardım ediyoruz.
17: Ah, şu orkidelere bak. Bunlar mükemmel. Benim için çiçek almaya gitmek, bir fidanlığı ziyaret etmek, temiz havayı içime çekmek gibi. Bütün o ter kokulu adamlardan uzaklaşmış oluyorum. Ve bu bitkilerin güzelliğinin tadını çıkarıyorum. Müşterilerimiz Sucker ailesi. Aşağıda Nokomis'te yaşıyorlar. Ev ve yaptığımız havuz arasında ana yola bağlanan ufak bir kısım var.
8: Tamam.
17: Ve ailemiz o kısmı kapatmak istiyor. Çünkü köpekleri arabaların sesini duyup insanların geçtiklerini görünce havlıyorlar. Ben de ahşap saksı koymayı düşündüm. Bir parça da odun koyarız. Ha? Odunu orkidelerle, diğer çiçeklerle ve belki de tilansiya ile süsleriz.
8: Tamam.
17: Yani bu yüzeysel bir fikir. O yüzden ilk olarak elinde nasıl odunlar var diye bir bakalım, olur mu?
8: Tabii, harika, seve seve.
17: Tamamdır, hadi bakalım.
8: Tamamdır.
17: Sen yolu göster.
8: Peki hanımefendi.
17: Özellikle fidanlığa gelmemin diğer nedeni de çok güzel odunların olması. Vay
8: onlarca canına. Yıl, hatta bazıları asırlarca yer altında kalmış. Doğa biz her şeyi mahvetmeden önce mükemmel çalışıyormuş.
17: Bu odun bütün o hareketliliğiyle çok ilginç. İşimi giderek zorlaştırıyorlar.
8: Daha 3 metrelik bir kısma baktın. Hepsini görmedin.
17: bu işimize yarayabilir. Bunda daha çok dikey alan var değil
8: bunun
17: mi?
8: Gümüş gibi bir havası var.
17: Evet, evet. Gerçekten çok güzel. Bu sadece kumsaldan kurtarılmış bir odun değil, aynı zamanda gerçekten bir deniz yıldızı gibi de görünüyor.
8: Bitkiler için harika bir parça, evet.
17: Bitkileri koyacak çok fazla iyi yeri de var.
8: Güzel.
17: Bence bu kesinlikle iyi bir aday. Yani kesinlikle biraz bromelia, biraz tilansiya, biraz orkide kullanacağım.
8: Gidip onlara da bakalım.
17: Evet, Linda'ya kesinlikle orkide almalıyım. Orkideler onun en sevdiği çiçekler. Orkideler son dokunuşu olacak.
8: Tamam.
17: Bunlar muhtemelen en son ekleyeceğim şeyler olacak. Çünkü gerçekten bunların sürpriz olmasını istiyorum. Tamam. Canım ne almak isterse onu alacağım. Lucas istediği bütün taşları alabiliyor. Fazladan getirtebiliyor. Ben de istiyorum. Ne istersem onu alacağım. Şimdiye kadar burada gördüğüm bütün bitkilerden, kurtarılmış odunlardan sonra kafamda bu projeyle alakalı yapabileceklerim oluşmaya başladı. O yüzden heyecanla işe koyuluyorum. Travertenleri döşeme zamanı. Onları kumun üstüne döşeyince bahçe gerçekten muhteşem olacak. Travertenler Linda için inşa etmeye çalıştığımız o huzurlu yerin önemli bir parçası. Merhaba.
21: Neler yapıyorsun?
0: Adım Frank Dufresne. Medya işlerinden sorumluyum. Sucker ailesinin yeni dış mekanını tadını çıkarırken müzik dinleyebilmesi için arka bahçeye ses sistemi kuracağım.
17: Ernie'yi cezbedecek bir şey bulmamız lazım.
0: Tamam.
17: Linda Ernie'nin sürekli dışarıda çalıştığını, bu yüzden de havuzda vakit geçirmek istemeyeceğini söyledi. Linda havuzda vakit geçiriyor olacak. O yüzden Ernie'nin arka bahçeye gelmesini sağlamalıyız.
0: Güzel bir televizyon alanına ne dersin? Televizyonu kurarız, Ernie çıkar, futbol izler, hoparlörden maç dinler.
17: Muhteşem bir fikir.
0: Bende bir sürü muhteşem fikir
17: evet,
0: var.
17: Evet, hadi yapalım bu işi.
0: Bahçe için seçtiğim bu televizyon harika. Bu dış mekan televizyonu tamamen su geçirmez. Yağmurdan ve nemden etkilenmez. Televizyonu istediğiniz yöne doğru çevirebilirsiniz. Televizyonu döndürüp havuzun güneşlenme kısmından izleyebilecekler. Linda ve Ernie için yeni arka bahçelerine takılıp rahatlayabilecekleri muhteşem bir alan olacak. Nasıl
17: buldun? Vay canına.
0: Televizyonu oradan görebiliyor musun?
17: Harika.
0: Mükemmel değil mi?
21: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Net. Kazancım Net,
22: sigortam Net. İçim hayaller dolu.
23: Fedadır uykularım, umutlarım kalbimde.

0: Orul geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
1: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
2: Japandi Legno'yla zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
3: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye getir yaz çekilişinde. Getir ve getir büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
4: Peki ya sadaka kart programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.
9: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
10: Tehlike çok büyük.
11: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
12: Olamaz mı?
11: 10 dakika içinde.
9: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
13: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
12: Bu gerçekten dehşet verici.
10: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
9: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
14: Nihayet peyzajı yapmaya hazırız. Elime bitkilerle çalışma fırsatı geçmesini çok seviyorum. Çok heyecanlanıyorum.
15: Merhaba Jane.
14: Merhaba.
15: Getirdiğim bitkileri beğendin mi?
14: Çok güzeller. Bu areka palmiyelerinin boyları da mükemmel. Hepsini yerleştirdiğimizde taşlar, su, ağaçlar, güzel, sessiz ve mahrem bir bahçe olacak. Olağanüstü olacak. Bahçenin dış çevresine birkaç tane areka palmiyesi dikiyoruz. Hızlı bir şekilde bırakırsak güzelce oturur. Yapının her tarafını kocaman yeşillikler kaplamış olacak. Tamam canım, aşağı indir. Birazcık ihtiyara doğru it. Tam o şekilde. Tamam. Çok daha iyi oldu. Renk katmaları için birkaç tay bitkisi koydum. Bunu sula ve toprağı samanla ört. Soccer ailesinin iki köpeği var. Yoldan geçenleri gördükleri zaman havlıyorlar. O yüzden onların görüş alanını kapatacak bir şeyler üstünde çalışıyoruz. Ahşap saksılar koymayı düşünüyorum. Bu güzel bir çözüm. Bu işi çok iyi becerecek bir arkadaşımız var. Merhaba Derek.
16: Merhaba, nasıl gidiyor?
14: İyi canım, geldiğin için sağ ol.
16: Aradığın için
14: sağ ol. Seni tekrar görmek güzel.
16: Adım Derek Wiseman. Bugün özel bir tasarım saksı için Jane'le buluştum.
14: Şimdi projemiz şöyle. Taş duvar ve ev arasında bir açıklığımız var. Oraya ahşap bir saksı yapmayı düşündüm. Senden istediğim şey saksıya bir arkalık koyman. Böylece üstüne bitki takabilirim.
16: Duvarın uzunluğu ne kadar olacak?
14: En az 1,5 metre. İstediğini yapmakta özgürsün. O yüzden işini kendine göre yap.
16: Bunu duyduğuma sevindim.
14: Tamamdır.
16: Seni mutlu edeceğime
14: Beni
16: söz veriyorum.
14: Beni mutlu etmek çok kolaydır.
16: Bu proje için planım, havuzun etrafındaki taşları ön plana çıkarabilecek her şeyi kullanmak ve hepsini saksıda kullanacağımız modern ahşap tarzıyla birleştirmek. Bu projede kullanacağımız malzeme kurtarılmış hafif servi odunuyla kurtarılmış sert servi odununun karışımı olacak. Bu odunu kullanmamın sebebi yaklaşık 200 yıldır su altında kalmış olması. Yani bu odun taşlaşıyor ve çürümeye karşı dayanıklı hale geliyor. Bu saksıyı çok seviyorum. Gerçekten türünün tek örneği. Bütün gün izleyebilirim.
14: Çok güzel bir saksı yaptılar ve ilk bakışta bu çok güzel. Bu saksının üstüne bitki dikmek istediğimden emin bile değilim dedim. Çok güzel bitkilerimiz vardı. Çiçeklerimiz vardı. Birkaç toprak orkiden var ve bir parça da kumsaldan kurtarılmış odunum var. Bu saksıya eşsiz olması için verilen emeklerle büyük gurur duyuyorum. Umarım Linda bu saksıda uzun süre bitki yetiştirip bir bağ kurabilir.
6: Merhaba Lucas.
17: Merhaba Celeste. Soccer ailesinin arka bahçesinde peyzaj için çok fazla alan yok. Ama yine de arka bahçenin göze çarpmasını istiyorum. Linda'nın bahçesinde birkaç tane sürüngen heykeli var. Bu da aklıma arkadaşım Celeste arama fikrini getirdi. Mekana renk katacak bir şeyler getirmesini istedim.
6: Gelip yardım eder misin?
17: Evet tabii. Celeste yıllarca pek çok projede çalıştım. Dönüştürülmüş ahşaptan el işleri ve ev eşyaları dükkanı var. Bu harika
6: çok
17: bir şey.
6: Çok güzel değil mi? Bu kurtarılmış doğal odundan büyük taşlarınıza çok yakışacak. Bugün sanatçılarımızın üstlerine sürüngen figürleri oyduğu kurtarılmış kütüklerden getirdim.
17: Bunu sevdim.
6: İşte böyle.
17: Kurbağa sesi gibi değil mi?
6: Bir davul çemberine katılmalısın.
17: Sen her işe her zaman fazladan özel bir şey getiriyorsun.
6: Teşekkürler Lucas. Sizinle çalışmak her
17: Pekala,
6: zaman çok
17: görüşmek
6: güzel.
17: Görüşmek üzere. Şimdi bütün vurgulayıcı parçaları yerlerine yerleştirdiğimize göre sıra havuzu suyla doldurmaya geldi. Bütün eşyaları içine doldurup havuzun son dokunuşlarını yapacağız. Yılan gibi. Bu havuz yaklaşık 38 metreküp suyla dolacak. Eşyalar geldi. Burayı dekore etme ve parıldatma zamanı. Tam buraya. Detaylara çok dikkat ediyoruz ve bu son parçaların her tarafta Soccer ailesinin kişiliklerine dikkat çekeceğinden emin oluyoruz. Pekala, buradaki en iyi barbekü uzmanı pişirmeye başlasın. Her şey bitince sıra Soccer ailesine havuzlarını göstermeye gelecek. Umarım beğenirler. Projenin ilk gününden beri ben ve ekibim bunu çok hak eden bir aile için yaptığımızın farkındaydık. Bu kadın sürekli başka insanlarla ilgili. Tam buraya.

0: çalışıyorsun? Elini çabuk tut. Aa, ne yapıyorsun dostum? Ekibim zorlukların üstesinden gelmek zorunda kaldı.
1: İşte oldu.
0: Sonuç olarak Linda ve Ernie'ye hayatları boyunca beklediği huzurlu arka bahçe vaasını sunmuş olduk. Göstermek için sabırsızlanıyorum. Ernie, Linda, bugün bekleyişiniz sona eriyor. Hayatınız boyunca bu havuzu beklediniz.
2: Evet öyle.
0: Bu evde 12 senedir yaşıyorsunuz ve bunca yıldır bekliyordunuz. Zorlu dönemler geçirdiğiniz için proje yapma fırsatınız olmamış. Sonunda bitti. Göstermek için sabırsızlanıyorum. Hazır mısınız?
1: Hazırız.
2: Tabii ki evet.
1: Tabii ki hazırız.
2: Tüylerim diken diken oldu. Şu an şoktayım ve bunun gerçek olduğuna inanamıyorum. Bu gerçek olamaz. Yeni havuzumuzu görmeye kesinlikle hazırız.
1: Bir an önce arka bahçeye gidelim.
0: Yaklaşıyorsunuz.
1: Evet.
0: Ama sizi buraya teker teker almam gerekebilir çünkü burası
1: yeni
0: biraz dar.
1: Yeni arka bahçemizi ilk defa görmek çok heyecan verici olacak.
0: Pekala arkadaşlar, ilk tanıştığımız günü hatırlıyorum. Burada sadece çimler ve yapayalnız bir palmiye ağacı vardı. Mahremiyetiniz yoktu. Şimdi nasıl olduğunu görmeye hazır mısınız?
2: Evet. Tabii ki buna hazırız.
0: Üçe kadar saydığımda sonunda burada sizin için neler inşa ettiğimizi gösterebileceğim. Bir, iki, üç. Açın gözlerinizi.
2: Oo, olamaz. Burası gerçekten benim bahçem mi?
0: Evet, senin bahçen.
2: Hayır değil.
1: Harika görünüyor değil mi?
2: Ah evet. Yeni havuz tam anlamıyla muhteşem. En uç beklentilerimin ötesinde.
1: Gerçekten harika. Yani şu anki halinden daha iyisi olamaz diye düşünüyorum. Bu havuzu çok önemsediğiniz belli. Bu projeye kalbinizi ve ruhunuzu katmışsınız.
0: Burada benim düşündüğümden de fazla iş yükü vardı. Bu ufak bir proje, her türlü hallederiz diyordum. Bütün bu alanı parçalarına ayırdık ve tekrar birleştirdik.
1: Çok güzel görünüyor.
0: Sizin için en önemli şeyin sokak görüntüsünü ve sesleri kesmek olduğunu bildiğim için areka palmiyeleriyle sokağı kapattık. Size mahremiyet sağlamak için taşlardan bir şeyler inşa ettik ve yol kenarında yaşadığınızı unutturmak için tonlarca su sesi ekledik. Ek olarak daha fazla su sesi vermek için fıskiyeler ekledik.
2: Hakkını vermişsiniz. Su sesi yoldan gelen sesleri kesme isteğimizi gerçekleştirmiş gibi duruyor. Artık o yoldan gelen seslerin neredeyse hiçbirini duymuyoruz diyebilirim.
1: Vay canına, şuna bak. Şu kenardaki saksıya bak.
0: Buradaki ahşapların hepsi kurtarılmış odunlar. Ve bu kütükler 100 yaşının üstünde. Bu saksıyı köpeklerinizin yoldan geçenleri görmesini engellemek
1: evet.
0: için inşa ettik.
1: Harika, harika.
0: Kadın bu kurtarılmış odunu buldu ve üstüne bütün bu tlantziyaları ve bromeliyaları ekti. Şurada da çok güzel toprak orkideleriniz var.
2: Gerçekten
0: Linda'nın
2: çok
0: orkide
2: güzel.
0: Sevdiğini biliyorduk. Burada da gizli bir taş hoparlörü var. Yani Frankie buraya biraz sevgi kattı.
1: Çok güzel. Bizden evet. başka kimse orada olduğunu bilmeyecek.
0: Bence mekana çok şey katıyor.
1: Gerçekten.
0: Yani
1: ufak bir harika. Duvarla da mutlu olurdum ama şuna bakın, harika. Vay canına.
0: Bu taşlar için Tennessee'ye gittim ve hepsini tek tek kendi ellerimle seçtim. Şu yapay mağara taşı ve dikey taşın haricindeki diğer taşlar epey küçük. Bu taşlar her şeyi değiştiriyor. Buraya cuk oturdular ve bence farklı boyutlardaki taşlar kullanmak mekana daha fazla karakter kazandırıyor.
1: Çok beğendim.
0: Bu sadece bir havuz değil. Burası kesinlikle bir varış noktası.
1: Çok doğru. Burası evin hiç kullanmadığımız bir alanıydı. Sadece
0: evet.
1: köpeklerimizi
0: evet.
1: salardık o kadar.
0: Evet.
1: Ama şimdi evin odak noktası gibi evimiz de yenilendi.
0: Evet.
1: Burada her şey, hatta istediğimizin de fazlası var.
2: Bence köpeklerimiz de buranın tadını çıkaracak.
1: Çok
2: çünkü
1: doğru.
2: artık dikkatleri dağılmayacak ve artık dışarı gelip
1: evet.
2: bizimle havuz başında rahatlayabilecekler.
1: Evet.
0: Burada yepyeni bir görüntü ve ses sisteminiz var. Tabii bir de Ernie'nin sürprizi. Linda, Ernie'yi burada tutabilecek bir şey istemiştin. Ben de bunun işe yarayabileceğini düşündüm.
2: Evet, Ernie'yi burada tutacaktır. Bu... Özellikle motor sporları
1: evet,
2: varsa.
1: Evet, motor yarışı, futbol, her şey yani. Peki ama televizyonun dışarıda olmasında bir sorun yok mu acaba?
0: Yok. Bu bir dış mekan televizyonu. Sıcağa, soğuğa ve rutubete dayanıklı. Bu televizyonu tozlandığında hortumla bile yıkayabilirsiniz.
2: Aa, vay canına.
0: Evet, cidden müthiş bir televizyon.
1: Bu çok havalı. Gerçekten çok sevdim. Yani onun Frankie ile işbirliği yapıp alt kata benim için televizyon ve ses sistemi koyması beni mütemadiyen dışarıda tutabilecek bir şey. Çok iyi olmuş.
0: Benim için buradaki amaç size ne zamandır aradığınız o rahatlığı, huzuru ve sakinliği vermekti.
2: Gerçekten harika. Burada istediğim her şey var. Çok güzel, çok huzurlu.
1: Buranın anlamı çok büyük. Daha önce de dediğim gibi burayı yapmak için çok bekledik. Linda'nın hayalleri gerçek oldu. Burası gerçekten harika. Evet.
2: Harika, teşekkür ederim.
0: Rica ederim.

0: Bugün benim için çok özel bir gün. Hayallerimdeki havuza kavuştum. Hala havuz başında olduğuma inanamıyorum. Çok şaşkınım ve çok mutluyum.
1: Mayolarımızı giyip bu dehşet havuza atlamaya ne dersiniz?
2: Hadi atlayalım.
0: Hadi atlayalım.
1: Tamam hadi.
2: Bak bunlar bizim ailemiz.
1: Vay canına çocuklar.
3: Vay canına.
2: Bunlar Jen ve Gwenny.
0: Bu benim havuzum.
3: Evet, büyük anne.
0: Bu benim havuzum.
1: Havuz gibi bir şeyin birilerinin hayatını bu denli değiştirebileceği kimin aklına gelirdi? Bence bu çok büyük bir hediye ve bu hediyeyi onlara verme şerefine nail olabildiğim için çok mutluyum.
4: Havuz çok güzel. Senin adına çok sevindim.
0: Bilemiyorum, çok şaşkınım ve çok mutluyum. Lucas'a başvurduk çünkü arka bahçemizde istediğimiz şeyi ancak onun yapabileceğini düşündük.
1: Hay dur dur! daha bikinimi giymemiştim. Yapma ama. Bence Ernie ve Linda çok iyi ve eğlenceli insanlar. Birlikte olmaktan gerçekten zevk alıyorlar. İki insanın birbirini ve etraflarındaki insanları sevdiğini görmek mükemmel bir şey.
4: Annemin havuzu çok güzel. Gerçekten onun adına çok mutluyum. Bu havuzu uzun zamandır bekliyordu ve havuz gerçekten harika.
1: Çocuklar, büyük anne ve büyük babanızın yaptığı şelaleyi beğendiniz mi? Biz Soccer ailesiyle komşu sayılırız. O yüzden ailem de buraya geldi. Bu harika bir şeydi. Ailemin ve Soccer ailesinin bir arada olması muhteşemdi. Gerçekten harika bir gündü. Evet mi? Vay canına. Bu havuzun bu aile için ne kadar anlamlı olduğunu görmek çok güzeldi. Linda ve kızının duygulandığını görmek, bütün ailenin orada olması, yani insan bazen bu işi yapma sebebini, neden yaptığını unutabiliyor. Ama böyle günleri gördüğünüz zaman, yani bir aileyi böylesine mutlu gördüğünüz zaman, işinizi yapmaya devam etmek için güç kazanıyorsunuz.
2: Benim için Linda'nın tepkisini izlemek çok heyecan vericiydi. Bu havuz için çok bekledi ve ona çok önceden söz vermiştim. Bu Linda'nın ilk havuzu ve eğer o günleri görürsek ikincisini nasıl yapacağız bilemiyorum.
0: Yine Lucas'ı ararız.
2: Evet, o işi yapabilecek tek kişi.
5: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trixat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Öğrenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel
1: istikballe. Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna, sen oyna, sen oyna, tatlıcığım sen oyna, sen oyna.
8: Servis geldi, çantam hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
10: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
11: Buyur Hasan.
8: Hadi oğlum.
10: Anne bir şeye bakıyorum.
8: Olmadı mı Hasan'ım?
10: Oluyor oluyor anne.
11: Seni koydu.
8: Hasan, uyku vakti.
10: Daha işim var anne.
8: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
10: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
12: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
13: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş ve çiğ badem sadece 499 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
14: Vay vay vay vay vay vay. Domino'sum hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
15: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
14: Vay vay vay. Domino'sum hoş geldin.

Meksika kendini bir 21. yüzyıl ekonomisine dönüştürmek için sol şeritte ilerleyen, gelişmekte olan bir ülke. Bunun için enerjiye ihtiyacı var. Meksika dünyanın en büyük baraj inşa programlarından birini yürütüyor. Bu barajların en büyüğü ise inşa halinde. Kutu diye bilinen El Cajon. Bu canavar 188 metre boyuyla dünyanın en yüksek taş dolgu barajı olacak. İşin kötü yanı, bu baraj aynı zamanda en hızlı inşa edilen barajlardan biri olmalı. Ama Meksika'nın zamanı tükeniyor.

0: 2002'de başlayan inşaatta 5000 işçi El Cajon'u inşa etmek için çevredeki dağlardan 11,5 milyon metreküp kaya çıkarmak zorunda kaldı. Bu inşaat kralları için bile devasa bir meydan okuma. Karşınızda 70 yaşındaki Salvador Del Pozo Pastacci. Bu onun kariyerinin en büyük ve son işi. Salvador mesleğin inceliklerini oğluna aktarıyor. İşi teslim etmek için sayılı günleri kaldı. Federico Schroeder işin patronu. Barajı zamanında teslim edemezse felaket olur. Federico evlerini kaybedecek olan yöre halkı da dahil herkesi memnun etmek zorunda. Yasmin Arnan da baraj duvarının tepesindeki yetkili isim. Bu duvar rekor bir hızla yükseliyor. Erkeklerin dünyasında bir kadın olan Yasmin'in şantiye şovenizmini ayıracak vakti yok. Fidencio Mendez bu şantiyenin şefi. Onun görevi bütün birimlerin son hız çalışmasını sağlamak. Hiç kimse ve hiçbir şey Fidencio'nun önünde duramaz.
1: Neden yeterli sayıda kamyon yok?
2: Hemen hallediyoruz.
1: Bunun önceden yapılması gerekiyordu.
2: Sabah yeterli sayıda kamyon vardı ancak şimdi yetersiz kaldı.
0: Burası Tanrılar Şehri. Aztekler tarafından 1500 yıl önce inşa edilen büyük bir piramit kompleksi. Merkezinde bu devasa güneş piramidi var. Bu dev mezar Mısır piramitleri gibi hassas kesilmiş taşlarla yapılmadı. Onun yerine 760 bin metreküp volkanik taş ve çamurla yapılıp üstü taş kaplandı. Bugün Meksika barajlarında aynı taş dolgu tekniği kullanılıyor.
1: Temel fikirler binlerce yıldır değişmedi. Bu piramitler insanlarla ve taş dolguyla inşa edildi. Biz de El Cajon Barajı'nı insanlarla ve taş dolguyla inşa ediyoruz. Aradaki tek fark kullanılan araç gereçler.
0: El Cajon bittiğinde dünyanın en yüksek taş dolgu barajı olacak. Ama şu an o ünvan Santiago Nehri'nin 70 kilometre aşağısındaki kardeş baraj Akua Milpa'ya ait.
1: Akua Milpa'nın duvarı şu anda dünyanın en yüksek duvarı. Ama El Cajon bittiğinde Akua Milpa'dan bile yüksek olacak. Şu anda baraj kretinin üstündeyiz. Ve temelden 68 metre yukarıdayız. El Cajon bundan daha yüksek olacak. Su seviyesi şu anda en düşük seviyede. Ama yağmur mevsimi yaklaştı. Olabildiğince fazla su tutmak için yer açıyoruz. Bu yılki mevsimle gelecek yıl arasında bu suyu kontrol etmek istiyoruz.
0: Akua Milpa, Santiago Nehri'nin müthiş gücüne yön veriyor. Su büyük tüneller aracılığıyla aşağı, barajın kalbine yönlendiriliyor. Burada elektriği üreten dev türbinleri döndürüyor.
1: Yer altına indiğinizde neyle karşılaşacağınızı hiç bilemezsiniz. Ama kesin olan tek şey, yer altında beklenmedik şeyleri bekleyebilirsin.
0: Mendez, Akua Milpa Barajı'nın yeraltı inşaat müdürüydü. Türbin odası Mendez'in en büyük başarısı oldu. Bu kafeslerin altında 5 katlı bina boyundaki türbinlerin uç kısımları görülebiliyor. Bu türbinler 2000 gigawatt elektrik üreterek Batı Meksika'nın büyük bir kısmına enerji sağlıyor. El Cajon'u inşa etmek için gereken 750 milyon dolar yatırımın tamamı yurt dışından temin edildi. Bu kadar büyük bir sermayenin toplanması belli şartları beraberinde getirdi. Müteahhitler barajın inşası sırasında bir dizi sıkı teslim tarihlerine uymak zorundalar. Yoksa çok ağır maddi cezalar bekliyor.
1: Ben sürekli sorunlarla uğraşmak zorunda kalıyorum. Bir sürü şey pamuk ipliğine bağlı. İşveren için zaman kaybı, müteahhit için para kaybı yaşanıyor. Bir karar vermek için bütün bunları dengelemek zorundasın.
0: Bu duvar tamamlandığında şimdi halinin iki katı yani 200 metre yüksekliğinde olacak. Barajın iki yanında iki ekip çalışıyor. Ama yukarıdaki ekip yavaş ilerliyor ve aşağıdaki ekibi de yavaşlattığı için aşağıdaki ekip yukarıdaki arkadaşlarının kendilerine yetişmesi için beklemek zorunda kalıyor. Mendez ve ekibi büyük baskı altında. Çünkü bir hafta sonra El Cajon Barajı'nın dev kalbini yerine takacaklar.
1: Bu bölümü biraz daha yukarı kaldırmalısınız ki orada oluşan baskı bu bölüme geçmesin.
3: Özellikle ona dikkat ediyoruz.
1: Burada kaç tane iş arabası var?
4: 25-26 tane var.
1: 26 tane mi?
4: Evet.
1: Ama bunlar çok yıpranmış. Her hafta 5-6 tanesi bozulunca bunlardan verim alamayız zaten. Bu konuyu konuşmamız gerek.
0: 5000 kişinin çalıştığı Meksika'daki El Cajon Barajı, Batı Yarımküre'nin en büyük hidroelektrik projesi. Bu geç teslim korkusuyla güdülenmiş 24 saat çalışan bir operasyon.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam Net.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da da var.
10: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
8: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
12: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
8: Tekrar söylememe gerek var mı?
11: Otel mi? Trivago.
13: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
14: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
15: Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros hepimize iyi
16: gelecek. Anneler günün kutlu olsun. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Her şeyden çok seviyorum.

0: Patron, gel oğlum buraya.
1: Ya.
2: Hemen döneceğim tatlım.
0: Aferin oğluma. Gel, otur. Hadi, eve gidiyoruz.
3: Patron, dur.
0: Patron, ne yapıyorsun oğlum sen? Patron, dur dedim sana. Patron, çıldırdın mı? Aa, iyice söz dinlemez oldun.
2: Pardon canım, nerede kalmıştık?
1: Sen var ya sen.
4: Red Bull kanatlandırır.
5: Biraz fazla almadınız mı?
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?
7: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
8: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
9: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
10: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam Tonbank kartıma
11: bir. Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
12: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
13: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
14: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
15: Son Ormancı yeni sezonuyla 30 Haziran Salı 20.30'da D-Max'te.
16: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
17: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardır.
15: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
18: Bu hafta kritik bir noktaya gelindi. Barajın kalbini yerine takma vakti geldi. Bir barajın iki görevi vardır. Yer üstündeki duvar devasa miktardaki suyu tutar. Yer altında ise devasa tüneller elektrik üreten türbinlere dev miktarlarda su taşır. Türbinin alt kısmında bir dönme yuvası vardır. Bu yuva suyu türbin kanatlarına gönderir. Şantiye İnşaat Müdürü Fidencio Mendez ve ekibi programdan şaşmamak için ilk dönme yuvasını bir hafta içinde yerine takmak zorunda.
19: Şu ana kadar programı takip ediyor muyuz?
0: Evet, iyi durumdayız.
19: Güzel, çünkü artık bir haftamız bile kalmadı.
18: 5 gün kaldı. Bu dev tüneller suyu derine, barajın göbeğine taşıyacak. En altta türbin odası var. Toprağa kazılmış 100 metre uzun, 50 metre yüksek ve 22 metre geniş bir mekan. 200 tonluk dönme yuvasını taşımak büyük bir iş ama işçilerin önce salon temelini hazırlamış olmaları gerekiyor.
19: Bu normal bir mesai günü. Bizim işimiz bu. Biz her gün bunu yaparız.
18: Ama bugünkü programları maalesef ki zamanında bitmeyecek. Ufukta beliren bir sorun var. Yer altındaki sıcaklık 40 derece. İşçiler büyük türbini takma hazırlığı yapıyorlar. Dönme yuvasının dev türbin odasında 100 metre yürütülüp beton temelin üstünde sıfır hatayla oturtulması gerekiyor. Beton temel üstündeki en ufak bir hata türbine zarar verebilir ve bütün operasyonu haftalarca veya aylarca geciktirebilir.
0: Bu yapı herhangi bir doğal afetten etkilenmeyecek şekilde inşa ediliyor. Kolonlar ve tünel içinde kullanılan tüm kablolar buna göre seçildi. Bu sayede kötü bir sürprizle karşılaşma ihtimalini neredeyse sıfıra indiriyoruz. Kesinlikle hiçbir sürprizin olmaması gerekiyor.
18: Bu türbin dönme yuvası Meksika'da üretilen en büyük yuva. O kadar ağır ki şantiyede üretilmesi icap etti. Ama onu yerine oturtmak yine de çok büyük bir zorluk. Ve ayrıca zaman işliyor.
0: İkinci geçişimizde bu gövdeyi biraz kaldırmamız gerekecek, değil mi?
20: Evet. Şu kiriş sayesinde dikey olarak bu bölgeyi kaldırabiliriz.
0: Yarına hazır olur o zaman.
21: Evet, öyle umuyoruz.
20: Evet, öyle umuyoruz.
18: O kadar ince bir planlamaya rağmen yine de büyük bir ikilem mevcut. aşağıdaki türbin odasındaki çalışma bir anda duruyor. Sorun basit ama düzeltilmesi zor.
3: Şu anda en büyük sorunumuz betonun ciddi bir oranda azalması. Yani dökecek yeterli miktarda betonumuz yok ve diğer bir sorun patlayıcı stokunun hızla erimesi. Onların olmaması işimizin durması demek.
18: Yukarıdaki büyük patlamalar vadiyi sarsıyor. Her patlamada 3 ton patlayıcı kullanılıyor. Baraj bittiğinde 11 bin ton dinamit kullanılmış olacak. Bu miktar yaklaşık olarak atom bombasının gücünün yarısına denk. Zeminde delikler açılıyor. Patlayıcılara fünyeler bağlanıyor ve hızlı bir sırada patlatılıyor.

0: Her patlama 7600 metreküp kaya çıkarıyor. Büyük kayalar baraj duvarının inşasında kullanılıyor. Küçük olanlarsa bu proje için şantiyede özel olarak kurulmuş çimento fabrikasına yollanıyor. Taşlar fabrikada kırılıyor, su, kimyasallar ve buzla karıştırılarak çimentonun erken kırılması ve yakıcı Meksika güneşinde çatlaması engelleniyor. Rezervuarın taşma savağını inşa etmek için 360 bin ton çimento kullanılacak. Taşma savağı kendi içinde büyük bir proje. 48 bin ton çimento kullanılarak her biri 30 metreden yüksek 5 büyük ayak inşa edildi.
1: Bu iş satranç oynamaya benziyor. 3 hamle sonrasını bilmek gerek. Benim görevim sürekli ileri hamleler düşünmek ve her şeyi kontrol ederek herkesin aynı hızda çalışmasını ve işlerin kontrol altında olmasını sağlamak.
0: Baraj kısa süre sonra su tuttuğunda su seviyesi tehlikeli derecede yükselecek. Bu dev ayakların arasındaki dev kapaklar açılacak ve suyun geçişine izin verecek. Mendez teslim tarihine yetişmek için burada bile çalışanlarını sürekli olarak tatlı dille teşvik etmek zorunda.
1: Buraya bakalım.
2: Tamam.
1: Nasıl? Evet, şunların hepsini yeni dökmüşsünüz. Evet. Ama beton biraz pürüzlü.
2: Evet, arkadaşlar hemen hallediyor.
1: Çok pürüzlü görünüyor. Taşma savağının 2 numaralı kulesindeyiz. Kulenin betonunu döküyoruz. Bu betonu dökmek için teleskopik bir makine kullanıyoruz. Aşağıdaki taşıyıcı bant betonu buraya hızlıca taşıyor. Normal iş döngüsünde beton kamyonlarımız peş peşe gelir. Beton dökme işini kesintisiz olarak sürdürürler. Evet, burada ne var? Biraz da buraya havadan bakalım, öyle değil mi?
3: Burada 2 oldu bile.
1: Evet, 2 tanesi burada işte.

0: Güzel görünüyor.
1: Evet.
0: Evet, aşağıdan da bakalım. Marangozlara şunu düzelttirmemiz gerekiyor. Ayrıca ekleme seviyelerinin hangi yükseklikte yapıldığını bilmek istiyorum. Bunun yanı sıra
1: zemin
0: genişliğini bilmek de çalışma sürecimizi hızlandıracaktır. Tüm bunları yapıp işin gereken hızla ilerlediğine emin olmalıyız. Çünkü gece gündüz çalışıyoruz ve vardiyalar arası geçişte sorun yaşamamak istiyorsak bunları mutlaka yapmalıyız.
2: Aşağıda beton dökme işi devam ediyor. Ama üçüncü ayaktaki inşaat işi tamamlandı. Fakat bir iş biter bitmez bir diğeri başlamak zorunda. Mendez etkilenmiş değil. Büyük inşaat projelerinde hiçbir şey şansa bırakılmamalı. Suyun tepeden akışı bile. Tasarımı sunmak için El Cajon'un ufak bir modeli de inşa edildi.
0: Rezervuar burası. Burada da yapının kendini görebilirsiniz. Karşı tarafta taşma savakları görülüyor. Şu anda taşma savağını olası taşmalara karşı test ediyoruz. Aynı zamanda türbin ünitesine giren suyun hızını da kontrol ediyoruz. Eğer suyun boşaldığı yerde bir sorun bulursak ufak bir değişiklik yapacağız. Ardından bir kez daha kontrol edeceğiz. Eğer memnun kalırsak bu yeni açıyı uygulayacağız. Taşma savaklarındaki su boşalmasını kontrol etmek çok önemlidir. Çünkü barajlarda bu sorun hep yaşanır ve biz de bunun olmasını istemeyiz.
2: Saat 18. Dönme yuvasının kaldırılmasına sadece 2 gün kaldı. İlk acil beton tedarik kamyonu geldi. Türbinin beton zeminini bitirmeye gayret ederlerken fazladan işçi görevlendirdiler. İş her zaman olduğu gibi geceye sarkıyor. Buradaki işçiler, türbinde üretilen elektriği yukarıya taşıyacak olan kablo borularını güçlendiriyorlar. Ama yer altındaki beton dökme işi devam ederken, yer üstündeki beton dökme işi sorun yaşıyor. Meksika'nın yağmur mevsimi yoğun geçer ve 3 ay sürer. Çimento suya ihtiyaç duyar ama bu kadarına değil.
0: Yağmur bizim için bir sorundur. Çünkü bütün iş durur. Yağmur hoşumuza gitmez. Yağmuru iş bittikten sonra, rezervuarı doldururken severiz. Onun dışında bir kabustur. Şuraya bakın. İşi durdurup örtü seriyoruz. Acele edip taze betonu korumamız gerekiyor. Normalde günde 24 saat çalışırız. Gece gündüz çalışırız. Ama yağmurda artık yağmur yağmasın diye dua etmek zorunda kalırız.
2: Fırtına etkisini gösterdi. Teslim tarihine yetişmek için kamyonlar çalışmaya devam etti ama sonuçları felaket oldu.

0: Ben normal bir hızda ilerliyordum. Ancak yağmur birden hızlandı ve toprak altımdan kaydı. Ancak teslim tarihini yetiştirmek için hemen kalkıp devam etmemiz gerekti. Hem kuru hem ıslak zeminde çalışmak gerçekten zor oluyor.
1: Ama kamyon sürücüleri öyle kolay pes etmiyorlar. Büyük yapılar inşa edilirken sorunlar hesaba katılmalıdır. Kamyonlar tıpkı dev karıncalar gibi çalışmaya devam ederek baraja her gün 20 bin metreküp taş taşıyorlar.

0: Burada bizimle birlikte çalışan İngiliz bir ekip de var. Burası Meksika'da, sol şeritte araba sürülen tek yerdir. Buradan başka yerde böyle bir şey yoktur. Bu ağır vasıtaları sağ şeritte süremezsiniz. Çünkü sağ taraftaki lastikleri göremezsiniz. Sağ şeritte sürerseniz aracı kontrol edemezsiniz. O yüzden 50 tonluk bu kamyonların güvenliği için hep sol şeritten gidilir.
1: El Cajon'daki mühendisler 650 kilometre uzak Meksiko City'deki patronlarla uydu üzerinden görüşmeye devam ettiler. Sorulan soru şu, baraj teslim tarihine yetişecek mi?
0: Başka ne yapabiliriz?
2: Projeye başladığımızdan beri ciddi bir ilerleme kaydettiğimizi görüyorum. Ancak ikinci bölümde biraz daha hızlanılmalı. Evet, bu bölümde biraz daha hızlanmalıyız ki...
3: Evet, işte aynen bu şekilde ilerlemeliyiz.
0: Evet, haklısın ama gerekli düzeltmeler gelmedi.
3: Onlar gelmezse işimiz zor zaten.
2: Söylediğim gibi, eğer hızlanırsak...
3: 21 itibariyle buradayız.
2: Sıkıntı yaşamayacağız.
3: Bence genel anlamda iyi gidiyoruz ancak bizden rapor istediklerinde sonuçlarımız hazır olmalı.
1: Federico Schroeder bu baraj projesinin en tepesindeki isim. Baskı altındaki Schroeder yeni gereçler almak için biraz süre isteyen yerel müteahhitlerden birini azarladı. Zaman ilerlerken Schroeder diplomatik bir görevle görevlendiriliyor. Baraj yakındaki bir köyü ve köyün mezarlığını su altında bırakacağı için köylüler üzüntülü.
3: Burayı tekrardan gezmemiz gerekiyor çünkü her şeyin yolunda olduğundan emin olmalıyız. Ayrıca özel mülkiyetleri su altında kalanlarla konuşacağım. Her şeyin yolunda olduğundan emin olmalıyım.
1: Federico köye giderken vadide yaşayan halk için inşa edilen konutları teftiş ediyor. Köyün mezarlığını taşımak hassas politik bir mesele.
3: Bunlar su altında kalacak olan evler değil, değil mi?
4: Hayır, onlar aşağıda.
3: Buna başlayalı bir ay oldu mu?
4: Bunlar 2 haftalık ve iyi ilerlemişler.
3: Evet, çok güzel.
1: Schroeder, mezarlığın gereken hassasiyetle taşınacağına dair köylülere güvence vermeli.
3: Bu taşıma işlemi büyük bir hassasiyetle yürütülecek. Ancak buna başlamak için tapu sahipleriyle görüşmeliyiz. Bunun dışında bir şey yasal olmaz.
5: Hallolmayacak bir şey değil. Ancak bu insanların bu topraklara bağlı olduğunu unutmamak gerek.
3: Evet.
5: Bu yüzden buradan çok uzağa gitmek istemeyeceklerdir. Ayrıca mezarların taşınırken büyük bir hassasiyet gösterilmesi gerekiyor. Çünkü onlara uzun zamandır yaşadıkları toprakları terk etmelerini söylüyorsunuz.
3: Evet.
1: El Cajon'daki türbin odasında cumartesi günü yerine kaldırılacak olan büyük dönme yuvasının hazırlıkları sorunsuz ilerliyor. Son 2 günde temel betonu kuruyor ve dönme yuvası da bitmek üzere. Baş mühendis Salvador Del Pozo Mastacci hala gergin. Türbin odasının hemen üstündeki bu dev su tünelleri, aşağıdaki türbin motorlarını döndürmek için suyu inanılmaz bir basınçla aşağı yollayacak. Ayrıca sıkı bir teslim tarihine daha uyulması gerek. Önümüzdeki hafta bu tünele destek olacak 40 tonluk dev bir metal halkanın yerine takılması gerekiyor. Çalışkan bir işçinin bunda başarısız olması ona işinden daha fazlasına mal olabilir. $750 milyon mal olan ve 2000 gigawatt elektrik üretecek olan Meksika'daki El Cajon Barajı gerçek anlamda bir süper yapı. Jumbo için mesai vakti geldi. Jumbo'nun güçlü delici kolları tünel duvarlarının yıkılmasını engellemek için içlerine metal çubuklar yerleştiriyor. Bir diğer kolsa işçilerin tehlikeli şekilde tünedikleri bir metal kafes taşıyor. Altlarında 100 metrelik bir yükseklik var.
6: Jumbo dediğimiz bu aracı kullanmak için işin tüm tehlikesini unutup asla korkmamanız gerekir. Sorumluluğu büyük bir iş. Çünkü insanların hayatı sizin ellerinizde oluyor. Onlara mümkün olduğunca yardım ediyorum. Ancak tehlikeli oyunlara mümkün mertebe girmemeye çalışıyorum. Olmazsa olmuyor.
1: Cumartesi sabahı. El Cajon için çok önemli olan dönme yuvaları hazır. El Cajon'un en deneyimli mühendisi Salvador Del Pozo Mastacci bu işten sorumlu. Şantiyenin heyecanlı inşaat müdürü Fidencio Mendez ona eşlik ediyor. Gezer vinç operatörü dönme yuvasını temelin üstüne hassas bir şekilde yerleştirmek zorunda. Askılardan birinin ağırlık yüzünden kopması bütün proje üstünde yıkıcı bir etki yaratma riskine sahip. Del Pozo Mastacci'nin oğlu işin inceliklerini babasından öğreniyor.
7: Beni dikkatli gözlerle takip etmelisin. Şimdi diğer tarafa gidelim. Bu işi gerçekten öğrenmek için sahada yer almanız gerekiyor.
1: 5000 işçi bu noktaya gelmek için 2 yıldır ter döküyor. Son 48 saatte dökülen beton temeller dev dönme yuvasının yükünü kaldırmak için tam zamanında kurudu.
4: Tamam Alejandro. Şimdi lütfen birinci üniteyi buraya doğru getirir misin?
0: Arkamda gördüğünüz bu parça 200 tonluk çelik bir yapıdır. Çok büyüktür. Onu dikkatle yerleştirmek zorundayız. 200 tonluk bu parça milimetre hassaslıkla monte edilmeli.

0: Türbin dönme yuvası beton temelin üstüne oturtulduktan sonra suyun akacağı güç tünellerinin bağlantıları gerçekleştirilecek. Son olarak üstüne türbin motorları konacak.
1: Alejandro, şimdi dikkatlice indir.
2: İyi gidiyor, iyi gidiyor.
3: Dönme yuvasının parçası olan bu türbini yerine yerleştiriyoruz. Bu parçayı çok yavaş bir şekilde alçaltacağız. Temele bir metre kala parçayı saat yönünde döndürüp son ayarlamayı yapacağız. Hizalamayı doğru yaptığımıza emin olunca parçayı temelin üstüne oturtacağız. Ve iş bitmiş olacak.
0: Göl dolduktan sonra güç tünellerinden aşağı su akacak, türbinlerin altındaki dönme yuvasını çevirecek, oradan da yukarıdaki elektrik jeneratörlerini çalıştıran türbin kanatlarını döndürecek. Dönme kafesi montajının kritik anına gelindi. Ama Del Pozzo Mastacci bu işte başarılı olsa da hemen peşine bir başka meydan okumayla yüzleşecek. Türbin odasına inen tünelin 40 ton ağırlığındaki yekpare devasa halkayla güçlendirilmesi gerekiyor. 200 tonluk dönme yuvasının kafesi temelin üstünde asılı duruyor. O büyük an geldi. Bu adım basit durabilir. Ama El Cajon yaşayan, işleyen bir baraj olma yolunda büyük bir adım attı az önce.
4: Barajın her parçası çok önemli. Ancak bu parçanın barajın kalbi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu hızda devam edersek bir yıl içinde istediğimiz seviyede olacağız. Evet, barajın ancak gelecek seneye doğru biteceğini düşünüyorum. Ve bitmesi bu önemli parçanın oturmasına bağlıydı.
0: El Cajon'un çalışanları için inşa edilmiş kasabada şafak vakti. Kalite kontrol mühendisi Yasmin Aranda barajın kretinde çalışıyor. Aranda yakıcı sıcak başlamadan önce sabah saat 6'da mesaiye başlıyor. Aranda baraj duvarına katılan malzemeden sorumlu. Barajın kaderi her gün pamuk ipliğinin ucunda. Ve Aranda formenle sorun yaşıyor. Bu arada Salvador Del Pozzo Mastacci'nin gerçekleştirdiği çalışmada baraj duvarının karşısındaki bir tepede duran ve güç tünellerine destek olacak 40 tonluk büyük metal halkaların birincisi yerine konmak üzere. El Cajon'un iki güç tünelinin her birinin içine 102 halka konacak. Ama birinci halka en önemlisi. Bu halka tünellerin içindeki kıvrıma denk gelecek şekilde tasarlandı. Bu halkanın görevi suyun devasa gücüne karşı tüneli güçlendirmek.
1: Normalde bu tür boruları üretmiyoruz. Bu Meksika tarihinde üretilen en farklı boru olabilir. Çok farklı bir şey.
0: Ama bu dev çelik halkayı hareket ettirmek Del Pozzo Mastacci ve ekibinin sandığından daha zor çıkıyor. Tamamlanan halkanın çapı, kamyonla birlikte fabrikadan çıkamayacak kadar geniş.
3: Bu vinç sayesinde boruyu kaldırıp tırın üstüne yerleştireceğiz. Borunun buradan çıkmayacağı aklımıza gelmedi. Borunun çapı 8.50. Ancak bu deponun genişliği 8.60'ın biraz altında.
0: Ama sorunlar henüz bitmedi.

0: Kalite kontrol mühendisi Yasmin Aran da mesaisine çoktan başladı. Fırtınadan sonra havadaki nem oranı arttı. Formen bu nemin taş dolgu üstündeki etkisinden kaygı duyuyor. 188 metre boyundaki bir barajda herhangi bir zayıflık felakete neden olabilir. Aran da havadaki nem oranını ve dolgu malzemesinin dayanıklılığını ölçmek için testler yapıyor.
1: Çalışmaya devam etmek için bu deneyin sonucunu bekleyeceğiz. Yoksa kesinlikle çalışamayız.
2: Çalışamayız. Bunu halletmemiz lazım.
1: Evet, dinliyorum.
3: Devam etmek için sizden gelecek olumlu bir haber bekliyoruz.
1: Evet, bizde de tüm ekip deneyin bitmesini bekliyor. Deney bitmeden de hiçbir şekilde çalışmaya başlayamayız. Teşekkürler, tamam. Benden deney yapmam için bir örnek daha almam istendi. Ancak araştırmalara bakacak olursanız bu tür durumlarda yanılmadığımızı görebilirsiniz. Bu baraj inşaatında tabii ki karşılaştığımız tek problem bu değil. Onlar gibi ben de işe devam ederek zaman kazanmak istedim. Ancak seçtikleri bu yolun bize daha fazla zaman kaybettireceğine eminim. Anlayacağınız, şu an tartışmamızın tek nedeni bu.
0: Baraja doğru yola çıkan kamyonun güzergahı nihayet açıldı. Tünel halkasının sıra dışı genişliği yüzünden kamyon en güvenli ama en uzun yolu kullanmak zorunda. Güç tünelinin hayati parçası kayalık duvarın önüne geldi. Kamyon akşamdan buraya park ediliyor. Yarın sabah erkenden barajın içine doğru son yolculuğunu yapmak için hazır bekleyecek.

0: Bu barajı inşa ederken ciddi bir savaş veriyoruz. Sadece ölü insanlar yok. Gün boyunca bombaların nasıl patladığını sizler de duyabiliyorsunuz.
1: El Cajon'da çalışanların arasında en zor görev hiç şüphesiz Schroeder'e ait.
0: Ancak orada bulunan askerlerimiz, kurmaylarımız ve generallerimiz bu savaşta ellerinden gelenin en iyisini yapıyor. Tek tek her birinin bu savaşın kazanılmasında emeği var.

0: Mühendis Salvador Del Pozo Mastacci müthiş biri. Tek bir hatasının olduğunu görmedim. Hepimize yardım ediyor. Hepimizin işine koşturuyor. Herkes tecrübesini konuşturuyor. Ancak mühendis Salvador farkını ortaya koyuyor.
1: Salvador Del Pozo Mastacci'nin ekibi çelik halkayı güç tünelinin dirseğindeki yuvaya yerleştiriyor. 40 tonluk bu dev halka bir mühendislik başarısı ve aynı zamanda da tehlikeli bir operasyon. Salvador Del Pozo bu mesaiden sonra işini kendisi gibi Salvador adlı oğluna devredecek. Oğul Salvador şimdilik elindeki işe odaklanıyor.
2: Herkes bu yerleştirme işindeki adamların hepsini tek tek ezberledi. Yine de işlerin ters gitmesine karşın önlemlerimizi aldık. Bu önemli adımı sıkıntısız atlatacağımızı umuyorum. Tanrı yardımcımız olsun.
1: Bu önemli anda herkes yaşlı ustaya destek veriyor. Görev sırasında ona faydalı olacak tavsiyeler vermek için burada. Operasyonun ilk aşaması dev halkayı kaldırıp yan yatırmak. Sonra vinç yardımıyla kaldıracaklar ve yerine oturtacaklar. Bu halka güç tünelinin dirseğine yerleştirildikten sonra diğer tüm halkalar için bir kilometre taşı olacak. Bundan sonraki halkalar hem yukarıdan hem de alttan takılabileceği için normal montaj süresi yarı yarıya azalacak. Ama onu yerine koymak için özel yapım bir gezer vinç gerekiyor. Bu vinç Salvador Del Pozo Mastacci'nin fabrikasında inşa edildi. Ve şantiyeye getirildiğinde bir sorun yaşanmaması için montajı orada yapıldı. Bu vinç büyük bir başarı örneği oldu. Del Pozo Mastacci bu vinci sıkı bir teslim tarihine yetiştirebildiği için bundan ötürü kazanılan zaman onlar için bir ikramiye gibi oldu. Şantiye İnşaat Müdürü Fidencio Mendez bu görevde bir sorun çıkmaması için işin başında duruyor.
3: Bu gezer vinç sözleşmede bir kilometre taşı. Bu iş bugün veya en geç yarın yapılmalı. Yoksa Salvador ceza yiyecek. Salvador'un üstünde büyük bir baskı var. Zamana karşı yarışıyor. Geçici yapıyı bu gece bitirmesi şart. Yarın sabah da ilk iş olarak bu halkayı yerine takmak zorunda. Yoksa ceza ödeyecek. Bugün başı dertte. Ona baskı yapmak istemiyorum. Ama her şeyin yolunda gittiğinden emin olmalıyım. Bu benim görevim.
2: Bu durumun üstümde yarattığı baskıyı yüzümden okuyabilirsiniz. Ancak ben bu işi seviyorum. Ve bu tür baskılar bu işin bir parçası. İşi başardıktan sonra yaşadığımız mutluluk ve rahatlama duygusu hiçbir şeye değişilmez. Bunu düşünerek ayakta kalıyorum.
1: Ama stres seviyeleri artmak üzere. Çelik halkayı kaldıracak olan gezer vinç eğimli tünele sığmıyor.
4: Tüneli inşa ederken kullanacağımız araçları mümkün olduğunca düşündük. Ancak şu an gördüğünüz gibi vinç tünelin içinden geçemiyor. Bunu sağlamak için tünelin bir bölümünü kırmak zorundayız.
1: Ekipler şimdi programın gerisine düştüler. Saat gecenin biri oldu ama henüz halkayı yerinden kaldıramadılar. Sinirler gergin. Son görevini gerçekleştiren 70 yaşındaki Salvador, 40 dereceyi aşan bu hava sıcaklığında özellikle büyük bir dayanıklılık sergiliyor.
4: İnsan gücü baraj inşaatının %80'ini oluştururken, mekanik güç inşaatın %20'lik kısmında kullanılıyor. Hangisine ne zaman ve nasıl ihtiyacınız olacağını kestiremiyorsunuz. Gerçek bir mühendis bunu çözebilen kişidir zaten. Bazen makineyle anında çözebileceğiniz bir iş insan gücüyle yapılması gerekiyor. Ve bu işi aksatıyor.
1: Saat sabaha karşı 3. Yorgun işçiler sahayı boşaltmak için harekete geçiyorlar. Büyük halkayı yerine koyma anı geldi.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
7: Bana gelen her senaryoya evet deseydim, bugünkü Mehmet olmazdım. O yüzden her şeyi önce bir filtreden geçirmek lazım.
8: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
9: Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mayo olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
10: Migros hepimize iyi gelecek.
11: Mehmet.
7: Efendim.
8: Alıştığımız tadıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
6: Meksika'nın 750 milyon dolara mal olan El Cajon Barajı'nda inşaat sürecinin kilometre taşlarından birine gelindi. Suyun şiddetli gücü karşısında tünelleri güçlendirecek olan dev çelik halkanın yerine tam oturması gerekiyor. Böyle bir operasyon bu ebatta bir halkayla daha önce hiç gerçekleştirilmedi. Halkanın gezer vincin üstüne hatasız oturtulması şart. Sonra da yerine konacak. Teori böyle ama gerçek farklı. Önce vinç halatı bağlanıyor. Ardından vinç 5 metre daha açılıyor ve halkayı yavaş yavaş dikkatli bir şekilde hareket ettiriyor.
7: Haydi, haydi.
8: Çekerken dikkatli olun.
6: Vinç halatı geriliyor. Halkayı hafif bir açıyla çekiyor. Her şey saat gibi işliyor. Ta ki vidalardan biri gevşeyene kadar. Formen halkanın öbür tarafını göremiyor. Yardıma ihtiyacı var. Babasının tavsiyesini göz ardı eden oğul Salvador, kaygılı babasının gözlerinin önünde vince tırmanıyor. Güvenlik kemeri olmadan yapılan tehlikeli bir tırmanış bu. Ama oğul Salvador hem babasının hem de projenin selameti için kendini tehlikeye atmaya hazır. Oğul Salvador'un amacı vidayı yerine takmak ve operasyonun devamını sağlamak.
9: Burada gerekli alan oluştu. Sanırım bu sefer vinci kullanabilecek durumdayız.
6: Oğul Salvador şimdi vinç operatörüne yeniden denemesi için talimatlar veriyor.
10: Salvador yerini buldu. Dinleniyor.
9: Şimdi borunun üst tarafını buraya doğru yatır. Evet, bu tarafta yeterince yer var.
6: Ama halkayı diğer tarafa fazla yatırdılar.
9: Çok yukarıda, çok yukarıda. Dikkat et.
6: Oğul Salvador başarısız olursa hem babasının şirketi parasal olarak darbe yiyecek hem de babası uzun ve başarılı kariyerini üzücü bir şekilde noktalayacak. Oğul Salvador'un yönlendirmeleriyle halkayı bir sağa bir sola hareket ettiriyorlar.
10: Beklediğimizden daha zor geçti.
9: Hadi hadi biraz daha.
6: Bir kez daha deniyorlar. Sonunda başarıyorlar. Halka önümüzdeki haftalarda yerine oturtulacak. El Cajon'un inşaatında kritik bir eşik aşılmış oldu. Rahatlayan baba Salvador hem ustabaşını hem de oğlunu tebrik ediyor. Sonunda başarıyorlar. Halka önümüzdeki haftalarda yerine oturtulacak. El Cajon'un inşaatında kritik bir eşik aşılmış oldu. Rahatlayan baba Salvador hem ustabaşını hem de oğlunu tebrik ediyor.

0: hem de gurur verici bir an.
1: Çok ilginç. Karışık duygular içindeyim. Çok güzel. Bu proje bizim için çok önemli. Hayatımızda bir daha böyle bir proje görür müyüz bilmiyorum.
2: Bu işi hemen bitirip hafta sonu rahat bir nefes almak istiyorum.
0: Zamanında ve iyi yapılmış bir iş. Eyalet valisi El Cajon'daki ilerlemeyi kutlamak için şantiyeye geldi. 5000 işçi onu selamlamak için tahliye savağında toplandı.

0: Bu çok önemli bir kutlama çünkü eyalet valisi bizi tebrik etmek için bugün burada. Böylesi kutlamalar hem bizler için hem de işçiler için büyük bir motivasyon. Bu denli büyük şantiyelerde bunlara ihtiyacımız var. İlerleyen zamanlarda faydasını göreceğiz.
1: Mühendis Federico Schroeder'ı ve saygıdeğer eyalet valisini büyük bir alkışla sahneye alıyoruz.
2: Değerli mühendis arkadaşlarım, değerli dostlarım, sayın devlet yetkilileri ve sevgili işçi dostlarım. Şu an hissettiğim duyguları asla tarif edemiyorum. Çok mutluyum.

0: meslek hayatında daha önce hiç El Cajon'da elde ettiğim başarı duygusunu hissetmemiştim. El Cajon çok başka. Bu ülkenin güzelim nehirlerini, bu güzelim suyu yılda ancak 3 ay kullanabiliyoruz. Buna inanabiliyor musunuz? Bu müthiş dağlarımız sayesinde suyumuzu artık barajlarda toplayabileceğiz. Bu su bazılarımız için hayat, bazılarımız için elektrik ve bazılarımız için de iş fırsatı sağladı. Bunu hep birlikte başardık. Teşekkür ederim.
1: Valiye sahnede Fidencio Mendez ve Federico Schroeder eşlik ediyorlar. Ama El Cajon'da elde edilen devasa başarıların kutlama töreninde sahne Federico'ya bırakılıyor.

0: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
1: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Bana gelen her senaryoya evet deseydim, bugünkü Mehmet olmazdım. O yüzden her şeyi önce bir filtreden geçirmek lazım.
6: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
7: Servis geldi, çantam hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap kurdu.
9: Mehmet.
10: Efendim.
6: Alıştığımız tadıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.

0: Yaşam, ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma. Meyve ve sebzenin tazesi Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Karpuz 19 lira 50 kuruş, kiraz 99 lira 90 kuruş. Doğrusu Carrefour'sa da, doğruca Carrefour'saya. Doğrusu Carrefour'sa.
1: Ol bakalım. Of, bu çok yakında. Yine sıyırdı be. Dur sen dur.
2: Boş ver artık. Onunla baş edemezsin. Görmüyor musun? Red Bull içmiş.
1: Bir tane de ben içeyim de şartlar eşitlensin.
3: Red Bull kanatlandırır.
4: Hodri Meydan. 18-19 Haziran tarihlerinde yumurtalarda ve kahvelerde aynı üründen iki tane alana birinin tutarı kadar mani aynı gün hesabına iade. İki öde biri iade kampanyası Migros ve Makro Center mağazalarıyla Migros uygulamasında. Migros, hepimize
5: iyi gelecek. İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş ve çiğ badem sadece 499 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
6: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
7: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
6: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
8: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
9: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
10: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
11: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
12: Son Ormancı yeni sezonuyla 30 Haziran Salı 20.30'da D-Max'te.
13: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
14: Evet.
15: Aman tanrım.
12: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
16: Kuzey Kutup Dairesi. Buzun altında insanoğlu tarafından bilinen en büyük doğalgaz rezervlerinden biri var. Çıkarabilmek için teknoloji harikası bir gaz rafinerisi, devasa bir metal canavar lazım. Ve işte bu o. 35 bin tonluk muhteşem ağırlığıyla kıpırdatılamaz bir dev. Sorun şu ki, Kuzey Kutup Dairesi'nden 5 bin kilometre uzakta, İspanya'da inşa edildi. Şimdi tek yapmaları gereken oraya götürmek.

0: Hammerfest, Norveç, Kuzey Kutup Dairesi'nin derinliklerinde yer alır. Dünyanın en kuzeyindeki bu kasabada birkaç kısa yaz ayı dışında soğuk dayanılmaz seviyededir. Ama bu küçük balıkçı limanı dönüşüm geçirmek üzere. Çünkü Hammerfest kıyıları açıklarındaki denizin derinliklerinde dünyanın bilinen en büyük doğal gaz rezervlerinden biri var. 190 milyar metreküplük metan donmuş kutup denizinin altında yatıyor. Geniş ve kullanılmayan bir enerji rezervuarı. Yaz mevsimi ve mühendisler deniz yatağının 3 kilometre altına sondaj yapıyor. Buradan çıkan gazı denizin altındaki boru hattıyla 160 kilometre uzaktaki Hammerfest'e taşıyacaklar ve akaryakıta dönüştürecekler. Bunu yapmak için en büyük ve en ileri teknoloji gaz rafinerilerine ihtiyacınız var. Ama sorun burada. Kuzey Kutup Dairesi'nin kış şartlarında yüksek teknolojili bir gaz rafinerisini nasıl yaparsınız? Yapamazsınız. Onu İspanya'da yaparsınız. Cadiz, Güney İspanya'da. 3000 işçi 2 yıldan beri Statoil'in devasa rafinerisini burada yapıyor. 4000 tonluk boru, 1100 kilometrelik elektrik kablosu, 35 bin metreküplük yanmaz yalıtım malzemesi, 10 bin tonluk endüstriyel pompalar, gaz depoları ve diğer malzemeler. Bu bir Kuzey Kutbu gaz platformu için bile çok büyük ve adı Pamuk Prenses. Temmuz ve platform üzerindeki çalışma bitmek üzere. Sıra tüm zamanların en zorlu mühendislik görevine geliyor. Pamuk Prenses dünyanın en büyük yük gemilerine tam sığacak boyutta dikdörtgen şeklinde yapıldı. Ama onu nasıl yükleyecekler? Dünyada böyle bir canavarı kaldırabilecek büyüklükte vinç yok. Bunun yerine Pamuk Prenses, Cadiz Limanı'nın ortasındaki gemiye bindirilmek üzere çekilecek. Bu uzmanlar için bile riskli bir işlem. Saat sabahın 4'ü. Pamuk Prenses denilen dev gaz platformunun 30 saat içinde Cadiz Limanı'ndan ayrılması gerekiyor. Mühendisler şimdi Pamuk Prenses'i ilk kez yüzmeye hazırlıyorlar. Liman müdürü Lazaro Gonzalez operasyonu adamlarına anlatıyor. Bu yapılan ilk yüzen gaz platformu. Bu adamların hiçbiri daha önce böyle bir şey yapmadı.
1: Sular çekildiğinde su depolarını boşaltacağız ve sonra sular yükseldiğinde Mavna'ya yükleyeceğiz. Pompalar konusuna gelecek olursak, bu konuyu daha önceden bilmeyenler için söylüyorum. Çok miktarda boru, pompa, hidrolik hortumu, sensör ve kablomuz var arkadaşlar. Lütfen, rica ediyorum. Manolo'ya sormadan kesinlikle hiçbir şey yapmayın. Sakın çalışan hiçbir şeyi yerinden sökmeyin.
0: Pamuk Prenses her biri 4500 litre su alabilen 15 devasa depo üzerine yapıldı. Şu anda dolular. Ve platform limandaki kumluğun üzerine oturmuş vaziyette. Ama su boşaltıldığında depolar metal balonlara dönüşecek, rafineriyi suyun üstüne kaldıracak. Bu işte bazı tehlikeler var. Pamuk Prenses'i gemiye oturtabilmek için devasa bir tuğla şeklinde yapılması gerekti. Başka bir deyişle yüksek ve üstü daha ağır. Bu yüzden depolardaki suların aynı hızda boşaltılması çok önemli. Aksi takdirde Pamuk Prenses alabora olabilir. Bu platform üzerinde operasyonu kontrol eden mühendisler için kritik bir an. Bu ağır görevi gerçekleştirmek deneyimli gemi mühendisi Rotio Perez'e düşüyor. Pamuk Prenses'i limana yüzdürmekle sorumlu.
2: Suları kontrollü şekilde boşaltıyoruz. Böylece teknenin yere dokunduğundan emin oluyoruz. Pompalar 30 dakika çalışıyor. Şimdi kontrol ediyoruz suyun akışı öngördüğümüz gibi.
0: Ama birkaç dakika sonra işler ters gitmeye başlıyor.
2: 13 numaralı depo boşalmak üzere. Geriye ne kaldı? 719-687, evet 32 santimetre.
0: Bazı pompaların farklı hızda çalıştığından korkuluyordu ve bu doğru çıkıyor. Platform her geçen dakika sudan hafif hale geliyor ve ağırlık merkezi değişiyor. Bu durum düzeltilemezse 400 milyon euro değerindeki endüstriyel tesis kısa sürede kendini Cadiz Körfezi'nin dibinde bulabilir.
3: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, sigortam Net.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
9: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
8: Otel mi? Trivago.
10: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
11: Buyur Hasan.
12: Hadi oğlum.
10: Anne bir şeye bakıyorum.
12: Olmadı mı Hasan'ım?
10: Oluyor oluyor anne.
13: Seni koydu.
12: Hasan uyku vakti.
10: Daha işim var anne.
12: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
10: Bu benim mi?
14: Ahmet abi bak.
15: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
16: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna. Sen oyna, sen oyna, tatlıcığım sen oyna.

0: Kadri Meydan. 18-19 Haziran tarihlerinde yumurtalarda ve kahvelerde aynı üründen iki tane alana birinin tutarı kadar money aynı gün hesabına iade. İki öde biri iade kampanyası Migros ve Makro Center mağazalarıyla Migros uygulamasında.
1: Migros, hepimize iyi gelecek.
2: Bu otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
7: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
6: Yok mu bunun bir çaresi?
8: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
9: GCM Yatırım. GCM Yatırım.
10: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli, toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: 14 bin tonluk boru ve endüstriyel pompalardan oluşan Pamuk Prenses adındaki bu kutup dairesi, gaz platformu yüzdürtülüp çekilmeye hazırlanıyor. Mühendisler 15 devasa safra tankındaki suyu boşaltıyor. Ama bir sorun var. Pompalar farklı hızlarda çalışıyor ve Pamuk Prenses'in ağırlık merkezi kayıyor. Platformun bilgisayar sistemindeki değerleri alarm veriyor.
1: Her 10.7 ya da 8 metre için yaklaşık 1 santimetre fark oluyor. Ama bu iki tank içinde 15 santim fark vardı.
2: Ama bana sorun yok demiştin.
3: 43'e bakar mısınız, farklılıklar gösteriyor.
2: Bunun halledildiğini söylemiştiniz.
0: Deneyimli gemi mühendisi Rotio Perez, platformu dengelemek için pompaların sırayla kapatılmasına karar veriyor.
3: Bu ikisi bu kadar azalmalarını istemiyoruz. Bu ikisini şimdi durduracağız.
0: Perez, liman müdürü Lazaro Gonzalez'i arıyor. Rıhtım işçileri herhangi bir soruna karşın platformu devasa halatlar kullanarak emniyete alacak.
3: Gördün mü? Üçünde de oluyor ve oradaki de aynı şekilde. 31 ve 41 tanklarındaki iki pompanın da çalıştığını fark ettim.
4: Onları durduracak mısın
3: peki? Yarım saat boyunca çalışmayacaklar. O pompalar ne? Diğerlerinden hızlı. O yüzden de kapatıyoruz.
4: Rotio, yarım saat yeterli olur mu peki? Ne dersin?
3: Bilmiyorum. Belki onları uzun sürede kapatabilirim. Ama önümüzdeki yarım saat çalışmıyorlar.
0: Pompaları kapatmak Perez'e biraz zaman kazandırıyor. Ama çabuk davranmalı. Denizin yükselmesine sadece 6 saat var ve yarı dolu safra tanklarıyla Pamuk Prenses tehlikeli şekilde suyun içinde kalacak. Deniz yükseldikçe platform tam denge kurulamadan kum yatağından kalkabilir. Gün doğumundan hemen önce dünyanın en büyük ağır yük gemilerinden biri, efsanevi Blue Marlin, tam zamanında Cadiz limanına giriyor. Marlin çok farklı bir yük gemisi. Kendini batırabilecek ve bu sayede inanılmaz ağırlıkları yükleyebilecek şekilde tasarlanmış. Ve bu ucuza mal olmuyor. Marlin'in günlük maliyeti 250 bin euro. Ve demir attığı anda süre işlemeye başlıyor. Cadiz'e geldiğine göre her saniye değerli. Kaptanı Letonyalı Mikhail Poznaks. Ama gemi limana girdiğinde dümeni kılavuz kaptan Carlos Valle'ye bırakıyor.
5: Yarım yol.
6: Yarım yol.
5: 2 derece iskele.
6: 2 derece iskele.
5: Yarım yol.
6: Yarım yol.
0: Bu operasyon yufka yüreklilere göre değil. Statoil'in değerli gaz rafinerisi devasa bir tuğla şeklinde tasarlandı. Blue Marlin'in üstüne tam oturacak. Yüksek ve yıkılması kolay bir yük. Blue Marlin'in mürettebatı daima endişeli. Çünkü Pamuk Prenses yüklendiği zaman platform ve gemi aynı kaderi paylaşacak. Ve ağırlık merkezi yüksek olan gemiler daha hassas olur. Burası Akdeniz'in en rüzgarlı bölümlerinden birine sahip. Çok fazla güneş olmakla birlikte Atlantik esintilerinden de nasibini alıyor. Rüzgar ya da paraşüt sörfü yapıyorsanız çok güzel. Ama yüksek bir gaz platformunu limandan çıkarmaya çalışan bir mühendisseniz tam bir baş belası. Rüzgar şiddetini artırıyor. Hızı neredeyse saatte 50 kilometre. Bu güvenlik sınırlarının üstünde. Pamuk Prenses suyun içinden yükseliyor. Ama yüzmeye başlayınca güçlü rüzgar altında kontrolü neredeyse imkansız hale gelecek.
7: Mavna 156 metre uzunluğunda. Bazı yerlerde 35 metre genişlikten söz ediyoruz. Yani çok büyük bir yüzme alanı söz konusu. Yani rüzgar... Burada üstesinden gelmemiz gereken önemli bir faktör oluşturuyor.
0: Rüzgar hala çok güçlü. Ama Pamuk Prenses'in safra tanklarının yarısı boşaldı ve su hızla yükselmeye başlayacak. En kötüsü yüzmeye başlayacak platformu çekecek olan römörkör ortalıkta görünmüyor.
3: Alo Anhel, rüzgar şiddetini artırıyor. Devam edip edemeyeceğimizi sormak istedik. Platformu bu halde tutamayız. Yani yakında yüzecek. Evet, kılavuzları aramaya çalıştım. Ama tatbikatlılarmış. Acil olduğunu söyleyin. Ne yapacağımızı bilmemiz gerekiyor, tamam mı?
0: Bu arada limanın dışındaki Blue Marlin'de Kaptan Poznax'la beraber kılavuz kaptan Carlos Valle gemiyi istenen konuma getiriyor.
5: 156'ya dönüyoruz.
0: Bu sıra dışı geminin devrimsel bir tasarımı var. Bu sayede inanılmaz yükler taşıyabiliyor. Gövdesinde 70 tane safra tankı var. 2,5 tonluk pompalardan bir dizi kullanılarak tanklar doldurulmuş. Bütün gemi yüzeyin 9 metre altına batabiliyor. Böylece yük su altındaki güvertenin üzerine yüzdürülüyor. Gaz rafinerisi tam konuma getirildiğinde kaptan tanklardaki suyu boşaltmaya başlayacak. Üstündeki Pamuk Prenses'le beraber gemiyi su üzerine çıkaracak. Ama batık gemiye yer açmak için Cadiz Limanı'nın dibine 300 metre uzunluğunda, 100 metre genişliğinde ve 20 metre derinliğinde büyük bir hendek kazıldı. Tek yapmaları gereken bunu bulmak. Geleneksel planlarla beraber küresel konumlandırma uydu sistemlerini de kullanan Kaptan Poznax ve baş kılavuz Valle gemiyi hendeğin üzerine getirmeye çalışıyor. Platforma ne olursa olsun Blue Marlin'in kaptanının hazır olması gerekiyor. Geminin burnu doğrudan hendeğe doğru itilirken Marlin'in devasa çapaları teker teker bırakılıyor. Geminin tam olarak konumlandırılması gerekiyor. Yoksa batma zamanı geldiğinde Marlin karaya oturabilir. Geminin gelişmiş elektronik sistemlerine göre istenen pozisyonda ve hazırlar. Ama gaz platformu değil. Denizin yükselişi devam ederken pompalarla ilgili sıkıntı hala çözülemedi. Hazır olmaları gerek. Zaman daralıyor.
3: Hayır hayır, nasıl istersen, yüzüyor. Kılavuzlar önden gidiyor. Saat 11.15'te geliyorlar. Teoride hiçbir sorun yok, merak etmeyin.
0: Rotio Perez tam zamanında gelen kılavuz römörkörlerle buluşmaya gidiyor.
8: Acilen konuşmamız gerekiyor.
3: Bir dakika bekleyin, geliyorum. Mavna yüzmeye başlayınca römorkörler ona yaslanarak yönlendiriyor. Bu işten kaptanı sorumlu.
0: Yaşanan zorluklara rağmen römorkör kaptanları ve liman amiri Pamuk Prenses'in gövdesine gelerek talimatları alıyorlar.
9: Buraya geliyor musun yoksa orada mı kalacaksın? 14 numarada buluşalım, tamam mı?
3: Anhel, gidelim.
0: Liman müfettişi Henrik Westrin güçlü rüzgar yüzünden endişeli ve güvenlik için fazladan kılavuz römörkör istiyor.
10: Aynı formasyonu koruyoruz. Bakın, böyle istemiyorum. Rüzgar güçlenirse bu iş yatar.
7: Tamam. Kaç tane var Rafael?
0: Römorkörler yerlerini alırken mühendisler Pamuk Prenses'in palamaralarını çözmeye hazırlanıyor.
7: Sen kimsin? Sen kimsin ve ne söylemek istiyorsun? Tamam Lalo, 20 bar. Matias, 20 bar. Rafael, buraya gel.
0: Kader anı geldi. Pamuk Prenses dünyanın ilk yüzen gaz rafinerisi olarak inşa edildi. Binlerce işçi, Pamuk Prenses'i yapmak için hayatlarının 3 yılını harcadı. Şimdi vedalaşma zamanı. Ortamda tatmin, hüzün ve belirgin miktarda gerilim var. dev rafineri yavaşça rıhtımdan ayrılıyor. Mauna'yı yönlendirmenin zor olduğu anlaşılıyor. Pamuk Prenses bir tekne değil, motoru ya da dümeni yok. O 35 bin tonluk yüzen bir tuğla. Görünen o ki suda dengeli duruyor. Ki bu herkesi rahatlatıyor. Yolculuğunun ilk ayağında sadece birkaç yüz metre yol alarak bekliyor. Bu arada dalgıç ekibi geminin gövdesini kontrol ediyor.
7: Karaya gönderdiğimiz ilk halatlar 5 ve 10 numaralar. İlki birinci dubaya bağlanacak ve sonra ikinci halatı atacağız.
0: Ama Pamuk Prenses'in istenen konuma nasıl getirileceği konusunda bir kargaşa yaşanıyor.
9: Evet, 5 ve 10'u bağlayın. 9 numara burada işaretlenmemiş. Bütün dubalara baktım. Bunlar 1 ve 2 numaralar. Biz 3 numaradayız. Bu 3 numara 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yani ilk yapılacaklar 9, 10 ve 11 olacak. Anlaşıldı mı?
11: 5, 9'a mı bağlanıyor?
9: Evet. 5, 9'a, 9'da 2.
11: Paco, 5 numarayı 9. dubaya bağla. Beni duydun mu?
3: Bir sorun olursa söyleyin, 3 buraya bağlanıyor. Mavna'nın pozisyonu bu. Harekete geçince Mavna'yı koruyan 6 tane savunma sistemi. Bunlar gergin olmalı ve Mavna'yı çekmeli. Böylece Mavna hareket edemez. Oraya bağlanacağız. Mavna'nın demirleyeceği silindirik amortisörler var. Bunların 6'sı bizi karşılayacak. 20 ya da 30 dakika sonra Mavna limanın yanına gelecek. Mavna'nın zarar görmemesi için çarpışmanın yumuşak olması gerekiyor.
0: Şimdi rafineriyi rıhtıma çarpmadan durdurmaya çalışıyorlar. Baş kılavuz Carlos Valle, geminin manevralarından sorumlu kişi. Tüm demirleme halatlarının doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olacak. Ayrıca rıhtıma çok sert çarpmayı engellemesi gerekecek.
5: Sargassos, itmen lazım.
2: Burası kıç. Burası sana ait.
12: Operasyondan haberi yok.
9: Hadi dostum, halatı fırlat.
2: 18'de bir daha deneyeceğiz.
5: Tekrar deneyin.
0: İlk yanaşma girişiminden vazgeçildi. Mauna rota dışına çıktı ve Carlos Valle yanaştırma operasyonuna baştan başlanmasını emretti.
5: Prubanı 18 numarada tut. Orada ne yaptıklarını görüyor musun?
12: 18'de tutuyoruz.
0: Bir kez daha zamana karşı yarışıyorlar. Sönük gelgit sona erdi ve deniz yükseldikçe liman içindeki akıntıların şiddeti sürekli artacak. Platform hızla bağlanmalı.
5: Bütün römörkörler dursun. Bütün hepsi.
8: Generoso durdu. Sargassos durdu.
5: Hayır dostum, lütfen. Zaten hepsini durdurduk Paco. Platform istediğim kadar hızlı değildi. Ne istediğimi anlamadılar. Bu yüzden biraz kargaşa yaşandı. Ve o anda Pruba'nın kontrolünü kaybettik. Böyle yavaş yavaş kontrolü kaybettik.
9: Oraya koy. Bunu iyice kıvır.
0: Sorunlara rağmen Pamuk Prenses ilk kısa yolculuğunu tamamladı.
3: Sonunda her şey iyi gitti. Neredeyse bitirdik. Mavna'yı emniyete almak için birkaç halat daha bağlayacağız ve iş bitecek. Çok mutluyuz.
0: Pamuk Prenses nihayet yüzerken gövdesinin alt tarafını ilk kez inceleme fırsatı buluyorlar. Zeminle gövde arasında sadece 3 metre mesafe olduğundan görevlerini yapmaya çalışan dalgıçlara çok az yer kalıyor. Ve bu dünyanın en zorlu mühendislik işlerinden biri.
9: Orada rahatsın değil mi?
8: Akıntı epey güçlü.
9: Evet, akıntı güçlü. Güney ucuna bakmadınız mı?
0: Domingo Paz Moreno ekip lideri. 20 yıldan uzun zamandır dünyanın her tarafında dalıyor. Mavna'nın altında deniz içinde çalışmak tehlikeli. Gövdenin altında görüş mesafesi 45 santimetrenin altına inebiliyor.
9: Karşılaşacağın ilki uzunlamasına olan.
8: Bir taraftan diğerine çapraz.
9: Evet, bu çapraz.
8: Tamam, bu ilkiydi.
0: Ekibin ana görevi 480 tane büyük metal çubuğu kontrol etmek. Bunlar platformun altına kaynaklanmış. Bu 2 metrelik çubuklara anotlar deniyor. Ve tamamı çelik platformun deniz suyunda korozyona uğramasına engel oluyor. Elektrik akımı her anottan geçiyor. Yüklü metal artık oksitlenmeyi gemiden uzağa çekiyor. Yani anot paslanıyor ama gövdeye bir şey olmuyor. Anotlar 50 yıl çalışacak şekilde tasarlanmış. Ama mühendisler bazılarının rafineri inşaatı sırasında zarar görmüş olabileceğinden korkuyor.
9: Eğer kopmuş anot varsa onları kesmeliyiz. Blue Marine'in ya da Mavna'mızın gövdesine zarar verebilirler.
0: Zarar görmeyen anotlar kablo kelepçesiyle işaretleniyor. Böylece hasarlı olanlar çıkarılırken kargaşa yaşanması önleniyor.
9: Şu ana dek hasarlı 3 tane bulduk. Statoil ile bildirdikten sonra onları işaretleyip kontrole devam edeceğiz.
0: Böyle bir mühendislik görevi yeterince zordur. Ama devasa bir gövdenin altına daldığınızda en küçük problem bile hayatınızı tehdit edebilir.
13: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
14: Geceliği 4200 lira.
15: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
16: Trivago.
17: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
16: Trivago'da da var.
18: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
16: Trivago'da o da var.
19: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
20: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
16: Tekrar söylememe gerek var mı?
19: Otel mi? Trivago.
21: Patron! Gel oğlum buraya.
22: Ya.
21: Hemen döneceğim tatlım. Aferin oğluma. Gel otur. Hadi eve gidiyoruz.
23: Patron dur.
21: Patron ne yapıyorsun oğlum sen? Patron dur dedim sana.
24: Patron çıldırdın mı?
21: İyice söz dinlemez oldun.
23: Pardon canım, nerede kalmıştık?
25: Sen var ya sen.
26: Red Bull kanatlandırır.
27: The Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros.

Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
1: Dünyanın en büyük yüzen gaz platformunu Kuzey Kutup Dairesi'ne götürecek gemiye nasıl yüklersiniz? Basit. Bunun için gemi mühendisleri, römorkör kaptanları, liman başkanları ve bir tane çok endişeli kaptan yeterli. Bu dünyanın en ileri ve en pahalı rafinerilerinden biri. İspanya'da yapıldı ama Norveç'e gidiyor. Şimdi asıl sorun, rafineriyi kısa süren sönük gelgitte, akıntı en zayıf haldeyken yüklemekte. Ama bu olmadan önce dalgıç ekibi gövdeyi kontrol etmeli. Statoil'in dalgıç yöneticisi Jan Erling Nakestad platforma geliyor. Süreci kontrol etmeye geliyor. Çünkü dalgıçların güvenliğinden endişeli.
2: Merhaba, nasıl gidiyor?
3: Her şey yolunda.
1: Bu tür dalışlarda en büyük sorun hava desteğidir. Pamuk Prenses çok büyük. Ve altına giren dalgıçlar karanlıkta ve güçlü akıntıya karşı çalışıyorlar. Yönlerini kolayca kaybedebilirler. Solunum ekipmanında bir sorun yaşarlarsa zamanında çıkabilmeleri imkansız.
4: Göbek bağını biraz daha uzatabilir miyiz?
3: Biraz daha göbek bağı.
1: Göbek bağı dalgıcı yüzeydeki dünyaya bağlıyor. Dalgıçlara oksijen ve azot pompalayan bir yaşam hattı. Aynı zamanda operasyonu yöneten ekip lideri Domingo Paz Moreno'ya video görüntüleri taşıyor.
3: Bir dakika.
2: Tamam, şimdi iyi baksın. Bir tane var ve kolayca temizlenebilir. O kadar.
3: Metal plakanın bağlantısını temizle.
5: Mükemmel. Boyalı, çatlak yok, korozyon yok. Kaynağı iyi görünüyor. Bunda hiçbir problem yok.
1: Aniden dalgıçlardan biri sıkıntı yaşıyor. Oksijen desteği azalmaya başlıyor.
5: Oksijen akışımı kontrol eder misiniz?
3: Ne?
5: Astımlı gibi nefes alıyorum. Göbek bağımda bir sıkıntı olmalı.
1: Jan Nakestad, hava basıncını ayarlamak için göbek bağı kontrol kutusuyla boğuşuyor. Karışımda neyin yanlış olduğunu söylemek zor. Akışı artırıp dalgıçtan haber bekleyecekler.
3: Tony, iyi misin?
4: Tony, ben iyiyim.
2: Tanrı'ya şükür.
4: Oradan çık, olur mu?
1: Limanın dışındaki Blue Marlin, yarın sabah alacağı yük için hazırlanıyor. Mürettebat güverteye oturtulmuş olan ağır kalasları kontrol ediyor. Bunlar platformu destekleyip gövdesinin ortasına yerleştirilmiş anotları koruyacak. Kaptan Poznax, Marlin'i bu gece batırmak zorunda. Bu operasyon 8 saat sürüyor. Pamuk Prenses'in güvertesinde gemi mühendisi Rotio Perez platformu Blue Marlin'le randevusuna hazırlıyor. Safra tanklarındaki su seviyelerini dengelemek için sabaha kadar zamanı var.
6: Onlara ekipmanı hazırladınız mı diye sordum.
7: Depomuz şuradaki konteynerin içinde. Orada ince borulardan bir tekerlek var. Ama çok ince. Yaklaşık 15'lik, yani yarım inçten daha ince. Yani kesin değil. Doğrultmamı ister misin?
6: Evet, seviyeleri kontrol edin.
1: Platformun gerçek ağırlık merkezinin yeniden hesaplanması çok önemli. Blue Marlin'e yüklendiğinde dengede olmazsa platform şiddetli fırtınada alabora olabilir. Dalgıçlar gövdenin altında 8 tane hasarlı anot belirledi. Bunların çıkarılması lazım.
8: benzin diye.
4: Dersi, ışığın çalışmıyor mu?
5: Hayır, çalışmıyor.
4: O zaman bir sorunumuz var. Şimdi ışık var mı?
5: Evet. Biraz daha artırabilir misin?
4: Tamam, şiddetini artırıyorum.
5: Böyle iyi.
1: İlk olarak hasarlı anotlara ipler bağlanacak. Sonra güçlü oksijen kaynağıyla kesim yapılacak. Ama akıntı sürekli güçleniyor ve dalgıçları bağlantı noktasından sürüklüyor.
4: Halatı nereye bağlayalım?
5: Buradan geçiriyoruz. Böylece seni de çekmiyor.
1: Adamlar nihayet anotları kesmeye hazır.
4: Percy, elektriği istediğin zaman söyle.
5: Tamam, elektriği alabilir miyim?
4: Veriyorum. Kesiyor musun? Kestin mi?
5: Bana daha fazla güç ver.
4: Daha fazla güç.
1: Kalın çeliği kesmek bile başlı başına zor. Ama bu işi su altında, karanlık ve dar bir alanda yapmak daha da zor. Ve zaman akıyor.
5: Bu koptu.
4: Koptu mu?
5: Evet.
4: Tamam, harika. Kesildi.
1: Herkes kontrol ve tekrar kontrolde son turlarını atıyor. Bu kez başka hata olmamalı.
6: Burada su olmalı mıydı? Bence olmamalıydı.
9: Yok, buradan gidiyor.
6: Su yok mu?
9: Hayır, su yok.
6: Nasıl olur? Böylesi harika, daha iyi ama tuhaf. Su olmadığı sürece sıkıntı yok. Gerekli testi yapabiliriz. Eğer tüm tanklar boşsa o zaman...
9: Evet, buradan oraya kadar. Hepsine kendim baktım. Daha ileridekileri ise iki kez kontrol ettiler. Biz atmadıkça su içeri giriyor.
6: Yani siz biraz durduğunuzda su geri gidiyor.
9: Sadece biraz.
6: Bunlar çok küçük.
9: Bakın mesela dün orada hiçbir şey yoktu. Ama şimdi 6 santimetreye kadar yükselmiş bulunuyor.
6: Bu yüzden oluyor. Çünkü bunlar fazlalık ağırlıklar. O yüzden.
1: Saat sabahın 3'ü. Blue Marlin Cadiz limanında suya batıyor. Güvertesi sürekli olarak daha derine iniyor. Cadiz'deki gemi mühendisleri daha önce böyle bir şey görmediler.
10: Evet.
4: Duba yerleştirildi. Dün gece ya da bu gece olduğu yerde. 4 duba da yerine yerleştirildi.
1: Marlin'in gövdesi batarken Kaptan Poznax dubalar yerinde mi diye bakıyor. Su yüzeyinin hemen altında görünmez olan dev kargo gemisi limandan geçen ve durumu bilmeyen tüm gemiler için tuhaf bir görüntü oluşturuyor. Ve saat 4 oldu. Anahtar oyuncular rıhtımda bir araya geliyor. Aralarında Kaptan Poznan patronu Arnie Reed de var. O da eskiden gemi kaptanıymış. Marlin'in değerli yükünün yüklenmesi ve sağ salim teslim edilmesini yönetmek için burada. Pamuk Prenses'in 6.30'da rıhtımdan ayrılması planlanıyor. Ve platformun yapımcısı Dragados, dünyanın ilk yüzer gaz platformunun sorumluluğunu nihayet devrediyor. Rocío Pérez'in işi burada bitiyor. Kutlama için çok erken ama rahatladığı belli.

0: Ama Kaptan Reed için zorluklar yeni başlıyor. Blue Marlin artık hendeyinde tamamen batmış durumda. Yüzeyin altında ışıldıyor. Reed rıhtımdan son dakika kontrolleri için Kaptan Poznak'ı arıyor.
1: Rüzgar biraz şiddetleniyor mu acaba?
2: Kontrol ediyorum, bekleyin. Hala 15'te 18 kilometre.
1: Tamam.
0: Platform yolculuk için hazır. Saat 6.30 ve sönük gelgite 2 saat var.
3: Çekilin, çekilin.
0: Blue Marlin'le birleşme gelgit döndüğü ve su en sakin olduğu anda tamamlanmak zorunda. Yani 30 dakikalar olacak. Platformda son dakika gerilimi ve hızla yayılan panik havası için bu yeterli.
3: Hayır. Kılavuzlar provanın burası olduğunu biliyorlar. Kıçsa bu tarafta. Hayır. İkisi de doğru yerinde. Sorun yok. Kıç halatını atıyoruz, tamam.
0: Liman amiri ilk halatın atılması emrini veriyor. Beş romörkör tarafından yönlendirilen platform bir kez daha rıhtımdan ayrılıyor. Telsizliğe iyi haber veriliyor. Yola çıktılar.
4: Şu anda rıhtımdan ayrılıyoruz.
2: Tamam, çok iyi. Teşekkür ederim. Geliyorlar.
0: Neredeyse 10 yıllık planlama ve inşaattan sonra Pamuk Prenses nihayet kuzeye doğru yola çıkıyor.
3: Blue Marlin'e konumumuzu bildirin.
5: Blue Marlin, size doğru geliyoruz. Bizi görüyor musunuz?
4: Olumlu. Rıhtımdan 40 metre
5: açıldık. Kış tarafımız kuzeye bakıyor.
4: Evet, sizi görebiliyoruz.
5: Sorunsuz şekilde size doğru geliyoruz.
0: Sabahın ilk ışıkları limanda batmış bekleyen Blue Marlin'i ortaya çıkarıyor. Güvertedeki kaptan Poznak son kontrolleri yapıyor.
5: Hangi hızla gidiyoruz?
4: Bir taraf yarım, diğer taraf yarımdan biraz fazla.
5: Biraz daha hızlı gitmeliyiz.
0: Pamuk Prenses çok dengeli olmasına rağmen beklendiğinden daha yavaş gidiyor. Eğer sönük gelgiti kaçırırlarsa güçlü akıntılar yükleme operasyonunu çok tehlikeli hale getirebilir. Marlin'in güvertesine uzun metal bir direk dikildi. Gemi battığında bu direk suyun üzerinde görünür halde kalıyor. Arne Reed bunu kullanarak platformu tam istenen konuma getirecek. Pamuk Prenses'in Marlin üzerine mükemmel yerleştirilmesi çok önemli. Yerleştirilmezse geminin suda yükselirken alabora olma ihtimali var. Marlin'i yükseltme zamanı. Eğer yükselmezse, devasa gövdesinin altında sadece bir metre suyla beklemek zorunda kalır. Platform gemiye yaklaşırken Arne Reed komutayı alıyor. Arkasında kalın bir halat çeken motor platformdan ayrılıyor. Bu Pamuk Prenses'i gemiye doğru çekip konumunu ayarlayacak birkaç halattan biri. Baş kılavuz Carlos Valle telsizle talimat veriyor.
5: Geri dönmelisiniz. Orada fazla oyalanmayın.
0: Pamuk Prenses artık yavaş yavaş Marlin'e doğru çekiliyor. Herhangi bir hatada 35 bin tonluk gaz rafinerisi köprüyü ya da geminin provasını parçalayabilir.
5: Olabildiğince çabuk geri dönün.
0: Kaptan Poznak, Arne Reed'in emirlerini mürettebatına iletiyor.
4: Şimdi beni dikkat dinleyin. İşaret direğine doğru çekilirken 7 numaralı halat böyle olmamalı. 7 numaralı halatı toplamalısınız ve halatı kutunun ön tarafına yığmalısınız, tamam mı?
6: Baksanıza, Buradaki romörkörün halatı koptu. Bırakın gitsin, halatını kontrol edemiyor. Buradan gitsin, uzaklaşın. Evet, bırakın gitsin, gitsin. Hadi.
0: Kaptan Reed, devasa platformu kendine ya da gemiye hasar vermeden tam konumuna getirebilmek için halatları idare edenlere çılgınca komut yağdırıyor. Halatların boyutlarına ve rafinerinin inanılmaz ağırlığına rağmen bu hassas bir ayarlama operasyonu ve sönük gelgit sona ererken akıntı sürekli olarak güçlenecek.
6: 7 numarayı tutun, hareket ediyoruz. 10 numarayı bırakmayın, tamam mı? Biraz geri verin. 7 numarayı bırakmayın. 1 numarayı da tutun. 1 numarayı tutun.
0: İkinci rehber direği platformun Marlin üzerindeki yerini almak üzere olduğunu gösteriyor.
6: 4 numarayı çekin. 4 numarayı çekin.
0: Platform konumunu kaybetmeden önce sabitlenmeli. Halatların akıntıda hareket eden 35 bin tonluk yükü durdurması bekleniyor.
6: Yo yo yo yo, hayır hayır, bunu tersten sarın. Bunu tersten sarın. Tamam. Buradan uzaklaşın, uzaklaşın, hadi hadi hadi, uzaklaş.
0: Bu kalın halatlardan biri koparsa ölümcül bir tehlike yaratabilir.
6: Halatı sabitleyin ve diğerini bağlayın.
0: Sonunda halatlar sabitleniyor. Rehber direği bir kez daha kontrol ediyorlar. Teoride Pamuk Prenses tam olması gereken yerde. Zaman geldi. Kaptan Poznax geminin sudan çıkarılması için emir veriyor. Devasa safra tanklarındaki su boşaltılırken, devasa Marlin Cadiz limanında yavaş yavaş yükseliyor. Ve bunu yaparken, dünyanın ilk yüzen gaz rafinerisi suyun üzerine kaldırılmış oluyor. Marlin ve platform birlikte 100 bin ton ağırlığa ulaşıyorlar. Bu muhteşem bir görüntü. Dünyanın en tuhaf yük gemisi, olağanüstü bir yolcuyu güverteye alıyor.

Pamuk Prenses ve Blue Marley'nin kaderleri artık kopmayacak şekilde birbirine bağlı ve tarihi yolculuklarına başlamak üzereler. Bu teknoloji harikası gaz temizleme fabrikası İspanya'nın Atlantik sahilinden Fransa, Manş Denizi ve Kuzey Denizi'ne, oradan Norveç Denizi'ne nihayet her şey yolunda giderse 11 gün sonra Hammerfest Norveç'te limana yanaşacak. Marlin, Portekiz sahili boyunca istikrarlı bir şekilde ilerliyor. Ama yolculuk daha yeni başlıyor. Yolculuğu onu azgın sulara götürecek. Manş Denizi, Kuzey Denizi ve Norveç Denizi yoğun deniz trafiği olan yerler. Dahası korkunç güçlü rüzgarları ve fırtınalarıyla nam salmışlar.

0: geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sulla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
0: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
2: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Teknolojik babaların hediyesi Teknosa'da. Oppo A5 5G 256 GB akıllı telefon alışverişinizde Philips 7'si bir arada erkek bakım kiti hediye.
7: Rolüme bürününce herkes değiştiğimi zannediyor. Dış görünüş değişse de içindeki değişmez. Mehmet'se Mehmet. Mehmet Efendi ise Mehmet Efendi.
8: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla. Kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
9: Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros hepimize iyi gelecek.
10: Mehmet.
7: Efendim.
8: Alıştığımız tadıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
11: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
12: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam Tonbank, kartım hadi.
13: Kuzey Kutup Dairesi içindeki Hammerfest Norveç, dünyanın en kuzeyde yer alan şehri. Petrol işçileri kısa yaz mevsimini partiler ve içecek festivalleriyle değerlendiriyor. Statoil gaz işleme fabrikasının çoğunu hazırladılar bile. Ve şimdi bulmacanın son parçasını bekliyorlar. Pamuk Prenses olarak bilinen devasa gaz rafinerisi İspanya'da yapıldı ve nihayet Blue Marlin adındaki yük gemisiyle Hammerfest'e doğru getiriliyor.
14: Denizde 11 gün geçiren Marlin, üzerindeki 100 bin tonluk devasa yükle nihayet etraftaki fiyortların görüş alanına giriyor. Sakin bir deniz umuyorlardı ve dilekleri gerçekleşti. Şimdi son bir mühendislik görevi kaldı. Gaz platformu Blue Marlin'in üzerine tam oturacak şekilde yapıldı. Ama şimdi indirilip son dinlenme yerine yerleştirilmeli. Bu dikdörtgen liman, Statoil'in kutuptaki gaz istasyonunun kalanıyla bağlantılı. Çalıştığı zaman borulardan ve depolardan oluşan bu koca labirent gaz işleme operasyonunun kalbini oluşturacak. Çalıştığı sürece her gün milyonlarca ton doğal gaz emecek ve onu akaryakıta dönüştürecek. Pamuk Prenses limana yanaşmadan önce dalgıçların son bir kontrol yapması lazım. Gövdesindeki metal anotların İspanya'dan gelene dek zarar görmediğinden emin olmalılar. Ve bu da zorlu bir iş. Burada dalmanın kendi özel sorunları var. Deniz İspanya'dakinden çok daha soğuk ve kutup akıntıları çok güçlü. Ama dalgıç mühendislerin 3 saat kadar platformun altında kalması gerekiyor. Hayatta kalabilmek için dalgıçlar platin kaplı 5 santim kalınlığında dalgıç tulumu giyiyor. Fiyordun kendisi de inanılmaz derin. Altına yüzmeden önce platformun Blue Marlin'den indirilmesi lazım. İlk olarak geminin safra tanklarına deniz suyu dolduruluyor. Böylece Blue Marlin fiyort sularına batıyor. Batarken halatlar bırakılıyor ve Pamuk Prenses zarif bir biçimde yüzüyor. Müzik Kaptan Arnie Reed rahat bir nefes alıyor. Dalgıçlar gövde üzerindeki anotları kontrol etmeye başladı bile.
4: Evet Henrik.
10: İki tanesi yerinde.
4: İki tanesi yerinde.
14: Ama beklenmedik problemler çıkıyor. Marley'nin gövdesinde bulunan ağır tahta kalaslardan birçoğu platformun gövdesine yapışmış. Gövdenin altındaki akıntı da tehlikeli derecede güçlü.
4: Hey Stan.
10: Evet.
4: Tahta kalas gördüğünüz zaman çok dikkatli olmalısınız.
10: Deneriz. Yüzerken etrafınıza çok dikkat edin.
14: Platformdan sarkan bu büyük kalasların kesilmesi gerekiyor. Ama hızlı hareket eden denizde dalgıçlar için gövdesinde bulunan ağır tahta kalaslardan birçoğu platformun gövdesine yapışmış. Gövdenin altındaki akıntı da tehlikeli derecede güçlü.
4: Hey Stan!
10: Evet!
4: Tahta kalas gördüğünüz zaman çok dikkatli olmalısınız.
10: Deneriz! Yüzerken etrafınıza çok dikkat edin.
14: Platformdan sarkan bu büyük kalasların kesilmesi gerekiyor. Ama hızlı hareket eden denizde dalgıçlar için

0: Buz gibi denizle 2,5 saat boğuşan dalgıçlar yorgun halde dönüyor.
1: Işıkta 15 metre görebiliyordum. Sen beni görebildin mi?
2: Hayır, ben öndeydim. Yerimi göbek bağımı çekerek buluyordum. Önümde 2 tane anot vardı.
1: Son 3 sırada göbek bağım çok gergindi. Akıntı onunla beraber beni de çekiyordu.
2: Akıntı yüzünden hiçbir şey yapamıyorsun.
0: Hammerfest'teki mühendisler için bu kader anı. Pamuk Prenses nihai evine yerleştirilmeli. 4 devasa vinç, 35 bin tonluk yüzen gaz rafinerisini limana çekiyor. Bu dünyanın en gelişmiş gaz rafinerisi. Yapımı 400 milyon euroya mal oldu. Taşınması için büyük efor harcandı ve hataya hiç yer yok. Platformun iki tarafında da yarım metre boşluk var. Rıhtımın kenarı tahtayla ve üstü ise 3 ton yağ ile kaplandı. Bu yeterli olacak mı? Platform şaşırtıcı derecede hızlı ilerliyor. Pamuk Prenses tamponlar arasında ilerliyor ve sonunda devasa platform tek parça halinde duruyor. Bulmaca tamamlanıyor. Buzlu kutup denizinin altında gömülü geniş gaz rezervine artık sondaj vurulabilir. Bu dünyanın ilk uzaktan kumandayla deniz altından gaz üreten tesisi. Ve kalbinde 5000 kilometre uzakta İspanya'da yapılan dünyanın en gelişmiş gaz rafinerisi var. Bu mühendisler Rotio Perez, Domingo Paz Moreno ve Arne Reed için unutulmaz bir yolculuk oldu.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Hodri Meydan. 18-19 Haziran tarihlerinde yumurtalarda ve kahvelerde aynı üründen iki tane alana birinin tutarı kadar mani aynı gün hesabına iade. İki öde biri iade kampanyası Migros ve Makro Center mağazalarıyla Migros uygulamasında.

0: çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
2: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
3: Her ev güzel istikballe.
4: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
5: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden bir

0: zor.
1: Gidip efsanevi kurşun geçirmez motoru olan bir araba aldım. Fakat artık kurşun geçirmez özelliği olmayan bir motorla.
0: Evet. Fakat sinirlerimize hakim olursak bu turuncu motor bir hazine olabilir. Sadece hünerli ellerinin bu motorla uğraşması gerekiyor. Ben ilgi gerektiren sembolleşmiş arabalar bulurum. Et de onları onarır ve sonra kar etme umuduyla satarız. ...1999 yılında 50. yılının sonunda Honda popüler Mazda MX-5'ten daha sert bir üstü açık araba yaratmak istedi. Sonuç S2000 oldu. Oldukça iyi görünüyor ancak bu arabanın USP'si 2 litrelik kuvvetli bir motor. Honda'nın efsanevi VTEC sistemine sahip ve motoru hareket ederken ayarlıyor. Yüksek devirlerde ikinci bir kam seti devreye sokarak 240 beygir güç veriyor ve 0'dan 100'e 7 saniyenin altında ulaşıyor. Aracın iki katı pahalı olmasını haklı kılan sürüş özellikleriyle bunun kült bir araba olması şaşırtıcı değil. Hadi bir tane bulalım. Piyasada araba bulmanın en zor olduğu kısım giriş seviyesidir ve ben de oraya gidiyorum. Motorsuz bir S2000 bile 2000'e gidebilir. 5000 eski bir motor için ortalama bir fiyat olabilir. Ben bu ikisi arasında bir şey harcamak istiyorum. Zor bir karar. İnternette uzun bir araştırmadan sonra bu ilana rastladım. Bu 2003 model bir S2000. İnternette açık arttırma sitesinde nadir bir renkte. Bugünlerde zorlukla rastladığımız altına benzeyen Imola turuncusu. Bir modsi var. Adam arabaya epey para harcamış. İyi görünüyor.
2: Alo.
0: Merhaba, satılık arabanız için arıyorum.
2: Honda S2000, evet.
0: Çalışma haldeyken mi aldınız?
2: Bunu bir arkadaşımdan aldım ben.
0: Bu yolunu kaybetmiş bir proje arabası. Satıcının onaramayacağı bir motor sorunu var. Motor üzerinde hiç tamir yaptınız mı?
2: Manchester'da bazı adamlara motor onarmaları için para verdim. O günden beri hiç düzgün gitmedi diyebilirim.
0: Peki gidiyor mu?
2: Güzel gidiyor.
0: Açık arttırmada olmasına rağmen satıcı 3500 pound'a vereceğini ima ediyor.
2: Aklımdaki fiyat buna yakın ve bence bu güzel bir araba.
0: Bu araba gerekenden 1000 pound daha ucuz. Bana uyar. Sanırım hemen gidip arabayı görmem gerekiyor. Merhaba, günaydın. Nasılsın? Ben Mike.
2: Merhaba Mike, ben de.
0: Seni görmek çok güzel. Bu seninle konuştuğumuz küçük Honda S2000 olmalı.
2: Evet.
0: Hakkında bana neler söyleyeceksin?
2: Şöyle, çıktığı günden beri hep istediğim bir araba ve harika görünüyor. Bir arkadaşım yaklaşık 2,5 yıl önce bunu aldı ve onu kıskandım. Özellikle rengini. Ancak ne yazık ki çok az yağ ile çalıştırdı ve motoru kısmen bozdu. Bu araç, evet,
0: bu hoş,
2: yürümez şekilde satıldı. Arabayı eski ihtişamına kavuşturma niyetiyle ucuza aldım. Aslında ikinci el bir motor takacaktım. Manchester'daki bir şirketten ulaştılar bana ve motoru... İkinci el motor koyacağım maliyeti yeniden yapabileceklerini söylediler. Motoru yenilediler ama hiçbir zaman düzgün çalışmadı sonra.
0: Evet, gerçekten bu üzücü.
2: Evet, artık kaybımı durdurmam gerek. Bunun için şu ana kadar çok para harcadım ve ne zaman biter bilmiyorum.
0: Tamam, araca iyice bir bakalım çünkü arabanın gövdesi aslında iyi görünüyor değil mi? Ve renginden hoşlandım. Geldiğimde ilk fark ettiğim ön farlarının biraz puslu olduğu ve jantların yenilenmesinin gerektiği. Yan hatları hoş ve keskin. Evet, iyi görünüyor bu araçların arka tarafını,
2: evet, evet,
0: seviyorum. İzlemesi harika bir araba çünkü o kadar hızlı ki genellikle arkada kalıyoruz.
2: Evet.
0: Çift egzoz, çift far var. Tamam, şoför koltuğuna bakalım. Harika görünüyor değil mi?
2: Kesinlikle evet.
0: Büyük kırmızı marş düğmesi, yanlış hatırlamıyorsam seri üretimlerde ilk görülenlerden biri.
2: Evet, sanırım haklısın.
0: Çok güzel deri koltuklar var ve iyi duruyorlar, çok hoş. Vites topuzundan çok emin değilim.
2: Hayır, bu da arabada olan bir şeydi ve hiç sevmedim. Orijinal S2000 parçasını takmaya niyetlenmiştim aslında ama olmadı.
0: Tamam, kaputu açabilir miyiz?
2: Tabii ki, evet.
0: Motora bir göz atalım. Honda S2000'in çarpan kalbini görmek için heyecanlıyım. Oh, tanrım, biraz dağınık görünüyor.
2: Evet, ne yazık ki adamlar motoru tamir ettiğinde bana böyle geldi.
0: Şaka yapıyorsun. Güzel sunulmamış ve bir diğer kötü yanı da açıkta kalan metal parçaları. Gerçekten hava şartlarından etkilenmişler. Çünkü
2: doğru,
0: bir
2: evet,
0: kesimindeyiz. Burada radyatörün üstündeki bu mesnetler oksitlenmiş. Şuradaki ufak kapak paslanmış. Tabii temizlenebilir ancak hayli iş gerektiriyor.
2: Tamam.
0: Diğer sorun da buradaki kam kapağı. Pastel boyayla boyanmış gibi duruyor.
2: Evet, gövdeyle aynı renkte yapılmış olsaydı olurdu.
0: Peki sürüşü nasıl?
2: Hava yakıt oranı sorunlu. Egzoz dumanlarını ve o yanmamış yakıtın kokusunu alabiliyorsunuz. Isındığı zaman duracak gibi oluyor ve zorluyor.
0: Peki bu araçla ilgili büyük bir risk değil mi? Bu motor ucuz olduğunu kabul ediyorum ve tıpkı ilanında da belirttiğin gibi olsa da motorun gerçekten onarılıp onarılamayacağı büyük bir kumar çünkü oldukça teknik bir birim.
2: Evet, bu doğru.
0: Kısa bir test sürüşü yapmamın sakıncası var mı?
2: Hiç sorun değil.
0: S2000 değeri çok azımsanmış bir araba. Evet, insanlar onu seviyor. Fakat çok az insan Honda'nın bu motora sıkıştırmayı başardığı teknolojisini, mühendisliğini ve performansını biliyor. Bunu 5000 pound'dan ucuza almak kesinlikle müthiş bir şey. Virajlarda süspansiyon iyi geliyor, yolu güzelce tutuyor. Genellikle arabalar 6 veya 7 binde devir atarken VTEC bunu 9 binde yapıyor. Neredeyse ayrı bir motor daha devreye giriyor ve size inanılmaz bir güç sağlıyor. Öyleyse hadi bir deneyelim. Oo, olamaz. Her yeri sorunlu ve korkunç. Bu arabanın sorunları olduğunu biliyordum ama bu kadar büyük olduğunu düşünmemiştim. Genelde birkaç zıplama olabilir ama bu hiç iyi değil. Şimdi frenleri deneyelim. Oh, araba stop etti. Hadi ama. Uf. İşte gidiyoruz. Motorun gücünü belirten işaretler var. Ve gerçekten müthiş hissettiriyor. Ancak oldukça nadir. Hayır, ayağımı indirmek istiyorum, gerçekten izin vermek istiyorum ama bunu yapmıyor. Neil bize karşı sorunlar hakkında çok dürüst olmuştu fakat direksiyon hakkında yazdığı özellikler böyle değildi. Burada bir sorun var. Biraz takılıyor ve tekrar düzeliyor. Sonra yeniden takılıyor ve çok sorunlu. Ve bu ucuz bir tamir olmayacak, pahalıya patlayacak. Bütün bunlardan sonra büyük soru şu, acaba bunu istiyor muyum? Aslında gerçek amacım buraya gelip arabayı almamak değildi. Sorunlarını biliyordum. Eski olduğunu ve ucuz olduğunu biliyordum ve bu yüzden buradayım. Ama bunu düşünürken şimdi de direksiyonla ilgili bir sorun var. Diğer sorunlar da var, tıpkı kaputun altındaki paslanmalar gibi. Bunların hepsinin tamiri de para edecek. Bunun gibi arabaların yolda kalmayı sürdürmesi için bana ve Ed gibi kişilere ihtiyaç var. Ve bu yüzden sanırım bu arabayı almak istiyorum.
2: Ne düşünüyorsun Mike?
0: Evet, tıpkı hatırladığım gibi gerçekten içinde olmak harika. Şoför koltuğu gerçekten iyi, yolda iyi duruyor ama bir sorun var. Sadece motorumuz hasta bir köpek yavrusu değil, bunu biliyorduk. Ayrıca direksiyonla ilgili de bir sorun var ve şaşırdım çünkü arabayı doğru anlatmıştın. Fakat direksiyon oldukça sorunlu ve kendini diğer tarafa atıyor.
2: Kabul etmeliyim Mike. Geçen Eylül'den beri arabayı sürmedim ve o zamanlar iyiydi. Zaman zaman oluyordu ama bilmiyorum.
0: Belki de çok beklediği içindir. Ama bu arabanın benimle iletişime geçtiği gerçeğini yok etmiyor. Sen pes etmişsin. Artık kurtarmak istemiyorsun sanırım. Ben istiyorum. Tekrar yollara çıkmasını istiyorum. Ancak bunun bir bedeli var. Şu anki fiyatı nedir?
2: Şu ana kadar 3-4 bin arasında.
0: Tamam. Ne kadar istiyorsun?
2: 3500 pound almayı umuyordum. Hedefim buydu.
0: Görüyorsun, bence biri gelip 3500 verebilir. Ancak yine biri gelip benimle aynı sorunları bulup arabayı almadan dönüp gidebilirdi. Almak istiyorum ama 2750 pound'a satın.
2: Hayır, bunu yapamam Mike, hayır.
0: Peki en iyi fiyatın nedir?
2: 3250, bence bu adil bir fiyat.
0: Hadi gentleman olalım ve fiyatı 3000'e düşürelim. Yoksa gerçekten bırakacağım ve başkasına kumara atacağım. Ancak 3000'e ben bu arabayı kurtarabilirim. Yapabileceğimi biliyorum. Ne diyorsun?
2: Nazikçe sorduğun için
0: evet,
2: tamam.
0: Evet, harika. Az önce kendime
2: teşekkür ederim.
0: S2000 aldım. 3000 bu Honda için ucuz ancak eminim ki para getirecek. Fakat sorun karşımızda. Eğer çalıştıramazsak nasıl kazanabiliriz?
1: Fakat bu çok iyi değil.
3: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
4: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
5: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş ve çiğ badem sadece 499 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
6: Enterogermina probiyotiğin içeriğindeki IntelliSpor formu dış faktörlerden etkilenmez, yeteneğini bağırsağa kadar saklar, hedefine ulaşır ve görevini tamamlar. Sen de farkı hissedersin.
7: Meyve ve sebzenin tazesi Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Karpuz 19 lira 50 kuruş, kiraz 99 lira 90 kuruş. Doğrusu Carrefour'sa da, doğruca Carrefour'saya. Doğrusu
8: Carrefour'sa. Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan. 18 Haziran 8 Temmuz tarihleri arasında salçadan pirince, ayçiçek yağından una, kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi gelecek.
9: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
10: 19-22 Haziran arasında BİM'de Dost tereyağı 469 lira yerine 375 lira. Aknaz toz peyniri 399 lira yerine 299 lira.
8: Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros hepimize iyi
11: gelecek. İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel istikballe.
12: Geceliği 4.200 lira.
13: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
14: Trivago.
15: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
14: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
16: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
17: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
14: Tekrar söylememe gerek var mı?
16: Otel mi? Trivago.
18: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli, toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
0: Ise 2000 modelini ucuza bulamamaktan korkmuştum. 3000 arabayı kurtarabilirim, bunu biliyorum.
2: Nazikçe sorduğun için
0: evet.
2: Tamam.
0: Harika. Fakat aldığım araba pek iyi durumda değildi. Genelde birkaç zıplama olabilir ama bu hiç iyi değil, değil mi? Bakalım Ed bunu yoluna koyup bizi zarardan kurtarabilecek mi? Şunu söylemeliyim ki oldukça mutluyum. Bu tüm zamanların en sevdiğim üstü açık arabalarından. Çılgın bir Honda S2000. Aradığınız her şey bu arabada. Tavanı aç, gözlükleri tak. Sadece rüzgarın saçlarınla tecrübesini keşfet. Kötü olan yanı direksiyonun biraz tuhaf ve donuk hissettirmesi ve bunu sevmedim. Bir de motordaki gizemli hata var. Ve bu hata her neyse Ed'in bunu tamir edip edemeyeceğinin garantisi yok. Peki bununla ilgili planımız nedir? Bana kalırsa güç yükseltmesine gerek yok. Yeterince hızlı ve kesinlikle fazlasına ihtiyacımız yok. Yeterince iyi görünüyor. Eğer bu arabayı düzgün ve olabildiğince orijinal tutarsak ve mümkün olduğu en kısa sürede tekrar eskisi gibi canlandırabilir, tekrar kendisiyle gururlandırabilirsek hiç belli olmaz. Cebimize birkaç bin koyabiliriz. Umarım atölyeye götürüp gösterdiğimde Ed de bu S2000 için aynı hevesi paylaşır.
1: Oho! Bir S2000. Bu convertible araçları seviyorum. Bizim oynayabilmemiz için bunlardan bir tane aldığına sevindim.
0: Oh, mükemmel. Sevinmene çok sevindim çünkü bu var olan ve öylece yatmayan en ucuz S2000 olmalı. Bu arabaya sadece 3000 verdim. Evet, tam 3000.
1: Oldukça iyi. Imola turuncusu değil mi?
0: Evet, doğru söyledin. Şimdi heyecanını koru.
1: Peki.
0: Heyecanını koru çünkü bence bunu gördüğünde o havalı ses tonun çok da farklı bir hal alacak.
1: Aslında daha temiz motor kısımları gördüm. Fakat bu paslı kısımlar temizlenerek yenilenebilir. Yani o kadar da kötü değil.
0: Bu asıl sorun değil. Asıl sorun bu 2 litre yakıt püskürtmeli 240 beygir VTEC motorda.
1: Bu o kadar da iyi değil.
0: Genellikle motor 9000 devirde atlar ve her vites atladığı bir patma sesi gelir. VTEC gücünde ikinci viteste kamlar gevşer ve itiş gücü sağlar. Bunların hiçbiri bunda olmuyor.
1: Bu hiç iyi değil. Bununla ilgili sorun ne?
0: Garip gidiyor. Fazla yakıyor ve motor yönetimi ışığı yanıktırıyor. Bu ne yazık ki aslında bir köpekçik.
1: Gidip efsanevi kurşun geçirmez bir motoru olan araba aldın fakat artık kurşun geçirmez özelliği olmayan bir motorla.
0: Evet, 3000 pound için bulabileceğini ancak odur. Bu yüzden bu araç bu kadar ucuz. Ve sen motorlar üstünde uğraşmayı seviyorsun, o yüzden endişelenme.
1: Evet, oldukça dahice. Her şey çalışıyor mu?
0: Evet, her şey çalışıyor. Elektrikli pencereler, hoş deri koltuklar ve elektrikli bir tavanı var. Her şey iyi.
1: Peki çalışmayan nedir?
0: Tamam, hoş görünmeyen bir şey de vites topuzu. Bu gitmeli ve şu hoşuma gitmiyor. Bu direksiyonla ilgili bir şeyler gerçekten garip. Biraz şüpheli. Yani direksiyon simidi bir tarafa ortalanmıyor ve sonra diğer tarafta da sabitleyemiyorsun. Virajlardan dönerken de biraz tutukluk yapıyor. Deniz kenarında durduğunu düşünürsek sanırım pas saldırısına uğramış ve bir şekilde sorunu yaratıyor.
1: Bağlantılardaki aşınmalar eski modellerde bazı sorunlara neden olabilir ancak elektrikli motorlu direksiyon sisteminde bununla ilgili bazı yapılabilecek şeyler olabilir. Hadi göz atalım.
0: Yapılacak başka şeyler de var ve söylemeye bile değmez ama yine de söyleyeceğim. Ön farlardaki yıkama sistemi çalışmıyor ama kolayca tamir edilebilir. Xenon farları puslu ve korkunç, temizlenmeleri gerekiyor. Jantları da elden geçirmek lazım. Dediğim gibi söylemeye bile değmez.
1: S2000 için heyecanlandığımı söylemiştim. Bu heyecanın biraz azaldığını hissedebiliyorum.
0: Hayır, hayır, hayır. Devam et çünkü sana arabayı değiştir demiyorum. Tek istediğim arabayı tamir et. Biraz temizle. O zaman sen ve ben biraz para kazanabiliriz. Çünkü bence bunu 5000'e satmamız mümkün.
1: Parçalar için fazla bir şey bırakmıyor değil mi?
0: Çok fazla parça ihtiyacı yok. Sadece senin marifetli ellerinin motorla ilgilenmesine ve toparlanmasına ihtiyacı var. Bu çılgın VTEC motoru üstünde çalışacaksın. Hep bunlardan bir tane istemiştin.
1: Honda S2000 efsanevi bir araç. Güzel görünüyor, hızlı, donanımlı ve iyi değerde. Genelde Mike bize nadir bir motor hatası olan araçları bulmayı başarıyor. Öyle ki önceki sahibine bıktırıp, havlu attırıp sattıran cinsten. Bu gerçekten hiç iyi bir başlangıç değil. Modern arabalarda ilk adım ECU hata kodu okuma sistemini yerleştirerek araç üzerine teşhisi koymaktır. Şimdi Mike motordaki birçok sorundan yakınıyor. İlk sorun bariz olarak yakıt problemi. Toplanıyor, kötü yürüyor ve gerçekten biraz hasta. Muhteşem VTEC sistemi istendiği gibi ilerlemiyor. Bunu buraya yerleştirip neyin yanlış gittiğini anlayabiliriz. Şimdi kontak çalışacak ve kodları okuyacak. Hadi bakalım. Ayarlayalım. Araçla konuşuyor. Ve hemen dosdoğru bir hata. Burada P0135 kodu aldık. Kod motordaki karışımı görüntülemek için egzoz üzerine yerleştirilen bir sensörü işaret ediyor. Yenisi 100 pound. Kuracak ve hatayı düzelteceğim. Arabanın beyni egzoz gazından ne olduğunu anlayabilir. Öyle ki motora yeterli yakıtı koyabilir. O yüzden artık fazla yakıt kullanmayacak ve düzgün bir şekilde çalışacak. Ne yazık ki bu problemlerin hiçbiri Mike'ın VTEC motorlarla ilgili şikayet ettiği sorunlar hakkında değil. O yüzden çalışmaya devam. VTEC motor bir mekanik buluş ve arabayı ayarlayarak daha güçlü kılıyor. Güvenilir olmasıyla biliniyor. Fakat bu arabada belirsiz. Kaputun altında biraz zaman harcayarak S2000'in altında ne olduğunu göreceğim. Bunun bağlantısını kesersem eğer, bunu çıkartırsam ve böyle döndürürsem bir delik açacak ve oldukça geniş bir alana açılacak. Evet, çok iyi. Şuraya bakar mısınız? Şu anda daha fazla alanımız var. VTEC'i ateşleyen sarmal bobinleri kontrol ediyorum. Bir multimetre kullanıp çalıştığından emin olacağım. Ki öyle. Demek ki sorunumuz başka yerde. Şimdi de bu küçük yuvayı kontrol edeceğim. Çünkü bununla kafa arasında bir yağ filtresi var. VTEC yağ basıncını ilerlemek için kullanır ama filtre gördüğüm kadarıyla pislikle dolu. Bu çok iyi değil. Bütün kısımları parçalayıp açtım. Ve bir güç kontrolü kullandığımda motora yağ gönderen kısmı da kontrol ettim. Ama o da çalışıyor. Şimdi elektrikli sarmal bobinleri tekrar kontrol ediyoruz ve bu süvabı da tekrar kontrol ediyoruz. Burada yağ aktarımı için rölemiz mevcut. Tamamen aynı şekilde bir röledeki küçük miktardaki akım daha büyük akıma izin veren bir düğmeye enerji sağlıyor. Burada olan da tam olarak bu. Bu sarmal bobin içeride yağ aktarımının sağlandığı küçük bir süvabı çalıştırıyor. Süvab devreye girdiğinde yüksek basınçlı yağ bu sarmal bobin kolunun arkasına itiyor. Sonrasında da tabii ki büyük miktardaki yağ akımı kafa kısmına gelerek VTEC sistemini çalıştırıyor. Çok zekice. Bütün bu parçaların çalıştığını artık biliyoruz. Sadece fazla miktarda silikon yalıtıcı var. Bunları aradan çıkarırsam filtrenin üstünü açmış olurum. Bu demek oluyor ki bu silikon küçük yağ rölemizin yavaş akış kısmındaki akışı kısıtlıyor olabilir. Bu da tabii ki potansiyel olarak VTEC sisteminin çalışmasını durduracaktır. Sanırım suçlumuzu bulduk. İleri teknoloji olmasına rağmen sarmal bobinler için yapılacak şey 20 pound'a tüm contaların ve o halkalarının değişmesi. Birimi arabaya geri takıyorum. Bu tıkanıklık tam olarak VTEC'teki sorunun kaynağı mı emin değilim. O yüzden son kontrolümü külbütör kapağında motorun derinlerinde yapıyorum. VTEC sistemi bütün ihtişamıyla burada. VTEC açılımı aslında kısaca değişken zamanlamalı sübap kontrol sistemi demektir. Şimdi burada 4 adet silindirimiz ve 2 adet egzoz sübabı ve silindir başı, 2 adet emme sübabı var. Fakat burada aslında 3 adet egzantrik mili, 2 tane sübabı her iki yandan kontrol ediyor. Öyleyse yavaş hızda ya da düşük devirde aslında bu sübab daha ufak kam loplarıyla kaldırılıyor. Fakat yüksek hızlarda sarmal bobinler tekrar yağı yüksek basınçla sisteme iletiyor ve sonra bu dipteki 3 küçük parmak birlikte kilitleniyor. Sonra da ortadaki büyük kam loplarıyla işleyen bu her iki yandaki 2 sübab harekete geçiyor ve daha çok yükseliyor. Şunun şekline bakın. Bu çok daha dayanıklı. Bu aynı zamanda sübapların daha çok açılacağı anlamına da geliyor. Ancak daha uzun süre açık kalacak ve böylece daha çok yakıtla hava içeri girecek. Daha çok egzoz gazı çıkacak. Sonuç olarak daha çok güç elde edeceksiniz. Bu krankı elimle ölü noktaya kadar döndürüp değer aralıklarını kontrol ediyorum. Hepsi. Ve son olarak her şeyden emin olmak adına sisteme yağ akışını canlandırması için bir hava hattı bağlıyor, VTEC'i devreye sokuyorum. Şimdi motoru döndüreceğim. Burada düşündüğüm hava basıncının pinleri zorlayıp bütün diğer parçaları bir araya getirmesi. Birkaç kez motoru döndürmem gerekecek, böylece hepsini hareket ettireceğim. Bu müthiş, bütün pinler birleşti ve parmaklar iyi çalışıyor. Evet, bu harika. VTEC sistemimiz gayet iyi çalışıyor. Ve Mike'ın neden tam olarak randıman almadığını anlamış olduk. Hala test sürüşüne çıkmadan önce yapmam gereken bazı işler var, ancak o noktaya kesinlikle gidiyoruz.
0: Ed'e o Honda'yı verdiğimde ona yapılacak küçük işlerin bir listesini verdim. Ona çok yüklenmek istemedim. En azından bugünlük bu yüzden gidip jantları elden geçirmenin ona yardımcı olabileceğini düşündüm. Bunlar elden geçirilmek için ağlıyor. Şirket müdürü John'a çok kötü olup olmadıklarını sordum. Merhaba, ben Mike.
2: Merhaba Mike.
0: Tanıştığımıza memnun oldum. Bu Honda S2000'i aldım ve deniz kenarında duruyordu. Sanırım tuzlu su tekerlere zarar vermiş. Bu onlardan biri. Diğerleri arabada. Biraz berbatlar. Bunları tamir edebilir misin?
2: Kesinlikle. Bunlar orijinalinde baklava kesimidir. O yüzden tekrar kesilmeleri gerekecek. Biraz korozyon ve birkaç yerinde de çizikler var ama hayır, orijinal hallerine dönecekler.
0: Müthiş. Ne kadar tutuyor?
2: Uzun işlemler ve baklava yöntemi yüzünden 100 pound tutacaktır.
0: Tamam, arabada bir fark yaratacak ve satmama yardımcı olacaksa yapalım. Jantlar korozyondan kurtulmak için sıvıya batırıldı. Yüzeydeki kalıntılar da temizleniyor.
2: Tamam Mike, şimdi püskürtme yöntemi bitti. Jantları boyama, temizleme kısmı için hazırlanmalıyız. Bu sert kısımlardan kurtulalım ve güzelce zımpara yapalım. İstersen sen yapabilirsin.
0: Biraz zımparalama yapabilirim. Pürüzsüz olması için zemini düzleştireceğim. Derin delikler varsa doldurucu kullanarak onları geri getireceğim. Ancak burada her şeyi elle yapmayı tercih ediyorlar.
2: Pekala Mike, sıradaki aşama toz boyama olacak.
0: Evet.
2: Bundan önce iyi ve sıcak hale gelmeli. Bunun için fırına sokacağız.
0: Sıcaklığı şimdiden hissedebiliyorum.
2: Evet, biraz öyle olacak.
0: O zaman kapıları açacak mısın? Evet. Peki ben geri
2: tamam,
0: çekileceğim çünkü yanmak istemiyorum. Bir saat sonra 300 dereceden fazla ısıtılan jantlar toz boyanın eriyip yapışmasını sağlıyor. Ancak bu gümüş kat jantın son hali değil. Üst yüzeyin baklava kesiminden geçmesi lazım. Jantları bir tornaya koyduk. Profili ölçeceğimiz bir alet var. Bilgisayar ne kadar materyal mikronu kesileceğini biliyor. Sonra kesimin başlaması için düğmelere basılıyor. Bunun için buradayız. Kesme aletimiz bu mu?
2: Evet, öyle.
0: Çok keskinmiş.
2: Hepsi hazır.
0: Evet, hazırız. Kesicinin üst katmanı kesmesi sadece birkaç dakika sürdü. Bu kesim işlemi bize çok parlak ve iyi görünen bir yüzey sağladı. Bir vernik katının ardından Honda jantları tekrar yeniymiş gibi görünüyor. Bu harika değil mi? Sadece rengi değiştirebilirdim ama jantı değiştirmeyip orijinal tuttuğuma sevindim. Baklava kesimle orijinal gibi oldu ve Ed'in yine kaygılanacağı bir şeyi daha azaltmış olduk. Şimdi bir tane yükledim. Hadi diğer üçünü deyip tamirhaneye yol alalım. VTEC'i çalıştırıp yakıt sorununu çözdükten sonra Ed riskin yarısını kurtardı. Ancak diğer yarısı, yani korkunç direksiyon...
1: Biraz kötü durumda.
0: Ve bir yığın görüntü hatası kârla aramızda duruyor.
1: Evet, hiçbir düzelme yok.
12: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

Bu kez ciddi hızlanmak için tasarlanmış bir araba var. Müthiş! Fakat bu Honda S2000 ışıltısını kaybetmiş. Olamaz. Her yeri sorunlu ve korkunç. Ed'in satması

0: geri geldi.
1: Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
2: Japan Dilegno'yla zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da. Enterogermina probiyotiğin içeriğindeki IntelliSpor formu dış faktörlerden etkilenmez, yeteneğini bağırsağa kadar saklar, hedefine ulaşır ve görevini tamamlar. Sen de farkı hissedersin.
3: Uyandıralım! Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
4: Meyve ve sebzenin tazesi Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Karpuz 19 lira 50 kuruş, kiraz 99 lira 90 kuruş. Doğrusu Carrefour'sa da, doğruca Carrefour'saya. Doğrusu
5: Carrefour'sa. Koşarken topuğunda sürtünme oluşuyorsa, öncesinde Compete sürtünme önleyici City'yi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen koş, gerisini bize bırak. Compete ile gün senin.
6: Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros, hepimize
7: iyi gelecek. İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Hele güzel
8: istikballe. Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim. Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
13: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana. Bir bedava.
12: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
14: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
15: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
16: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
17: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
14: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
18: Canlılığını yitirmiş bir S2000 aldım. Direksiyon, bununla ilgili garip bir şey var. Benim hedefim bundan para kazanmak. Eğer bu arabayı tekrar eskisi gibi canlandırabilirsek, bence cebimize birkaç bin koyabiliriz. Fakat bunu arabayı hizaya sokana dek yapamam.
19: Şimdi Mike arabadaki büyük sorundan ve direksiyondan şikayetçi. Bu çalışmadığından değil ki bu çok tehlikeli olurdu. Sadece biraz garip hissettiriyor ve bu şekilde arabayı kullanmak iyi değil. Mike alt tarafın biraz paslı olduğunu belirtti ama haklı mı? Arabanın alt tarafında bütün motor parçalarına nem, kir ve suyun gelmesini önleyecek bir çeşit koruyucu bir tabaka olmalı. Ama gördüğünüz gibi parçalar uzun süredir bundan muzdarip çünkü bu parça uzun süredir yok. Kısmen direksiyon milinde buradaki kısımda rotasyon el dönüşünü yatay dönüşlere, tekere iletiyor. Ancak gördüğünüz gibi motor muhafazası dış kısımdan kısmen paslanmış. Elbette bu korozyonun birazı bile direksiyon aksamına girdiyse bu neden sorunlarımız olduğunu açıklayabilir. Buradan direksiyon milinin iflas edip etmediğini anlayamam. Bu yüzden bir sonraki işim onu çıkarıp yakından bakmak. Motorun hemen üstünde hava kutusu ve temizlemem veya değiştirmem gereken alarm kutusunu çıkarıyorum. Ayrıca aynı işlemi yapacağım bazı radyatör parçalarını da çıkarıyorum. Sonra da direksiyon simidiyle vites kutusundaki bağlantıyı kesiyorum. Sonra arabanın altına dönüyorum. Şimdi direksiyon milini çıkarmadan önce yapmamız gereken birkaç işlem daha var. Sonra da mili çıkaracağız. Bir tanesi denge demirini çıkarmak, mesletleri sökmek. Bunların dışında istikamet çubuğunu da tekrar kurmam gerekecek. Direksiyonun istikamet çubuğunu ayırarak süspansiyon sorunlarını yuvalı mahsalları açarak kontrol edeceğim. Onları işin sonunda değiştireceğim. Çünkü hasarlı olabilirler. Son olarak çıkaracağım şey ise kardan mahsalı. Aslında sadece manivelayla ayıracağım. Biraz zor oluyor. İşte oldu. Sonunda çıktı. Bu kısmı biraz daha klasik görünüyor. Pinyonlarımız yerinde ve dişlilerimiz yerinde. Bu ileri geri gitmesini sağlıyor ancak çok net bir şekilde burada her türden korozyon olduğu görülebiliyor. Aslında içerideki bir O halkası belli ki görevini yapmayı bırakmış. Tabii dişlilerin içine nem ve kir girmiş. Bu ideal değil ve bu sorunun bir parçası olabilir. Aslında işin akıllıca olan yanı bu elektrikli konektör. Çünkü bu elektrikle çalışan direksiyon motorumuz. Bundan kurtulacağız. Muhafazadan çıkarıyorum. İçeride bir sürü mıknatıs var. Ve iç kısmında belirgin şekilde elektrikli bir lineer motor olduğunu görüyoruz. Bu biraz hidrolik ayağa benziyor ama elektrik kullanıyor. Burada bazı rulman çemberleri var ve motora bağlılar. Motor döndüğünde toplar da dönüyor ve mili sağa sola götürüyor. Öyleyse güç yardımcınız burada. Şimdi bu konuda asıl akıllıca olan direksiyon çevirmeniz gerektiği zaman enerji verileceği. Yani enerjiyi sadece virajlardan dönerken kullanıyor. Normal bir hidrolik sisteminde pompa her zaman çalışarak o sıvıyı dolaştırır ve asıl enerjiyi üretir. Ancak aslında bu hidrolik pompasına, hazneye ya da borulara ihtiyacınız yoktur. Elbette bütün bu sistem çok daha hafif. Böylece arabanız çok daha verimli ve daha hızlı olacak. Eğer bizim istediğimiz lineer hareketi veremezse işe yaramaz demektir. Honda kılavuzuna baktığımda bunun servis görmeyen bir parça olduğunu yazdığını gördüm. Başka bir tane alma zamanı. Çevrim içi araştırmalarımdan yeni bir tanesine 2000 pound veremeyeceğim için ikinci el bir tane araştırdım. Uzun bir aramadan sonra 175 pound'a bir tane kelepir bulabildim. Bu gerçekten iyi bir tasarruf. Şimdi geri takarken aynı işlemleri geriye alacağım. Şüpheli direksiyon bir araba için asla iyi değildir ancak hassas direksiyonuyla bilinen bir iki kişilik arabada felaket demek olabilir. Şimdi hepsi çözüldü ve bütçemiz hala iyi durumda. S2000 doğru yolda.
18: Evet. Nasılsın dostum?
19: Aslında çok
18: küçük
19: iyi.
18: Küçük Honda'mız nasıl?
19: Aşama kaydediyoruz. Hatta gizemli motor sorununun ne olduğunu buldum ve iki şeyden dolayı olduğunu anladım. Birisi sensördeki sorun. Ve sarmal bobinde bulunan tırnak büyüklüğündeki ufak tefek yağ filtresinin geçişi tıkamasıydı ve şimdi hepsi çözüldü. Ayrıca elektrikli direksiyon sistemini de değiştirdim. Test sürüşü yapmadım ama eminim hepsi gayet iyi gidecek.
18: Mükemmel, gerçekten iyi çalışma fakat seni motoru yeniden tamir ederken görmedim.
19: Aslında VTEC sistemindeki külbütör kapağını çıkardım ve diğer parçalarla beraber onu da temizlik için ayırdım.
18: Ne kadar para harcadık?
19: Şu ana kadar 250 pound'dan az harcadım.
18: Vay canına, gerçekten iyi. Bunu duyduğuma sevindim çünkü ben de bana verdiğin bu kötü jantları temizletmeye biraz para harcadım ve tekrar kestirdim.
19: Çok güzel duruyorlar değil mi?
18: Bunlar çok iyi. Ben de sana çok hoş bir jant takımı getirdim. Şimdi sana üzerinde biraz düşündüğüm bir mücadele sunacağım. Eğer arabanın kalanını yaklaşık 250 pound daha harcayarak tamamlayabilirsen tahminimce seninle ben biraz kar edebiliriz.
19: Tamam, söz veriyorum.
18: Bu güzel.
19: Sorun değil. Mekanik olarak S2000'imiz neredeyse istendiği noktada estetik olarak oldukça iyi görünüyor. Öyleyse artık tek konu detaylarda. Daha önce aldığım ufak metal bağlantı noktaları tıpkı ne yazık ki ömrünü yitirmiş alarm kutusu gibi bakım gerektiriyor. Boyalar dökülüyor. Pas metali zedelemiş. Öyleyse yenisi gerekiyor. Ancak bu ufak bağlantı noktaları hakkında bir şeyler yapabilirim. Buharlı ya da aqua püskürtme denilen kumlama kadar bilinmeyen bir tekniği kullanıyorum. Ancak birçok avantajı var. Şimdi buharlı püskürtme ya da ıslak püskürtme kuru püskürtmeden çok daha yumuşak ve sonunda metal parçamda kullanacağım cila çok daha pürüzsüz ve oyuksuz. Birkaç dakikalık basınç sonunda kelepçeler çok daha iyi görünüyor. Şimdi değişime bir bakın. Gerçekten müthiş. Kuru püskürtme, yaş püskürtme arasında en büyük fark araçlardır. Yaş püskürtmedeki aşındırıcı maddeler genelde alüminyum oksit veya zımparadır ve bu genelde sivri uçlu ya da küp ya da üçgen şeklindedir. Birçok uçları bulunur. Bu uçlar konusunda sorun bazılarının yüzeyde birçok oyuk yaratabilmesidir. Bazen koparak yüzeye hasar verebilirler. Buharlı püskürtmede ise küçük cam toplar kullanırız. küçük küreler vardır ve bir su akımının içindedirler. Yani aslında tüm temizliği bu akım yapar. Ancak bunun asıl akıllıca olan yanı bu kürelerin geliş şeklidir. Yüzeyde çok az iz bırakırlar. Çok daha az yüzey alanı olduğu için işiniz bittiğinde dokunarak oksidasyon ya da çelik üzerinde paslanma gibi daha sonraki izlere çok daha dayanıklı olmasını sağlar. Yeni mesnetler sadece 50 pound fakat ben mümkünse tamir etmeyi tercih ederim. Bu yüzden hepsini temizledim. Hatta vida ve civataları bile. Temizlenmiş klipsler ve vidalar paslanmamalı ancak fabrika çıkışı gibi görünmesi ve araçta güzel bir izlenim yaratması açısından boyuyoruz. Daha önce belirttiğim gibi ne yazık ki alarm kutusunu kurtaramadık. Ancak sadece 25 pound'a yeni bir tanesini bulmayı başardık. Bunların hepsi çok iyi fakat bir diğer 80 pound'u önemli bir motor parçasına harcadım. Evet, bu gerçekten harika oldu. Bu göz alıcı çalışmamız orijinalliğiyle bitti ve gerçekten hoş görünüyor. Şimdi klipsleri ve bobinleri yeniden yerleştireceğiz ve yakında VTEC sistemi gerçekten çalışıyor mu diye test yapma imkanımız olacak. Fakat henüz değil. Araçla beraber gelen güzel bir özellik var. Farlar fabrika çıkışlı xenon. Ancak ne yazık ki lensler buğulanmış ve eskisi gibi işlevini görmüyor. Küçük bir çabayla bunu çözebiliriz. Bu 25 poundluk takım polisaj süngeri ve çözücüyle geliyor. Çok zekice. Önce lambayı maskeledim. Yıkadım ve üstteki plastik katmanını kaldırdım. Şimdi sadece fazla materyalleri siliyorum. Şu anda bütün yüzeyin üzerinde eşit ölçüde zımparalama olmasını sağlamak istiyorum. Geride hiç sarılık kalmaması da gerekiyor. Sonra tüm çizikler ortadan kalkana kadar daha ince kağıtlarla çalışıyorum. Hızlıca temizleyip elimdeki son çözücüyle kalan zımpara izlerinden kurtuluyorum. Pekala, şu an çok daha iyi. Bu müthiş. Diyorum ki parlaması için biraz daha cilalayabilirim ama gerçekten bundan çok memnunum. Bu lambaları mükemmel yapmak yarım saatimi daha alacak ama bitirdiğimde müthiş görünecekler.
18: Büyük güçlük S2000'i düzgün çalıştırmaktı. Baktıkça daha iyi göründü. Fakat şimdi Ed son denemeyi yapacak ve araba artık satışa hazır olacak. Sonrasında bolca kar elde edebileceğiz.
19: Bu çok ideal değil.

0: stays, it stays with me.
1: Pozisyon ekranda, Naz maç havasında, Google Cemina'yı görüyor, resmini ekledi, isteğini yazıyor, görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Cemina, milli futbol takımları resmi sponsoru.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: The Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 money olarak iade. Detaylı bilgi money.com.tr'de. Migros.

0: 16 taksit fırsatıyla siz de MediaMarkt'a gelin, teknoloji hediyelerini keşfedin. MediaMarkt.
1: Red Bull kanatlandırır.
2: Karne heyecanı Teknosa'da. Honor Pad 10, 256 GB tablet, Tekno Club'a özel 16.499 lira. Teknoloji Teknosa'da
3: güzel. 19-22 Haziran arasında Bilde, Bilibili 30'lu yumurta 149 lira yerine 79 lira.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Meyve ve sebzenin tazesi Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Karpuz 19 lira 50 kuruş, kiraz 99 lira 90 kuruş. Doğrusu Carrefour'sa da, doğruca Carrefour'sa.

0: Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
2: Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
8: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
9: Honda S2000 sert bir makine. VTEC denilen akıllı bir teknoloji kullanarak size inanılmaz itiş gücü sağlıyor. Fakat bu sefer değil. Olamaz. Her şey sorunlu ve korkunç. Pazarlığımızda birkaç parça kusurluydu. Genelde motor her vites geçişinde patlayacakmış gibi ses verir. Bunlardan hiçbiri olmuyor.
10: Bu iyi değil.
9: Edin dikkatli, ucuz ve sorun çözmesi sayesinde hepsini yeniden getirdik.
10: Bizim VTEC sistemimiz müthiş çalışıyor. Bizim S2000 Git'le daha iyi görünüyor. Tekerlek bombelerini düzelttim. Yeni diskler ve patchler geldi. Fakat Mike'ın yakındığı far silecekleri hala düzelmedi. Şimdi Honda'yı bu sorunu çözmeden tamirhaneden göndermek olmaz. Hadi bakalım. Düğmeden hiçbir hareket gelmiyor. Sigortalarda bir sıkıntı yok. O yüzden hazneye giden su akımını kontrol edeceğim. Bu hiç ideal değil. Kesinlikle bir sorunumuz var. Bu ünitenin pompası çamurluk kısmına gizlenmiş. Ve bunu açmak için basit birkaç tornavidaya ihtiyacım olacak. Şunu ortadan çekelim. Ve biraz ışık gelsin. Şimdi bir bakalım. Su haznesi burada. Ve pompa suyun cam sileceklerine güç vermesini sağlıyor. Bunun hemen altında ön far sileceğinin ve ön camın pompası var. Bu yan sanayi bir pompa. Giriş oldukça ıslak görünüyor. Doğrudan suyun buradan aktığını tahmin ediyorum. Hadi bir deneyelim. Sızıntının kaynağının musluk olduğundan emin olmak istiyorum. Lastik bir tıkaçla sızdırmayı tıkayarak iyi olmasını umuyorum. Hadi tekrar deneyelim. Düğmeye basalım. Yine hiçbir şey olmuyor. Ön camlar için deneyelim. Bunlar kesinlikle iyi. Sorunumuz aslında pompada. Gücün gidip gitmediğini kontrol ettim. Ve güç kesin gidiyordu. Mike bütçemi sadece 250 pound'la sınırlamıştı. Ancak 40 pound'luk yeni Honda pompasını alana yerleştirip bunu kendim halledebilirim. Sadece yerine oturtup elektriğe bağlayacağım. Çalışacak mı? Lütfen bu son su doldurma olsun. Şuna bakın, güzel ve temiz bir onarım. Neredeyse sona geldik ancak içerisi için birkaç sürprizim var. Orijinal Honda parçasını edinebilmeyi başardım. Yani göstergedeki tüm kontroller gerçekten çalışacak ve bu harika bir şey. Ancak en iyi yanı internette bir açık artırma sitesinde sadece 40 pound'a bulabilmiş olmam. Ve vites kolu topuzunu böyle korkunç şekilde bırakmak bir eksiklik olurdu ve orijinal bir tane aldık. Bu yerinde bir iş. Müthiş. Şimdi Mike'ın yenilediği jantları takmakta sıra. Araca mükemmel uydular ve yeniymiş gibi görünme planlarımı tamamladılar. Bu da Honda'mızın işi bitti demek.
9: Honda S2000 mükemmel durumda. O tamirhanemizde olmasını istediğimiz kült bir klasik. Bu arabada artık tüm mekanik özellikler görüntüye ve Honda'nın olmasını istediği küçük roketin her santimine uyuyor. Bu harika. 3000'e S2000 almak bir riskti. Direksiyonda garip hissettiren bir şeyler var ve motorda gizemli bir kusur bulunuyor. Fakat bunların hiçbiri beni uzaklaştırmadı. Tekrar açıklamama izin ver. Bu 3000 poundluk bir S2000. Evet, önceki sahibi yoran gizemli motor sorununu çözdü.
10: Vitek sistemimiz müthiş çalışıyor.
9: Şüpheli direksiyon mili değiştirildi. Jantlar yeniymiş gibi oldu. Ve Ed'in kozmetik programı kusursuz biçimde araçtaki bütün yetersiz ögeleri değiştirdi.
10: İşimiz bitti.
9: İyi görünüyor değil mi? Evet öyle. Evet bakın. Para, Honda'mız 3000 pound'u ve birkaç yeni parça almak zorunda kaldık. Böylece S2000 bize yaklaşık 4500 pound civarına mal oldu. Şu an güzel Avon kırsal bölgesindeyiz ve güneş parıldıyor. Şuna bak. Çok güzel.
10: Ve aynı şey bizim S2000 için de söylenebilir. Çok güzel görünüyor ama ne yazık ki artık üretmiyor.
9: Evet, bu çok üzücü. Bu araba ilk baktığımda denemeye değeceğini biliyordum. Şimdi ihtişamına kavuştuğunu gördüğüm için tam bize göre bir araba olduğunu kesinlikle söyleyebilirim.
10: Kesinlikle.
9: Ancak ne yazık ki Ed, üzücü bir gün. Çünkü artık ona hoşça kal demeniz. Bu araca yapabileceğinin en iyisi için izin vermeliyiz.
10: Pekala, müthiş bir yer. Güzel yollar, tavanda indi.
9: Evet, bu S2000'in sabah kahvaltısı. Şuna bak. Seni Birleşik Krallık'taki en güzel manzaralı yollardan bir tanesine getirdim. Burası Cheddar Vadisi. Bu yüksek tepeler ve güzel kıvrımlı yollar S2000'imizi test etmemiz için.
10: Bu kesinlikle test için doğru alan. Saçında rüzgar, motorun sesini tepelerden duyabiliyorsun. Bence müthiş bir vadi.
9: Bu araç kesinlikle muhteşem gidiyor. Bunu hasta bir köpekçik olarak aldık ve birçok sorun beraberinde geldi. Devir sorunu vardı ve bir hız arabası olarak doğru hissettirmiyordu. Vitex'e çalışmıyordu bile.
10: Kesinlikle. Şimdi devir aralığını denersen her şey çok daha iyi. Boşluklar çok daha iyi ve hızlı devirlerde çok daha verimli.
9: Oh, işte burada. Vay canına, bu müthiş. Acımasız demek istiyorum. Sadece vitesi çekiyorsunuz ve kendisi gidiyor. Aracı yavaşlatmak zorunda kalıyorsunuz. 240 beygir gücünde 2 litrelik şiddetli bir motor. Şu ana dek yapılmış en iyi motorlardan biri olmalı.
10: Bilirsin, bu motor arabaya çok daha fazla karakter veriyor. Ve sanırım ilk alındığında motor büyük ihtimal %40 daha güçsüzdü.
9: Evet, kabul etmeliyim ki çok ağırdı ve arabayı aldığım adam motorun yeniden yapılmasıyla ilgili mutlu değildi. Ve öncesinde düşündüm ki motor bizi ters köşeye yatırabilirdi ve tamiri bizi çok daha zorlayabilirdi.
10: Sanıyorum bununla başa çıkabildik.
9: Direksiyon çok sağlam. Çok daha keskin kıvrımlara girdiğimde gerçekten direksiyon milinin çalıştığını ve eskisinin ne kadar kötü olduğunu görebiliyorum. Sanki bambaşka bir arabadaymışım gibi hissettiriyor. Çok acayip bir şey.
10: Aslında senin sorunları nasıl yansıttığını hatırlıyorum. Biraz paslama demiştin ama sorun daha ciddiydi.
9: Pekala, biraz daha ciddiydi fakat şu anda paketimize bak. Neye sahip olduğumuza bak. Sadece müthiş giden bir araba değil, dışarıdan müthiş görünen bir aracımız var. Kaputu açtığın zaman altında yaptığın çalışma sonrasında motorun üstünde yemek bile yiyebilirsin. Eğerse 2000 için ciddi bir alıcı olsaydım cüzdanımı bunun için açabilirdim.
10: Sen olsaydın bu araç için ne kadar para öderdin?
9: Evet, bu zor bir soru çünkü bu arabalar 4-5 bin pound'a gidiyor. Bazı insanlar 6 bine zorluyor ve bence bizim arabamız bu alanda. Imola turuncusunda çok iyi durduğu için bunu biraz daha zorlayıp 6500'e çıkaracağım.
10: Kesinlikle buradan oldukça iyi görünüyor. Kesinlikle paranın üstündesin.
9: Mükemmel. Şimdi bu iyi bir iş olacak. 6500 pound civarı fiyat koydum. Ve telefondan teklifler gelmeye başladı. Ancak biri vardı ki daha yüksek fiyat vermeye hazırdı ve işte hemen arkamda duruyor. Evet, bu Neil, arabayı bana satan kişi. Ben de ona buraya gel ve paranın rengini görelim dedim. Evet Neil, bu bir kurgu değil, değil mi?
0: Hayır değil. Bu arabayı çok sevdim ve benden aldığından beri pişman oldum. Geri istiyorum. Olan bu işte.
9: Aynı araç değil biliyorsun.
0: Hayır, bunu görebiliyorum.
9: Bunun üstüne kalbimizi ve ruhumuzu koyduk.
0: Araçla ilgili yapılabilecek her şeyi yapmışsın ve bu zekice görünüyor.
9: Bak, 6500'e ilan verdim ve insanlar bana telefonda teklifler verdiler. Sıra bekleyen birçok insan var. Söyle bakalım, teklifin nedir?
0: 6750 üzerinde uzlaşmak isterim.
9: Neil, seni çok zorlamak istemiyorum ama bu çok iyi bir araç ve bugün gitmeye hazır. Ne yazık ki 7000'e ihtiyacım olacak.
0: Bu çok para Mike ama bu çok iyi bir araba.
9: Kesinlikle.
0: Eğer olması gereken fiyat buysa.
9: Evet, iyi iş çıkardın. S2000'ini geri aldın. Tebrik ederim. Beni kağıt işleri yapmaktan kurtardın. Muhteşem sonuçlar. 2500 pound'tan fazla kazandık. Harcanan paranın %50'sinden daha çok kar ederek. Honda riskli bir alımdı ama kumar kazanıldı. İşte hoşlandığım anlaşma türü bu. S2000 çok hoş bir araç ve biz arabayı uygun bir bütçeyle bulduk. Arabanın durumu oldukça kötüydü. Umuyorum ki Neil bunu senelerce kullanabilir. Eğer siz de ben ve Ed tarafından dönüştürülmüş daha fazla müthiş araba görmek istiyorsanız programımızda bize tekrar katılın. Hoşçakalın.
11: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla takoma, değerinde Trink sat.
9: Programımızda bize tekrar katılın. Hoşçakalın.
11: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: O zaman siz de M-Para'da olun. Çünkü M-Para tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bu işte kazanan yine M-Paralılar oldu.
2: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
7: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
8: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
9: Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Rolüme bürününce herkes değiştiğimi zannediyor. Dış görünüş değişse de içindeki değişmez. Mehmet ise Mehmet. Mehmet Efendi ise Mehmet Efendi.
13: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla. Kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
14: Servis geldi. Çantam hazır mı?
15: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
14: Mehmet.
16: Efendim.
13: Alıştığımız tadıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
17: 13-19 Haziran arasında Bim'de efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira 50 kuruş. Sole paket margarin 26 lira yerine 23 lira. Bim, bim,
18: bim, partideyken ayakkabın vuruyorsa öncesinde Compeed sürtünme önleyici sitiği dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen eğlen, gerisini bize bırak. Compeed ile gün seni.
2: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
19: Meyve ve sebzenin tazesi Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Karpuz 19 lira 50 kuruş, kiraz 99 lira 90 kuruş. Doğrusu Carrefour'sa da, doğruca Carrefour'saya.
2: Doğrusu Carrefour'sa. İki öde, biri iade, maniyle.
13: Hodri Meydan. 18-19 Haziran tarihlerinde yumurtalarda ve kahvelerde aynı üründen iki tane alana birini tutarı kadar mani aynı gün hesabına iade. İki öde biri iade kampanyası Migros ve Makro Center mağazalarıyla Migros uygulamasında.
6: Migros hepimize iyi gelecek.
10: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş ve çiğ badem sadece 499 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
2: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
14: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan, en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.

0: ve her şey olağanüstü derecede büyüktür.
1: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracı.

0: Aman tanrım. Amerika Birleşik Devletleri'nin her yanında. Burası dolu ahbap. Kontrolsüz istiflerde gömülü.
1: Oho tanrım.
2: Bu da ne? Hey Matt!
0: Hayal bile edemeyeceğiniz hazineler var. Ah aman tanrım. Ben Matt Paxson ve ekibimle birlikte mülkleri temizliyoruz. Dışkı yağıyor. Büyük vurgunlar peşindeyiz.
3: Tanrım.
0: Eşsiz altın bulduk. Müşterilerimiz ve kendimiz için. Eğer içgüdülerim doğruysa. Sanırım bu gerçek.
2: Vay canına.
0: Herkes kazanıyor. 82 bin.
4: Bu büyük bir kazanç.
5: Bana evimi geri verin.
0: 110 bin dolar.
6: Aynı ev olduğuna inanmıyorum.
0: Tamı tamına 320 bin dolar.
7: Aman tanrım.
8: Motivasyonum babamın evini temizlemek. Çünkü ben ve kardeşim tek başımıza hepsini yapamayız.
3: Bunu görmek için sabırsızım.
1: Bu oyuncaklar acayip.
2: Hey.
8: Matt, yardımına ihtiyacım var. Sana yalvarıyorum. Gelip bize yardım et.
0: Ne var ne yok çocuklar.
1: Merhaba Matt.
0: Günaydın, günaydın. Bu hafta Michigan St. Clair kıyılarındayız. Bir sonraki büyük vurgunumuzun peşindeyiz. Video hakkında ne düşünüyorsunuz?
2: İçeride bir sürü eşya var.
0: Heyecanlandım ahbap. Gezimizin ilk altı haneli evi olabilir. Evet.
1: Evet.
8: Yani işte buradayız. Gülmezsem delireceğim. Adım Marnie Kopitek, 53 yaşındayım ve 2020'de babam vefat etti ve bize bu evi bıraktı.
9: Birkaç harika eşyası var, onu söyleyeyim.
8: Birkaç güzel eşyası var ama neden? Babam tüm parayı oyuncaklara harcadı. Bunların hepsi eski model oyuncak araba. Bildiğim en iyi eski model oyuncak koleksiyonuna sahipti. Daha çok oyuncak almak için iki kez ipotek altına girdi.
1: Bu oyuncaklardan bırakın 100 veya 1000 tane olmasını, bir tane bile varsa epey iyi bir koleksiyonunuz var demektir.
8: Burada yaklaşık 75 saat var. Ayrıca silah da topluyordu. Ancak onları her yere saklamış. Sadece banyosunda 6 tane vardı. Daha fazlası da vardır.
3: Saatler daha fazla olabilir. Bu yüzden bakman için en kısa sürede seni götürebilirim.
0: Tamam.
8: Bu onun bebeğiydi. Bu araba tamamen elden geçirilmiş. Çok güzel. Vişne kırmızısı. Rüya gibi çalışıyor. Burada daha çok eski beyzbol malzemesi olduğunu düşünüyorum. Babamın evine her gelişimde etkileniyorum. Nereden başlayacağımı bilmiyorum.
9: Bu yığına dalmak ne kadar tutar?
8: Matt, yardımına ihtiyacım var. Yalvarıyorum. Gelip babamın koleksiyonu konusunda yardım et.
0: Çocuklar, kesinlikle isteyeceğimiz bir iş bu.
3: Anlaşmayı yapmaya çalışmamalısın. Anlaşmayı yapmalısın.
0: Emredersiniz efendim. Elimden gelenin en iyisini yapacağım.
2: Memnun olurum.
0: Evet pekala. Gidelim. Aradığımız büyük parçalar 1960'lardan kalma üstü açık araba. Eski model oyuncak arabalar ve Mickey Mantle imzalı beyzbol topu. Bu hoş. Bu çok hoş. Marnie ve kardeşi Aaron'la muhabbet edelim.
8: Merhaba, merhaba.
0: Herkese merhaba.
10: Geldiğiniz için
0: merhaba.
10: Teşekkür ederiz beyler.
0: Burada
8: evet,
0: olduğunuz için
8: Marnie.
0: Heyecanlıyız. Marnie,
8: seninle
0: tanışmak harika.
10: Matt, teşekkürler beyler.
0: Burada olduğumuz için mutluyuz. Aslında burada olduğumuz için heyecanlıyız. Bu kadar heyecanlanmamız nadirdir. Muhteşem bir koleksiyon.
8: Bunu kendi başımıza yapsak 5 yıl falan sürerdi. Bu yüzden işe yarayacağına, sizin de hoşunuza gideceğine dair umutluyum.
0: Biliyor musun? En iyisi içeri girip bir bakalım.
8: Tamam.
1: Evet,
0: yapabileceğimiz
1: evet.
0: En iyi şey bu. Arka bahçeye ve garaja bakın. Elimizde ne olduğu konusunda bir fikir edinin. Ayrıca bütün
8: kesinlikle.
0: Bodrumu gözden geçirmenizi istiyorum. Tamam.
3: Tabii.
0: Pekala. Sizinle buluşurum. Yukarıyı gezeriz.
8: Evet, harika.
0: Pekala.
8: Bu.
0: Hadi yapalım
8: bunu. Hadi gidelim.
0: Bu muhteşem.
8: Evet, yani bu sadece küçük bir kısmı.
0: Bir oyuncak dükkanındayız. Babanızın evinin salonu olmalı. Bu çok orijinal. Evet, mükemmel
8: evet.
0: Durumda. Vay canına.
8: Biliyorum.
0: Evet. Biraz şaşırdım. Mağazalara çok gittiği için seçtiği şeyi ilk alanın kendisi olacağını biliyordum.
10: Evet, stok görevlisine bahşiş veriyorsun. O da hangi gün oyuncak arabaları rafa koyacaklarını söylüyor.
0: Çok
10: yani
0: sevdim
10: o benim babamdı.
0: Bunu.
10: Çocukken her hafta sonunu oyuncak fuarlarında onunla geçirmek istiyordum. Bu hayatımdaki en özel şeydi.
0: Aman tanrım. Video bunun hakkını vermemiş. Odanın her yerine bakıyorum ve orijinal kutular,

0: görüyorum. Yani bu logo Pensilvanya'daki çok kötü bir futbol takımı dışında anlam taşıyor mu acaba? Ha? Çelik. Bu Pensilvanya çeliği. Bu inanılmaz.
1: Özenle dövüldü, her yerde sevildi. Çelik oyuncaklar.
0: Sanayi devriminin ve Amerika'nın çelik patlamasının ürünü olan bu mini makineler 1920'lerde evlere akın etti. Ancak 2. Dünya Savaşı patlak verince 1942'de çelik karneye bağlandı ve oyuncak üreticileri ahşap ve plastiğe yöneldi. Yalnızca hayatta kalan tamamen çelik orijinal parçaların değerini daha da arttıran bir sapma bu. 2025 yılında 1920'lerden kalma bir itfaiye aracı 66 bin dolara satıldı.
2: Bu mülkle asıl hedefiniz ne?
3: Burayı elimizde tutup kiralayabilmek istiyoruz ve şu anki halinden daha iyi durumda olmasına
0: tamam.
3: ihtiyacımız
0: yani
3: var.
0: Yani boş olması
4: evet,
0: gerekiyor.
4: Babam evet. bu evi çok severdi. Ailede kalmasını istiyoruz.
0: Bunlar sadece oyuncak değil. Şu üst iki raf muhtemelen 5000 dolar değerinde.
3: Çılgınca bu.
0: İkisini bir arada hiç görmedim. Babaları bir koleksiyoncudan çok daha fazlası. Harika durumda eski model çelik arabalar gördüm. Bunlar bir koleksiyoncunun hayali. Bu faal bir bağımlılığın istifleme versiyonu. Öyle değil mi?
3: Hı? Evet yani. Evet yani bu söylemenin harika
0: çok
3: bir
0: harika.
5: İşte başlıyoruz.
6: Bu çılgınca.
5: Çok daha kötü durumlar gördük.
6: Evet gördük. Ama yine de çok eşya var. Tavana kadar eşya var.
5: Şurada pedallı bir araba var. Bir sürü bisiklet. Sadece burada yüzlerce dolarlık eşya görüyorum. Hayvan tuzakları. Demek ki buraya fare ya da bir şeyler giriyor.
6: Ha evet, kokusunu alabiliyorsun. Yani
5: ha, kedinin kokusunu alabiliyorsun.
6: Hayvanın kokusunu alabiliyorsun.
5: Ayrıca bir yığın gizem.
7: Evet, ben 1.75 falanım. Bu yığının boyu beni geçiyor. Kaelin burada kaybolurdu. Çok fazla şey var. Döküm arabalar, oyuncak arabalar, kutu üstüne kutu.
5: Bahçe epey güzel evet. görünüyor. Okay. Tamam. Aa, sanırım biz buraya gelmeden önce
6: evet.
5: Marni bunu açmış. Bir nakit yığını görüyorum.
6: Bu bana uyar mı? Bu bana uyar mı kardeşim?
5: Evet.
6: Ne dersin?
5: Dur bakayım, iteyim seni.
6: Hadi gidelim. Hadi it bakalım. Evet. Oo, yaşasın, bu benim. Evet işte bu.
5: Kaelin Rock. Örümcek adam.
6: Kesinlikle.
5: Pekala. Bunu kenara koy.
6: Tamam.
5: Belki eve bununla gideriz.
6: Evet. Senin için de bir tane buldum. Şuna bak.
5: Dur.
6: Vay canına. Bu harika.
5: Pekala.
6: Bak ne diyeceğim. Her yerinde Kelleher yazıyor.
5: Sana bir şey göstereyim.
6: Hadi canım. Destek tekerleklerim var. Destek tekerleklerine ihtiyacım var gibi.
5: Gördün mü?
6: İçeri girip burada neler varmış bakalım.
5: Sanırım bunlar bazı rafların parçaları.
6: Dostum burada çok eğleneceksin. Sence bu ne kadar eskidir?
5: Bu bisikletin 50'lerden kalma olduğunu söyleyebilirim. Sadece renginden, buradaki tasarım ve bu küçük etiket 56 olduğunu söylüyor. Sanırım bu kulübe tahmini olarak söylemem gerekirse 600 ila 1000 dolar arasında eder. Rahat rahat.
6: Şunun üzerindeki örtüyü kaldırmak için sabırsızlanıyorum. Evet, hazır mısın?
5: Hazırım.
6: Bakalım neye benziyor?
5: Aman tanrım, bu bir İngiliz arabası. Çok hoş. Patlak gözlü derler buna. Öndeki farlardan alıyor bu ismi. Farları patlak gözlere benziyor. Ancak biliyor musun buna Avrupa'da kurbağa gözlü derler. Çok sevdim. Güzel bir araba bu. 10 kişiden 9'u harika bir arabası olduğunu söyler ama öyle değildir. Bu araba bir istisna. Çok uzun yıllardır gayet iyi bakılmış ve korunmuş.
1: Büyük gülümsemeli, patlak gözlü araba. İşte bu İngiliz arabası.
0: Günlük kullanım için bir spor araba olarak tasarlanan patlak gözlü modeller, cep yakmayan klasik eski model çekicilikleri nedeniyle rağbet görüyor. Temiz bir 1960 MK modeli yakın zamanda 44.800 dolara satıldı. Açık arttırma rakamlarının araba kadar şaşırtıcı olabileceğinin kanıtı bu.
5: Zor olan kısmı şu ki sanırım içine sığmayacağım.
4: İşte bazı kırmızı çizgili arabalar.
2: Ben söyleyebilirim. Bu 200 dolarlık bir araba. Bunlardan birkaçını bir arada daha önce görmemiştim.
3: Evet.
2: Bunlardan daha fazla var mı peki?
3: Birkaç tane kırmızı çizgili arabası vardı.
2: Ha, evet, tamam.
4: Daha fazlası evet. Var. Tamamen aman başka tanrım. Bir durum var.
2: Bir oyuncak arabaya bakıp tekerleğin etrafında ince kırmızı bir çizgi görürsen işte aradığın budur.
4: Sonra bu kamyonların yer aldığı bir duvar da var. Bakın.
2: Bunların hepsi inanılmaz. Ama şu okul otobüsü kutsal kase gibi. Silah kılıfları ve benzeri şeyler görüyorum. Burada silah bulacağımızı sanıyor musun?
3: Evet. %100.
4: Evet. Büyük sadece olasılıkla. Şunu söyleyeyim ki onları dolu tutardı.
2: Evet evet. Hep öyle yaparlar. Evet evet. Tamam.
4: Evet tamam. Burada şu da var.
3: Dolu demişken.
2: Ayakkabı çekeceklerine bak. Bu noktada hepsi sadece dolu görünüyor. Yani tahminime göre... Babanı tanıdığım kadarıyla o odadan pek fazla değerli bir şey çıkmayacak. Bana göre bu sıralı görünüyor. Evet. Başka biri bu duruma tanıklık etseydi aman tanrım bunu çocuklarım için bıraktığıma inanamıyorum diye düşünürdü.
4: Kesinlikle.
2: Baban bunu çocuklarım için bıraktım diye düşünüyordu. Ne kadar da şanslı.
4: O kadar haklısın ki.
2: Tamam ekibimle buluşmaya gideyim. Bulduklarını göreyim ve geri gelirim. Tamam.
3: İyi fikir.
2: Nasılsınız?
5: Merhaba Matt.
6: Ne var ne yok?
5: Yani... Ne düşünüyoruz?
7: Ne oluyor?
2: Hayatımda gördüğüm en iyi oyuncak koleksiyonu diyebilirim.
5: Ciddi mi?
2: Evet, çok heyecanlandım.
5: Harika.
2: Evet. Mental beyzbol topunu görmedim ama bazı müthiş kırmızı çizgili oyuncak arabalar gördüm. Aşağısı nasıl?
7: İstiflenmiş.
2: İstiflenmiş mi?
7: Evet.
2: Eski usul istifli.
7: Bir iki yolu
2: tamam.
7: Var.
2: Herhangi bir şey?
7: Evet, değerli birkaç şey var. Kutuların içinde bir sürü oyuncak araba falan var.
2: Ha tamam.
5: Yani ben heyecanlandım. Arabayı demek istiyorum. Bu 1961 model bir İngiliz arabası.
2: Aman tanrım.
5: Harika bir araba. Mükemmel durumda değil ama birinin ona biraz para vereceğini söyleyebilirim.
2: Bütün bunların maliyetinin ne olacağını biliyorum. Siz ne kadar olduğunu sanıyorsunuz?
6: Garajdaki çöp miktarı çok az. 10.000 ile 15.000 arasında diyebilirim.
2: Tamam. Altı haneli sayıların düşük ila orta kısmını düşünüyorum. Yani 100 ila 120.
5: Doğru alıcıları bulursak bu kadardır.
2: Yani bu iş sende.
5: Biliyorum.
2: Evet, pekala. Onları getireyim. Mernie, Aaron, çabuk buraya gelin. Takımımla toplantı yapma fırsatı bulduğuma göre Aaron ve Mernie ile anlaşma zamanı ve bu fırsatı kaçırmak istemiyorum.
4: Ne düşünüyorsunuz?
2: Tamam, kesinlikle bunu yapmak istiyoruz. Yani hiç düşünmeden temizliğin muhtemelen 10 ila 15 bin dolar arasında olacak.
4: Vay canına.
2: Evet, 6 gün sonra tamamen boş bir eviniz olacak. Dolayısıyla önümüzdeki hafta bu evi kiralayabileceksiniz. Bununla birlikte bunun kesinlikle 6 haneli bir hazine olduğunu düşünüyoruz. İçeride 100 binden fazla olduğunu düşünüyoruz. Paylaşım yapmanız gerekiyor. 30'a 70 nasıl olur peki?
3: 75'e 25 nasıl olur?
2: Tamam, anlaştık.
4: Tamam, çok
2: sevdim
4: teşekkür
2: bunu.
4: Ederim.
2: Pekala.
3: Arkadaşlar,
2: evet.
3: Derlemeye hazır mısınız?
6: Kesinlikle evet.
2: Herkes arayıp işe koyulacağız. İşler hızla ilerleyecek. 6 günde yapılacak çok iş var. Geldiğiniz için sağ olun çocuklar. Çok işimiz var. Garajı ve sonra üst katları gezeceğiz. İçeride çalışan silahlar da var. Bir sürü güzel oyuncak var. Saldırı planımız Mike ve Chris'i içeri göndermek. Kaylin'la ben garajda avlanmaya başlayacağız. Garaj dağınık olsa da orada bazı spor malzemeleri gördük. İmzalı beyzbol topunu bulabileceğimizi düşünüyoruz. Bu benim tarzım bir garaj. Mümkünse büyük bir dinozor yığını oluşturalım, oldu mu?
6: Ha evet, burada başlıyoruz.
2: Bu parça şuraya gitmeli. Bu garaj 30 metrekare görünüyor. Muhtemelen 300 metrekareye sığacak eşya var. Umarım değerlidir çünkü bütün gün sürecek. Bu garajın bana para kazandırması gerekiyor. Bu satılmaya gidecek, evet. Güzel eski yaylı bir baston bu. Daha önce yaşlı bir adamın bacağını kırdığını gördünüz mü? Hayır, hayır, hayır.
5: Sıkça gördüğümüz şeylerden biri insanların hazır yemek menüsü oyuncaklarını saklaması. Genel olarak bu oyuncaklar saklanmaya değmez.
7: Bir sürü oyuncak araba ve uzaktan kumandalı araba mı?
5: Tamam. Bu gerçekten harika bir oyuncak. Bu bir Northwest Airlines Japon uçağı. Işıkları yanıyor. En güzeli de kapısı açılıyor ve yolcuları görebiliyorsunuz. Rahat rahat 150-250 dolar arası bir para eder. Çok sevdim.
7: Bu nedir böyle? Altın yüzükler. Hey Mike.
5: Ne oldu Chris? Silah var mı?
7: Hayır ama bunu buldum.
5: Harika buluş ahbap.
7: Teşekkür ederim.
5: Hey 14 ayar. İstifçiler eşyaları saklamak için her şeyi kullanır. Çöp torbaları, zarflar, reçeteli ilaç şişeleri. İstifçiler için bunlar mücevher kutuları gibidir. Harika. Muhtemelen birkaç yüz dolarlık altın var.
2: Burada güzel bir süpürge var.
6: Yürüdüğün yere dikkat et.
2: Evet, evet. Eski patenler ahbap.
6: Büyük araba yarışçısı.
2: Bu kötü. Çok eski. Muhtemelen 10-20 dolara satılırdı ama... Evet. Kedi idrarıyla kaplı ve plastikten çıkmıyor. Yani evet. Çöp bu. Ne yazık ki bu garajda kedi sorunu var. Kediler her yere çiş yapar, her yere kaka yapar. Burası hazır. Evet.
6: Hı-hı.
2: Değerinin yarısını alacağımı düşünmeme neden oluyor. Hey, bu da çöp. İşte başlıyoruz.
6: Oh, her zaman buluyorsun.
2: Yani bu kedi evi değil mi?
6: Hı-hı. Evet.
2: Ha, şimdi. Bunlar güzel şeker ölçme aparatı. Değeri var ama üstlerine idrar yapıldığı için saklayamayız. Bu çılgınlık. Tanrım lanet olsun.
6: Çok fazla bu kedi iğrenç. Kakası var
2: bu
6: burada.
2: Bu çok fazla kaka. Bu kesinlikle iğrenç. Sonra bunun tam yanında 100 dolarlık bir bisiklet buldum biliyorsun. İstifçilikte bu oluyor. Buna negatif alan diyorum. İşçilik ve çöp maliyetini toplarsam aslında bu alanı temizlemek için harcadığımdan daha az kazandım. Bu evin başka bir yerinde buna gücüm yetmez. Arkadaşlar dikkat edin, bu çok iğrenç. Evet, kollayın kendinizi.

0: Tihte geçer. Ayça Sinan Yasemin. Herkesler geçer. Geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye. Güvenliğe geçer. Sınıfta geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
0: Geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
2: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Arif Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
3: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
4: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
3: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nun daha 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
3: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
2: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
5: Garaj iyice karıştırılıp temizlendi. Şimdi sıra evin içinde. Mike oturma odasına odaklanacak. Chris de mutfağı karıştıracak tabii ki.
6: Bu gidebilir. Bu neymiş? Tombala. Saatler. İşte bahsettiğim bu. Birkaç altın, biraz gümüş. Evet, güzel saatler var. Eski saatler. Vay canına. Evet, bunlar kesinlikle satılabilir. Bolca para. Ah evet. Ne bulduğuma bak. Para, para, para.
7: Sanırım en güzel eşyalardan bazılarını burada bulacağız. Marnie ile Aaron'ın babasının gururu preslenmiş çelik oyuncak koleksiyonuydu. Yatak odasında zaten bir sürü bulduk. Ama en değerli eşyaları oturma odasında sergileniyordu. Bunların bazısını daha önce hiç görmedim. Şu raftaki kutuyu görüyor musun?
8: Bu kamyon kutusu mu?
7: Orada bir araba mı var?
8: Aa, vay vay vay.
7: Bak, hiçbir endişeye gerek yok. Sadece bu kutu bile muhtemelen 40 ila 80 dolarlık bir kutu. Temiz grafikleri var, ezilmemiş veya yırtılmamış bir tane bulmak gerçekten zor. Bu bir itfaiye kurtarma ekibi kamyoneti. Ünlü bir şirket üretmiş bunu. Bu araçlara gerçekten talep var. Genellikle çok gerçekçi ve gerçek araçlara çok sadıklar. Görünüşe göre neredeyse yeni durumda. Bir sürü farklı versiyon yapmışlar. Mesela sadece odaya bakınca şuradaki rafta gerçek değeri görüyorum. Kamyonetle uyumlu otel tabelamız var. Normalde sadece birini ya da diğerini bulursun. Ama sonra başka imalatçılar da var. Bu aile arabası aslında ünlü bir marka. Yanında olması gereken bir kamp karavanı var. Aa, işte burada. Bu odanın tek başına 20 ila 40 bin dolar değerinde olmasına şaşırmam doğrusu. Bu koleksiyonun yüksek talep göreceği şüphesiz. Ancak zengin ve tam fiyatı ödemeye istekli alıcılara ihtiyacımız var. Kullanılmış giysiler.
5: İkinci gün. Garajı karıştırdık ama değerli bir şey bulamadık. Şimdi evin içine odaklanacağız ancak hedeflediğimiz eşyaları bir an önce bulmamız gerekiyor.
6: Pekala, neyin var bakalım?
5: Bir sürü saatimiz var.
6: Aman tanrım.
5: Efsanevi Les Gold'la her gün çalışamazsınız. Bu yüzden onu gördüğüm için heyecanlıyım. Pazarlık yapmak için heyecanlı değilim.
6: Vay canına, muhteşem bir koleksiyonu varmış. New York'ta üretilmiş paslanmaz çelik bir saat. Yani burada gerçek markalar var. Bu 250 dolar etmeli. Hepsinin değeri var. Markaya göre 100 ila 500 arasında değişir.
5: Bir tanesi.
6: Her biri.
5: Vay canına. Les tam da duymamız gereken şeyi söylüyor. Dostum, 100 tane saat olduğunda maliyet çok hızlı artar.
6: Buradaki hareketi evet. Görüyor musun? Şimdi burada gördüğün mücevherler var ya, ne işe yaradıklarını biliyor musun? Saatin daha pürüzsüz çalışmasını sağlar. Böylece evet. Yağlamana gerek kalmaz.
5: Ciddi misin? İkimize de uyan bir anlaşma yapmaya tamam. Çalışalım. Yani en yüksek noktam 8.000
6: tamam.
5: Olur. Senin düşündüğün ne?
6: 5.000.
5: 6.000'e çıkar mısın?
6: 5.800.
5: Tamam, kabul ediyorum. Teşekkür ederim.
6: Sorun değil.
5: Les pazarlıkta acımasız. Bu saatlerin tanesi 200 dolar etmiyor mu? Muhtemelen. Ancak bunları almam ne kadar zamanımı alacak? Bu aile için son anda nakit lazım. Les bana şu anda saat başı 58 dolar veriyor. Hemen bunları alıp gidecek. Zamanımızı iyi kullanmak ve aile için hemen nakit elde etmek anlamına gelir bu.
6: Sen daha ağır kutuyu taşıyorsun.
5: Önden buyurun efendim. Hayır, önden buyurun.
7: Bu iki zamanlı motor var. 60'lı yıllara kadar üretilmiş bir motor bu. $700 istiyorum.
1: Ben daha çok $400 düşünmüştüm.
7: $500. Ortada buluşalım.
1: Buyurun efendim.
7: Teşekkür ederim.
5: Bu harika dostum. Kesinlikle küçük.
9: Evet, içeri girmek benim için hiç de kolay değil. Bu kesin.
5: Hayır, bence çok pratik değil. Aaron'ın babası bu muhteşem İngiliz arabasını bıraktı ve cidden iyi durumda görünüyor. Ancak hakikaten binmenin tek yolu Aaron'ın benimle birlikte test sürüşü yapması. Kim bu arabayla yola çıkmak istemez ki? Şimdi bu yaramaz çocuk araba kullanıyor. Sevdim bunu. Sevdim. Bu harika.
9: Bana James Bond'u hatırlatıyor.
5: Evet.
9: Patlak göz babamın son büyük alışverişlerinden biriydi. Dünyanın en iyi arabalarından biriydi. Bu arabayı son bir kez kullanma fırsatı bulduğumda sanki dünyanın tepesindeymişim gibi hissettim. Ne düşünüyorsun?
5: Ahbap, çok sevdim.
9: Harika değil mi?
5: Harika ama neden satman gerektiğini de çok iyi anlıyorum senin.
9: Evet, yani pratik değil. 3 çocuğum var. Arka koltuğa sığmıyorlar çünkü...
5: Arka yani... koltuk yok. Bu test sürüşü daha iyi olamazdı. Bu araba harika çalışıyor. Büyük bir rahatlama. Şimdi en yüksek fiyata piyasaya sürebiliriz. Satın almak isteyen ve bugün aracı alıp götürecek birini bulmam gerekiyor sadece. Pekala, bakalım ne kadar yapabileceğiz dostum.
9: Evet efendim.
5: Satacağım bunu, evet.
9: Evet dostum.
7: Koleksiyon için temel olarak 350 değil.
10: 350 uygun bir teklif.
7: Çok teşekkür ederim.
10: Teşekkür ederim.

0: Tabii.
1: Mickey Mantle imzalı topu henüz bulamadık. Bu yüzden Chris'le oturma odasına gidiyoruz. Çünkü en değerli eşyalarını burada saklardı. Sanırım temelde burada yaşıyordu. Her yeri ve her şeyi kontrol ettiğinden emin ol. Burası onun kokpitiydi. O yüzden ne bulacağımız konusunda gerginim. Hadi birazını temizleyelim.
0: Bir sürü uzaktan kumandamız var.
1: Tamam. Şunu mutfağa koy. Hadi. Mide kez aynası var. Her zamanki gibi. Vay canına, işte başlıyoruz. Aman tanrım dostum. Gördün mü bunu?
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
3: sigortam Net. Servis geldi, çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
5: Teknolojik babaların hediyesi Teknosa'da. Philips 9'u bir arada 3000 serisi erkek bakım kiti Tekno Club'a özel 1599 lira.
6: Yakıt alacağız, yine yandık.
7: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade. Kredi kartım hadi.
8: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
9: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
10: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
8: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
1: Babanın silah koleksiyonunu bulduk ve hepsi yasal. Bazı Glock'lar, bazı Ruger'lar ve daha önce hiç görmediğim birkaç nadir silah gördüm.
0: Aman tanrım.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 silah. Bu bir yedek tabanca. Genellikle kolluk kuvvetleri için kelepçe kılıflarında saklanır. Bunlar yerel silahlar, yerel olarak üretilmiş, çok koleksiyon değeri var. Milyonlar etmezler, aman tanrım, bunun sadece bu kadar olmadığını biliyorsun. Garanti ederim, daha fazla silah var.
0: Evet, ondan bunu beklemezdim. Kanepenin altına bak. Matt, bir şeyler daha var.
1: Ha, evet.
0: Onları sen hallet.
1: Bir tane var. Mary ve Aaron babalarının bir yerlerde silah sakladığını söyledi ve şaka yapmıyorlardı. Az önce salonun ortasında bir sürü silah bulduk. Bunlar satış hedeflerimize cidden yardımcı olacak. Bir Colt var.
0: Aa, bu güzel.
1: Bir tane daha var. Bir Smith & Wesson buldum.
0: Niye hazırlanıyormuş bilmiyorum ama hazırmış.
1: Bilirsin, birisi onun oyuncaklarını çalabilirdi. Bunların çoğu değerli, özellikle de bu. Bu küçük kahverengi oyuncak, bunlar cep tabancaları ve yüzyıllardır yeleklerin ve botların içine saklanıyorlardı. Herkesin evde silah olduğunu bilmesini sağlayın, tamam mı? Silahların dolu olduğunu varsayacağız, tamam? Harika bir iş dostum, bu muhteşem. Aman tanrım. Garajda çok fazla değer kaybetmemize rağmen bugün Chris Kaland ve ben Bodrum'dan başlayacağız ve umarım o Mickey Mantle beyzbol topunu buluruz.
11: İlerlemeyi görebiliyorum.
1: Güç bela. Özür dilerim. Şimdiye kadar gördüğüm en yoğun istiflerden biri bu.
11: Bunların hepsi plastik, hala kapalı. Hasarlı değil. Bu mükemmel.
0: Durun bakalım. Tombala. Bahsettiğim şey bu. Gümüş paralar. Saf para.
1: Şuna bak ahbap. Hey Mike.
12: Evet Matt.
1: Nedir bu?
12: Bu bir kıvılcım tabancası. Araştırma yapmadan tahmin etmem gerekirse muhtemelen en az 20 veya 30 dolarlık bir elektrik şoku veren cihaz olduğunu söyleyebilirim.
1: Pekala, seni duyuyorum.
13: Merhaba Matt, karıştırdın bunu.
1: Evet.
13: Biliyorum, süper değerli hazineler arıyorsun. Bunu inceledim ama çok fazla televizyon pazarlaması ürünü olduğu için Yaklaşık $2,850 ödemek istiyorum. Gerçek değeri $3,300 ila $3,700. Dolayısıyla elbette satın alacağız. Sonra parça parça satıp kar edeceğiz.
1: 3 civarında verme şansın nedir peki?
13: Yani bu anlaşma yapmamızı sağlayacaksa sana kesinlikle 3000 veririm.
1: Hadi yapalım bunu.
13: Mantıklı, 3000 net derim.
1: Tamamdır, teşekkür ederim dostum. Ederim.
13: Tamam, sağ ol.
12: Pekala Robert. Bir dakikana ayır. Çevrene bak. En değerli preslenmiş çelik oyuncaklarla ilgilenen yerel bir oyuncak koleksiyoncusu buldum. Bu oyuncakların değeri en az $40,000. Bu seviyeye ulaşamazsak $100,000'lık kar hedefimizin çok altına düşeriz.
6: Bunların hepsi ünlü markalar. Güzel şeyler bunlar. Çok hoşuma gidiyor. Minibüsün bu denli temiz olması gerçekten çok güzel. Ama bu benim gıcır gıcır kutum değil.
12: Aha.
6: Şu boyayı görüyor musun? Şuradaki boyayı. Görüyorsun değil mi?
12: Elbette.
6: Ne kadar ince olduğunu görüyor musun? Bu değerini düşürüyor işte.
12: Bir sürü koleksiyoner ve satıcı tanıyorum ve onlarla ilk tanıştığınızda işten anlayıp anlamadığınızı görmek için sizi sınarlar. Düşük bir teklif sunarlar ya da pazarlıkta sizi zorlarlar. Bu oyunun bir parçası. Sizden istediğim koleksiyon için sunabileceğiniz en iyi teklif.
6: Tamam bakalım neredeyiz?
14: 6, 7, 8, 9, 10.
6: Preslenmiş çelik için yaklaşık 65. Nakit olarak... Ve hepsini hemen alıyorum.
12: Teklifin için gerçekten minnettarım. Sanırım farklı yerlerdeyiz. Bu hiç ortaya çıkmamış bir koleksiyon. Araba başına $50 veya daha az.
6: Evet.
12: Bu parayı bırakamam bunu.
6: Peki ne kadar bir paranın peşindesiniz acaba?
12: Evet, yani $40,000'ın altında bir yerde değilim ben.
6: Hı hı. Yani bu çok kötü.
12: Satış süreci henüz başında. Bu nedenle daha iyi veya daha değerli teklifleri değerlendirmemek koleksiyona haksızlık olur. Geldiğin için teşekkür
6: evet,
12: ederim. Sonucu
6: evet.
12: sana bildiririm.
6: Evet.
12: Ne dersin?
6: Evet.
1: Pekala, sana küçük bir sürprizim var. Seveceğini düşünüyorum.
15: Aa, lanet olsun.
1: Bugün Marnie'yi birkaç nedenle yerel bir atış poligonuna götürüyorum. Birincisi babasıyla silah atışı eskiden çok sevdiği bir faaliyetti. İkincisi bu silahların değeri ne kadar ve bunları nasıl satmam gerektiğini öğrenebilmek için bir uzmanla konuşmam gerek. İşte geldik.
15: Harika.
1: Seni görmek güzel dostum. Bizi ağırladığın için teşekkürler.
15: Evet, memnun
16: tanışmak
15: oldum.
16: Tanışmak harika. Mani, bunlar gerçekten çok güzel parçalar. Şu sağdaki Colt modeli 1908. Yerek cebinde taşınmak için tasarlanmış bir beyefendi tabancası. Tam burada, Michigan'da üretilmiş. 70'lerin sonuyla 80'lerde üretildi. İnsanlar bu küçük cep tabancalarını çok severdi.
1: Mani ve Aaron'ın babalarının boyunun kısa olduğunu ve bu küçük silahlar eline tam oturduğu için onları çok sevdiğini söyledi.
16: Bu model şefin özeli olarak bilinirdi. Masa başı görev yapan kollu kuvvetleri arasında çok popülerdi. Daha ince bir profili vardı, bu yüzden memurun kolçağına takılmıyordu.
15: Harika bu.
1: Etkilendim. Bu silahlar gerçekten iyi durumda. İyi ateş ediyorlarsa $10,000 ila $15,000 arası bir fiyat bekliyorum.
16: Bunlardan biriyle daha önce ateş ettiğini hatırlayıp hatırlamadığını sorarak başlayabiliriz belki.
15: Şu olsun.
16: Güzel.
15: Cep tabancalarını çok severdi.
16: Baş parmaklarınız öne baksın. Emniyet unutmayın.
15: Ah.
16: Güzel. Matt, denemek ister misin?
1: Hadi bakalım, deneyeyim. Yani açıkçası bana bakınca erkeksi bir adam bu. Çok ateş ediyor olmalı diye düşünebilirsiniz şaşırtıcı bir şekilde. Etmiyorum.
15: Güzel değil mi?
1: Cidden kolay ateş ediliyor.
16: Ele biraz oturuyor bu.
15: Oh. Vay canına, bu geri tepti.
1: Tam 12'den vurdun ahbap. Bu silahlar yıllardır koltuk minderlerinin altında saklanmasına rağmen kusursuz atış yapmaları harika bir haber. Kartlarımı doğru oynarsam bu koleksiyondan yaklaşık $10,000 kazanabilirim. Buna eminim.
16: 12'den vurdun.
1: Beşinci gün girerken her şey satışla ilgili, özellikle büyük fiyatlı ürünlerimiz. Marnie'nin babasının 3 tür silahı vardı. Tabancalar, tüfekler ve cep tabancaları. Ve her biri için belirli bir alıcı bulacağım. Merhaba, geldiğiniz için teşekkür ederim Matt Bell.
17: Tanıştığımıza memnun oldum.
1: Teşekkür ederim. James'le
17: tanıştırayım.
1: Merhaba
17: James, tanıştığımıza memnun oldum.
1: Michigan'da silah satışı konusunda sıkı yasalar var. Bu yüzden silah uzmanı James'i getirdik. Kendisi evrak işlerini düzgün bir şekilde halledecek. Böylece silahlar usulüne uygun olup satılacak.
17: Ne kadar istiyorsunuz bunları?
1: Sanırım 5000'e düşebilirim.
17: 4500 nasıl? Nakit.
1: Anlaştık. Tamam, bu harika.
17: Tamam.
1: Buradan almanı sağlayacağım.
17: Tamam.
1: Bu silah koleksiyonu çok çeşitli, çok fazla marka, model ve kullanım alanı var ki bu aslında bizim işimize yarıyor. Alıcılara yönelik çok geniş bir ağ örebiliyoruz. Bu yüzden çok fazla talep vardı. Yani tüm silahları tek bir kişiye satmak zorunda kalmadım. Birden fazla alıcıya toplu satış yapabildim.
18: Babam bir koleksiyoner. Browning hayranı olduğunu biliyorum.
1: Bütün parti için 8000 umuyordum.
18: 6'ya inebilir misin?
1: Anlaştık dostum.
18: Teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederim.
19: Evet, cidden güzel bir yedek tabanca için hoş bir istek. Güzel bir ceket cebi tabancası. Ne kadar düşünüyorsun?
1: 2500 hoşuma gider.
19: Yapalım bunu.
1: Silah satışından iyi para kazandık. Ama hedeflediğimiz ürünlerden henüz hiç satmadık. Ve o Mickey Mantle topunu bulmayı hakikaten umuyorum.
12: Burada bir şey daha var. Her zaman cepleri kontrol ederiz. İşte burada. Sakız bu. Evet.
0: İkiye bölemeyeceğine iddiaya girebilirim.
12: Kendimi kandırılmış gibi hissediyorum. Bu küçük kahverengi noktaların ne olduğunu bilmiyorum.
0: Sadece aroma.
12: Ha, öyle mi? Kesinlikle çiğneyemiyorum.
0: Dişçi randevun Mart ayında öğlen.
12: Yeni tel taktırdım. Şeffaf plakayla destekleyeceğim. Ha, hayır. Hayır, hayır, hayır. İğrenç mi? Gerçekten iğrenç. Vay canına.
0: Dostum, muhtemelen 40 yıldır falan oradaydı. Bunu beklemiyordum. Gerçekten beklemiyordum. Tamam.
12: Tamam. Şu eski dergilere bakalım. Şunlara bakar mısın? Tamam. Biraz değeri olabilir. Birkaç dolar eder. Aa, işte ihtiyacım olan şey Chris.
0: Aa, evet. Gümüş bareti. Duydusana.
12: Dostum. Şimdiye kadar girdiğimiz evler içinde en sevdiğim ev bu.
1: Şuna bak dostum, bu oyuncak kutusu, evet. Ve bir paket, içinde 72 tane var.
0: Vay canına.
1: Bunlardan 70 tanesi standart, tamam. Bir ya da iki tanesi hazine değerinde ve üzerinde fabrika işaretleri
0: bizde
1: var.
0: Bizde 6 tane var.
1: Yani tam anlamıyla altın bulduk. Bunlar fabrikadan çıkmış kapalı oyuncak araba kutuları, kapalı ve 20 yıllık olmaları bunlara muazzam değer katıyor ve bu büyük bir keşif. Güzel bir kazanç dostum.
0: Evet.
6: Klasik arabalar. Bu da ne? Vay be. Oo.
1: Matt baksana.
12: Ne oldu?
6: Buraya gelir misin? Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
1: Aradığımız Mickey Mantle topunu mu buldun az önce sen?
6: Umarım bu gerçektir dostum.
1: Sanırım gerçek. Onur listesindeki Mickey Mantle, Babe Ruth'tan sonra en çok sevilen New York Yankee oyuncusu olmuştu. Vuruşunu iki elle yapmasıyla ünlüydü ve kariyerinde 536 sayı vuruşu yaptığı için sopası ve imzası adeta altın değerindeydi. 1952 yılına ait imzalı koleksiyon kartı kısa süre önce yaklaşık 800 bin dolara satıldı. Bunun hangi yılı imzalandığını biliyor
6: musun? Belgeleri kontrol edelim.
1: Bir bakayım. Makbuz bu. Niçin para verdiğini anladım. Mickey Mantle beyzbol topu. 1994. Ne yazık ki bu top umduğumuz kadar değerli değil. İmzalı beyzbol toplarının değeri oyuncu emekli olduktan sonra düşer. Ve Mantle bu topa 1968'deki emekliliğinden çok sonra imza atmış. Yani ne yazık ki sandığımız kadar para kazanamayacağız. Ancak yine de birkaç yüz dolar, belki bin dolar kazanacağımızı düşünüyorum. Yani aldığı yerde kaç tane satmışlardı merak ediyorum. Yani orada olabilmesi için bir sürü satmış olmaları gerekir ama yine de evet dostum, sadece kutuyu mu karıştırıyorsun sen?
11: Evet, sadece o kadar.
1: Kötü haber şu ki Mental Top'undan çok fazla para kazanamayacağız. Ama iyi haber şu ki bu bodrumda bir sürü değerli eşya bulduk. Şimdi her satışı anlamlı hale getirmemiz gerekiyor.

0: stays, it stays with me.
1: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi?
2: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
3: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
4: Pozisyon ekranda. Mehmet maç için mangalın başında. Google Gemini ile oynuyor. Resmini ekledi. Pişme dakikasını soruyor. Harika bir asist. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: 19-22 Haziran arasında BİM'de Dost tereyağı 469 lira yerine 375 lira. Aknaz tost peyniri 399 lira yerine 299 lira. BİM,
2: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.

0: Akbank.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli, toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
1: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
2: Buyur Hasan.
3: Hadi oğlum.
1: Anne bir şeye bakıyorum.
3: Olmadı mı Hasan'ım?
1: Oluyor oluyor anne.
2: Seni koydu.
3: Hasan uyku vakti.
1: Daha işim var anne.
3: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
1: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
4: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
5: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok.

0: indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
1: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
2: Sütaş labneyi.
3: Sütaş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
4: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
5: Meyve ve sebzenin tazesi Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Karpuz 19 lira 50 kuruş, kiraz 99 lira 90 kuruş. Doğrusu Carrefour'sa da, doğruca Carrefour'saya.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay Domino's'um hoş geldin.
2: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
3: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
5: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
2: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
6: Şu duvarın önüne diz.
7: Fotoğraflar.
8: Aa, çok varmış. İşte evet, burada. Gerçekten evet.
9: Bu Ed'in koleksiyonu. İnsanların belirli eşyaları seçip almasını istemiyoruz. Her şey için bir alıcı bulmayı umuyoruz.
8: Oh, harika. Göz atabilir
9: evet,
8: miyim?
9: Evet, lütfen etrafa bak. Çok sayıda potansiyel alıcı geldi ama bu preslenmiş çelik oyuncaklar için istediğimiz teklifleri alamadık.
8: Bunlar oradakilerin en iyileri. Çok ilginç. Her şey güzel görünüyor. Hepsini algılayıp fiyatını tahmin etmek çok zor. Ama 75'e falan ilgilenirim. 7500. 7500 olur mu?
9: 40 bin doların altına inemem. Koleksiyonu görmek için gelen birkaç kişi daha var. Teklif alıyoruz.
8: Elbette.
9: Sonra size geri döneceğiz. Bu koleksiyonun değerinin çok altında bir teklif yine. Bu noktada en yüksek fiyata satabilmek için yaklaşımımızı yeniden düşünmeye başlamalıyız. Çünkü bu teklifler yeterli değil.
10: Bu son günümüz ve işler kızışıyor. Her satışı kârlı hale getirmemiz gerekiyor. Her şey satılmalı. Yani seni bunun için çağırdım. Bunu sevebileceğini biliyorum.
11: Aa, evet, bu Mickey. Bazı mühürlü kutularınız vardı. Onlar da ilgimi çekmişti.
10: Satışlarda hala gerideyiz. Bu yüzden bu odada bulduğumuz her eşyaya en yüksek fiyat atmam gerekiyor. Aksi takdirde başa baş gelip gelemeyeceğimizi bile bilmiyorum. 6 kutu var, 2 tanesi açık. Ayrıca tek seferde satılabilecek nadir kırmızı çizgili bir kutu da var.
11: Bunları satın almayı gerçekten çok isterim. Çok güzel bir koleksiyon. Gerçekten.
10: Her şey için ne kadar verirsin? Yaklaşık 25 bin almayı umuyorum.
11: Bu kadar parayı rahatça harcamak için kesinlikle burada oturup her arabaya bakmam gerekir.
10: 20 bin verebilir misin?
11: Tamam. İyi fikir.
10: Anlaştık ahbap. Kabul ediyorum. Sevdim bunu. Satışlar gelmeye başladı ve buna ihtiyacımız var.
9: Peki. İçinde oyuncak arabaların olduğu bir kutuya bakarsanız çoklu arabaların olduğu bir paket göreceksiniz. Yani onları dışarı çıkarın.
7: Bunların üçünü de almak istiyorum.
10: Üçünü de mi? Sevdim bunu. 1200 verebilir misin?
7: 1000 olur mu?
10: Evet. 1000 yaparım.
7: Teşekkür ederim
10: dostum. Sevdim bunu. Sen kamyonu almaya git. Ben bunları getireyim.
7: Pekala.
10: Şuna bakın. Araba için burada olduğunuzu tahmin ediyorum.
12: Burada satılık bir araba olduğunu duyduk.
10: Bir adam bir İngiliz arabasını satın almaya aynı model arabayla geldiği zaman doğru yerde olduğunuzu bilirsiniz. Satışlarda 100 bin dolarlık hedefimizin yarısını geçtik. Mike hala preslenmiş çelik oyuncak koleksiyonunu nasıl satacağını çözmeye çalışıyor. Bu yüzden arabanın satışı her zamankinden daha önemli. Burada gerçek bir baskı var. 61 model.
12: Bunlar patlak gözü ürettikleri son yıl.
10: Aile hakikaten sadece değer göreceği bir yere gitmesini istiyor. İçine girmeye çekinme, tamam mı?
13: Evet, içini görmeyi çok isterim.
12: Bu arabaya binmenin bir yolu var. Binmiyorsun, üzerine konuyorsun. Aa, bu hoş. Hem de çok hoş.
10: Beğendin mi?
13: Evet,
12: güzel.
13: Çok hoş.
12: Harika.
13: Çok güzel. Harika.
10: Hakikaten iyi bakılmış.
12: Kaputun altına bakmak ister misin Carol?
13: Tabii.
12: Bakalım nesi var. Çok güzel. Jeneratörden daha iyi olan bir alternatörü var. Gördüğüm kadarıyla hiçbir yerinde pas yok.
10: Aslında 24 civarında bir şey istiyorlar.
13: Bilmiyorum.
12: Bu oldukça yüksek bir fiyat.
10: Peki siz ne önerirsiniz?
12: Ne düşünüyorsun?
13: Sence değeri ne kadar?
12: Sence 17.500'e düşerler mi?
10: Bu gerçek bir teklif mi?
13: Evet.
10: Hakikaten 17.500 veriyorsanız
12: evet.
10: Anlaştık.
13: Tamam.
10: Tamam anlaştık.
13: Evet. Joe kendine bir araba aldı.
10: Evet anne, sadece bir araba kaldı.

0: Liseyeciğim... Boş bir ev istediğinizi söylemiştiniz.
1: Aa, tanrım, babamın taşındığı günkü gibi.
2: Bunun aynı ev olduğuna inanamıyorum.
0: Evet, bu mekanı kiralamaya hazır hale getirmek için çok çalışmak gerekti.
1: Evet, bu çılgınca.
0: Hadi gidip yatak odalarına bakalım.
1: Vay canına, tamam.
0: Üçümüz bu odada ayakta duramıyorduk.
2: Doğru. Evet, neredeyse tabana kadar doluydu.
1: Aman tanrım. Buradan geçemiyordun. İnanılmaz bu.
2: Yeni bir başlangıç gibi geliyor. Nefes alabiliyormuşuz gibi hissediyorum. Elbette birçok şey gitti ve babam bunlara çok önem verirdi. Sanki onun bir parçası da gitti gibi geliyor ama biliyor musun? Şimdi önümüzde 5 yıllık bir iş yok.
1: Aman tanrım. Ne? Burası ne kadar da büyükmüş.
0: 4 yatak odalı bir ev için alanınız var. Bu da kirayı önemli ölçüde değiştirir.
2: Vay canına. Bunu daha önce hiç bu şekilde görmemiştim.
1: Ne diyeceğimi bilmiyorum. Delilik bu.
0: Hakikaten çok zorlayıcı olan bir alana gidelim. Hadi.
1: Aman tanrım.
2: Bu arka köşede bulunup bulunmadığımı bile hatırlamıyorum.
0: Şey, bir kedi yaşamıştı, onu söyleyebilirim. Kedi orada yaşıyordu.
1: Aa, vay canına. Nasıl yaptınız?
0: Bunu konuşalım, dışarı gelin hadi. Şu kokudan kurtulalım, tamam. Babanın şimdiye kadarki en iyi istifleyici olduğunu söyledin ya, bakalım sayılar gerçekten tutuyor mu?
1: Evet.
0: 1 ton şey sattık, saat sattık, bir sürü güzel kırmızı çizgili araba. İmzalı Mickey Mantle beyzbol topu. Silahları sattık. Bahçede bir sürü şey sattık. Neredeyse 30 bin dolar. Arabayı sattık. Sonra bir sürü güzel preslenmiş çelik oyuncak vardı. 8 civarında teklif edildi. 12'den teklifler aldık ve dürüst olmak gerekirse yeterli değildi. Şu anda hepsi açık arttırmaya gidiyor. Bunun 40 ila 50 bin dolar arasında olacağını tahmin ediyoruz.
1: Vay canına.
0: Yani bunların hepsini toplarsanız bu hafta satışlar 135 bin doların biraz altındaydı.
2: Vay canına.
0: 25 bin maliyet, geriye bölüşecek 110 bin kaldı. İkinizin de bu konuda bana yardım etmesini istiyorum. Nakit olarak. İşte buyurun.
1: Aman
0: bana
1: tanrım.
0: 27.500, bu da size 82.500 dolar demek bu. Aslında bu babanı en iyi istifçi yapar. Öyle değil mi?
1: Teşekkür
2: ederim baba.
1: Evet.
0: Bir
1: teşekkür
0: ederim. Varmış.
1: Evet,
2: abimizin de bir planı
1: varmış.
2: Var.
1: Eve girdiğimde hemen endişeyle ve korkuyla doluyordum. Bunu nasıl yapacağım diye. Çok ağır bir işti ve bunun için de Matt ve ekibi üzerimizdeki yükü aldığı için onlara minnettarız.
0: Tamam, içeride bulduğumuz başka bir şey var mı? Bunu senin için bulduk.
1: Özür dilerim.
2: Yani onunla benim birlikte aldığımız ilk araba, ilk kırmızı çizgili araba bu. Aaron'ın iyi gözüyle bulduğu araba bu. 4 Kasım 2000'de oyuncak araba fuarında ondan satın aldım yazıyor. Bunu sakladığına inanamıyorum. Bunu bulmana çok sevindim. Bilirsiniz, onun tüm koleksiyonuna sahip olmayabilirim ama o arabayı bulmak bana babamdan bir parçayı yanımda hissettiriyor. Onu sonsuza dek saklayacağım. Oğluma verebilene kadar benimle olacak bir şey bu. Bu yüzden çok teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederiz.
0: Evet, çok sevdim. Tamam, sarılalım. Ben buradan gidiyorum.
2: Sana çok minnettarım. Bir sonrakine teşekkür ederim.
1: Babam dünyanın en büyük istifçisiydi. Tişörtü yapalım.
2: Bunu yapacağız.
0: Pekala. Teşekkür ederim
1: çok
0: çocuklar.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: 6 günlük zorlu bir iş olmasına rağmen 100 bin dolarlık genel kar hedeflerimizi aştık. Her
2: haçayı yanımda hissettiriyor. Onu sonsuza dek saklayacağım. Oğluma verebilene kadar benimle olacak bir şey bu. Bu yüzden çok teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederiz.
0: Evet, çok sevdim. Tamam, sarılalım. Ben buradan gidiyorum.
2: Sana çok minnettarım. Bir sonrakine teşekkür ederim.
1: Babam dünyanın en büyük istifçisiydi. Tişörtü yapalım.
2: Bunu yapacağız.
0: Pekala. Teşekkür ederim çocuklar.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: 6 günlük zorlu bir iş olmasına rağmen 100 bin dolarlık genel kar hedeflerimizi aştık. Her hafta bir korsan hazinesi.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Biliyorsunuz, en para olarak rakip bankalara kafa tutmadığımız bir an bile yok. Ama bu aralar değil. Şimdilik kendi aramızdaki rekabeti bir kenara bırakıyoruz ve diğer bankalarla tek yürek oluyoruz. O zaman hep birlikte. Hadi ama. Masraf çıkardığınız kadar sesiniz de çıksın.
2: En para, en para, bankanın güzeli.
3: Bana gelen her senaryoya evet deseydim, bugünkü Mehmet olmazdım. O yüzden her şeyi önce bir filtreden geçirmek lazım.
4: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
5: Hi Turkey, welcome to America.
6: Çıksın. Bu abi kim oğlum?
7: Bir yetkili bir abiye benziyor ama.
5: Then Reverend is John. Bilim, uğra bana turnuva saçı yapalım sana.
8: Tamam Kemal abi, arayacağım ben seni.
5: What is turnuva saç?
9: Oğullarım, börek yaptım size, iyi verin sıcak sıcak.
10: Ispanaklı da yaptın mı Melahat teyze?
9: Ispanaklı olmaz mı?
5: Oh, for me. Thank you.
11: Sen misafir servisin, buyur.
5: This is pork.
12: Kaptan biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
11: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim. Buna inanan kazanır.
13: Titresin Amerika.
14: Titredi de.
15: Milli takımlar ana sponsoru Fuzul bizim çocuklara başarılar diler.
16: Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.
17: Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros hepinize iyi
18: gelecek. Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
19: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'ta. Bankam Tombank kartıma
20: değil. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam
21: Net. Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
16: Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.
22: Anneler günün kutlu olsun. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Her şeyden çok seviyorum.
23: Pozisyon ekranda. Sena çok aç. Maç 15 dakika var. Google Gemini ile oynadı. Dolabı tarıyor ve tarif geldi. Afiyet olsun Sena. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.

0: ellerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan, en güzel günlüğün hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Akasay'da.
1: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
2: Evet.
3: Aman tanrım.
4: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
5: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
6: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
7: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
4: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.

Ne diyeceğim? Henüz resmen tanışmadık.

görüşürüz abla.

0: Sessizlikte kaynak yapmak tuhaf geliyor. Sesini seviyorum.
1: Zışı.
0: Çok iyi taklit ediyorsun.
1: Kaynak güzel olmuş bence.
0: Evet ama erimiş metal diğer tarafa dökülüyor. Görüyor musun sen de?
1: Evet görebiliyorum. Birkaç tarihi fotoğraf çekeceğim. Svetlana Hanım, gelecek nesiller için gülümse. Harika görünüyorsun.
2: Arkadaşlar içeri dönme zamanı. Eva'nın 4 saat 10 dakikası geçti.
3: Zarya'dan haber var mı?
2: 2 dakika sonra sinyal alacağız.
3: Tamam işimizi bitiriyoruz.
0: Merak ediyorum. İnsanlar bir gün dünyayı terk etmek zorunda kalırsa uzayda yaşayabilirler mi? Çocuk sahibi olmak, çocuklarını büyütmek, geçimlerini sağlamak,
4: aşık olmak falan.
2: Hatta belki de uzayda sevişmek.
0: Belki bir gün birileri çıkar da böyle bir deney yapar.
5: Neden olmasın? Kozmonotları cinsellik için eğitmek üzere bir simülatör icat edecekler. Aşk için.
1: Kozmonot Ivanov simülatörde rekor süreyi geçirdi.
5: Evet. Yeni bir uzay rekoru kırarak.
4: Kesin artık.
6: Kozmonot yoldaşlar, hayal kurmayı bırakın. Şu anki işiniz uzay istasyonunda kaynak yapmak. Unuttunuz mu?
1: Zarya, işimizi çoktan bitirdik. Kaynaklar tamam.
6: İstasyona dönün. Oksijeniniz kaldı mı?
1: 15 dakika daha yeter.
0: Bu biraz tuhaf oldu bence. Bizi duyamadığını sanmıştım.
5: Ben de öyle düşündüm. Ama kozmonot Lazareva'nın yeni bir fikri yönetime bizzat sunma fırsatı bulmasına sevindim.
6: Bunu değerlendirmeye alıyoruz. Eğitim gelecek yıl başlıyor.
1: Yoldaşlar, ilk kadın uzay yürüyüşçüsü espri yapıyor ve aşk hakkında konuşuyor. Kozmonot Lazareva'yı alkışlıyorum.
6: Tüm ekip seninle birlikte alkışlıyor.
1: Ne oldu? Svetlana, kıpırdama.
6: Ne oldu?
4: Eldivenim delindi.
1: Elini kıpırdat.
0: Deniyorum.
1: Kaynak çapakları eldiveni delip içine saplanmış. Ciddi delikler var.
5: Basıncı kontrol et.
0: Düşüyor.
1: Hiç kıpırdamadan dur.
6: Vladimir, çapakları kesebilir misin?
1: Hemen hallediyorum.
6: Basınç ne kadar?
0: 0.7 atmosfer.
1: Sorun yok yani. Elini ver. Şimdi benimle birlikte. Arbat Caddesi'nde geziyormuşuz gibi. Draga Restoran karşısındaki kitap evinin önünden geçiyoruz. Şimdi bulvara dönüyoruz. Svetlana, benimle konuş.
0: Seninle konuşacağım ama...
3: İçeri dönmek için 2 dakikan var.
1: Bu süre yeter. Gümüşün periyodik tablodaki Latince adı nedir?
0: Ne?
1: Gümüşün Latince karşılığı.
0: Argentum.
1: Peki civanın?
0: Hidrargium.
1: Doğru. Ben ikisini hep karıştırırım.
5: Sizi göremiyorum. Neredesiniz?
1: Hemen köşede.
0: Sinemaya mı gidiyoruz?
1: Tabii gideriz. Neredeyse vardı. Bugün sonbahar maratonu gösterildi.
6: İçeri girecek misiniz?
1: Evet, giriyoruz. Sonbahar maratonunu sever misin?
0: Severim. Sonbahar.
1: İşte böyle. Önden geç canım. Aferin sana.
6: Basınç ne kadar? Giriyor musun?
5: Lazareva, Fyodorov. Duyuyor musunuz? Cevap verin.
6: Çocuklar, içeri girdiniz mi? Sorun ne şimdi?

0: Bir ışık gördünüz ama kaynağını göremediniz.
1: Evet, doğru. Işığın kaynağı yoktu.
0: Ne tür bir ışıktı? Göz kamaştırıcı mıydı yoksa rahat bakılabiliyor muydu?
1: Göz kamaştırıcı değildi. Fizik kurallarıyla tanımlanabilecek bir şey değil bence.
0: Vladimir, durumunun ne kadar saçma olduğunu bir düşün. Kozmonot Lazareva sen hareketlerini engelleyen bir ışık gördüğün için ölüyordu. Bunu rapora yazarsam kozmonotlu kariyerin ciddi şekilde zarar görür.
1: Ya melekler gördüysem? Bu cevap nasıl olur?
0: Şaka değil mi?
1: Şaka olsa gülerdin.
2: Uçuşlardan men edilmiştir.
3: Bye.

0: Sovyetler Birliği üzerinde uçarken Olya ile beni düşündün mü?
1: Hı-hı.
0: Her seferinde.
1: Her seferinde.
0: Sahi mi? Günde 16 kez mi?
1: Daha sık. Sadece Madagaskar üzerinde uçarken sizi düşünmedim.
0: Madagaskar üzerinde uçarken ne düşünüyordun?
1: Uzaydan bir anda oraya inersem ne olur diye merak ettim. Yerliler beni gökyüzünden düşerken görür. Bulur ve alıp kralları ilan ederdi. Onlara hikayeler anlatırdım uzay, yıldızlar ve evren hakkında. Ve biraz da Sovyetler Birliği'ndeki hayatımın nasıl olduğu hakkında.
0: Peki Sovyetler Birliği'nde hayatın nasıldı? Bana anlat.

0: Seni seviyorum. Dünyadaki normal hayatına dönmeni istiyorum.
1: Bunu deniyorum. Bu nasıl oldu?
0: Vladimir, dünyada nesneler aşağı düşer biliyorsun. Girelim.
1: Çok utanıyorum. Nasıl oldu da unuttum?

0: Alo.
1: Merhaba. Geç olduğunu biliyorum.
2: Seni rüyamda gördüm ve kötü bir rüya olduğu için arıyorum. Ölmüştün, parçalanmış istasyonun içinde süzülüyordun. Etrafında yırtık kablolar yüzüyordu. Oksijenin bitmişti. Dünyada
1: olmana sevindim. Sana bunu söylemek zorundaydım. Üzgünüm.
2: İyi geceler.

0: Şu an sinyal kayboldu.
1: Hata mı?
2: Bir hata var.
3: Telemetri sistemi çöktü.
1: Ciddi bir sorun var.
4: Sıcaklık sensörleri de öyle.
5: Radyo elektroniği de.
6: Piller ve güç sistemleri de.
7: Görüyorum. Tüm sistemler kapandı. Sakin olun. Panik yapmadan bütün sistemleri açın.

0: Ne olmuş olabilir?
1: Sinyali kaybettik. Ve istasyonun kontrolünde.
0: Sistemi yeniden başlattın
1: mı? Birkaç kez denedik bile.
0: İstasyon şu an nerede?
1: Atlantik üzerinde.
0: Savunma Bakanlığı'nı aradın mı?
1: Henüz
2: değil. İşte aldığımız son veriler.
0: Ne kadar zaman geçti?
3: 3 saat 6 dakika.
0: Gelin bir toplantı yapalım.
4: Getirdim Valeri. Teleskoptan çekilmiş bazı fotoğraf.
0: Aha. Salyut mu değil mi belli değil. Sistem buradan anlaşılmıyor.
5: Ama sinyal alamıyoruz.
6: Amerika düşürmüşse? Hı-hı.
0: Bu da bir olasılık.
3: Peki ya onların SDI'si yani Yıldız Savaşları?
1: Savunma Bakanlığı'nı mı arıyorsun?
0: Hayır. Yarınki barbeküyü iptal ediyorum. Bağla şu Savunma Bakanlığı'nı.
7: Sovyetler Birliği uzay istasyonu kontrolünü kaybetti. Salyut 7 artık 20 ton ağırlığında kontrol edilemeyen bir uzay nesnesi.
8: Ölü Sovyet
7: istasyonunun yörüngede ne kadar süre kalabileceğini kimse tahmin edemiyor.
9: Uzmanlara
7: üstelik şu anda Salyut 7'nin nereye düşeceğini söylemek de imkansız.
10: Şu anda Salyut 7'nin...
7: Ama er ya da geç bu ölü istasyonun dünyaya düşmesi bekleniyor.
10: Ne zaman ve nereye düşecek?
7: Bu uzay istasyonunun Amerika Birleşik Devletleri'ne düşme ihtimali yüksek ve bu her an meydana gelebilir. Uzmanlar istasyonun herhangi bir şehre düşebileceğini söylüyor. Şayet istasyon yoğun nüfuslu bir bölgeye düşerse çok sayıda can kaybı kaçınılmaz olacak. Ortaya çıkacak patlama geniş bir bölgeyi yok edebilir. Sovyetlerin bu sorunu kendi başlarına halletmelerini umuyoruz. Ama bunu zamanında başaramamaları olasılığı için kendi çözümümüz üzerinde çalışıyoruz. John bize katıldığın için teşekkür ederiz. Gelişmeleri paylaşacağız.
11: Yoldaş Shubin, soğuk savaşın ortasında uzaydaki kilit önemdeki bir stratejik tesisi nasıl kaybedebiliriz?
0: Bütün ekibimizde sorunun ne olduğunu belirlemeye çalışıyoruz.
11: Bu söylediğiniz çözüm için ne yapılması gerektiğini bilmediğiniz anlamına mı geliyor?
0: Biliyoruz. Oraya gidip doğrudan tesise bakmamız gerekiyor.
11: Ne zaman gideceksiniz?
0: İstasyon 3 ay daha yörüngede kalacak. Vaktimiz var.
11: Hayır, vaktimiz yok.
0: Acelemiz ne?
12: Elimizde bilgi var. NASA uzay mekiğini ayın 30'unda fırlatmayı planlıyormuş. Yani 22 gün sonra.
11: Bir bakın. Bu bizim uzay istasyonumuz Salyut 7. Ağırlığı 20 ton, boyutu 15 çarpı 6 metre. Şimdi bu da ABD'nin Challenger uzay mekiği. Kargo bölmesinin boyutları 15 çarpı 6 metre. Taşıma kapasitesi 20 ton. Ne tesadüf değil mi? İşte çok eğleneceğiniz bir başka tesadüf. Challenger mürettebatının yeni üyesi Fransız yoldaşımız Patrick Debonel. Vladimir Fyodorov'la birlikte Salyut 7'deydi. Hala arkadaşlar, Debonel ona kestane ve kokmuş peynir bile gönderiyor. Patrick, Salyut 7'yi bizimkiler kadar iyi tanıyor.
12: Amerikalılar bir şekilde istasyonumuzu ele geçirirse bu işgal sayılır mı?
13: Evet ve biz de misilleme yapmak zorunda kalırız.
0: Yani şimdi bu söylediklerinizle üzerinde durduğumuz ihtimal istasyonumuzu çalmak istedikleri mi?
11: Valeri, Amerikalıların Salyut 7'yi ele geçirmesine izin veremeyeceğimizi biliyorsun. Oraya birini göndermezseniz onu düşürmek zorunda kalacağız.
0: Ama bu çok kötü. Patlamadan kaynaklanan enkazın dağılması şu anda yörüngede bulunan tüm uyduları yok eder. Bu da bizi 10 yıl geriye götürür.
13: Yoldaş Shubin, bu bir emirdir.
0: Uzay programımıza bunu yapamayız.
11: Eğer istasyon tamir edilemezse, adamlarınız onu okyanusa atıp yok edecek. Böylece dünyadaki hayatları ve uzay programımızı kurtaracaklar.
0: Hiç kimse yörüngede kontrolsüz hareket eden bir şeye kenetlenmemiştir. Aceleye gelmez.
11: Yoldaş Valeri, ekibi hazırla.

0: 15 yıl önce bugün ilk uzay istasyonu Salyut 1 yörüngeye fırlatıldı. En yeni versiyonu Salyut 7 şu an alçak dünya yörüngesinde başarıyla uçuşunu sürdürüyor. Çalışmaları otomatik modda planlandığı gibi devam ediyor. Şu anda içinde kimse bulunmadığı için tüm sistemlere görev kontrol merkezinden uzaktan kumanda ediliyor.
1: Baba.
0: Görev kontrol merkezi çok sayıda uzman personel ve Sovyetler Birliği'nin ürettiği
1: askerler kakasını yapar mı?
2: Teknoloji, iletişim ve kontrol evet yapar. Donatılmış
1: son derece peki ya pilotlar?
2: Bütün Sovyetler pilotlar da yapar.
1: Peki ya kozmonotlar?
2: Kozmonotlar da kaka yapar herkes gibi.
1: Ama generaller kaka yapmıyor. Bir kez daha
2: hatırlatalım. Nedenmiş o?
1: Çünkü hepsi Sovyetler Birliği kahramanları.
0: Yoldaş General
2: peki. Travoski'nin açıklamalarını kakanı yapmak
0: istiyoruz. Yoldaş General Travoski Sovyetler Birliği halklarına şöyle sesleniyor. Sovyet halkları...
2: Alo.
3: Merhaba Vladimir, Viktor Alyokin.
2: Merhaba Viktor.
3: Az önceki haberleri izledin mi?
0: Ve sosyalizm davası.
2: Evet, neden?
3: Sence de bir anda çıkıp Salyut'un durumundan bahsetmeleri garip değil mi?
0: Viktor.
2: Bir terslik var.
4: Alo Kenan.
3: Evet.
4: Lütfen içeri gelin.
3: Vladimir, ben seni daha sonra arayacağım.
4: Yoldaş Alyokin dışarıda bekliyor.
3: Giremez miyim?
4: Elbette hayır.
3: Tamam.
5: Kaç aylık hamilesiniz?
3: Ben mi? Ha. 30 hafta kadar. Evet. 30 hafta.
6: İstasyon saniyede 1 derece hızlı 2 eksen üzerinde dönüyor.
7: Nasıl kenetleniyorsunuz?
8: Fyodorov bu işi çözerdi.
6: Manuel kenetlenmeyi sadece Lazoyev, Fyodorov ve Plakov yaptı. Astakov çok fazla eğitim aldı.
8: Tahmin etmeyi bırakalım. Onları simülatöre koyalım.
6: Olur.
8: Dönen bir istasyona. Kenetlenme denemesi yapsınlar.
7: Doğru söylüyorsun.
8: Valeri, Fyodorov'u çağır.
7: Fyodorov'a doktorlar uçuş yasağı koydu. Başkalarına deneyeceğiz.
2: Bugün balık vurmuyor.
3: Herhalde kış uykusundalar.
2: Biz de kış uykusuna dalmayalım diye bir şeyler içsek iyi olacak.
3: Harika fikir.
9: Viktor! Yoldaş Alyokin, görev için acil çağrılıyorsunuz.
3: Ha. Geliyorum. Balık tutma işi buraya kadarmış.
2: Bu aciliyetin sebebi ne acaba?
3: Muhtemelen sağlık kontrolü. Hadi sen de oltanı toplasan iyi olacak.
2: Bana sağlık muayenesinden bahsetmemiştin.
3: Neyini söyleyeyim bilemedim. Her seferinde geçiyorum ama yine de hep yedek ekipteyim.
2: Hadi abi. Seni kıskanacağımı mı sandın yoksa?
3: Aslına bakarsan tabii o da var.
2: Dalga mı geçiyorsun? Benim yerime seni sesseler üzülür müyüm sandın? Acınmaya ihtiyacın mı var? Sen gerçek bir kozmonot bile değilsin. Hiç uzay yürüyüşü yapmadın ki. Sadece kostüm giymiş bir mühendissin.

0: Sağlığına.
1: Merhaba Victor.
0: Merhaba.
1: Eşin ne kadarlık hamile?
0: 31 hafta 3 gün. Aslında 4 gün.
1: 4.
0: 4 gün evet.
1: Demek yakında baba olacaksın.
0: Evet.
1: Victor. Seni bir sonraki uzay istasyonu ekibine aldık.
0: Teşekkürler.
1: Salyut 7'ye gitmeni istiyoruz.
0: Hazırım tabii.
1: Bu sıradan bir uçuş olmayacak.
0: Bir şey mi oldu?
1: Evet Victor. İstasyonla bağlantımız koptu. Nedenini biz de bilmiyoruz. Onu sen inşa ettin. Bu yüzden herkesten daha iyi biliyorsun.
0: Komutan kim?
2: Kiminle uçmayı tercih ederdin?
0: Fyodorov.
1: Gin, yavaşça yaklaşmalısın. İstasyonun dönüş hızına uyum sağla ve limana kenetlen. Çok dikkatli ol.
3: Eğer kenetlenirsen bana bir şişe iç.
1: Kenetlenirsen bir kasa bile alırım.
3: Anlaştım.

0: Bağlanıyor.
1: Ne olamaz?
2: Yen, acele etmemeye çalış.
1: Tekrar.

0: Gördüğünüz istasyonun dönüşünün mikro modeli. Kenetlenebilmek için iki modülün dönüşlerinin tam olarak eşleşmesi gerekiyor. Teorik olarak mümkün ama korkarım pratikte hiç de öyle değil.
1: Hadi hadi hadi.
2: Bir koltuk çıkarırsak gemi daha fazla şey taşıyabilir. Yakıt, su, yiyecek.
3: Mürettebat sayısı azaldıkça yiyecek, su ve oksijen ihtiyacı azalır.
4: Ve bir arıza durumunda daha az kurtulur.
5: Beyler bu imkansız.
6: Yapılamaz Valeri. Mümkün değil.
3: Garaja araba park eder gibi düşünün. Bak bu arabamız. Garaj kapısı da burada. Ama döner, döner, döner.

0: Nazik olmalısın. Bir kadınla birlikteymişsin gibi düşün.
1: Valeri, tüm eksenlerde dönen bir kadınla hiç olmadım ben. Bence bunu kimse yapamaz.
2: Bu konçertonun bestecisi olan...
3: Evet yoldaşım, herkesin kendi planı var. İkincisi gerçekleşmezse Altay'da ya da Çin'deyiz. Üçüncüsü de olmasa merhaba Pasifik Okyanusu.
4: Simülasyona girecek. Bir sonraki komutan kim?
0: Şu anda hiç komutanım yok.
5: Herkesi denedik.

0: Merhaba Vladimir.
1: Oh, merhaba Valeri, merhaba.
0: Nasıl gidiyor?
1: İyiyim. Ya sen?
0: Fena değil sanırım. Duydun mu? Salyut'a gidecek. Mürettebatı seçmekte zorlanıyoruz.
1: Kenetlenme meselesi mi? Evet, duydum.
0: Peki sence bu mümkün mü?
1: Çok mu hızlı dönüyor?
0: Evet. Saniyede bir dereceden fazla.
1: Valeri, sen de pilotsun. Cevabı biliyorsun.

0: Pekala. Seni görmek güzeldi. Gidip gençlere ders vereceğim.
1: Vladimir. Ya senden bu göreve gitmeni istesem? Çok karmaşık.
0: Bana uyar.
1: Yarın sabah sağlık kontrolüne gel.
2: Bebeğin doğumuna kadar döner misin?
3: Tabii ki döneceğim. UKM'deki yoldaşlar bunun sözünü verdiler. Doğum sancıları başlayınca dünyaya indirecekler hastane çatısına.
2: Bu komik mi sence? Endişeleniyorum.
3: Hızlı olmak zorundayım. Sadece bir ampul değiştireceğim ve sonra sana döneceğim.
2: Ampulü değiştirmek için başkasını gönderemezler mi?
3: En iyi mühendis benim biliyorsun.
2: Sırf bunun için en iyi mühendisi göndereceklerini hiç sanmıyorum.
3: Tatlım.
2: Gerçeği saklıyorsun.
3: Hangi gerçeği saklıyormuşum peki?
2: Orada bir şey oldu. Ciddi bir şey oldu. Ve sen hariç herkesin gitmeyi reddettiği gerçeğini.
3: Bir şey soracağım. Hamileler neden kaçınır?
2: En çok stresten.
3: Peki şu durumda?
2: Evet, stresliyim.
3: O zaman stres yapma. Sakin ol. Sakinleş artık.

0: Al. Bunları yanına al.
1: Uzaya mı?
0: Evet.
1: Ama ben kayak tatiline gitmiyorum ki.
0: Benimle tartışmayı kes.
1: Baş üstüne. Beni sıcak tutacaklar. Gel bakalım buraya.

0: her Türkiye QNB'ye geçer. Sulada geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
0: Geçer geçer Türkiye QNB'ye geçer.
2: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan. 18 Haziran 8 Temmuz tarihleri arasında salçadan, pirince, ayçiçek yağından, una, kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Migros, hepimize iyi gelecek.
4: Kaptan, biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
5: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim. Buna inanan kazanır.
6: Takımlar ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
7: Uyandıralım. Çıtır külah.

0: Döneri gördüğün an.
1: Bir de süt aşayran.
0: Gelsin süt aşayran. Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
1: Vay vay vay vay vay vay Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
2: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay Domino's'um hoş geldin.

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de BMX'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
4: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: 7000 lira indirim.
1: Anneler günün kutlu olsun. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Her şeyden çok seviyorum.

0: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
3: Sütaş labneyi.
4: Sütaş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
5: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Menü alabilir miyiz? Gorbaçov yakında içki yasağı getiriyor.
3: Biliyorum. Sadece bir yudum. Ne kutluyoruz?
2: Viktor'la ben yarın Bay Konur'a uçuyoruz.
3: Şaka mı bu?
2: Bir haftaya uzaya gidiyoruz.
3: Ama emekli oldun.
2: Olur böyle şeyler. Bensiz çözemiyorlar. Görevi manuel kenetlenme. Bana bir şey olmaz. Endişe etme.
3: Canın cehenneme.
2: Mino.
3: Söylesene bana, karın ve kızından daha çok sevdiğin o lanet uzayın nesi güzel? Söyle.

0: Soyuz uzay aracı fırlatılmaya hazır. Geri sayımı başlatmadan önce tamamıyla gemideki güç kaynağına geçtiğinizden emin olun.
1: Üçüncü aşama.
2: Güç kaynağı anlaşıldı. Umbilikal direkt geri çekildi, anlaşıldı.
0: Üçüncü aşama.
3: Ateşleme süreci başlıyor. Birinci aşama.
2: Tahliye. İkinci aşama.
4: Havalandırma kapakları kapalı.
5: Motorlar çalışıyor. Ana kademe umbilikal direği geri çekildi.
4: Başla.
6: Ön hazırlık. Orta seviye. Ana seviye. Kalkış.

0: Leonardo. Jobs.
1: Saniye. Duruş sabit. Salınım var mı?
2: Sallantılar devam ediyor. Yol zorluğunu sağlam.
3: Zatla burun ve kanatlarda norm sınırları içinde.
4: Fırlatma aracı kontrol sistemi parametreleri normal sınırlar içinde.
5: Arpa kümesi atıldı.
4: Birinci kademe atıldı.
5: Yan itici motorlar kapatıldı.
6: Yan itici motorlar atıldı.
4: Uzay aracı konumu sabit.
7: Pamirler. Önünüzde sallanan şey ne?
8: Zarya bu kızımın hediyesi. Bir olimpiyat ayısı.
7: Tılsım mı?
8: Ağırlıksızlık göstergesi.
4: Arsa taraması başarılı herhangi bir arsa.
7: Uğur getirsin diyor.
4: Konisi atıldı.
5: Ana kademe atıldı.
4: Ana motor kapatıldı. Üçüncü kademe atıldı.

0: Bugün Moskova saatiyle sabah 7'de Soyuz T-13 uzay aracı yörüngeye girdi.
1: Benim babam gökyüzünde.
0: Mürettebat Salyut 7 yörünge kompleksine kenetlenecek ve Sovyet halklarının geleceği için planlanan araştırma ve deneyleri gerçekleştirecek. Diğer haberlerde Havaros Komsomol, Moskova yakınlarında görevli Komsomol merkezi.

0: Henüz görünmüyor.
1: Hala dünyanın gölgesinde.
2: Sağınızda 90 derece eğim ve yaklaşık 10 derece sapma açısında olacak.
3: Anlaşıldı. Hala yok. Aha şimdi geldi.
4: Görebiliyorum.
5: Bir göz atabilmemiz için gemiyi çevirebilir misin?
1: Yönümü ayarlıyorum.
6: İşte güzelliğiniz.
5: Görüyoruz. Hadi çocuklar.
4: ...1600 metre uzaklıktayız. 5 dakika içinde oradayız.
5: 200 metre mesafeye gelin ve motoru kapatın.
1: Anlaşıldı.

0: Yanal hızı şu anda saniyede 2 metre oranında azaltıyor. Zarya görebiliyor musun?
1: Gördüm.
2: Eğim dönüş hızı saniyede yaklaşık 1,5 derece.
1: Bu baştaki tahminimizin çok üzerinde.
2: Farklı yönlere bakan güneş panellerinin durumlarını görebiliyor musunuz?
1: Evet. Gördük. Ne dersin?
3: Henüz bilemiyorum.
1: Ya sen?
4: Analiz etmek için fotoğraflar gerekiyor.
3: Çekiyoruz.
1: Pamirler, yakıtı idareli kullanın.
2: Sadece 3 kenetlenme denemesi yapabiliriz.
0: Anlaşıldı Zarya.
2: Ama geri dönmek için de yakıta ihtiyaç var.
1: Evet. Pekala, bol şans. Pamirler, kenetlenme işlemine devam edin.
0: Başlayalım.

0: Birleşme noktasına gidiyoruz.
1: Kenetlenme probunu uzatıyoruz şimdi. Mesafe toplam 32 metre.

0: temas kuramadık. Uzaklaş, uzaklaş. Adam,
1: sakin ol, sakin ol. Biraz gevşe.
2: Sert mi çarptınız?
1: Hayır. Çok düşük hızdaydım.
2: Tamam.
3: Radyo sinyali olmayan bir bölgeye girmek üzeresin. Biz düşünürken... Bu arada siz de biraz dinlenin.
2: Beklemede kal.
1: Anlaşıldı.
0: Tamamdır. Yukarıdan inceleme yapacağız. Yükseliyorum. Evet. Son 11 metreyi saniyede 35 santimetre hızla hareket edersek... ...bu tam olarak çeyrek tur eder ve... ...böylelikle ana merkezi yakalarız.

0: hızı ayarlıyorum.
1: Söylediğin gibi.
2: Ama onay almadık ki.
0: Sorun değil. Sadece prova yapalım.
2: Talimatları sen de duydun. Üzerinde tur atmamızı istemişlerdi.
0: Tamam, öyle olsun.
3: İstasyonun uzun ekseni etrafındaki dönüşü sabit. Önerilen kenetlenme hızı saniyede 15 santimetre. Bu geminin istasyonun dönüş hızına uyum sağlaması için kesinlikle yeterli olmayacaktır.
0: Dönüş hızını eşleştirmeye çalışalım. Mesafemizi bulalım yani. Peki kenetlenme sistemi hazır mı? Victor, bu sadece bir prova. Ayrıca istasyonu yakından inceleyeceğiz.
4: Hızlarını azaltmamalılar. 3 katına çıkmalı. Minimum hızları saniyede 35 santimetre olmalı.
0: Sistem hazır mı?
2: Sistem kenetlenme için hazır.
0: Hadi bir deneyelim.

0: mesafe 110 metre, hızımız ise saniyede 34 santimetre. Şimdi saniyede 35 santimetre.
1: Bu hızda kenetlenemezlerse istasyona çarpacaklar. Bundan kaçınmaları imkansız gibi.
2: 35'te gemiyi kaybederiz.
3: Lanet olsun, görevi iptal etmek zorundayız.
4: Bu çok tehlikeli.
5: Biliyorum Victor, ama şu anda her santimetre çok önemli. Biraz sağa sola, yukarıya veya aşağı kayarsak başarısız oluruz, anladın mı?
0: Risk alıyoruz.
5: Yavaş yavaş yavaş. Hadi tatlım, bana bir öpücük ver.
0: Yavaşla yavaşla, çarpmak üzereyim.
5: Temas kurduk. Mekanik bağ başarılı. Kilitlemeyi başlatalım. Victor. Artık rahatlayabiliriz. Neden etrafta uçarak zaman kaybedelim ki?
1: Sen gerçekten delisin.
5: Ama kenetlendik.
1: Seninle bu görevi sürdürmeyi reddediyorum yoldaş.
5: Victor. Başka seçeneğin var mı?

0: Yoldaş Valeri. Yoldaş Valeri, telsiz bağlantısı.
1: Pamirler, duyuyor musunuz?
2: Zarya, ben Pamir 1, sizi duyuyorum.
3: Nasıl hissediyorsun?
2: Harika.
1: Pamir, beni dinle. Burada bir tartışma yaptık ve...
2: Fotoğraf hala size ulaşmadı mı?
1: Ulaşmadı.
2: Biz kenetlendik.
1: Anlamadım.
2: Soyuz T-13 uzay aracı, Salyut 7 uzay istasyonuna başarıyla kenetlendi. Kilitlenme tamamlandı. Uzay aracı komutanı Pamir 1 bildiriyor.
1: Vay canına.
2: Basınç sızıntısı testi ve istasyona geçiş için hazırız. Beni net duyuyor musunuz Arya? Tamam.
1: İnanılmazsınız.
4: Merak etme. Gömleğini değiştirmelisin.

0: Amirler, tebrik ediyorum. Harika bir iş çıkardınız. Tam bir takım çalışması.
1: Evet efendim, anlaşıldı.
0: İstasyona geçiş ve nakil için hazırlanın.

0: Hava kilidine girmiş durumdayız. Burada her şey yolunda. İstasyona girmeye hazırız. Kapıyı açayım mı?
1: Valeri.
2: Bekleyin.

0: Hava kilidine girmiş durumdayız. Burada her şey yolunda. İstasyona girmeye hazırız. Kapıyı açayım mı?
1: Valeri.
2: Bekleyin.

0: Pamirler cevap verin.
1: Zarya seni net duyuyoruz, tamam.
0: Pamir 2 istasyona girsin. Pamir 1 beklesin.
1: Zarya ben neden girmiyorum?
0: Olmaz. Pamir 2 tek başına giriyor.
1: Beyler olmaz, birlikte giriyoruz.
0: Vladimir sana bir şey olursa Victor istasyonu okyanusa atmayı tek başına başaramaz. Bu almamız gereken bir önlem.
1: Baş üstüne.

0: Kapağı kapat Vladimir. Kapat. Beyler, başıma bir şey gelirse beni Hint Okyanusu'na bırakın. Hep oraya gitmek istemiştim.
1: Hindistan cevizi var, muz var.
2: Hindistan cevizleri beklesin.
0: Bağış üstüne.
1: Lombozu biraz arala.
0: Açıyorum şimdi.
1: Bamer 2, basınç kaç?
0: 670. Biraz cızırtı var.
1: Basınç düşüyor.
0: Biraz daha açıyorum şimdi. ...550 milim. Ve daha da düşüyor.
3: Valeri.
2: Ne var?
1: Durum kritik, devam etme.
0: Devam etmeyeyim mi? Anlaşıldı, tamam.
1: Kapat, kapat, kapıyı kapat.
4: Victor. Victor.
0: Basınçta ciddi değişiklikler oluşuyor. O yüzden seni duyamıyorum.
1: Pamir 2.
2: Victor, neredesin?
1: Burası Pamir 2.
0: İstasyonun içindeyim. Basınç dengelendi. Ama her yer buzla kaplı.
1: Yani nasıl olur bu? Buz olduğundan emin misin? Victor.
0: Burası gerçekten çok soğuk.
1: Ölçüm cihazlarında ne gösteriyor?
0: Basınç göstergesi 530.
1: Aha. Işığı açmayı dener misin? Cevap ver. Işığı açtın mı? Pamir 1. Vladimir, cevap ver.
4: Kardeşler, burası buz gibi.
1: İstasyonun içinde misin?
4: Evet, içerideyim.
1: Ya izlenimlerin?
4: Her yer karla kaplı.
1: Şaka mı bu? Ne tür bir kar? Bildiğimiz kar gibi mi yani?
0: Evet, bildiğimiz kar gibi. 1 santimetre kalınlığında.
1: Beyler, panellerin içini kontrol edin.
4: Panellerin içinde de buz var. İstasyon dev bir dondurucu gibi.
1: Bu buz nereden gelmiş olabilir?
0: Galiba su tankı patlamış.
3: İçerideki sıcaklık nasıl?
0: Hiçbir fikrim yok. Elektronik termometre çalışmıyor.
1: Tükür.
2: Dondu mu?
4: Dondu.
1: Nereye tükürdün?
2: Pencereye mi?
0: Bana tükürdü, bana. Neyse ki ıskaladı.
1: Tamam Pamirler.
2: Gemiye dönüp biraz dinlenin.
1: 24 saattir hiç uyumamış durumdasınız.
4: Baş üstüne. Evim evim, güzel evim.
0: Hoş geldiniz. Sen mi yazdın?
4: Hayır, Svetlana yazdı.

0: Geçenlerde balık tutarken bir anda mobil radyoyu suya düşürdüm.
1: Bozuldu mu?
0: Hiçbir şey olmadı.
1: Şanslısın.
0: Kapalı olduğu için desek, aynı mantık istasyon için de geçerli. Su girip bir şekilde kısa devre yaparsa kurtarılması imkansız hale gelir. Ama güç kaybı nedeniyle su basmışsa, bu koşullarda hiç değilse kurtulma şansımız var.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Bayın.
1: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de en paralı olun. Çünkü en para tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi?
2: Bu işte kazanan yine en paralılar oldu.
3: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

0: özlediğimiz o ruh geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
1: Meyve ve sebzenin tazesi Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Karpuz 19 lira 50 kuruş, kiraz 99 lira 90 kuruş. Doğrusu Carrefour'sa da, doğruca Carrefour'sa.

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
3: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
2: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
5: Pekala yoldaşlar. Ne düşünüyorsunuz?
6: Düşünecek bir şey yok ortada.
7: İstasyon resmen burada yığınına dönmüş.
8: Vakitleri olursa kurtarmaya çalışabilirler. İçtiyse denerler.
9: İstasyondaki sorunları çözüp yeniden çalıştırmak için en az 2 güne ihtiyaçları olacaktır.
10: Su ekipmanı bozar. Orada hiçbir şey çözülemez.
11: O zaman kurutmaları gerek.
6: Peki sonra ne olacak? Tüm elektronik aksamı kontrol mü edecekler?
9: Şundan eminim. Alyoki'nin ekipmanı avucunun içi gibi bilir.
12: 10 günlük yiyecek stokları var.
9: Harika. 10 gün bu iş için yeterli olmaz.
13: 10 gün dayanamazlar. Yiyecekleri yetmez. Dondurucu soğukta çalışacaklar.
9: Gemide her zaman durup biraz ısınabilirler.
13: İstasyona oksijen girmesi için kapaklar açık olacak. Sıcaklık farkını hesaba katarsak gemi çok hızlı bir şekilde soğuyacaktır. Bir hafta bile dayanamazlar.
9: Hiçbir Rus erkeği soğuktan korkmaz.
13: Yoldaş Valeri, sen de Rus'sun.
9: Yani?
13: Düşün, seni dondurucu soğukta bir kulübeye kilitleyip sadece donmuş yiyecekler versek, soğuk bayat. Sence buna ne kadar dayanabilirdin? 1 gün mü? 5 gün mü?

0: Pamirler, cevap verin.
1: Zariye sizi net duyuyoruz, tamam. Herkese günaydın.
0: Konuştuk ve bir sonuca vardık.
2: İstasyonu okyanusa atıp sizi geri getirmemiz gerektiğine karar verdik.
1: Zari, biz zaten buradayız. Bize en azından 2 gün vermek zorundasınız.
2: 2 gün bu iş için yetmez. Ve risk çok yüksek.
3: Valeri, beni dinle biraz. Eğer bizim yerimizde olsaydın...
4: İşi bırakıp dünyaya geri döner miydin?
5: 2 gün.
3: Valeri.
5: 2.
2: Pamirler, durum şu. 5 gününüz var. 6. gün bir çözüm bulamazsak istasyonu terk edersiniz.
0: Ve eve dönersiniz.
3: Tamam, anlaşıldı. Çıkıyoruz.
6: Bu hafta daha önce duyurulduğu üzere Ruslar terk edilmiş uzay istasyonunu kurtarmak için özel bir ekip gönderdi.
3: Hava akışı var mı?
7: Var. Deniz daha havası soluyor. Şimdi biraz geriye gidiyorum.
6: Amerikalı uzmanlar başarılı olma şanslarının çok az olduğunu söylüyor.
7: Burası deli gibi soğuk. Resmen içimi yakıyor.
6: Çünkü sorunun çözümü çok ileri bir teknoloji gerektiriyor.
8: Natasha, bir bak. Her çevrinde geminin içindeki sıcaklık 0.2 derece düşüyor.
9: Tüm haberlerde kozmonotlarımızın durumunun iyi olduğunu belirtilmesini istiyor.
6: Uzmanlar operasyonun başarısız olma ihtimalinin yüksek olduğunu
10: söylüyor. Bu işi ben hallederim.
6: Bu kozmonotların hayatlarını kaybedecekleri anlamına geliyor.
10: İkna olacaklarını sanmıyorum.
9: İse biraz daha ikna edici olmalıyız.
6: İstasyonun yörüngesi tamamen Amerika Birleşik Devletleri topraklarının üzerinde.
11: Sovyet istasyonunda silahlar bulunması mümkün. Hatta bunlar nükleer silahlar bile olabilir. Çarpışma olursa bunun sonuçları Hiroşima'da meydana gelen hasardan bile çok daha ciddi olabilir.
6: Bunu şöyle düşünebiliriz.

0: Yoldaş General, Amerikalılar son hazırlıkları tamamlayıp Challenger'ı fırlatmak üzere. Anladığımız kadarıyla boş bir kargo bölmesi.
1: Zerre pilleri doğrudan güneş panellerine bağlayacağız ve istasyonu yeniden yönlendireceğiz. Böylece pilleri şarj edebilir ve istasyonu ısıtabiliriz gibi görünür. İstasyonun hacmi 80 metreküp. Yani metreküp başına 40 watt desek 3.2 kilowatt eder. En azından bunun yarısını elde ederiz. Sıcaklığı normalleştirmek en az bir gün sürer. 5 dereceden daha fazla da ısınmaz. Ne yazık ki. Kışın Soçi'ye benziyor. Fena da değil aslında.
2: Yeniden yönlendirme başlıyor.
1: Çok uzaktayız. Sola doğru.
2: Victor, burada araba kullanmıyor. Neye göre sola, neye göre sağa?
1: Güneşe göre tabii. Biraz da yavaşla. Dur, dur. Fren yap, fren.
2: Anlaşıldı.
1: İşe yarıyor işte. Fark ettin mi?
2: Isınıyor. Aferin sana mühendis.
1: Dona kalmış.

0: Çok güzel.
1: Soğuk.
0: Bir şey deneyeceğim. Bu çok daha etkili.
2: Geminin içine su girmesine izin vermeyin. Yoksa ekipmanda kısa devreler olur.
3: Anlaşıldı. Ben forvetim. Victor da kaleci. Bütün suyu servis modülüne boşaltıp sonra toplayacağız.
4: Keşke birkaç yardımcımız ve bez olsaydı.
2: Ne yazık ki dileğinizi yerine getiremiyoruz.
4: Ruh halimizi düzeltmek için biraz müzik dinlesek mi?
2: Bir dakika içinde müzik dinleyebileceksiniz. Bez konusunu çözmek içinse birkaç giysiyi yırtın. Tulumlar, laboratuvar önlükleri falan vardır. Vladimir, ne kadar su var?
3: Valeri, nasıl desem, inanılmaz derecede fazla.
2: Anlıyorum. Size biraz müzik.
3: Valeri, başka bir şey yok muydu?
2: Tamam. Hadi, sadece şaka yapıyorum.
3: İşte şimdi oldu.
4: Bu güzel oldu. Vladimir.
3: Evet.
4: Havalandırmayı test edelim mi?
3: Tamam. Sanırım kuru. И как часы затмения, и как часы затмения, ждем света и земные, и видим сны. Опа. И снится нам не рога, как... Капан, капан. Капан, капан.

0: Pamirler dinleyin. Suyu topladınız mı?
1: Neredeyse hepsini. Ama bezlerimiz bitiyor. Kendi kıyafetlerimizi bile kullandık.
0: Geminin içi sıcak mı?
1: İstasyonun içinden daha sıcak. Katlanılabilir.
0: Sık sık ateşinizi ölçün ve vitamin alın.
1: Tamam, bu tavsiyene uyacağız.

0: Kaç derece görünüyor?
1: Normal. 36.6. Seninki?
0: Aynen.

0: Saçma bir durum.
1: Aç şunu. Açsana.
0: Bunu nasıl içeri soktun?
1: Uzaya gitme tecrübem var. Bir eşeği bile sokabilirim.
2: Söylesene. Ne için savaşıyoruz? Neden arkadaşlarımızı riske atıyoruz? O gördüğümüz sadece 20 tonluk dev bir metal yığını.
3: Sovyet kozmonotluğunun itibarı söz konusu.
2: Evet. Vladimir Komarov, Yuri Doblavatsky, Viktor Patsayev, Vladislav Volkov. Her gün onları düşünüyorum. Ve her seferinde onları geri getirmek için ne yapabildik diyorum. İşte itibar budur.
3: Onları hiçbir koşulda kurtaramazdık.
2: Bunu bilmek yardımcı olmuyor. Şimdi ne yapmalıyım? Ben orada değilim. Onların gördüklerini göremiyorum. Sadece seslerini duyuyorum. Her saat başı arasında 20 dakika parazit sesleri arasından.
3: Doğru kararı verme şansın vardı. Geri getirmek.
2: Doğru karar bu muydu yani?
3: En iyi adamlarımız. Şu anda yaptıkları şey onların gerçek görevi. Bu onlar için bir onur. Ülkelerinin onuru. İstasyon sadece 20 tonluk bir metal yığını değil.
2: Pamirler, cevap verin.
1: Zarya, ne duyuyoruz, tamam.
4: Durum nasıl?
0: Elektrik devrelerinin bileşenlerini kurutuyoruz.
2: Çok su kaldı mı?
4: Evet, sürekli çatlaklardan sızıyor.
0: Damla damla topluyoruz işte.
4: Pamirler, dinlenebildiniz mi?
0: Evet. Evet, dinlendik.
4: Şimdi gemiye dönün.
2: Biraz daha uyuyun. Dinlenmeden çalışamazsınız çocuklar.
1: Uykuya vaktimiz yok Valeri. Yapacak çok iş var.
0: Su sorunuyla ilgilenmeye devam etmemiz gerek.
2: Bu bir emirdir.
0: Tamam. Devreleri bir kontrol edelim. Sorun yoksa gideriz.
1: Beyler, CSK dün gece nasıl oynadı?
4: CSK ne yaptı? Skoru öğrenip sana söyleriz.
5: Valeri.
2: Görüşürüz.
5: Valeri. İkisinin de ateşi yüksek. Antibiyotik iğnesi yapılmalı. Sıcak çay içmeliler ve sıcak gemide dinlenmeleri gerekiyor.
2: Hayatım, dinle beni. İşleri neredeyse bitti. Devreleri kontrol ettikten sonra çaylarını içecekler, dinlenecekler ve her şey yoluna girecek.
5: Ne dediğimi hiç anlamıyorsun galiba.
2: Evet, anlıyorum.

0: Vladimir, elinde ne var?
1: Buldum. Yeşil eksi.
0: Emin misin?
1: Emin. Olabildiğince.
0: Zarya, şu anda tüm yaşam destek sistemlerini kontrol ettik. Isıtma, su arıtma, oksijen yenileme. Her şey çalışır durumda.
1: Yakala.
0: Şarj için bir pil bloğunu güneş panellerine bağlamak zorundayız. Bağlantı tamam.
1: Yönümüzü değiştiriyor muyuz?
0: Güneş panellerini konumlandırmak için güneş sensörünün güneşi bulması gerek. Dişlilerin döndüğünü duyabiliyor musun?

0: Hiç ses yok. Teyp de bozulmuş anlaşılan.
1: İçeride her şey tam. Uzay yürüyüşüne çıkacağız. Dışarıda bir
2: sorun var mı bakmalıyız.
3: Pamir 1, bir sonraki seansımızda dikkatlice uzay yürüyüşünü hazırlan.

0: Dış kapak açık. Uzay giysisi basıncı normal.
1: Harika.
0: Şu anda dışarıdayım.
1: Burada inceledik. İstasyonun fotoğrafında güneş sensöründe hafif bir deformasyon var. Önce onu kontrol edin.
0: Anlaşıldı. O tarafa gidiyorum.
1: Merkezi güneş panellerinin solunda kal.
0: Anlaşıldı. Solundayım. Her şey çok tanıdık geliyor. Hep aynı.
2: Aynı dünya, aynı güneş mi?
0: Evet. Yerlerindeler. Sıralar oldukça yıpranmış görünüyor. Dünya turundan dönen yelkenler gibi.
2: Kozmik toz hasarı normal, olabilir. Sensöre doğru ilerlemeye devam et.
0: Anlaşıldı, devam ediyorum. Gövdenin yüzeyi aşınmış. Hanımefendi yaşlanıyor.
2: Bunun için henüz erken. Kontrol modülünün üzerinde misin?
0: Evet, şimdi çalışma modülüne geçiyorum.
2: Sensörü görüyor musun?
0: Henüz değil, ona doğru ilerliyorum.
2: Uzay giysisi basıncı?
0: Evet, normal. Zarya, işte burada.
2: Buldun mu?
0: Buldum. Sanırım sorun burada. Victor, haklıydın.
2: Sensör hakkında mı?
0: Evet. Bir şekilde güneş sensörünün muhafazası bükülmüş. Ve gövdeye baskı yapıyor.
2: Peki sence ne olmuş olabilir? Gövdede iz var mı?
0: Elbette var. Keşke görebilseniz. Sensörün önünde 3 parmak genişliğinde bir çukur var.
3: Asteroid mi?
0: Başka ne olabilir ki zaten? Epey hafif bir çarpmaya benziyor.
2: Muhafazayı sökebilir misin?
0: Korkarım, yapamam. Vida somunları içe doğru bastırılmış.
2: Çekiçle vurarak çıkarabilir misin?
3: Bunun mümkün olduğunu sanmıyorum. Metal çok kalın.
2: Teknisyenlere istasyonun modelinde bunu yeniden yapmalarını söyle. Bir denesin.
4: Hı-hı. Tamamdır.
2: Tamam çocuklar. Sorunun nedenini biliyoruz. Şimdi bir çözüm bulmalıyız. Pamir 1, içeri gir.
0: Madem buradayım, denetime devam etmeyi tercih ederim. Hala bol miktarda oksijenim var. Gidip gelmenin bir anlamı yok. Bir düşünün ve bir sonraki iletişim seansında çözümü tartışalım. Anlaşıldı mı? Tamam.
2: Pamir, beni duyuyor musun?
0: Zarya, Zarya. Ben Pamir 1, tamam. Victor, Zarya'yı duyuyor musun? Victor, cevap ver dostum. Tamam. Pamir 2, ben Pamir 1, beni duyuyor musun? Tamam. Victor. Pamir 2. Victor. İstasyonun içinde duran var. Victor! Victor! Zarya, geminin içinde yangın var. Victor! Victor, uzay giysisini giy, yanacaksın. Victor, gemiyi istasyondan ayır. Kapıyı kapatıp gemiyi ayır. Yap yoksa istasyon adam alır.
5: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
6: Biliyorsunuz, en para olarak rakip bankalara kafa tutmadığımız bir an bile yok. Ama bu aralar değil. Şimdilik kendi aramızdaki rekabeti bir kenara bırakıyoruz ve diğer bankalarla tek yürek oluyoruz. O zaman hep birlikte. Hadi ama. Masraf çıkardığınız kadar sesiniz de çıksın.
7: En para, en para. Bankanın güzeli.
8: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
9: Gidin böyle. Otobit.
7: Obsesso.
4: Yeah. Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing.
9: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
10: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Futbol heyecanı Teknosa'da. Samsung 65 inç 165 ekran, 4K Ultra HD Neo QLED TV, Tekno Club'a özel 64.999 lira.
2: Hi Türkiye, welcome to America.
3: Bu abi kim oğlum?
4: Yetkili bir abiye benziyor ama.
2: Dan Rebellion is John.
5: Benim. Uğra bana, turnuva saçı yapalım sana.
6: Tamam Kemal abi, arayacağım ben seni.
7: Oğullarım, börek yaptım size, iyi verin sıcak sıcak.
8: Ispanaklı da yaptın mı Melahat teyze?
7: Ispanaklı olmaz mı?
9: Kaptan biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
10: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim.
11: Takımlar ana sponsoru Fuzul bizim çocuklara başarılar diler.
12: Bebeği olan bir aile düşünün. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. Birinin ihtiyacı bitse diğerinin başladığı. Oyunlarla yüreklerin hopladığı. Çeşit çeşit hediyelerin alındığı. 25 yıldır bebekoloji felsefemiz, uzman bebekologlarımız ve dijital kanallarımızla 7/24 yanınızdayız. Çünkü 25 yıldır
13: bebekler bebekle büyürler.
1: Babalar Günü hediyelerinin Media Markt'la tam zamanı. Huawei Watch

0: keşfedin. MediaMarkt.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nun da 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
3: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
5: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
2: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Seni görüyorum.
1: Sen neden uyumuyorsun?
0: Asıl soru, sen neden yatmıyorsun?

0: Vaniller cevap verin. Duyuyor musunuz? Burası Zarya. Vaniller cevap verin. Vladimir, Viktor. Beni duyuyor musunuz?
1: Valeri, istasyona hala radyo sinyali ulaşmıyor.
2: Pekala yoldaşlar. Karar verme zamanı.
0: Bir sonraki iletişim seansını bekliyorum.
2: İyi de tam 8 saat oldu.
0: Senin yüzünden hazırlanacak vaktimiz olmadı. Bu yüzden şimdi ne kadar gerekiyorsa o kadar bekleyeceğiz, anladın mı?
2: Onları geri getirmek yerine istasyonda kalmaları senin kararındı. Ölümlerine sen sebep oldun. Tek sorumlu sensin.
3: Kes şunu.
2: Ya. Bunun hesabını kesinlikle sana ödeteceğim. Sovyetler Birliği kahramanı unvanın umurumda değil.
0: İki kez kahraman. Gerekirse sorumluluğu üstlenirim.
2: Üstleneceksin.
4: CNN uzay mekiğinin fırlatılışını yayınlıyor. Büyük ekrana yansıtayım mı?
0: Bu fırlatmanın öncekilerden ne farkı var? Yerlerinize geçin ve sinyali bekleyin.

0: Victor, nasılsın?
1: Şöyle, Amerikalılar Mac'i fırlattılar. Evet.
0: Evet, fırlatmışlardır. Çok bronzlaşmışsın Victor.
2: Evet, kontrol ediyoruz. Apogee 52.555 kilometre. Perigee 25.554 kilometre. İç sıcaklık 0 derece. Sıcaklık şu anki sıcaklıkta.
3: Zarya.
2: Pamirler cevap verin.
3: Zarya.
2: Pamirler cevap verin. Pamirler hatta. Pamirler dinliyoruz. Konuşun.
4: Merhaba Vladimir.
3: Merhaba Valeri.
4: Ne oldu?
5: 9 saattir yoksunuz.
0: Geminin içinde yangın çıktı. Victor basıncı düşürmeyi başardı. İstasyonun içindeyiz.
4: Victor iyi mi?
0: Yanıkları var.
6: Bilinci açık mı?
0: Evet ama çok fazla duman soludu.
7: Geminin içine girme imkanı var mı?
0: Mümkün. Victor için endişe ediyorum.
6: Vladimir, Pamir'e her 6 saatte bir 2 kapsül MP24 ve bir kapsül BK12 ver.
0: Anlaşıldı doktor yoldaş. Valeri, durum şu. Oksijen tedarik istasyonu yandı. Tahminimce kartuş alev aldı. Havalandırma sistemi kesinlikle çalışmıyor. Burada neredeyse hiç hava yok.
5: Çalışan herhangi bir sistem mevcut mu?
0: Şu anda kontrol ediyorum. Bilgisayar sistemi çalışmıyor. Komutlara tepki vermiyor.
5: Kablolar erimiş mi?
0: Buradaki her şey erimiş. Korkarım bu koşullarda artık istasyonu okyanusa atamayacağız.
3: Gemiyi kontrol edemiyoruz.
4: Anlaşıldı. Sizi dünyaya getirmenin bir yolunu bulacağız.
8: Amerikalıların istasyonumuzun kontrolünü ele geçirmesine izin veremeyiz.
9: Elbette öyle.
10: Elbette öyle.
9: Ne istediklerini biliyoruz.
8: En son teknolojimizin Amerikalıların eline geçmesine izin veremeyiz.
9: Amerikalılar ona ulaşmadan önce Salyut'u vurup yok etmeliyiz.
4: Yoldaşlar, kozmonotlarımızın hala orada olduğunun farkında mısınız?
10: Bu konuda ne yapabiliriz?
4: Bana 3 saat verin.
11: Kontrol ünitesini açtın mı?
0: Açtım. Her şey erimiş.
11: Kötü. Piller bitmeden her şey çıkar.
0: Hemen hallediyorum.
11: Duydun mu?
0: Neyi?
11: Kenetlenme sesini duydun mu?
0: Victor, neden bahsediyorsun?
11: Kapakları açmalıyız. Mekik geldi.
0: Victor,
11: Amerikan gemisi. Gördün, bizi dünyaya geri götürecek. Geri götürecek.
0: Victor, delirdin mi?
11: Yanaşmışlar işte.
0: Yanaşamazlar. Victor, dursana. Orada hiçbir şey yok. Kapıyı açma.
11: Bak, kenetlenmeyi duydun.
0: Hayal bu. Oksijen eksikliği ve ağrı kesicilerden halüsinasyon görüyorsun. Beni dinle.
11: Bırak beni.
0: Sakin ol.
11: Buraya ölmeye geldim. Bunun umurumda bile değil. Ama ben burada ölmek istemiyorum. Dünyada olmak istiyorum.

0: Orada kimse yok.
1: Bırak beni.
0: Hayal gördüm. Olur mu öyle şeyler? Ben de bir keresinde melekleri görmüştüm. Ama ortada melek falan yoktu. Yoktu.
2: Hatırlıyor musun? Partime hediye getirmiştin.
0: Evet.
2: O hediyelerin neyi bu kadar özel? Anlamıyorum ki. Tatları patates evet. gibiydi.
0: Ben de anlamıyorum.

0: teknik olarak manuel ayrılma mümkün. Patlayıcılar elektronik sistem kullanılmadan devreye giriyor.
1: Nasıl inecekler peki?
0: Perigi yüksekliği 180 kilometre. 4 çevrimden sonra atmosfere girecekler ve hızla düşmeye başlayacaklar.
1: İnişleri ne kadar sürer?
2: 67 saat 40 dakika, 20 dakikalık bir hata payıyla.
1: Nereye inecekler?
2: Yaklaşık olarak bu bölgede bir yerlere.
1: Yaklaşık olarak belirlediğim bölge Hint Okyanusu mu?
2: Hesaplayabildiğimiz tek şey bu.
3: Bu inişi başaramama ihtimalleri çok yüksek.
1: Neden?
3: İstasyonun atmosferini düzeltmek için oksijenin çoğunu harcadılar çünkü.
4: 5 oksijen tankı kaldı. Her biri 4 saat dayanıyor. Bu da 20 saat eder. Ayrıca 40 saatlik büyük hava karışımı tankları da var. Ve 8 saatlik gaz maskesi stoğu. Toplamda 68 saat eder. Yani kişi başına 34 saat.
0: Ne kadar hava ihtiyaçları olacak?
3: 2 katı kadar ama ellerindeki bu kadar.
1: Ellerindeki bu kadar. Ellerindeki bu kadar. Ne olacak? Düşünün. Pamirlere her yeri aramalarını söyle. Her boş tankı. Bütün köşelere baksınlar. Her nefes önemli. Her oksijen molekülü.
5: Valeri. Her şeyi kontrol ettik. Sadece bir kişiyi geri getirebiliriz. Oksijen yetersizliği nedeniyle garantisi de yok.
6: Bir kişi için yeterli.
0: Tekrar eder misin?
6: 8 ampul omnopom var. Solunum hızını ve oksijen tüketimini yavaşlatır. İçlerinden birini geri getirebiliriz.
0: Kim hayatta kalacak peki?
5: Gemiyi en son kaptan terk eder. Kural budur.
2: Soyuzu saat 17.34'te limandan ayırmaları gerekiyor. Hazırlanma için zaman kazanacaklarsa onlarla şimdi konuşmalısın.

0: Vladimir. Viktor. Duyuyor musunuz?
1: Zarya, ben Pamir bir. Net bir şekilde duyuyoruz.
0: Viktor nasıl?
1: Bilinci açık.
0: Bizi duyuyor mu?
1: Hayır, duyamıyor.
0: Zaman çok değerli. Kısa keseceğim. Çok az oksijen kaldı.
2: Sadece birinizin dünyaya dönmesine yetiyor. Duyuyor musun?
3: Duyuyorum.
2: Gemideki tüm oksijeni yükleyip...
0: Tam 17.34.40'da Viktor'u bırakarak ayrıl.
2: Anlaşıldı mı?
3: Anlaşıldı. Dediğini yapacağım.
2: Hint Okyanusu'na inecek.
0: Bir kruvazör yola çıktı.
3: CSK geçen gece nasıldı?
0: Yendiler. Sparta. 2-1.
3: Çok iyi. Tamam.
1: Sonra görüşürüz.
0: Vladimir. Beni affet.

0: Madagaskar üzerinde uçarken ne düşünüyordun?
1: Uzaydan bir anda oraya inersem ne olur diye merak ettim. Yerliler muhtemelen beni gökyüzünden düşerken görür, bulur ve alıp kralları ilan ederlerdi. Onlara hikayeler anlatırdım uzay, yıldızlar ve evren hakkında. Biraz da Sovyetler Birliği'ndeki hayatımın nasıl olduğu hakkında.
0: Peki Sovyetler Birliği'nde hayatın nasıldı? Bana anlat.
1: Kızım, karım, futbol ve komünizmin inşası vardı.
0: Evet, kulağa gerçekten sıkıcı geliyor. Uzaydan Afrika kıtasına bakmakla karşılaştırıldığında.
1: Ama hayatımı seviyorum.
2: Nina. Merhaba.
0: Merhaba.
2: Merhaba.
0: Bir şey mi oldu?
2: Onunla konuşmalısın.
3: Hı. Affedersiniz. Merhaba Nina.
0: Merhaba.
3: Bir sorun var. O yüzden bizim biraz daha...
0: Biliyorum. Ne zaman konuşuruz?
3: Şimdi hattalar. Gel.

0: Vamirler. Duyuyor musunuz?
1: Evet Sarıya, tamam.
0: Vladimir, Nina burada.
2: Seninle konuşmak istiyor.
3: Evet efendim, şu anda eşi buraya geldi. Sanırım yoldaş Şubin konuşmalarına izin verecek. Evet, kızı da yanında. Tamam efendim, kendisine iletirim.
1: Nina, beni duyabiliyor musun?
4: Evet, seni duyuyorum.
1: Bunun için teşekkür ederim. Olya nasıl?
4: Yanımda, seninle konuşmak istiyor.
5: Merhaba baba, geldin mi?
1: Merhaba tatlım.
5: Baba, neredesin? Geldin mi?
1: Şu an çok uzaktayım canım.
5: Gökyüzünde mi?
1: Evet, gökyüzünde.
5: Yakında geri dönecek misin?
1: Önce burada bir şey yapmam gerekiyor.
5: Tamam, çabuk bitir. Seni bekliyoruz.
4: Vladimir. Duyuyor musun beni?
1: Seni seviyorum.
6: Ben de seni çok seviyorum. Geri dön.

0: Zaten oksijen çok az. İçme onu.
1: Victor, ayrılma zamanı geldi. Eve dönüyorsun. Her 8 saatte bir omnopon iğnesi yap. Oksijen stoğunu korumak için. Manuel ayrılmayı biliyorsun değil mi?

0: Biliyorsunuz, Enpara olarak rakip bankalara kafa tutmadığımız bir an bile yok. Ama bu aralar değil. Şimdilik kendi aramızdaki rekabeti bir kenara bırakıyoruz ve diğer bankalarla tek yürek oluyoruz. O zaman hep birlikte. Hadi ama. Masraf çıkardığınız kadar sesiniz de çıksın.
1: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
2: Rolüme bürününce herkes değiştiğimi zannediyor. Dış görünüş değişse de içindeki değişmez. Mehmet'se Mehmet. Mehmet Efendi ise Mehmet Efendi.
3: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla. Kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
4: Meyve ve sebzenin tazesi Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Karpuz 19 lira 50 kuruş, kiraz 99 lira 90 kuruş. Doğrusu Carrefour'sa da, doğruca Carrefour'saya.
1: Doğrusu Carrefour'sa.
5: Mehmet.
2: Efendim.
3: Alıştığımız tadıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
6: Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.

0: Yani Teknosa'da Honor Pad 10 256 GB tablet Tekno Club'a özel 16.499 lira. Teknoloji Teknosa'da
1: güzel. 19-26 Haziran arasında BİM'de Avşar Maden Suyu çeşitleri

0: 82 lira yerine 72 lira. Kardelen makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira.
1: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
2: Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
1: Bebeği olan bir aile düşünün. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. Birinin ihtiyacı bitse diğerinin başladığı. Oyunlarla yüreklerin hopladığı. Çeşit çeşit hediyelerin alındığı. 25 yıldır bebekoloji felsefemiz, uzman bebekologlarımız ve dijital kanallarımızla 7/24 yanınızdayız. Çünkü 25 yıldır
2: bebekler bebekle büyürler.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
3: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
5: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
2: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
6: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
7: Sütaş ayran, sütaş ayran.
8: Döneri gördüğün an
9: bir de sütaş ayran.
8: Gelsin sütaş ayran.
10: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.

24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Bebeği olan bir aile düşünün. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. Birinin ihtiyacı bitse diğerinin başladığı. Oyunlarla yüreklerin hopladığı. Çeşit çeşit hediyelerin alındığı. 25 yıldır bebekoloji felsefemiz, uzman bebekologlarımız ve dijital kanallarımızla 7/24 yanınızdayız. Çünkü 25 yıldır...
2: Bebekler hep bebekle büyürler.
3: Pozisyon ekranda, Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü, resmi de ekledi, isteğini yazıyor, görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini, milli futbol takımları resmi sponsoru.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
2: Hesap basit, hesap büyürler.
3: Pozisyon ekranda, Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü, resmi de ekledi, isteğini yazıyor, görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini, milli futbol takımları resmi sponsoru.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
2: Hesap.

0: Neden ikimiz de gidemiyoruz?
1: Oksijen ikimize yetmiyor.
0: Tek başına gitmem ben.
1: Saçmalama, karın doğurmak üzere.
0: Buradan tek başına gitmem.
1: Bu bir emirdir.
0: Zaman kaybediyoruz. Dine, hemen dışarı çıkalım. O sensör muhafazasını parçalayıp sistemi çalıştıralım. Pilleri doldurabilirsek elektriğimiz de olur. Oksijen rejeneratörünü çalıştırabilirsek kurtarma gemisini bekleyebiliriz. Sadece muhafazayı kırmamız gerek o kadar.
1: Neyle? Balyozla vura vura olacak şey mi?
0: En azından bir kere denemeliyiz.
1: Kırmayı başaramasak ikimizin de hayatta kalamayacağımızı biliyor musun ha? İkimiz de kurtulamayız. Acil durum oksijen kaynağını kullanmış olacağız.
0: Farkındayım ama buna değer.
1: Öyleyse evet öl.
0: Tek başına dönersem bunu nasıl açıklarım? Çocuğuma nasıl açıklarım? Dahası bunu senin çocuğuna nasıl açıklarım?

0: Korkuluğu çok sıkı tutma, yoksa ellerin ağrır.
1: Sıkı tuttuğumu nereden biliyorsun?
0: Çünkü ilk uzay yürüyüşümde ben de öyle yapmıştım. Ve ellerim ağrımıştı.

0: Rahat oldu mu?
1: Evet, harika. Dünyadaki gibi. Victor, biraz başım dönüyor. Beni o tarafa da sabitle.
0: İyi mi?
1: Evet, teşekkürler.

0: Vektör, yakından bir bak. En azından gevşemiş.
1: Eskisiyle aynı gibi oldu.

dünyanın gölgesine girmek üzereyiz. Hava çok soğuyacak. Oyun bitti, Victor.

0: Hiç merak ettin mi? Sence kozmonotların neden hep kızlar oluyor? Evet ettim. Hep öyle oluyor. Ne kadar maskülen olsak da hep kızları oluyor değil mi? Evet doğru. Belki de kızlar daha tatlı olduğu içindir.
1: Buna şüphe yok.
0: Lilian nasıl acaba şu anda? Belki doğum başladı. Keşke bebeğimi bir kez görebilseydim.
1: Hayır Victor. Bir kez asla yetmez.
0: Haklısın. Bir kez asla yetmez.

Artık istasyonu vurmamız gerek. Elimizden geleni yaptık. Sen de öyle.

Babam kerizle kamyonu sürerdi. Soğuk havalarda zincir kopardı. Sıcaklık ne kadar düşükse metaller de o kadar kırılganlaşır. Muhafaza -100 dereceye kadar soğursa kırılganlaşır. Onu parçalayabiliriz. Bir deneyelim hadi. Güneş doğana kadar zamanımız var.

0: Beyler, duyuyor musunuz? Görüntü geldi, görüntü geldi. Orada ne yapıyorsunuz?
1: Zarya, ben Pamir 1, net duyuyorum.
2: İstasyonu onarıyoruz. Aslında hayır. Sanırım onardık zaten.

0: İki Sovyet kozmonotu Salyut 7 uzay istasyonunu yeniden faaliyete geçirdi.
1: Uzmanlar Sovyet kozmonotlarının imkansızı başardıkları konusunda emin.
2: İstasyon yeniden hayata döndü ve artık uzay araçlarını kabul etmeye devam ediyor.
1: Resmi raporlara göre uzay araçlarını kabul etmeye devam ediyor.
3: Resmi raporlara göre istasyonun ekipmanı
4: Ruslar bir kez daha kahramanlıklarını tüm dünyaya kanıtladı.
5: Bu küresel uzay bilimi için büyük bir zaferdi.
0: Paneller cevap verin. Cevap verin.
6: Lilya nasıl?
0: Çok iyi. Bir kızın oldu.
7: Tebrikler. Artık gerçek bir kozmonotsun.

0: друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.
1: Her şey düzgün ve yolunda mı Vladimir?
2: Çerçeveye giriyor muyuz?
1: Evet, harika. Nefesini üfler misin? Harika, buğu görünmüyor. Şimdi bir dakika kadar şapkalarınızı çıkarmanızı istiyorum. Çünkü sizi orada şapkalı halinizle gösteremeyiz. Tamam çocuklar, söyleyecek bir şeyiniz varsa hazırız.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
6: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
7: Rolüme bürününce herkes değiştiğimi zannediyor. Dış görünüş değişse de içindeki değişmez. Mehmet'se Mehmet, Mehmet Efendi ise Mehmet Efendi.
8: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
9: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
10: Dondurma gibi değil, dondurma.
11: Mehmet.
7: Efendim.
8: Alıştığımız tadıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
9: Hodri Meydan, 18-19 Haziran tarihlerinde yumurtalarda ve kahvelerde aynı üründen iki tane alana birinin tutarı kadar mani aynı gün hesabına iade. İki öde biri iade kampanyası Migros ve Makro Center mağazalarıyla Migros uygulamasında.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için tatil fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
3: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
4: Yavaş yavaş uykunuz geliyor. Göz kapaklarınız ağırlaşıyor. Artık uyumanız lazım.
5: Çünkü yarın sabah maçımız var. Kusura bakmayın. Çünkü Dünya Kupası.
6: Patron, gel oğlum buraya.
7: Ya.
8: Hemen döneceğim tatlım.
6: Aferin oğluma. Gel, otur. Hadi eve gidiyoruz.
8: Patron, dur.
6: Patron, ne yapıyorsun oğlum sen? Patron, dur dedim sana.
9: Patron, çıldırdın mı?
6: Aa, iyice söz dinlemez oldun.
8: Pardon canım, nerede kalmıştık?
10: Sen var ya sen.
11: Red Bull kanatlandırır.
12: Pozisyon ekranda, Naz maç havasında. Google Cemina'yı görüyor. Resmini ekledi, isteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Cemina. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
13: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek. Go, go, go, go. Türk Telekom'luysan, bir de TVBu Go indirdiysen, tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek. Ufak bir durup, heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde, her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.
14: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
15: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam.

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
3: Çocuklar, size acayip bir haberim var. Kayı beni havalimanına götürüyor. Şuramdaki bir şeyi göstermek için Alaska'ya geri dönmek zorunda kaldım. Dün sabah gözümde bir bulanma oldu. Arkasından da baş ağrısı başladı. Gözlerimin arkasına doğru ilerliyor. O yüzden lütfen aileden özür dileyin.
4: Olamaz.
3: Evet.
4: Merhaba.
5: Merhaba, günaydın.
6: Zor bir kurtarma görevinin ikinci günü, sabah erken saatler. Bu görev daha da zorlaşacak.
4: Sizinle paylaşmamız gereken bir haber var.
5: A-a.
4: Babamın acil bir sağlık sorunu çıktı.
5: Olamaz.
4: Ve bugün burada olamayacak ve muhtemelen hafta boyunca da gelemeyecek.
7: Hayır, bu çok kötü.
6: Marty endişe verici belirtileri günlerce görmezden geldikten sonra o zor kararı verip tıbbi yardım almaya gidiyor ve hafta bitmeden dönmeyi umuyor.
4: Bu en kötü durum senaryosu. Bir çiftlikteyiz, babam burada değil, herkes sorumluluk almak zorunda. Ama babamın yerini doldurmak hiç kolay değil ve önümüzde çok yoğun bir hafta var. Çünkü ne olursa olsun bu çiftlik sahipleri hala yardımımıza ihtiyaç duyuyor.
5: Bence doktora giderek doğrusunu yapmış ve iyi ki de gitmiş. Bize yapabileceğiniz her yardım için teşekkür ederiz.
4: Tamam, tam gaz, evet. Başlıyoruz.
5: Kesinlikle.
4: Evet. Tamam, o zaman son bir şey daha söylemek zorundayız.
8: Sanırım biraz tuhaf olacak ama babamın adına...
4: Clint! Sana ve bana babamdan daha çabuk cevap veriyor, değil mi?
5: Esas yükü Marty'nin çektiğini biliyoruz. Ancak ekibin geri kalanı Misty ve Matt de çiftlikler konusunda çok uzmanlar.
4: Ve bu da Clint. Clint, bunlar da çiftlik sahipleri.
5: Memnun olduk.
9: Ben de.
5: Bize yardım etmek için burada olmalarına gerçekten minnettarız. Eğer geri dönmezse Marty'nin eksikliğini hissedeceğiz. Ama herkesin burada olmasından çok mutluyuz.
4: Üçümüz halledebiliriz diye düşünüyorum. Evet. Hazır mıyız?
5: Evet.
4: Tamam.
5: Hazırız.
10: Bayramlar bizde hep aynı coşkuyla yaşanır. Her ailenin umudu eksiksiz aynı sofrada buluşmaktır. Çünkü bayram herkes yerini aldığında bayram olur. Bağımlılıklarsa insanı bazen sevdiklerinden, bazen de hayattan uzaklaştırır. Sen olmazsan yerin dolmaz. Bu bayramda sofrada...
11: Eksik olma.
10: Sofralardan sevdiklerimiz eksilmesin. Bayramlar bayram gibi yaşansın diye Yeşilay 106 yıldır çalışıyor. Eğer siz de bağımlılık sorunu yaşıyorsanız 115'i arayarak ücretsiz ve gizlilik esasına dayalı destek alabilirsiniz.

0: Sessizlikte kaynak yapmak tuhaf geliyor. Sesini seviyorum.
1: Zışı.
0: Çok iyi taklit ediyorsun.
1: Kaynak güzel olmuş bence.
0: Evet ama erimiş metal diğer tarafa dökülüyor. Görüyor musun sen de?
1: Evet, görebiliyorum. Birkaç tarihi fotoğraf çekeceğim. Svetlana'm, gelecek nesiller için gülümse. Harika görünüyorsun.
2: Arkadaşlar, içeri dönme zamanı. Eva'nın 4 saat 10 dakikası geçti.
3: Zarya'dan haber var mı?
2: 2 dakika sonra sinyal alacağız.
3: Tamam, işimizi bitiriyoruz.
0: Merak ediyorum. İnsanlar bir gün dünyayı terk etmek zorunda kalırsa uzayda yaşayabilirler mi? Çocuk sahibi olmak, çocuklarını büyütmek, geçimlerini sağlamak,
4: aşık olmak falan.
2: Hatta belki de uzayda sevişmek.
0: Belki bir gün birileri çıkar da böyle bir deney yapar.
5: Neden olmasın? Kozmonotları cinsellik için eğitmek üzere bir simülatör icat edecekler. Aşk için.
1: Kozmonot Ivanov simülatörde rekor süreyi geçirdi.
5: Evet. Yeni bir uzay rekoru kırarak.
0: Kesin artık.
6: Kozmonot yoldaşlar, hayal kurmayı bırakın.
7: Şu anki işiniz uzay istasyonunda kaynak yapmak.
6: Unuttunuz mu?
1: Zarya, işimizi çoktan bitirdik. Kaynaklar tamam.
6: İstasyona dönün. Oksijeniniz kaldı mı?
1: 15 dakika daha yeter.
0: Bu biraz tuhaf oldu bence. Bizi duyamadığını sanmıştım.
5: Ben de öyle düşündüm. Ama kozmonot Lazareva'nın yeni bir fikri yönetime bizzat sunma fırsatı bulmasına sevindim.
6: Bunu değerlendirmeye alıyoruz. Eğitim gelecek yıl başlıyor.
1: Yoldaşlar, ilk kadın uzay yürüyüşçüsü espri yapıyor ve aşk hakkında konuşuyor. Kozmonot Lazareva'yı alkışlıyorum.
6: Tüm ekip seninle birlikte alkışlıyor.
1: Ne oldu? Svetlana, kıpırdama.
6: Ne oldu?
4: Eldivenim delindi.
1: Elini kıpırdat.
0: Deniyorum.
1: Kaynak çapakları eldiveni delip içine saplanmış. Ciddi delikler var.
5: Basıncı kontrol et.
0: Düşüyor.
1: Hiç kıpırdamadan dur.
6: Vladimir, çapakları kesebilir misin?
1: Hemen hallediyorum.
6: Basınç ne kadar?
0: 0.7 atmosfer.
1: Sorun yok yani. Elini ver. Şimdi benimle birlikte. Arbat Caddesi'nde geziyormuşuz gibi. Praga restoranın karşısındaki kitap evinin önünden geçiyoruz. Şimdi bulvara dönüyoruz. Svetlana, benimle konuş.
0: Seninle konuşacağım ama...
7: İçeri dönmek için 2 dakikan var.
1: Bu süre yeter. Gümüşün periyodik tablodaki Latince adı nedir?
0: Ne?
1: Gümüşün Latince karşılığı.
0: Argentum.
1: Peki civanın?
0: Hidrargium.
1: Doğru. Ben ikisini hep karıştırırım.
5: Sizi göremiyorum. Neredesiniz?
1: Hemen köşede.
0: Sinemaya mı gidiyoruz?
1: Tabii gideriz. Neredeyse madem. Bugün sonbahar maratonu gösterimde.
6: İçeri girecek misiniz?
1: Evet, giriyoruz. Sonbahar maratonunu sever misin?
0: Severim. Sonbahar.
1: İşte böyle. Önden geç canım. Aferin sana.
6: Basınç ne kadar? Giriyor musun?
5: Lazareva, Fyodorov. Duyuyor musunuz? Cevap verin.
6: Çocuklar, içeri girdiniz mi? Sorun ne şimdi?

0: Bir ışık gördünüz ama kaynağını göremediniz.
1: Evet, doğru. Işığın kaynağı yoktu.
0: Ne tür bir ışıktı? Göz kamaştırıcı mıydı yoksa rahat bakılabiliyor muydu?
1: Göz kamaştırıcı değildi. Fizik kurallarıyla tanımlanabilecek bir şey değil bence.
0: Vladimir, durumunun ne kadar saçma olduğunu bir düşün. Kozmonot Lazareva sen hareketlerini engelleyen bir ışık gördüğün için ölüyordu. Bunu rapora yazarsam kozmonotlu kariyerin ciddi şekilde zarar görür.
1: Ya melekler gördüysem? Bu cevap nasıl olur?
0: Şaka değil mi?
1: Şaka olsa gülerdin.
2: Uçuşlardan men edilmiştir.
3: Başka bir şey.

0: Sovyetler Birliği üzerinde uçarken Olya ile beni düşündün mü?
1: Hı-hı.
0: Her seferinde.
1: Her seferinde.
0: Sahi mi? Günde 16 kez mi?
1: Daha sık. Sadece Madagaskar üzerinde uçarken sizi düşünmedim.
0: Madagaskar üzerinde uçarken ne düşünüyordun?
1: Uzaydan bir anda oraya inersem ne olur diye merak ettim. Yerliler beni gökyüzünden düşerken görür. Bulur ve alıp kralları ilan ederdi. Onlara hikayeler anlatırdım uzay, yıldızlar ve evren hakkında. Ve biraz da Sovyetler Birliği'ndeki hayatımın nasıl olduğu hakkında.
0: Peki Sovyetler Birliği'nde hayatın nasıldı? Bana anlat.

0: Seni seviyorum. Dünyadaki normal hayatına dönmeni istiyorum.
1: Bunu deniyorum. Bu nasıl oldu?
0: Vladimir, dünyada nesneler aşağı düşer biliyorsun. Girelim.
1: Çok utanırım. Nasıl oldu da unuttum?

0: Alo.
1: Merhaba. Geç olduğunu biliyorum.
2: Seni rüyamda gördüm ve kötü bir rüya olduğu için arıyorum. Ölmüştün, parçalanmış istasyonun içinde süzülüyordun. Etrafında yırtık kablolar yüzüyordu. Oksijenin bitmişti. Dünyada
1: olmana sevindim. Sana bunu söylemek zorundaydım. Üzgünüm.
2: İyi geceler.

0: Şu an sinyal kayboldu.
1: Hata mı?
2: Bir hata var.
3: Telemetri sistemi çöktü.
1: Ciddi bir sorun var.
4: Sıcaklık sensörleri de öyle.
5: Radyo elektroniği de.
6: Piller ve güç sistemleri de.
7: Görüyorum, görüyorum. Tüm sistemler kapandı. Sakin olun, sakin. Panik yapmadan bütün sistemleri açın.

0: Ne olmuş olabilir?
1: Sinyali kaybettik. Ve istasyonun kontrolünde.
0: Sistemi yeniden başlattın mı?
1: Birkaç kez denedik bile.
0: İstasyon şu an nerede?
1: Atlantik üzerinde.
0: Savunma Bakanlığı'nı aradın mı?
1: Henüz
2: değil. İşte aldığımız son veriler.
0: Ne kadar zaman geçti?
3: 3 saat 6 dakika.
0: Gelin bir toplantı yapalım.
4: Getirdim Valeri. Teleskoptan çekilmiş bazı fotoğraf.
0: Aha. Salyut bu değil mi belli değil. Sistem buradan anlaşılmıyor.
5: Ama sinyal alamıyoruz.
6: Amerika düşürmüşse? Hı-hı.
0: Bu da bir olasılık.
3: Peki ya onların SDI'si yani Yıldız Savaşları?
1: Savunma Bakanlığı'nı mı arıyorsun?
0: Hayır. Yarınki barbeküyü iptal ediyorum. Bağla şu Savunma Bakanlığı'nı.
7: Sovyetler Birliği uzay istasyonu kontrolünü kaybetti. Salyut 7 artık 20 ton ağırlığında kontrol edilemeyen bir uzay nesnesi.
8: Ölü Sovyet
7: istasyonunun yörüngede ne kadar süre kalabileceğini kimse tahmin edemiyor.
9: Uzmanlara
7: üstelik
9: göre
7: şu anda Salyut 7'nin nereye düşeceğini söylemekte imkansız.
10: Şu anda Salyut 7'nin...
7: Ama er ya da geç bu ölü istasyonun dünyaya düşmesi bekleniyor.
10: Ne zaman ve nereye düşecek
7: bu? Bu uzay istasyonunun Amerika Birleşik Devletleri'ne düşme ihtimali yüksek ve bu her an meydana gelebilir. Uzmanlar istasyonun herhangi bir şehre düşebileceğini söylüyor. Şayet istasyon yoğun nüfuslu bir bölgeye düşerse çok sayıda can kaybı kaçınılmaz olacak.
11: Ortaya çıkacak patlama geniş bir
7: bölgeyi yok edebilir. Sovyetlerin bu sorunu kendi başlarına halletmelerini umuyoruz. Ama bunu zamanında başaramamaları olasılığı için kendi çözümümüz üzerinde çalışıyoruz. John, bize katıldığın için teşekkür ederiz. Gelişmeleri paylaşacağız.
12: Yoldaş Rubin, soğuk savaşın ortasında uzaydaki kilit önemdeki bir stratejik tesisi nasıl kaybedebiliriz?
0: Bütün ekibimizde sorunun ne olduğunu belirlemeye çalışıyoruz.
12: Bu söylediğiniz çözüm için ne yapılması gerektiğini bilmediğiniz anlamına mı geliyor?
0: Biliyoruz. Oraya gidip doğrudan tesise bakmamız gerekiyor.
12: Ne zaman gideceksiniz?
0: İstasyon 3 ay daha yörüngede kalacak. Vaktimiz var.
12: Hayır, vaktimiz yok.
0: Acelemiz ne?
13: Elimizde bilgi var. NASA uzay mekiğini ayın 30'unda fırlatmayı planlıyormuş. Yani 22 gün sonra.
12: Bir bakın. Bu bizim uzay istasyonumuz Salyut 7. Ağırlığı 20 ton, boyutu 15 çarpı 6 metre. Şimdi bu da ABD'nin Challenger uzay mekiği. Kargo bölmesinin boyutları 15 çarpı 6 metre. Taşıma kapasitesi 20 ton. Ne tesadüf değil mi? İşte çok eğleneceğiniz bir başka tesadüf. Challenger mürettebatının yeni üyesi Fransız yoldaşımız Patrick Debonel. Vladimir Fyodorov'la birlikte Salyut 7'deydi. Hala arkadaşlar, Debonel ona kestane ve kokmuş peynir bile gönderiyor. Patrick, Salyut 7'yi bizimkiler kadar iyi tanıyor.
13: Amerikalılar bir şekilde istasyonumuzu ele geçirirse bu işgal sayılır mı?
14: Evet, ve biz de misilleme yapmak zorunda kalırız.
0: Yani şimdi bu söylediklerinizle üzerinde durduğumuz ihtimal istasyonumuzu çalmak istedikleri mi?
12: Valeri, Amerikalıların Salyut 7'yi ele geçirmesine izin veremeyeceğimizi biliyorsun. Oraya birini göndermezseniz onu düşürmek zorunda kalacağız.
0: Ama bu çok kötü. Patlamadan kaynaklanan enkazın dağılması şu anda yörüngede bulunan tüm uyduları yok eder. Bu da bizi 10 yıl geriye götürür.
14: Yoldaş Şubin, bu bir emirdir.
0: Uzay programımıza bunu yapamayız.
12: Eğer istasyon tamir edilemezse, adamlarınız onu okyanusa atıp yok edecek. Böylece dünyadaki hayatları ve uzay programımızı kurtaracaklar.
0: Hiç kimse yörüngede kontrolsüz hareket eden bir şeye kenetlenmemiştir. Aceleye gelmez.
12: Yoldaş Valeri, ekibi hazırla.

0: 15 yıl önce bugün ilk uzay istasyonu Salyut 1 yörüngeye fırlatıldı. En yeni versiyonu Salyut 7 şu an alçak dünya yörüngesinde başarıyla uçuşunu sürdürüyor. Çalışmaları otomatik modda planlandığı gibi devam ediyor. Şu anda içinde kimse bulunmadığı için tüm sistemlere görev kontrol merkezinden uzaktan kumanda ediliyor.
1: Baba.
0: Görev kontrol merkezi çok sayıda uzman personel ve Sovyetler Birliği'nin ürettiği
1: askerler kakasını yapar mı?
2: Teknoloji, iletişim ve kontrol evet yapar. Donatılmış
1: son derece peki ya pilotlar?
2: Bütün Sovyetler pilotlar da yapar.
1: Peki ya kozmonotlar?
2: Kozmonotlar da kaka yapar herkes gibi.
1: Ama generaller kaka yapmıyor. Bir kez daha
2: nedenmiş o?
1: Çünkü hepsi Sovyetler Birliği kahramanları.
0: Yoldaş General
2: Travoski'nin açıklamalarını kakanı yapmak
0: istiyoruz. Yoldaş General Travoski Sovyetler Birliği halklarına şöyle sesleniyor. Sovyet halkları...
2: Alo.
0: Sovyet...
3: Merhaba Vladimir.
4: Viktor Alyokin.
2: Merhaba Viktor.
3: Az önceki haberleri izledin mi?
0: Ve sosyalizm davasının
2: evet neden?
4: Bayrağını... Sence de bir anda çıkıp Salyut'un durumundan bahsetmeleri garip değil mi?
3: Viktor.
2: Bir terslik var.
5: Alo Kenan.
4: Evet.
5: Lütfen içeri gelin.
4: Vladimir, ben seni daha sonra arayacağım.
5: Yoldaş Alyokin dışarıda bekliyor.
4: Giremez miyim?
5: Elbette hayır.
4: Tamam.
6: Kaç aylık hamilesiniz?
4: Ben mi? Ha. 30 hafta kadar. Evet. 30 hafta.
7: İstasyon saniyede 1 derece hızlı 2 eksen üzerinde dönüyor.
8: Nasıl kenetleniyorsunuz?
9: Fyodorov bu işi çözerdi.
7: Manuel kenetlenmeyi sadece Lazoyev, Fyodorov ve Plakov yaptı. Astakov çok fazla eğitim aldı.
9: Tahmin etmeyi bırakalım. Onları simülatöre koyalım.
7: Olur.
9: Dönen bir istasyona. Kenetlenme denemesi yapsınlar.
8: Doğru söylüyorsun.
9: Valeri, Fyodorov'u çağır.
8: Fyodorov'a doktorlar uçuş yasağı koydu. Başkalarına deneyeceğiz.
2: Bugün balık vurmuyor.
4: Herhalde kış uykusundalar.
2: Biz de kış uykusuna dalmayalım diye bir şeyler içsek iyi olacak.
4: Harika fikir.

0: Victor! Yoldaş Alyokin, görev için acil çağrılıyorsunuz.
1: Ha. Geliyorum.
2: Balık tutma işi buraya kadarmış.
3: Bu aciliyetin sebebi ne acaba?
2: Muhtemelen sağlık kontrolü. Hadi sen de oltanı toplasan iyi olacak.
3: Bana sağlık muayenesinden bahsetmemiştin.
2: Neyini söyleyeyim bilemedim. Her seferinde geçiyorum ama yine de yedek ekipteyim.
3: Hadi ama. Seni kıskanacağımı mı sandın yoksa?
2: Aslına bakarsan tabii. O da var.
3: Dalga mı geçiyorsun? Benim yerime seni sesseler üzülür müyüm sandın? Acınmaya ihtiyacın mı var? Sen gerçek bir kozmonot bile değilsin. Hiç uzay yürüyüşü yapmadın ki. Sadece kostüm giymiş bir mühendissin.

0: Sağlığına.
1: Merhaba Victor.
0: Merhaba.
1: Eşin ne kadarlık hamile?
0: 31 hafta 3 gün. Aslında 4 gün.
1: 4.
0: 4 gün evet.
1: Hı. Ha, demek yakında baba olacaksın.
0: Evet.
1: Victor. Seni bir sonraki uzay istasyonu ekibine aldık.
0: Teşekkürler.
1: Salyut 7'ye gitmeni istiyoruz.
0: Hazırım tabii.
1: Bu sıradan bir uçuş olmayacak.
0: Bir şey mi oldu?
1: Evet Victor. İstasyonla bağlantımız koptu. Nedenini biz de bilmiyoruz. Onu sen inşa ettin. Bu yüzden herkesten daha iyi biliyorsun.
0: Komutan kim?
2: Kiminle uçmayı tercih ederdin?
0: Fyodorov.
1: Gin, yavaşça yaklaşmalısın. İstasyonun dönüş hızına uyum sağla ve limana kenetlen. Çok dikkatli ol.
3: Eğer kenetlenirsen bana bir şişe...
1: Kenetlenirsen bir kasa bile alırım.
3: Anlaştım.

0: Ağla mı?
1: Ne olamaz?
2: Yen, acele etmemeye çalış.
1: Tekrar.

0: Gördüğünüz istasyonun dönüşünün mikro modeli. Kenetlenebilmek için iki modülün dönüşlerinin tam olarak eşleşmesi gerekiyor. Teorik olarak mümkün ama korkarım pratikte hiç de öyle değil.
1: Hadi hadi hadi.
2: Bir koltuk çıkarırsak gemi daha fazla şey taşıyabilir. Yakıt, su, yiyecek.
3: Mürettebat sayısı azaldıkça yiyecek, su ve oksijen ihtiyacı azalır.
4: Ve bir arıza durumunda daha az kurban olur.
5: Beyler bu imkansız.
6: Yapılamaz Valeri. Mümkün değil.
3: Garaja araba park eder gibi düşünün. Bak bu arabamız. Garaj kapısı da burada. Ama döner, döner, döner.

0: Nazik olmalısın. Bir kadınla birlikteymişsin gibi düşün.
1: Valeri, tüm eksenlerde dönen bir kadına hiç olmadım ben. Bence bunu kimse yapamaz.
2: Bu konçertonun bestecisi olan...
3: Evet yoldaşım, herkesin kendi planı var. İkincisi gerçekleşmezse Altay'da ya da Çin'deyiz. Üçüncüsü de olmazsa merhaba Pasifik Okyanusu.
4: Simülasyona girecek. Bir sonraki komutan kim?
0: Şu anda hiç komutanım yok.
5: Herkesi denedik.

0: Merhaba Vladimir.
1: Oh, merhaba Valeri, merhaba.
0: Nasıl gidiyor?
1: İyiyim. Ya sen?
0: Fena değil sanırım. Duydun mu? Salyut'a gidecek. Mürettebatı seçmekte zorlanıyoruz.
1: Kenetlenme meselesi mi? Evet, duydum.
0: Peki sence bu mümkün mü?
1: Çok mu hızlı dönüyor?
0: Evet. Saniyede bir dereceden fazla.
1: Valeri, sen de pilotsun. Cevabı biliyorsun.

0: Pekala. Seni görmek güzeldi. Gidip gençlere ders vereceğim.
1: Vladimir, ya senden bu göreve gitmeni istesem? Çok karmaşık.
0: Bana uyar.
1: Yarın sabah sağlık kontrolüne gel.
2: Bebeğin doğumuna kadar döner misin?
3: Tabii ki döneceğim. UKM'deki yoldaşlar bunun sözünü verdiler. Doğum sancıları başlayınca dünyaya indirecekler hastane çatısına.
2: Bu komik mi sence? Endişeleniyorum.
3: Hızlı olmak zorundayım. Sadece bir ampul değiştireceğim ve sonra sana döneceğim.
2: Ampulü değiştirmek için başkasını gönderemezler mi?
3: En iyi mühendis benim, biliyorsun.
2: Sırf bunun için en iyi mühendisi göndereceklerini hiç sanmıyorum.
3: Tatlım.
2: Gerçeği saklıyorsun.
3: Hangi gerçeği saklıyormuşum peki?
2: Orada bir şey oldu. Ciddi bir şey oldu. Ve sen hariç herkesin gitmeyi reddettiği gerçeğini.
3: Bir şey soracağım. Hamileler neden kaçınır?
2: En çok stresten.
3: Peki şu durumda?
2: Evet, stresliyim.
3: O zaman stres yapma. Sakin ol. Sakinleş artık.

0: Al. Bunları yanına al.
1: Uzaya mı?
0: Evet.
1: Ama ben kayak tatiline gitmiyorum ki.
0: Benimle tartışmayı kes.
1: Baş üstüne. Beni sıcak tutacaklar. Gel bakalım buraya.
2: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: geçene.
1: Beni anlayan, her işimi anında çözen,
0: hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
3: Hi Türkiye, welcome to America.
4: Bu abi kim oğlum?
5: Yetkili bir abiye benziyor ama.
3: Ben Rebrun'un is John.
6: Benim. Uğra bana, turnuva saçı yapalım sana.
7: Tamam Kemal abi, arayacağım ben seni.
8: Oğullarım, börek yaptım size. İyi verin, sıcak sıcak.
9: Ispanaklı da yaptın mı Melahat teyze?
8: Ispanaklı olmaz mı?
10: Kaptan biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
11: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim.
12: Milli takımlar ana sponsoru Füzül, bizim çocuklara başarılar diler.
13: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
14: Yavaş yavaş uykunuz geliyor. Göz kapaklarınız...
12: Milli takım sponsorumuz bizim çocuklara başarılar diler.
13: Arçelik futbolunu kahve keyfi...

0: var. Kusura bakmayın. Çünkü Dünya Kupası.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: Red Bull kanatlandırır.
1: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
2: Sütaş labneyi.
3: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
4: Vay vay vay vay vay vay. Domino'sum hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
5: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana. Bir bedava.
4: Vay vay vay. Domino'sum hoş geldin.

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
3: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
5: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
2: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
6: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
7: Döneri gördüğün an
8: biliriz taş ayran.
7: Gelsin sütaş ayran.
9: Beko'da yılın değişim kampanyası başladı. Eski ocağını getirenlere Beko indüksiyon ocaklı ankastre setlerde 20 bin lira indirim.
10: Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 money olarak iade. Detaylı bilgi money.com.tr'de.
11: Migros, hep

0: Baba ne bayramı?
1: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 4 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Hi Turkey, welcome to
2: Çakır.
1: America.
2: Bu abi kim oğlum?
3: Bir yetkili bir abiye benziyor ama.
1: Ben Rebron'un is John.
4: Benim. Uğra bana, turnuva saçı yapalım sana.
5: Tamam Kemal abi, arayacağım ben seni.
6: Oğullarım. Börek yaptım size, iyi verin, sıcak sıcak.
7: Ispanaklı da yaptın mı Melahat teyze?
6: Ispanaklı olmaz mı?
8: Kaptan biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
9: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim.
10: Milli takımlar ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
11: 19-22 Haziran arasında Bim'de, Bilibili 30'lu yumurta 149 lira yerine 79 lira.
12: Yavaş yavaş uykunuz geliyor. Göz kapaklarınız ağırlaşıyor. Artık uyumanız lazım.
13: Çünkü yarın sabah maçımız var. Kusura bakmayın. Çünkü Dünya Kupası. Kusura bakmayın.

0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli, toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
1: Menü alabilir miyiz? Gorbaçov yakında içki yasağı getiriyor.
2: Biliyorum. Sadece bir yudum. Ne kutluyoruz?
1: Viktor'la ben yarın Bay Connor'a uçuyoruz.
2: Şaka mı bu?
1: Bir haftaya uzaya gidiyoruz.
2: Ama emekli oldun.
1: Olur böyle şeyler. Bensiz çözemiyorlar. Görevi manuel kenetlenme. Bana bir şey olmaz. Endişe etme.
2: Canın cehenneme.
1: Nino.
2: Söylesene bana, karın ve kızından daha çok sevdiğin o lanet uzayın nesi güzel? Söyle.

0: Soyuz uzay aracı fırlatılmaya hazır. Geri sayımı başlatmadan önce tamamıyla gemideki güç kaynağına geçtiğinizden emin olun.
1: Üçüncü aşama.
2: Güç kaynağı anlaşıldı. Umbilikal direkt geri çekildi, anlaşıldı.
0: Üçüncü aşama.
3: Ateşleme süreci başlıyor. Birinci aşama.
2: Tahliye. İkinci aşama.
4: Havalandırma kapakları kapalı.
5: Motorlar çalışıyor. Ana kademe umbilikal direği geri çekildi.
4: Başla.
6: Ön hazırlık. Orta seviye. Ana seviye. Kalkış.

0: job.
1: Sabit. Sallanan var mı?
2: Sallantılar devam ediyor. Yol zorluğu nasıl alın?
1: Sapma, burun ve kanatlarda norm sınırları içinde.
3: Fırlatma aracı kontrol sistemi parametreleri normal sınırlar içinde.
4: Kademesi atıldı.
3: Birinci kademe atıldı.
4: Yan itici motorlar kapatıldı.
5: Yan itici motorlar atıldı.
3: Uzay aracı konumu sabit.
6: Tamirler. Önünüzde sallanan şey ne?
7: Zarya bu kızımın hediyesi. Bir olimpiyat ayısı.
6: Tılsım mı?
7: Ağırlıksızlık göstergesi.
3: Arıza taraması başarılı herhangi bir arıza.
6: Uğur getirsin diye.
3: Konisi atıldı.
4: Ana kademe atıldı.
3: Ana motor kapatıldı. Üçüncü kademe atıldı.

0: Bugün Moskova saatiyle sabah 7'de Soyuz T-13 uzay aracı yörüngeye girdi.
1: Benim babam gökyüzünde.
0: Mürettebat Salyut 7 yörünge kompleksine kenetlenecek ve Sovyet halklarının geleceği için planlanan araştırma ve deneyleri gerçekleştirecek. Diğer haberlerde Havaros Komsomol, Moskova yakınlarında görevli Komsomol merkezi.

0: Henüz görünmüyor.
1: Hala dünyanın gölgesinde.
2: Sağınızda 90 derece eğim ve yaklaşık 10 derece sapma açısında olacak.
3: Anlaşıldı. Hala yok. Aha, şimdi geldi.
4: Görebiliyorum.
5: Bir göz atabilmemiz için gemiyi çevirebilir misin?
1: Yönümü ayarlıyorum.
6: İşte güzelliğimiz.
5: Görüyoruz. Hadi çocuklar.
4: ...600 metre uzaklıktayız. 5 dakika içinde oradayız.
5: 200 metre mesafeye gelin ve motoru kapatın.
1: Anlaşıldı.

0: Yanal hızı şu anda saniyede 2 metre oranında azaltıyorum. Zarya görebiliyor musun?
1: Gördüm.
2: Eğim dönüş hızı saniyede yaklaşık 1,5 derece.
1: Bu baştaki tahminimizin çok üzerinde.
2: Farklı yönlere bakan güneş panellerinin durumlarını görebiliyor musunuz?
1: Evet. Gördük. Ne dersin?
3: Henüz bilemiyorum.
1: Ya sen?
4: Analiz etmek için fotoğraflar gerekiyor.
3: Çekiyoruz.
1: Pamirler, yakıtı idareli kullanın.
2: Sadece 3 kenetlenme denemesi yapabiliriz.
0: Anlaşıldı Zarya.
2: Ama geri dönmek için de yakıta ihtiyaç var.
1: Evet. Pekala, bol şans. Pamirler, kenetlenme işlemine devam edin.
0: Başlayalım.

0: Birleşme noktasına gidiyoruz.
1: Kenetlenme probunu uzatıyoruz şimdi. Mesafe toplam 32 metre.

0: temas kuramadık. Uzaklaş, uzaklaş. Adam,
1: sakin ol, sakin ol. Biraz gevşe.
2: Sert mi çarptınız?
1: Hayır. Çok düşük hızdaydım.
2: Tamam.
3: Radyo sinyali olmayan bir bölgeye girmek üzeresin. Biz düşünürken... Bu arada siz de biraz dinlenin.
2: Beklemede kal.
1: Anlaşıldı.
4: Tamamdır.
5: Yukarıdan inceleme yapacağız. Yükseliyorum. Evet. Son 11 metreyi saniyede 35 santimetre hızla hareket edersek... ...bu tam olarak çeyrek tur eder ve... ...böylelikle ana merkezi yakalarız.

0: Ne yapıyorsun sen?
1: Nişanlıyorum. Doğru hızı ayarlıyorum.
2: Söylediğin gibi.
0: Ama onay almadık ki.
1: Sorun değil. Sadece prova yapalım.
0: Talimatları sen de duydun. Üzerinde tur atmamızı istemişlerdi.
1: Tamam, öyle olsun.
3: İstasyonun uzun ekseni etrafındaki dönüşü sabit. Önerilen kenetlenme hızı saniyede 15 santimetre. Bu geminin istasyonun dönüş hızına uyum sağlaması için kesinlikle yeterli olmayacaktır.
1: Dönüş hızını eşleştirmeye çalışalım. Mesafemizi bulalım yani. Peki kenetlenme sistemi hazır mı? Victor, bu sadece bir prova. Ayrıca istasyonu yakından inceleyeceğiz.
4: Hızlarını azaltmamalılar. 3 katına çıkmalı. Minimum hızları saniyede 35 santimetre olmalı.
1: Sistem hazır mı?
0: Sistem kenetlenme için hazır.
1: Hadi bir deneyelim.

0: mesafe 110 metre, hızımız ise saniyede 34 santimetre. Şimdi saniyede 35 santimetre.
1: Bu hızda kenetlenemezlerse istasyona çarpacaklar. Bundan kaçınmaları imkansız gibi.
2: 35'te gemiyi kaybederiz.
3: Lanet olsun, görevi iptal etmek zorundayız.
4: Bu çok tehlikeli.
5: Biliyorum Victor ama şu anda her santimetre çok önemli. Biraz sağa sola, yukarıya veya aşağı kayarsak başarısız oluruz, anladın mı?
0: Risk alıyoruz.
5: Yavaş yavaş yavaş. Hadi tatlım, bana bir öpücük ver.
0: Yavaşla yavaşla, çarpmak üzereyiz.
5: Temas kurduk. Mekanik bağ başarılı. Kilitlemeyi başlatalım. Victor. Artık rahatlayabiliriz. Neden etrafta uçarak zaman kaybedelim ki?
1: Sen gerçekten delisin.
5: Ama kenetlendik.
1: Seninle bu görevi sürdürmeyi reddediyorum yoldaş.
5: Victor. Başka seçeneğin var mı?

0: Yoldaş Valeri. Yoldaş Valeri telsiz bağlantısı.
1: Pamirler, duyuyor musunuz?
2: Zarya, ben Pamir 1, sizi duyuyorum.
3: Nasıl hissediyorsun?
2: Harika.
1: Pamir, beni dinle. Burada bir tartışma yaptık ve...
2: Fotoğraf hala size ulaşmadı mı?
1: Ulaşmadı.
2: Biz kenetlendik.
1: Anlamadım.
2: Soyuz T-13 uzay aracı, Salyut 7 uzay istasyonuna başarıyla kenetlendi. Kilitlenme tamamlandı. Uzay aracı komutanı Pamir 1 bildiriyor.
1: Vay canına.
2: Basınç sızıntısı testi ve istasyona geçiş için hazırız. Beni net duyuyor musunuz Arya? Tamam.
1: İnanılmazsınız.
4: Merak etme. Gömleğini değiştirmelisin.

0: Amirler, tebrik ediyorum. Harika bir iş çıkardınız. Tam bir takım çalışması.
1: Evet efendim, anlaşıldı.
0: İstasyona geçiş ve nakil için hazırlanın.

0: Hava kilidine girmiş durumdayız. Burada her şey yolunda. İstasyona girmeye hazırız. Kapıyı açayım mı?
1: Valeri.
2: Bekleyin.
0: Victor, Amerikalılar nasıl bekleder biliyor musun? Bekle dostum.
3: Pamirler cevap verin.
0: Zarya, seni net duyuyoruz, tamam.
3: Pamir 2 istasyona girsin. Pamir 1 beklesin.
0: Zarya, ben neden girmiyorum?
2: Olmaz.
3: Pamir 2 tek başına giriyor.
0: Beyler olmaz, birlikte giriyoruz.
2: Vladimir, sana bir şey olursa Victor istasyonu okyanusa atmayı tek başına başaramaz.
3: Bu almamız gereken bir önlem.
0: Baş üstüne.

0: Kapağı kapat Vladimir. Kapat. Beyler, başıma bir şey gelirse beni Hint Okyanusu'na bırakın. Hep oraya gitmek istemiştim.
1: Hindistan cevizi var, muz var.
2: Hindistan cevizleri beklesin.
0: Bağış üstüne.
1: Lombozu biraz arala.
0: Açıyorum şimdi.
1: Bamer 2, basınç kaç?
0: 670. Biraz cızırtı var.
1: Basınç düşüyor.
0: Biraz daha açıyorum şimdi. ...550 mil. Ve daha da düşüyor.
3: Valeri.
2: Ne var?
1: Durum kritik, devam etme.
0: Devam etmeyeyim mi? Anlaşıldı, tamam.
1: Kapat, kapat, kapıyı kapat.
4: Victor. Victor.
0: Basınçta ciddi değişiklikler oluşuyor. O yüzden seni duyamıyorum.
1: Pamir 2.
2: Victor, neredesin?
1: Burası Pamir 2.
0: İstasyonun içindeyim. Basınç dengelendi. Ama her yer buzla kaplı.
1: Yani nasıl olur bu? Buz olduğundan emin misin? Victor.
0: Burası gerçekten çok soğuk.
1: Ölçüm cihazlarında ne gösteriyor?
0: Basınç göstergesi 530.
1: Aha. Işığı açmayı dener misin? Cevap ver. Işığı açtın mı? Pamir 1, Vladimir, cevap ver.
4: Kardeşler, burası buz gibi.
1: İstasyonun içinde misin?
4: Evet, içerideyim.
1: Ya izlenimlerin?
4: Her yer karla kaplı.
1: Şaka mı bu? Ne tür bir kar? Bildiğimiz kar gibi mi yani?
0: Evet, bildiğimiz kar gibi. 1 santimetre kalınlığında.
1: Beyler, panellerin içini kontrol edin.
4: Panellerin içinde de buz var. İstasyon değil, bir dondurucu gibi.
1: Bu buz nereden gelmiş olabilir?
0: Galiba su tankı patlamış.
5: İçerideki sıcaklık nasıl?
0: Hiçbir fikrim yok. Elektronik termometre çalışmıyor.
1: Tükür.
2: Dondu mu?
4: Dondu.
1: Nereye tükürdün?
2: Pencereye mi?
0: Bana tükürdü, bana. Neyse ki ıskaladı.
1: Tamam Pamirler.
2: Gemiye dönüp biraz dinlenin.
1: 24 saattir hiç uyumamış durumdasınız.
4: Baş üstüne. Evim evim, güzel evim.
0: Hoş geldiniz. Sen mi yazdın?
4: Hayır, Svetlana yazdı.

0: Geçenlerde balık tutarken bir anda mobil radyoyu suya düşürdüm.
1: Bozuldu mu?
0: Hiçbir şey olmadı.
1: Şanslısın.
0: Kapalı olduğu için desek, aynı mantık istasyon içinde geçerli. Su girip bir şekilde kısa devre yaparsa kurtarılması imkansız hale gelir. Ama güç kaybı nedeniyle su basmışsa, bu koşullarda hiç değilse kurtulma şansımız var.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam Net.
3: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Emparalı olun. Çünkü Empara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
4: Hoşuna gitti değil mi?
3: Bu işte kazanan yine Emparalılar oldu.

0: İtalya'da Türk kahvesiyle hasret gideriyorum. Türkiye'de de espressoyla. Anlayacağınız ikisine de aynı mesafedeyim.
1: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
2: Sütaş hayran, sütaş hayran.
3: Çiğ köfteyi gördüğün an...
4: Sütaş hayran.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
3: Japan Dilegno'yla zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
4: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
5: Hi Turkey, welcome to America.
6: Çakır, bu abi kim oğlum?
7: Yetkili bir abiye benziyor ama.
5: Ben Rebel'in is John.
8: Benim, uğra bana turnuva saçı yapalım sana.
9: Tamam Kemal abi, arayacağım ben seni.
10: Oğullarım, börek yaptım size, iyi verin sıcak sıcak.
11: Ispanaklı da yaptın mı Melahat teyze?
10: Ispanaklı olmaz mı?
12: Kaptan biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
13: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim.
14: Milli takımlar ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
0: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
15: Sütaş labneyi.
16: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
17: Yavaş yavaş uykunuz geliyor. Göz kapaklarınız ağırlaşıyor. Artık uyumanız lazım.
18: Çünkü yarın sabah maçımız var. Kusura bakmayın. Çünkü Dünya Kupası.
0: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nun daha 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
3: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
2: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
5: Pekala yoldaşlar. Ne düşünüyorsunuz?
6: Düşünecek bir şey yok ortada.
7: İstasyon resmen burada yığınla dönmüş.
8: Vakitleri olursa kurtarmaya çalışabilirler. İş değilse denerler.
9: İstasyondaki sorunları çözüp yeniden çalıştırmak için en az 2 güne ihtiyaçları olacaktır.
10: Su ekipmanı bozar. Orada hiçbir şey çözülemez.
11: O zaman kurutmaları gerek.
6: Peki sonra ne olacak? Tüm elektronik aksamı kontrol mü edecekler?
9: Şundan eminim. Halyoki'nin ekipmanı avucunun içi gibi bilir.
12: 10 günlük yiyecek stokları var.
9: Harika. 10 gün bu iş için yeterli olmaz.
13: 10 gün dayanamazlar. Yiyecekleri yetmez. Dondurucu soğukta çalışacaklar.
9: Gemide her zaman durup biraz ısınabilirler.
13: İstasyona oksijen girmesi için kapaklar açık olacak. Sıcaklık farkını hesaba katarsak gemi çok hızlı bir şekilde soğuyacaktır. Bir hafta bile dayanamazlar.
9: Hiçbir Rus erkeği soğuktan korkmaz.
13: Yoldaş Valeri, sen de Rus'sun.
9: Yani?
13: Düşün, seni dondurucu soğukta bir kulübeye kilitleyip sadece donmuş yiyecekler versek soğuk bayat. Sence buna ne kadar dayanabilirdin? Bir gün mü? 5 gün mü?

0: Pamirler, cevap verin.
1: Zariye sizin hep duyuyoruz, tamam. Herkese günaydın.
0: Konuştuk ve bir sonuca vardık. İstasyonu okyanusa atıp sizi geri getirmemiz gerektiğine karar verdik.
1: Zariye, biz zaten buradayız. Bize en azından 2 gün vermek zorundasınız.
0: 2 gün bu iş için yetmez. Ve risk çok yüksek.
2: Valeri, beni dinle biraz. Eğer bizim yerimizde olsaydın,
3: işi bırakıp dünyaya geri döner miydin?
4: 2 gün.
2: Valeri.
4: 2.
0: Pamirler, durum şu. 5 gününüz var. 6. gün bir çözüm bulamazsak istasyonu terk edersiniz. Ve eve dönersiniz.
2: Tamam, anlaşıldı. Çıkıyoruz.
5: Bu hafta daha önce duyurulduğu üzere Ruslar terk edilmiş uzay istasyonunu kurtarmak için özel bir ekip gönderdi.
2: Hava akışı var mı?
6: Var. Deniz daha havası soluyor. Şimdi biraz geriye gidiyorum.
5: Amerikalı uzmanlar başarılı olma şanslarının çok az olduğunu söylüyor.
6: Burası deli gibi soğuk. Resmen içimi yakar.
5: Çünkü sorunun çözümü çok ileri bir teknoloji gerektiriyor.
7: Natasha, bir bak. Her çevrinde geminin içindeki sıcaklık 0.2 derece düşüyor.
8: Tüm haberlerde kozmonotlarımızın durumunun iyi olduğunu belirtilmesini istiyor.
5: Uzmanlar operasyonun başarısız olma ihtimalinin yüksek olduğunu
9: söylüyor. Bu işi ben hallederim.
5: Bu kozmonotların hayatlarını kaybedecekleri anlamına geliyor.
9: İkna olacaklarını sanmıyorum.
8: Öyleyse biraz daha ikna edici olmalı.
5: İstasyonun yörüngesi tamamen Amerika Birleşik Devletleri topraklarının üzerinde.
10: Sovyet istasyonunda silahlar bulunması mümkün. Hatta bunlar nükleer silahlar bile olabilir. Çarpışma olursa bunun sonuçları Hiroşima'da meydana gelen hasardan bile çok daha ciddi olabilir.
5: Bunu şöyle düşünebiliriz.

0: Yoldaş General, Amerikalılar son hazırlıkları tamamlayıp Challenger'ı fırlatmak üzere. Anladığımız kadarıyla boş bir kargo bölmesiyle.
1: Zerre pilleri doğrudan güneş panellerine bağlayacağız ve istasyonu yeniden yönlendireceğiz. Böylece pilleri şarj edebilir ve istasyonu ısıtabiliriz gibi görünür. İstasyonun hacmi 80 metreküp. Yani metreküp başına 40 watt desek 3.2 kilowatt eder. En azından bunun yarısını elde ederiz. Sıcaklığı normalleştirmek en az bir gün sürer. 5 dereceden daha fazla da ısınmaz. Ne yazık ki. Kışın Soçi'ye benziyor. Fena da değil aslında.
2: Yeniden yönlendirme başlıyor.
1: Çok uzaktayız. Sola doğru.
2: Victor, burada araba kullanmıyorum. Neye göre sola, neye göre sağa?
1: Güneşe göre tabii. Biraz da yavaşla. Dur. Fren yap, fren.
2: Anlaşıldı.
1: İşe yarıyor işte. Fark ettin mi?
2: Isınıyor. Aferin sana mühendis.
1: Dona kalmış.

0: Çok güzel.
1: Soğuk.
0: Bir şey deneyeceğim. Bu çok daha etkili. Geminin içine su girmesine izin vermeyin. Yoksa ekipmanda kısa devreler olur.
2: Anlaşıldı. Ben forvetim. Victor da kaleci. Bütün suyu servis modülüne boşaltıp sonra toplayacağız.
3: Keşke birkaç yardımcımız ve bez olsaydı.
0: Ne yazık ki dileğinizi yerine getiremiyoruz.
3: Ruh halimizi düzeltmek için biraz müzik dinlesek mi?
0: Bir dakika içinde müzik dinleyebileceksiniz. Bez konusunu çözmek içinse birkaç giysiyi yırtın. Tulumlar, laboratuvar önlükleri falan vardı. Vladimir, ne kadar su var?
2: Valeri, nasıl desem, inanılmaz derecede fazla.
0: Anlıyorum. Size biraz müzik.
2: Valeri, başka bir şey yok muydu?
0: Tamam. Hadi, sadece şaka yapıyorum.
2: İşte şimdi oldu.
3: Bu güzel oldu. Vladimir.
2: Evet.
3: Havalandırmayı test edelim mi?
2: Tamam. Sanırım kuru. И как кисы затмения, и как кисы затмения, ждем света и земные, и видим сны. Опа. Виснится нам не рога, да. Капан, капан. Капан, капан.

0: Pamirler dinleyin. Suyu topladınız mı?
1: Neredeyse hepsini. Ama bezlerimiz bitiyor. Kendi kıyafetlerimizi bile kullandık.
0: Geminin içi sıcak mı?
1: İstasyonun içinden daha sıcak. Katlanılabilir.
0: Sık sık ateşinizi ölçün ve vitamin alın.
1: Tamam, bu tavsiyene uyacağız.

0: Saçma bir durum.
1: Aç şunu. Açsana.
0: Bunu nasıl içeri soktun?
1: Uzaya gitme tecrübem var. Bir eşeği bile sokabilirim.
2: Söylesene. Ne için savaşıyoruz? Neden arkadaşlarımızı riske atıyoruz? O gördüğümüz sadece 20 tonluk dev bir metal yığını.
3: Sovyet kozmonotluğunun itibarı söz konusu.
2: Evet. Vladimir Komarov, Yuri Doblavatsky, Viktor Patsayev, Vladislav Volkov. Her gün onları düşünüyorum. Ve her seferinde onları geri getirmek için ne yapabildik diyorum. İşte itibar budur.
3: Onları hiçbir koşulda kurtaramazdık.
2: Bunu bilmek yardımcı olmuyor. Şimdi ne yapmalıyım? Ben orada değilim. Onların gördüklerini göremiyorum. Sadece seslerini duyuyorum. Her saat başı arasında 20 dakika parazit sesleri arasından.
3: Doğru kararı verme şansın vardı. Geri getirmek.
2: Doğru karar bu muydu yani?
3: En iyi adamlarımız. Şu anda yaptıkları şey onların gerçek görevi. Bu onlar için bir onur. Ülkelerinin onuru. İstasyon sadece 20 tonluk bir metal yığını değil.
2: Pamirler, cevap verin.
4: Zarya, net duyuyoruz ama...
5: Durum nasıl?
0: Elektrik devrelerinin bileşenlerini kurutuyoruz.
2: Çok su kaldı mı?
5: Evet, sürekli çatlaklardan sızıyor.
0: Damla damla topluyoruz işte.
5: Pamirler, dinlenebildiniz mi?
0: Evet. Evet, dinlendik.
5: Şimdi gemiye dönün.
2: Biraz daha uyuyun. Dinlenmeden çalışamazsınız çocuklar.
1: Uykuya vaktimiz yok Valeri. Yapacak çok iş var.
0: Su sorunu ile ilgilenmeye devam etmemiz gerek.
2: Bu bir emirdir.
0: Tamam. Devreleri bir kontrol edelim. Sorun yoksa gideriz.
1: Beyler, CSK dün gece nasıl oynadı?
5: CSK ne yaptı? Skoru öğrenip sana söyleriz.
6: Valeri.
2: Görüşürüz.
6: Valeri. İkisinin de ateşi yüksek. Antibiyotik iğnesi yapılmalı. Sıcak çay içmeliler ve sıcak gemide dinlenmeleri gerekiyor.
2: Hayatım, dinle beni. İşleri neredeyse bitti. Devreleri kontrol ettikten sonra çaylarını içecekler, dinlenecekler ve her şey yoluna girecek.
6: Ne dediğimi hiç anlamıyorsun galiba.
2: Evet, anlıyorum.

0: Vladimir, elinde ne var?
1: Buldum. Yeşil eksi.
0: Emin misin?
1: Emin. Olabildiğince.
0: Zarya, şu anda tüm yaşam destek sistemlerini kontrol ettik. Isıtma, su arıtma, oksijen yenileme. Her şey çalışır durumda.
1: Yakala.
0: Şarj için bir pil bloğunu güneş panellerine bağlamak zorundayız. Bağlantı tamam.
1: Yönümüzü değiştiriyor muyuz?
0: Güneş panellerini konumlandırmak için güneş sensörünün güneşi bulması gerek. Dişlilerin döndüğünü duyabiliyor musun?

0: Hiç ses yok. Teyp de bozulmuş anlaşılan.
1: İçeride her şey tamam. Uzay yürüyüşüne çıkacağız. Dışarıda bir
2: sorun var mı bakmalıyız.
3: Pamir 1, bir sonraki seansımızda dikkatlice uzay yürüyüşüne hazırlan.

0: Dış kapak açık. Uzay giysisi basıncı normal.
1: Harika.
0: Şu anda dışarıdayım.
1: Burada inceledik. İstasyonun fotoğrafında güneş sensöründe hafif bir deformasyon var. Önce onu kontrol edin.
0: Anlaşıldı. O tarafa gidiyorum.
1: Merkezi güneş panellerinin solunda kal.
0: Anlaşıldı. Solundayım. Her şey çok tanıdık geliyor. Hep aynı.
2: Aynı dünya, aynı güneş mi?
0: Evet. Yerlerindeler. Sıralar oldukça yıpranmış görünüyor. Dünya turundan dönen yelkenler gibi.
2: Kozmik toz hasarı normal, olabilir. Sensöre doğru ilerlemeye devam et.
0: Anlaşıldı. Devam ediyorum. Gövdenin yüzeyi aşınmış. Hanımefendi yaşlanıyor.
2: Bunun için henüz erken. Kontrol modülünün üzerinde misin?
0: Evet, şimdi çalışma modülüne geçiyorum.
2: Sensörü görüyor musun?
0: Henüz değil. Ona doğru ilerliyorum.
2: Uzay giysisi basıncı?
0: Evet, normal. Zarya, işte burada.
2: Buldun mu?
0: Buldum. Sanırım sorun burada. Victor, haklıydın.
2: Sensör hakkında mı?
0: Evet. Bir şekilde güneş sensörünün muhafazası bükülmüş. Ve gövdeye baskı yapıyor.
2: Peki sence ne olmuş olabilir? Gövdede iz var mı?
0: Elbette var. Keşke görebilseniz. Sensörün önünde 3 parmak genişliğinde bir çukur var.
3: Asteroid mi?
0: Başka ne olabilir ki zaten? Epey hafif bir çarpmaya benziyor.
2: Muhafazayı sökebilir misin?
0: Korkarım, yapamam. Vida somunları içe doğru bastırılmış.
2: Çekiçle vurarak çıkarabilir misin?
3: Bunun mümkün olduğunu sanmıyorum. Metal çok kalın.
2: Teknisyenlere istasyonun modelinde bunu yeniden yapmalarını söyle. Bir denesin. Tamamdır. Tamam çocuklar. Sorunun nedenini biliyoruz. Şimdi bir çözüm bulmalıyız. Pamir 1, içeri gir.
0: Madem buradayım, denetime devam etmeyi tercih ederim. Hala bol miktarda oksijenim var. Gidip gelmenin bir anlamı yok. Bir düşünün ve bir sonraki iletişim seansında çözümü tartışalım. Anlaşıldı mı? Tamam.
2: Pamir, beni duyuyor musun?
0: Zarya. Ben Pamir 1, tamam. Victor, Zarya'yı duyuyor musun? Victor, cevap ver dostum. Tamam. Pamir 2, ben Pamir 1. Beni duyuyor musun? Tamam. Victor. Pamir 2. Victor. Zarya, istasyonun içinde duran var. Victor! Zarya, geminin içinde yangın var. Victor, uzay giysisini giy, yanacaksın. Victor, gemiyi istasyondan ayır. Kapıyı kapatıp gemiyi ayır. Yan yoksa istasyon alev alacak. Koru, orayı koru.

0: stays, it stays with me.
1: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Emparalı olun. Çünkü Empara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Emparalılar oldu. Empara, Empara, bankanın
2: güzeli. İtalya'da Türk kahvesiyle hasreti gideriyorum. Türkiye'de de espressoyla. Anlayacağınız ikisine de aynı mesafedeyim.
3: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
4: Kaptan biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
5: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim. Buna inanan kazanır.
6: Milli takımlar ana sponsoru Fuzul bizim çocuklara başarılar diler.
7: Yavaş yavaş uykunuz geliyor. Göz kapaklarınız ağırlaşıyor. Artık uyumanız lazım.
8: Çünkü yarın sabah maçımız var. Kusura bakmayın. Çünkü Dünya Kupası.
9: Hodri Meydan. 18-19 Haziran tarihlerinde yumurtalarda ve kahvelerde aynı üründen iki tane alana birinin tutarı kadar mani aynı gün hesabına iade. İki öde biri iade kampanyası Migros ve Makro Center mağazalarıyla Migros uygulamasında. Migros, hepimize iyi
10: gelecek. Sütaş hayran, sütaş hayran.
11: Çiğ köfteyi gördüğün an.
12: Sütaş hayran?
11: Gelsin sütaş hayran. İçtikçe iyi hissedeceksin.
13: Beko'da yılın değişim kampanyası başladı. Eski ocağını getirenlere Beko indüksiyon ocaklı Ankara setlerde 20 bin lira indirim.
14: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
15: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel
16: istikballe. Maç heyecanı tadında açık artırma heyecanı Otobit'te. Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmadaki en yüksek teklife satalım. Bir de böyle
17: Otobit'te. Pozisyon ekranda. Arzu canı karpuz çekiyor. Google Gemini ile oynadı. En tatlısını arıyor. Seçtiği kontrolünü yapıyor. Kıpkırmızı. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
18: Tercihin hangi market olursa olsun. Hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde. Evet evet tüm marketlerde. Ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade. Bankam Tombank
19: kartım hadi. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
20: Tehlike çok büyük.
21: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
22: Olamaz ne?
21: 10 dakika içinde.
19: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
20: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
22: Bu gerçekten dehşet verici.
20: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
19: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
23: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
24: Evet.
23: Aman tanrım.
19: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
25: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
26: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
19: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
27: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
28: Net! Kazancım net, sigortam net.
7: Yavaş yavaş uykunuz geliyor. Göz kapaklarınız ağırlaşıyor. Artık uyumanız lazım.
8: Çünkü yarın sabah maçımız var. Kusura bakmayın. Çünkü Dünya Kupası.
0: Bana gelen her senaryoya evet deseydim, bugünkü Mehmet olmazdım. O yüzden her şeyi önce bir filtreden geçirmek lazım.
1: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
2: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna, sen oyna, sen oyna, tatlıcığım sen oyna.
9: Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
3: Migros hepimize iyi gelecek.
15: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
3: Her ev güzel istikballe.
4: Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.

0: Red Bull kanatlandırır.
1: Japan Dilegno'yla zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
2: Kaptan, biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
3: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim. Buna inanan kazanır.
4: Milli takımlar ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
5: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bindin mi?

0: seni görüyorum.
1: Sen neden uyumuyorsun?
0: Asıl soru, sen neden yatmıyorsun?

0: Pamirler cevap verin. Duyuyor musunuz? Burası Zarya. Pamirler cevap verin. Vladimir, Viktor. Beni duyuyor musunuz?
1: Valeri, istasyona hala radyo sinyali ulaşmıyor.
2: Pekala yoldaşlar. Karar verme zamanı.
0: Bir sonraki iletişim seansını bekliyorum.
2: İyi de tam 8 saat oldu.
0: Senin yüzünden hazırlanacak vaktimiz olmadı. Bu yüzden şimdi ne kadar gerekiyorsa o kadar bekleyeceğiz, anladın mı?
2: Onları geri getirmek yerine istasyonda kalmaları senin kararındı. Ölümlerine sen sebep oldun. Tek sorumlu sensin.
3: Kes şunu.
2: Ya. Bunun hesabını kesinlikle sana ödeteceğim. Sovyetler Birliği kahramanı unvanın umurumda değil.
0: İki kez kahraman. Gerekirse sorumluluğu üstlenirim.
2: Üstleneceksin.
4: CNN uzay mekiğinin fırlatılışını yayınlıyor. Büyük ekrana yansıtayım mı?
0: Bu fırlatmanın öncekilerden ne farkı var? Yerlerinize geçin ve sinyali bekleyin.

0: Victor, nasılsın?
1: Şöyle, Amerikalılar Mac'i fırlattılar. Evet.
0: Evet, fırlatmışlardır. Çok bronzlaşmışsın Victor.
2: Evet, kontrol ediyoruz. Apogee 52.555 kilometre. Perigee 25.554 kilometre. İç sıcaklık 0 derece. Sıcaklık şu anki sıcaklıkta.
3: Zarya.
2: Pamirler cevap verin.
3: Zarya.
2: Pamirler cevap verin. Pamirler.

0: Hatta.
1: Familyler dinliyoruz. Konuşun.
2: Merhaba Vladimir.
3: Merhaba Valeri.
2: Ne oldu?
1: 9 saattir yoksunuz.
2: Geminin içinde yangın çıktı. Viktor basınca düşürmeyi başardı. İstasyonun içindeyiz.
4: Viktor iyi mi?
2: Yanıkları var.
5: Bilinci açık mı?
3: Evet ama çok fazla duman soludu.
4: Geminin içine girme imkanı var mı?
3: Mümkün.
2: Viktor için endişe ediyorum.
5: Vladimir, Pamir'e her 6 saatte bir 2 kapsül MP24 ve bir kapsül BK12 ver.
3: Anlaşıldı doktor yoldaş. Valeri, durum şu.
2: Oksijen tedarik istasyonu yandı. Tahminimce kartuş alev aldı. Havalandırma sistemi kesinlikle çalışmıyor. Burada neredeyse hiç hava yok.
1: Çalışan herhangi bir sistem mevcut mu?
2: Şu anda kontrol ediyorum. Bilgisayar sistemi çalışmıyor. Komutlara tepki vermiyor.
1: Kablolar erimiş mi?
2: Buradaki her şey erimiş. Korkarım bu koşullarda artık istasyonu okyanusa atamayacağız.
3: Gemiyi kontrol edemiyoruz.
4: Anlaşıldı. Sizi dünyaya getirmenin bir yolunu bulacağız.
6: Amerikalıların istasyonumuzun kontrolünü ele geçirmesine izin veremeyiz.
7: Elbette öyle.
8: Elbette öyle.
9: Ne istediklerini biliyoruz.
6: En son teknolojimizin Amerikalıların eline geçmesine izin veremeyiz.
9: Amerikalılar ona ulaşmadan önce Salyut'u vurup yok etmeliyiz.
4: Yoldaşlar, kozmonotlarımızın hala orada olduğunun farkında mısınız?
7: Bu konuda ne yapabiliriz?
4: Bana 3 saat verin.
10: Kontrol ünitesini açtın mı?
2: Açtım. Her şey erimiş.
10: Kötü. İlla bitmeden her şey çıkar.
2: Hemen hallediyorum.
10: Duydun mu?
2: Neyi?
10: Kenetlenme sesini duydun mu?
2: Viktor, neden bahsediyorsun?
10: Kapakları açmalıyız. Magic geldi.
2: Viktor,
10: Amerikan gemisi. Gördün? Bizi dünyaya geri götürecek. Geri götürecek. Viktor,
2: delirdin misin?
10: Yanaşmışlar işte.
2: Yanaşamazlar. Viktor, dursana. Orada hiçbir şey yok.
10: Kapıyı açma. Bak, kenetlenmeyi duydum.
2: Hayal bu. Oksijen eksikliği ve ağrı kesicilerden halüsinasyon görüyorsun. Beni dinle.
10: Bırak beni. Bırak beni. Sakin ol. Buraya ölmeye gel. Bunun umurumda bile değil. Ama ben burada ölmek istemiyorum. Dünyada olmak istiyorum. Duyuyor musun beni?

0: Uzattı.
1: Orada kimse yok.
0: Bırak beni.
1: Hayal gördün. Olur mu öyle şeyler? Ben de bir keresinde melekleri görmüştüm. Ama ortada melek falan yoktu. Yoktu.
2: Hatırlıyor musun? Partime hediye getirmiştin.
1: Evet.
2: O hediyelerin neyi bu kadar özel? Anlamıyorum ki. Tatları patates evet. gibiydi.
1: Ben de anlamıyorum.

0: teknik olarak manuel ayrılma mümkün. Patlayıcılar elektronik sistem kullanılmadan devreye girer.
1: Nasıl inecekler peki?
0: Perigi yüksekliği 180 kilometre. 4 çevrimden sonra atmosfere girecekler ve hızla düşmeye başlayacaklar.
1: İnişleri ne kadar sürer?
2: 67 saat 40 dakika, 20 dakikalık bir hata payıyla.
1: Nereye inecekler?
2: Yaklaşık olarak bu bölgede bir yerlere.
1: Yaklaşık olarak belirlediğim bölge Hint Okyanusu mu?
2: Hesaplayabildiğimiz tek şey bu.
3: Bu inişi başaramama evet. ihtimalleri çok yüksek.
1: Neden?
3: İstasyonun atmosferini düzeltmek için oksijenin çoğunu harcadılar çünkü.
4: 5 oksijen tankı kaldı. Her biri 4 saat dayanıyor. Bu da 20 saat eder. Ayrıca 40 saatlik büyük hava karışımı tankları da var. Ve 8 saatlik gaz maskesi stoğu toplamda 68 saat eder. Yani kişi başına 34 saat.
0: Ne kadar havaya ihtiyaçları olacak?
3: 2 katı kadar ama ellerindeki bu kadar.
1: Ellerindeki bu kadar. Ellerindeki bu kadar. Ne olacak? Düşünün. Pamirlere her yeri aramalarını söyle. Her boş tankı. Bütün köşelere baksınlar. Her nefes önemli. Her oksijen molekülü.
5: Valeri. Her şeyi kontrol ettik. Sadece bir kişiyi geri getirebiliriz. Oksijen yetersizliği nedeniyle garantisi de yok.
6: Bir kişi için yeterli.
1: Tekrar eder misin?
6: 8 ampul omnopom var. Solunum hızını ve oksijen tüketimini yavaşlatır. İçlerinden birini geri getirebiliriz.
1: Kim hayatta kalacak peki?
5: Gemiyi en son kaptan terk eder. Kural budur.
2: Soyuzu saat 17.34'te limandan ayırmaları gerekiyor. Hazırlanma için zaman kazanacaklarsa onlarla şimdi konuşmalısın.

0: Vladimir. Viktor. Duyuyor musunuz?
1: Zarya, ben Pamir 1. Net bir şekilde duyuyoruz.
0: Viktor nasıl?
1: Bilinci açık.
0: Bizi duyuyor mu?
1: Hayır, duyamıyor.
0: Zaman çok değerli. Kısa keseceğim. Çok az oksijen kaldı.
2: Sadece birinizin dünyaya dönmesine yetiyor. Duyuyor musun?
3: Duyuyorum.
2: Gemideki tüm oksijeni yükleyip...
0: Tam 17.34.40'da Viktor'u bırakarak ayrıl.
2: Anlaşıldı mı?
3: Anlaşıldı. Dediğini yapacağım.
2: Hint Okyanusu'na inecek.
0: Bir kruvazör yola çıktı.
3: CSK geçen gece nasıldı?
0: Yendiler. Sparta. 2-1.
3: Çok iyi. Tamam.
1: Sonra görüşürüz.
0: Vladimir. Beni affet.

0: Madagaskar üzerinde uçarken ne düşünüyordun?
1: Uzaydan bir anda oraya inersem ne olur diye merak ettim. Yerliler muhtemelen beni gökyüzünden düşerken görür, bulur ve alıp kralları ilan ederlerdi. Onlara hikayeler anlatırdım uzay, yıldızlar ve evren hakkında. Biraz da Sovyetler Birliği'ndeki hayatımın nasıl olduğu hakkında.
0: Peki Sovyetler Birliği'nde hayatın nasıldı? Bana anlat.
1: Kızım, karım, futbol ve komünizmin inşası vardı.
0: Evet, kulağa gerçekten sıkıcı geliyor. Uzaydan Afrika kıtasına bakmakla karşılaştırıldığında.
1: Ama hayatımı seviyorum.
2: Nina. Merhaba.
0: Merhaba.
2: Merhaba.
0: Bir şey mi oldu?
2: Onunla konuşmalısın.
1: Hı. Affedersiniz. Merhaba Nina.
0: Merhaba.
1: Bir sorun var. O yüzden bizim biraz daha...
0: Biliyorum. Ne zaman konuşuruz?
1: Şimdi hattalar. Gel.

0: Vamirler. Duyuyor musunuz?
1: Evet Sarıya, tamam.
0: Vladimir, Nina burada.
2: Seninle konuşmak istiyor.
3: Evet efendim, şu anda eşi buraya geldi. Sanırım yoldaş Şubin konuşmalarına izin verecek. Evet, kızı da yanında. Tamam efendim, kendisine iletirim.
1: Nina, beni duyabiliyor musun?
4: Evet, seni duyuyorum.
1: Bunun için teşekkür ederim. Olya nasıl?
4: Yanımda. Seninle konuşmak istiyorum.
5: Merhaba baba. Geldin mi?
1: Merhaba tatlım.
5: Baba, neredesin? Geldin mi?
1: Şu an çok uzaktayım canım.
5: Gökyüzünde mi?
1: Evet, gökyüzünde.
5: Yakında geri dönecek misin?
1: Önce burada bir şey yapmam gerekiyor.
5: Tamam, çabuk bitir. Seni bekliyoruz.
4: Vladimir. Duyuyor musun beni?
1: Seni seviyorum.
4: Ben de seni çok seviyorum. Geri dön.

0: Zaten oksijen çok az. İçme onu.
1: Victor, ayrılma zamanı geldi. Eve dönüyorsun. Her 2 saatte bir omnopon iğnesi yap. Oksijen stoğunu korumak için. Manuel ayrılmayı biliyorsun değil mi?
2: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.

0: fırsatıyla siz de MediaMarkt'a gelin, teknoloji hediyelerini keşfedin. MediaMarkt.
1: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Her ev güzel istikballe.
3: Sütaş ayran, sütaş ayran.
4: Çiğ köfteyi gördüğün an.
5: Sütaş ayran?
4: Gelsin sütaş ayran.
3: İçtikçe iyi hissedeceksin.
6: Japan Dilegno'yla zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
7: Patron, gel oğlum buraya.
5: Ya.
8: Hemen döneceğim tatlım.
7: Aferin oğluma, gel otur. Hadi eve gidiyoruz.
8: Patron, dur.
7: Patron ne yapıyorsun oğlum sen? Patron dur dedim sana. Patron çıldırdın mı? Aa, iyice söz dinlemez oldun.
8: Pardon canım, nerede kalmıştık?
9: Sen var ya sen.
10: Red Bull kanatlandırır.
11: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
12: Buyur Hasan.
5: Hadi oğlum.
11: Anne bir şeye bakıyorum.
5: Olmadı mı Hasan'a?
11: Oluyor oluyor anne.
13: Seni koydu.
5: Hasan uyku vakti.
11: Daha işim var anne.
5: Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
11: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
14: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
6: Evet.
7: Aman tanrım.
4: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
8: İstediğin gibi Hint Okyanusu'na ineceksin. Öyle söylememiş miydin?
9: Neden ikimiz de gidemiyoruz?
8: Oksijen ikimize yetmiyor.
9: Tek başına gitmem mi?
8: Saçmalama, karın doğurmak üzere.
9: Buradan tek başına gitmem.
8: Bu bir emirdir.
9: Zaman kaybediyoruz. Dine, hemen dışarı çıkalım. O sensör muhafazasını parçalayıp sistemi çalıştıralım. Pilleri doldurabilirsek elektriğimiz de olur. Oksijen rejeneratörünü çalıştırabilirsek kurtarma gemisini bekleyebiliriz. Sadece muhafazayı kırmamız gerek o kadar.
8: Neyle? Balyozla vura vura olacak şey mi?
9: En azından bir kere denemeliyiz.
8: Kırmayı başaramazsak ikimizin de hayatta kalamayacağımızı biliyor musun ha? İkimiz de kurtulamayız. Acil durum oksijen kaynağını kullanmış olacağız.
9: Farkındayım ama buna değer.
8: Öyleyse eve dön.
9: Tek başına dönersem bunu nasıl açıklarım? Çocuğuma nasıl açıklarım? Dahası bunu senin çocuğuna nasıl açıklarım?

0: Korkuluğu çok sıkı tutma, yoksa ellerin ağrır.
1: Sıkı tuttuğumu nereden biliyorsun?
0: Çünkü ilk uzay yürüyüşümde ben de öyle yapmıştım. Ve ellerim ağrımıştı.

0: Hiç merak ettin mi? Sence kozmonotların neden hep kızlar oluyor? Evet ettim. Hep öyle oluyor. Ne kadar maskülen olsak da hep kızları oluyor değil mi? Evet doğru. Belki de kızlar daha tatlı olduğu içindir.
1: Buna şüphe yok.
0: Lilian nasıl acaba şu anda? Belki doğum başladı. Keşke bebeğimi bir kez görebilseydim.
1: Hayır Victor. Bir kez asla yetmez.
0: Haklısın. Bir kez asla yetmez.

Artık istasyonu vurmamız gerek. Elimizden geleni yaptık. Sen de öyle.

Babam kerizle kamyonu sürerdi. Soğuk havalarda zincir kopardı. Sıcaklık ne kadar düşükse metallerde o kadar kırılganlaşır. Muhafaza -100 dereceye kadar soğursa kırılganlaşır. Onu parçalayabiliriz. Bir deneyelim hadi. Güneş doğana kadar zamanımız var.

Bitte.

0: Beyler, duyuyor musunuz? Görüntü geldi. Görüntü geldi. Orada ne yapıyorsunuz?
1: Zarya, ben Pamir 1. Net duyuyorum.
2: İstasyonu onarıyoruz. Aslında hayır. Sanırım onardık zaten.

0: İki Sovyet kozmonotu Salyut 7 uzay istasyonunu yeniden faaliyete geçirdi.
1: Uzmanlar Sovyet kozmonotlarının imkansızı başardıkları konusunda etkili.
2: İstasyon yeniden hayata döndü ve artık uzay araçlarını kabul etmeye devam ediyor.
3: Resmi raporlara göre uzay araçlarını kabul etmeye devam ediyor.
4: Resmi raporlara göre istasyonun ekipmanı...
5: Ruslar iki esnaf kahramanlıklarını tüm dünyaya kanıtlar.
6: Bu küresel uzay bilimi için büyük bir zaferdir.
7: Paneller cevap verin. Cevap verin.
8: Lidya nasıl?
7: Çok iyi. Bir kızın oldu.
9: Tebrikler. Artık gerçek bir kozmonotsun.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Servis geldi, çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
5: Hesap kurduk.
4: Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
5: Hesap kurdu.
6: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
7: Sadece durulan.
8: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
9: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
10: Bravo valla.
11: Sen de sadece Duru'la.
12: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa, az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan Doruk'ta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye!
13: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
14: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti.
15: Teşekkürler çocuklar. Teşekkürler.
14: Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
16: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
14: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyildi. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. OMO bu yolda seninle.
17: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
18: Yaşanacak. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
19: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
20: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
21: Dijital bankacılıkta zirvede kim var?
22: Kim var?
21: Kim var?
23: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
24: Banka.

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı.
4: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
6: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
7: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut, havlular sermeyi de, çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.

0: Yıldızımız sahada, desteğimiz yanında. Jilet, erkek için en iyisi.
1: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
2: Ama bir mucizeye gerek var.
1: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
2: İşte bu Fairy mucizesi.
1: Fairy 30 dakikada mucize.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
4: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
5: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
4: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyildi. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Ama bu yolda seninle.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli, toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
7: hesap basit. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
8: Tehlike çok büyük.
9: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
10: Olamaz mı?
9: 10 dakika içinde.
7: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
11: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
10: Bu gerçekten dehşet verici.
8: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
7: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
12: Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
13: Evet.
14: Aman tanrım.
7: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Aman tanrım. Amerika Birleşik Devletleri'nin her yanında. Burası dolu ahbap. Kontrolsüz istiflerde gömülü.
1: Oho tanrım.
2: Bu da ne? Hey Matt!
0: Hayal bile edemeyeceğiniz hazineler var. Ah aman tanrım. Ben Matt Paxson ve ekibimle birlikte mülkleri temizliyoruz. Dışkı yağıyor. Büyük vurgunlar peşindeyiz.
3: Tanrım.
0: Eşsiz altın bulduk. Müşterilerimiz ve kendimiz için. Eğer içgüdülerim doğruysa. Sanırım bu gerçek.
2: Vay canına.
0: Herkes kazanıyor. 82 bin.
4: Bu büyük bir kazanç.
5: Bana evimi geri verin.
0: 110 bin dolar.
6: Aynı ev olduğuna inanmıyorum.
0: Tamı tamına 320 bin dolar.
7: Aman tanrım.
8: Motivasyonum babamın evini temizlemek. Çünkü ben ve kardeşim tek başımıza hepsini yapamayız.
3: Bunu görmek için sabırsızım.
1: Bu oyuncaklar acayip.
2: Hey.
8: Matt, yardımına ihtiyacım var. Sana yalvarıyorum. Gelip bize yardım et.
0: Ne var ne yok çocuklar.
1: Merhaba Matt.
0: Günaydın, günaydın. Bu hafta Michigan St. Clair kıyılarındayız. Bir sonraki büyük vurgunumuzun peşindeyiz. Video hakkında ne düşünüyorsunuz?
2: İçeride bir sürü eşya var.
0: Heyecanlandım ahbap. Gezimizin ilk altı haneli evi olabilir. Evet.
1: Evet.
8: Yani işte buradayız. Gülmezsem delireceğim. Adım Marnie Kopitek, 53 yaşındayım ve 2020'de babam vefat etti ve bize bu evi bıraktı.
9: Birkaç harika eşyası var, onu söyleyeyim.
8: Birkaç güzel eşyası var ama neden? Babam tüm parayı oyuncaklara harcadı. Bunların hepsi eski model oyuncak araba. Bildiğim en iyi eski model oyuncak koleksiyonuna sahipti. Daha çok oyuncak almak için iki kez ipotek altına girdi.
1: Bu oyuncaklardan bırakın 100 veya 1000 tane olmasını, bir tane bile varsa epey iyi bir koleksiyonunuz var demektir.
8: Burada yaklaşık 75 saat var. Ayrıca silah da topluyordu. Ancak onları her yere saklamış. Sadece banyosunda 6 tane vardı. Daha fazlası da vardır.
3: Saatler daha fazla olabilir. Bu yüzden bakman için en kısa sürede seni götürebilirim.
0: Tamam.
8: Bu onun bebeğiydi. Bu araba tamamen elden geçirilmiş. Çok güzel. Vişne kırmızısı. Rüya gibi çalışıyor. Burada daha çok eski beyzbol malzemesi olduğunu düşünüyorum. Babamın evine her gelişimde etkileniyorum. Nereden başlayacağımı bilmiyorum.
9: Bu yığına dalmak ne kadar tutar?
8: Matt, yardımına ihtiyacım var. Yalvarıyorum. Gelip babamın koleksiyonu konusunda yardım et.
0: Çocuklar, kesinlikle isteyeceğimiz bir iş bu.
3: Anlaşmayı yapmaya çalışmamalısın. Anlaşmayı yapmalısın.
0: Ya, emredersiniz evet. Efendim. Elimden gelenin en iyisini yapacağım.
2: Memnun olurum.
0: Evet pekala. Gidelim. Aradığımız büyük parçalar 1960'lardan kalma üstü açık araba, eski model oyuncak arabalar ve Mickey Mantle imzalı beyzbol topu. Bu hoş. Bu çok hoş. Marnie ve kardeşi Aaron'la muhabbet edelim.
8: Merhaba, merhaba.
0: Herkese merhaba.
10: Geldiğiniz için merhaba. Teşekkür ederiz beyler.
0: Burada evet, olduğunuz için Marnie. Heyecanlıyız. Marnie, seninle tanışmak harika.
10: Matt, teşekkürler beyler.
0: Burada olduğumuz için mutluyuz. Aslında burada olduğumuz için heyecanlıyız. Bu kadar heyecanlanmamız nadirdir. Muhteşem bir koleksiyon.
8: Bunu kendi başımıza yapsak 5 yıl falan sürerdi. Bu yüzden işe yarayacağına, sizin de hoşunuza gideceğine dair umutluyum.
0: Biliyor musun? En iyisi içeri girip bir bakalım.
8: Tamam.
0: Evet, yapabileceğimiz evet. En iyi şey bu. Arka bahçeye ve garaja bakın. Elimizde ne olduğu konusunda bir fikir edinin. Ayrıca bütün
8: kesinlikle.
0: Bodrumu gözden geçirmenizi istiyorum. Tamam.
3: Tabii.
0: Pekala. Sizinle buluşurum. Yukarıyı gezeriz.
8: Evet, harika.
0: Pekala.
8: Bu.
0: Hadi yapalım bunu.
8: Hadi gidelim.
0: Bu muhteşem.
8: Evet, yani bu sadece küçük bir kısmı.
0: Bir oyuncak dükkanındayız. Babanızın evinin salonu olmalı. Bu çok orijinal. Evet, mükemmel evet. Durumda. Vay canına.
8: Biliyorum.
0: Biraz şaşırdım. Mağazalara çok gittiği için seçtiği şeyi ilk alanın kendisi olacağını biliyordum.
10: Evet, stok görevlisine bahşiş veriyorsun. O da hangi gün oyuncak arabaları rafa koyacaklarını söylüyor.
0: Çok
10: yani
0: sevdim
10: o benim babamdı.
0: Bunu.
10: Çocukken her hafta sonunu oyuncak fuarlarında onunla geçirmek istiyordum. Bu hayatındaki en özel şeydi.
0: Aman tanrım. Video bunun hakkını vermemiş. Odanın her yerine bakıyorum ve orijinal kutular görüyorum.
8: Evet.
0: Yani bu logo Pensilvanya'daki çok kötü bir futbol takımı dışında anlam taşıyor mu acaba? Ha? Çelik. Bu Pensilvanya çeliği. Bu inanılmaz.
11: Özenle dövüldü. Her yerde sevildi. Çelik oyuncaklar.
0: Sanayi devriminin ve Amerika'nın çelik patlamasının ürünü olan bu mini makineler 1920'lerde evlere akın etti. Ancak 2. Dünya Savaşı patlak verince 1942'de çelik karneye bağlandı ve oyuncak üreticileri ahşap ve plastiğe yöneldi. Yalnızca hayatta kalan tamamen çelik orijinal parçaların değerini daha da arttıran bir sapma bu. 2025 yılında 1920'lerden kalma bir itfaiye aracı 66 bin dolara satıldı. Bu mülkle asıl hedefiniz ne?
10: Burayı elimizde tutup kiralayabilmek istiyoruz ve şu anki halinden daha iyi durumda olmasına
0: tamam.
10: ihtiyacımız
0: yani
10: var.
0: Yani boş olması
8: evet,
0: gerekiyor.
8: Babam evet, babam bu evi çok severdi. Ailede kalmasını istiyoruz.
0: Bunlar sadece oyuncak değil. Şu üst iki raf muhtemelen 5000 dolar değerinde.
10: Çılgınca bu.
0: İkisini bir arada hiç görmedim. Babaları bir koleksiyoncudan çok daha fazlası. Harika durumda eski model çelik arabalar gördüm. Bunlar bir koleksiyoncunun hayali. Bu faal bir bağımlılığın istifleme versiyonu. Öyle değil mi?
10: Hı? Evet yani. Evet yani bu söylemenin harika
0: çok diyorum, harika.
1: İşte başlıyoruz.
2: Bu çılgınca.
1: Çok daha kötü durumlar gör.
8: Çok severdi. Ailede kalmasını istiyoruz.
0: Bunlar sadece oyuncak değil. Şu üst iki raf muhtemelen 5000 dolar değerinde.
10: Çılgınca bu.
0: İkisini bir arada hiç görmedim. Babaları bir koleksiyoncudan çok daha fazlası. Harika durumda eski model çelik arabalar gördüm. Bunlar bir koleksiyoncunun hayali. Bu faal bir bağımlılığın istifleme versiyonu. Öyle değil mi?
10: Hı? Evet yani. Evet yani bu söylemenin harika
0: çok
10: diyorum,
0: harika.
1: İşte başlıyoruz.
2: Bu çılgınca.
1: Çok daha kötü durumlar gördük.

0: dolarlık eşya görüyorum. Hayvan tuzakları. Demek ki buraya fare ya da bir şeyler giriyor.
1: Ha evet, kokusunu alabiliyorsun. Yani
0: ha, kedinin kokusunu alabiliyorsun.
1: Hayvanın kokusunu alabiliyorsun.
0: Ayrıca bir yığın gizem.
2: Evet, ben 1.75 falanım. Bu yığının boyu beni geçiyor. Kaelin burada kaybolurdu. Çok fazla şey var. Döküm arabalar, oyuncak arabalar, kutu üstüne kutu.
0: Bahçe epey güzel evet. görünüyor. Okay. Tamam. Aa, sanırım biz buraya gelmeden önce evet. Marni bunu açmış. Bir nakit yığını görüyorum.
1: Bu bana uyar mı? Bu bana uyar mı kardeşim?
0: Oho, evet.
1: Ne dersin?
0: Dur bakayım, iteyim seni.
1: Hadi gidelim. Hadi it bakalım. Evet. Oo, yaşasın, bu benim. Evet, işte bu.
0: Kaelin Rock. Örümcek adam.
1: Kesinlikle.
0: Pekala. Bunu kenara koy.
1: Tamam.
0: Belki eve bununla gideriz.
1: Evet. Senin için de bir tane buldum. Şuna bak.
0: Dur.
1: Vay canına. Bu harika.
0: Pekala.
1: Bak ne diyeceğim. Her yerinde Kelleher yazıyor.
0: Sana bir şey göstereyim.
1: Hadi canım. Destek tekerleklerim var. Destek tekerleklerine ihtiyacım var gibi.
0: Gördün mü?
1: İçeri girip burada neler varmış bakalım.
0: Sanırım bunlar bazı rafların parçaları.
1: Dostum, burada çok eğleneceksin. Sence bu ne kadar eskidir?
0: Bu bisikletin 50'lerden kalma olduğunu söyleyebilirim. Sadece renginden, buradaki tasarım ve bu küçük etiket 56 olduğunu söylüyor. Sanırım bu kulübe tahmini olarak söylemem gerekirse 600 ila 1000 dolar arasında eder. Rahat rahat.
1: Şunun üzerindeki örtüyü kaldırmak için sabırsızlanıyorum. Evet, hazır mısın?
0: Hazırım.
1: Bakalım neye benziyor.
0: Aman tanrım, bu bir İngiliz arabası. Çok hoş. Patlak gözlü derler buna. Öndeki farlardan alıyor bu ismi. Farları patlak gözlere benziyor. Ancak biliyor musun, buna Avrupa'da kurbağa gözlü derler. Çok sevdim. Güzel bir araba bu. 10 kişiden 9'u harika bir arabası olduğunu söyler ama öyle değildir. Bu araba bir istisna. Çok uzun yıllardır gayet iyi bakılmış ve korunmuş.
3: Büyük gülümsemeli, patlak gözlü araba. İşte bu İngiliz arabası.
4: Günlük kullanım için bir spor araba olarak tasarlanan patlak gözlü modeller, cep yakmayan klasik eski model çekicilikleri nedeniyle rağbet görüyor. Temiz bir 1960 MK modeli yakın zamanda 44.800 dolara satıldı. Açık arttırma rakamlarının araba kadar şaşırtıcı olabileceğinin kanıtı bu.
0: Zor olan kısmı şu ki sanırım içine sığmayacağım.
5: İşte bazı kırmızı çizgili arabalar.
6: Ben söyleyebilirim, bu 200 dolarlık bir araba. Bunlardan birkaçını arada daha önce görmemiştim.
7: Evet.
6: Bunlardan daha fazla var mı peki?
7: Birkaç tane kırmızı çizgili arabası vardı.
6: Evet, tamam.
5: Daha fazlası evet. var. Tamamen başka bir durum var.
4: Bir oyuncak arabaya bakıp tekerleğin etrafında ince kırmızı bir çizgi görürsen işte aradığın budur.
5: Sonra bu kamyonların yer aldığı bir duvar da var. Bakın.
6: Bunların hepsi inanılmaz. Ama şu okul otobüsü kutsal kase gibi. Silah kılıfları ve benzeri şeyler görüyorum. Burada silah bulacağımızı sanıyor musun?
7: Evet. %100.
5: Evet. Büyük sadece şunu söyleyeyim ki onları dolu tutardı.
6: Evet evet. Hep öyle yaparlar. Evet evet. Tamam.
5: Evet tamam. Burada şu oda var.
7: Dolu demişken.
6: Ayakkabı çekeceklerine bak. Bu noktada hepsi sadece dolu görünüyor. Yani tahminime göre... Babanı tanıdığım kadarıyla o odadan pek fazla değerli bir şey çıkmayacak. Bana göre bu sıralı görünüyor. Evet. Başka biri bu duruma tanıklık etseydi, aman tanrım, bunu çocuklarım için bıraktığıma inanamıyorum diye düşünürdü.
5: Kesinlikle.
6: Baban bunu çocuklarım için bıraktım diye düşünüyordu. Ne kadar da şanslı.
5: Ne kadar haklısın ki.
6: Tamam, ekibimle buluşmaya gideyim. Bulduklarını göreyim ve geri gelirim, tamam.
7: İyi fikir.
6: Nasılsınız?
0: Merhaba Matt.
1: Ne var ne yok.
0: Yani... Ne düşünüyoruz?
2: Ne oluyor?
6: Hayatımda gördüğüm en iyi oyuncak koleksiyonu diyebilirim.
0: Ciddi mi?
6: Evet, çok heyecanlandım.
0: Harika.
6: Evet. Mantle beyzbol topunu görmedim ama bazı müthiş kırmızı çizgili oyuncak arabalar gördüm. Aşağısı nasıl?
2: İstiflenmiş.
6: İstiflenmiş mi?
2: Evet.
6: Eski usul istifli.
2: Bir yolu var.
6: Tamam. Herhangi bir şey?
2: Evet, değerli birkaç şey var. Kutuların içinde bir sürü oyuncak araba falan var.
6: Ha tamam.
0: Ya.

0: Ben heyecanlandım. Arabayı demek istiyorum. Bu 1961 model bir İngiliz arabası.
1: Aman tanrım.
0: Harika bir araba. Mükemmel durumda değil ama birinin ona biraz para vereceğini söyleyebilirim.
1: Bütün bunların maliyetinin ne olacağını biliyorum. Siz ne kadar olduğunu sanıyorsunuz?
2: Garajdaki çöp miktarı çok az. 10.000 ile 15.000 arasında diyebilirim.
1: Tamam. 6 haneli sayıların düşük ila orta kısmını düşünüyorum. Yani 100 ila 120.
0: Doğru alıcıları bulursak bu kadardır.
1: Yani bu iş sende.
0: Biliyorum.
1: Evet, pekala. Onları getireyim. Mernie, Aaron, çabuk buraya gelin. Takımımla toplantı yapma fırsatı bulduğuma göre Aaron ve Mernie ile anlaşma zamanı ve bu fırsatı kaçırmak istemiyorum.
3: Ne düşünüyorsunuz?
1: Tamam, kesinlikle bunu yapmak istiyoruz. Yani hiç düşünmeden temizin muhtemelen 10 ila 15 bin dolar arasında olacak.
3: Vay canına.
1: Evet, 6 gün sonra tamamen boş bir eviniz olacak. Dolayısıyla önümüzdeki hafta bu evi kiralayabileceksiniz. Bununla birlikte bunun kesinlikle 6 haneli bir hazine olduğunu düşünüyoruz. İçeride 100 binden fazla olduğunu düşünüyoruz. Paylaşım yapmanız gerekiyor. 30'a 70 nasıl olur peki?
4: 75'e 25 nasıl olur?
1: Tamam, anlaştık.
3: Tamam, çok
1: sevdim
3: teşekkür
1: bunu.
3: Ederim.
1: Pekala.
4: Arkadaşlar,
1: evet.
4: Denemeye hazır mısınız?
2: Kesinlikle evet.
1: Herkes arayıp işe koyulacağız. İşler hızla ilerleyecek. 6 günde yapılacak çok iş var. Geldiğiniz için sağ olun çocuklar. Çok işimiz var. Garajı ve sonra üst katları gezeceğiz. İçeride çalışan silahlar da var. Bir sürü güzel oyuncak var. Saldırı planımız Mike ve Chris'i içeri göndermek. Kaylin'la ben garajda avlanmaya başlayacağız. Garaj dağınık olsa da orada bazı spor malzemeleri gördük. İmzalı beyzbol topunu bulabileceğimizi düşünüyoruz. Bu benim tarzım bir garaj. Mümkünse büyük bir dinozor yığını oluşturalım, oldu mu?
2: Evet, burada başlıyoruz.
1: Bu parça şuraya gitmeli. Bu garaj 30 metrekare görünüyor. Muhtemelen 300 metrekareye sığacak eşya var. Umarım değerlidir çünkü bütün gün sürecek. Bu garajın bana para kazandırması gerekiyor. Bu satılmaya gidecek, evet. Güzel eski yaylı bir baston bu. Daha önce yaşlı bir adamın bacağını kırdığını gördünüz mü? Hayır.
0: Sıkça gördüğümüz şeylerden biri insanların hazır yemek menüsü oyuncaklarını saklaması. Genel olarak bu oyuncaklar saklanmaya değmez.
5: Bir sürü oyuncak araba ve uzaktan kumandalı araba mı?
0: Tamam. Bu gerçekten harika bir oyuncak. Bu bir Northwest Airlines Japon uçağı. Işıkları yanıyor. En güzeli de kapısı açılıyor ve yolcuları görebiliyorsunuz. Rahat rahat 150-250 dolar arası bir para eder. Çok sevdim.
5: Bu nedir böyle? Altın yüzükler. Hey Mike.
0: Ne oldu Chris? Silah var mı?
5: Hayır ama bunu buldum.
0: Harika buluş ahbap.
5: Teşekkür ederim.
0: Hey, 14 ayar. İstifçiler eşyaları saklamak için her şeyi kullanır. Çöp torbaları, zarflar, reçeteli ilaç şişeleri. İstifçiler için bunlar mücevher kutuları gibidir. Harika. Muhtemelen birkaç yüz dolarlık altın var.
1: Burada güzel bir süpürge var.
2: Yürüdüğün yere dikkat et.
1: Evet. Eski patenler ahbap.
2: Büyük araba yarışçısı.
1: Bu kötü. Çok eski. Muhtemelen 10-20 dolara satılırdı ama evet. Kedi idrarıyla kaplı ve plastikten çıkmıyor. Yani evet. Çöp bu. Ne yazık ki bu garajda kedi sorunu var. Kediler her yere çiş yapar. Her yere kaka yapar. Burası hazır. Evet. Değerinin yarısını alacağımı düşünmeme neden oluyor. Hey! Bu da çöp. İşte başlıyoruz.
2: Her zaman buluyorsun.
1: Yani bu kedi evi değil mi?
2: Evet.
1: Şimdi. Bunlar güzel şeker ölçme aparatı. Değeri var ama üstlerine idrar yapıldığı için saklayamayız. Bu çılgınlık. Tanrım lanet olsun.
2: Çok fazla bu kedi iğrenç. Kakası var burada.
1: Bu çok fazla kaka. Bu kesinlikle iğrenç. Sonra bunun tam yanında 100 dolarlık bir bisiklet buldum, biliyorsun. İstifçilikte bu oluyor. Buna negatif alan diyorum. İşçilik ve çöp maliyetini toplarsam aslında bu alanı temizlemek için harcadığımdan daha az kazandım. Bu evin başka bir yerinde buna gücüm yetmez. Arkadaşlar dikkat edin, bu çok iğrenç. Evet, kollayın kendinizi. Garaj iyice karıştırılıp temizlendi. Şimdi sıra evin içinde. Mike oturma odasına odaklanacak. Chris de mutfağı karıştıracak tabii ki.
5: Bu gidebilir. Bu neymiş? Tombala. Saatler. İşte bahsettiğim bu. Birkaç altın, biraz gümüş. Evet, güzel saatler var. Eski saatler. Vay canına. Evet, bunlar kesinlikle satılabilir. Bolca para. Ah evet. Ne bulduğuma bak. Para, para, para.
0: Sanırım en güzel eşyalardan bazılarını burada bulacağız. Marnie ile Aaron'ın babasının gururu preslenmiş çelik oyuncak koleksiyonuydu. Yatak odasında zaten bir sürü bulduk. Ama en değerli eşyaları oturma odasında sergileniyordu. Bunların bazısını daha önce hiç görmedim. Şu raftaki kutuyu görüyor musun?
2: Bu kamyon kutusu mu?
0: Orada bir araba mı var?
2: Aa, vay vay vay.
0: Bak, hiçbir endişeye gerek yok. Sadece bu kutu bile muhtemelen 40 ila 80 dolarlık bir kutu. Temiz grafikleri var, ezilmemiş veya yırtılmamış bir tane bulmak gerçekten zor. Bu bir itfaiye kurtarma ekibi kamyoneti. Ünlü bir şirket üretmiş bunu. Bu araçlara gerçekten talep var. Genellikle çok gerçekçi ve gerçek araçlara çok sadıklar. Görünüşe göre neredeyse yeni durumda. Bir sürü farklı versiyon yapmışlar. Mesela sadece odaya bakınca şuradaki rafta gerçek değeri görüyorum. Kamyonetle uyumlu otel tabelamız var. Normalde sadece birini ya da diğerini bulursun. Ama sonra başka imalatçılar da var. Bu aile arabası aslında ünlü bir marka. Yanında olması gereken bir kamp karavanı var. Aa, işte burada. Bu odanın tek başına 20 ila 40 bin dolar değerinde olmasına şaşırmam doğrusu. Bu koleksiyonun yüksek talep göreceği şüphesiz. Ancak zengin ve tam fiyatı ödemeye istekli alıcılara ihtiyacımız var. Kullanılmış giysiler.
1: İkinci gün. Garajı karıştırdık ama değerli bir şey bulamadık. Şimdi evin içine odaklanacağız ancak hedeflediğimiz eşyaları bir an önce bulmamız gerekiyor.
4: Pekala, neyin var bakalım?
1: Bir sürü saatimiz var.
4: Aman tanrım.
1: Efsanevi Les Gold'la her gün çalışamazsınız. Bu yüzden onu gördüğüm için heyecanlıyım. Pazarlık yapmak için heyecanlı değilim.
4: Vay canına, muhteşem bir koleksiyonu varmış. New York'ta üretilmiş paslanmaz çelik bir saat. Yani burada gerçek markalar var. Bu 250 dolar etmeli. Hepsinin değeri var. Markaya göre 100 ila 500 arasında değişir.
1: Bir tanesi.
4: Her biri.
1: Vay canına. Les tam da duymamız gereken şeyi söylüyor. Dostum, 100 tane saat olduğunda maliyet çok hızlı artar.
4: Buradaki hareketi evet. Görüyor musun? Şimdi burada gördüğün mücevherler var ya, ne işe yaradıklarını biliyor musun? Saatin daha pürüzsüz çalışmasını sağlar. Böylece evet. Yağlamana gerek kalmaz.
1: Ciddi misin? İkimize de uyan bir anlaşma yapmaya tamam. Çalışalım. Yani en yüksek noktam 8000 olur. Tamam. Senin düşündüğün ne?
4: 5000.
1: 6000'e çıkar mısın?
4: 5800.
1: Tamam, kabul ediyorum. Teşekkür ederim.
4: Sorun değil.
1: Les pazarlıkta acımasız. Bu saatlerin tanesi 200 dolar etmiyor mu? Muhtemelen. Ancak bunları almam ne kadar zamanımı alacak? Bu aile için son anda nakli lazım. Les bana şu anda saat başı 58 dolar veriyor. Hemen bunları alıp gidecek. Zamanımızı iyi kullanmak ve aile için hemen nakit elde etmek anlamına gelir bu.
4: Sen daha ağır kutuyu taşıyorsun.
1: Önden buyurun efendim. Hayır, önden buyurun.
0: Bu iki zamanlı motor var. 60'lı yıllara kadar üretilmiş bir motor bu. 700 dolar istiyorum.
6: Ben daha çok 400 dolar düşünmüştüm.
0: 500 dolar. Ortada buluşalım.
6: Buyurun efendim.
0: Teşekkür ederim.
1: Bu harika dostum. Kesinlikle küçük.
7: Evet, içeri girmek benim için hiç de kolay değil bu kesin.
1: Hayır, bence çok pratik değil. Aaron'ın babası bu muhteşem İngiliz arabasını bıraktı ve cidden iyi durumda görünüyor. Ancak hakikaten bilmenin tek yolu Aaron'ın benimle birlikte test sürüşü yapması. Kim bu arabayla yola çıkmak istemez ki? Şimdi bu yaramaz çocuk araba kullanıyor. Sevdim bunu. Sevdim. Bu harika.
7: Bana James Bond'u hatırlatıyor.
1: Evet.
7: Patlak göz babamın son büyük alışverişlerinden biriydi.

0: dünyanın en iyi arabalarından biriydi. Bu arabayı son bir kez kullanma fırsatı bulduğumda sanki dünyanın tepesindeymişim gibi hissettim. Ne düşünüyorsun?
1: Ahbap, çok sevdim.
0: Harika değil mi?
1: Harika ama neden satman gerektiğini de çok iyi anlıyorum senin.
0: Evet, yani pratik değil. Üç çocuğum var. Arka koltuğa sığmıyorlar çünkü...
1: Arka yani... koltuk yok. Bu test sürüşü daha iyi olamazdı. Bu araba harika çalışıyor. Büyük bir rahatlama. Şimdi en yüksek fiyata piyasaya sürebiliriz. Satın almak isteyen ve bugün aracı alıp götürecek birini bulmam gerekiyor sadece. Pekala, bakalım ne kadar yapabileceğiz dostum.
0: Evet efendim.
1: Satacağım bunu, evet.
0: Evet dostum.
2: Koleksiyon için temel olarak 350'deyim.
3: 350 uygun bir teklif.
2: Çok teşekkür ederim.
3: Teşekkür ederim, minnettarım.
1: Mickey Mantle imzalı topu henüz bulamadık. Bu yüzden Chris'le oturma odasına gidiyoruz. Çünkü en değerli eşyalarını burada saklardı. Sanırım Temel de burada yaşıyordu. Her yeri ve her şeyi kontrol ettiğinden emin ol. Burası onun kokpitiydi, o yüzden ne bulacağımız konusunda gerginim. Hadi birazını temizleyelim.
4: Bir sürü uzaktan kumandamız var.
1: Tamam, şunu mutfağa koy, hadi. Bir dikiz aynası var. Her zamanki gibi. Vay canına, işte başlıyoruz. Aman tanrım dostum. Gördün mü bunu?
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Net! Kazancım net, sigortam net.
7: Servis geldi, çantam hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
9: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa, az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye!
10: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, has peşindeysen.

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
6: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
5: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyildi. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Oma bu yolda seninle.
7: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
8: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
9: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam.

0: Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
1: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
2: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
3: Babanın silah koleksiyonunu bulduk ve hepsi yasal. Bazı Glock'lar, bazı Ruger'lar ve daha önce hiç görmediğim birkaç nadir silah gördüm.
4: Aman tanrım.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 silah. Bu bir yedek tabanca. Genellikle kolluk kuvvetleri için kelepçe kılıflarında saklanır. Bunlar yerel silahlar, yerel olarak üretilmiş, çok koleksiyon değeri var. Milyonlar etmezler. Aman tanrım, bunun sadece bu kadar olmadığını biliyorsun. Garanti ederim, daha fazla silah var.
4: Evet, ondan bunu beklemezdim. Kanepenin altına bak. Matt, bir şeyler daha var.
3: Ha, evet.
4: Onları sen hallet.
3: Bir tane var. Mary ve Aaron babalarının bir yerlerde silah sakladığını söyledi ve şaka yapmıyorlardı. Az önce salonun ortasında bir sürü silah bulduk. Bunlar satış hedeflerimize cidden yardımcı olacak. Bir Colt var.
4: Aa, bu güzel.
3: Bir tane daha var. Bir Smith & Wesson buldum.
4: Niye hazırlanıyormuş bilmiyorum ama hazırmış.
3: Bilirsin, birisi onun oyuncaklarını çalabilirdi. Bunların çoğu değerli. Özellikle de bu. Bu küçük kahverengi oyuncak. Bunlar cep tabancaları ve yüzyıllardır yeleklerin ve botların içine saklanıyorlardı. Herkesin evde silah olduğunu bilmesini sağlayın, tamam mı? Silahların dolu olduğunu varsayacağız, tamam mı? Harika bir iş dostum, bu muhteşem. Aman tanrım. Garajda çok fazla değer kaybetmemize rağmen bugün Chris Kaland ve ben Bodrum'dan başlayacağız ve umarım o Mickey Mantle beyzbol topunu buluruz.
5: İlerlemeyi görebiliyorum.
3: Güç bela. Özür dilerim. Şimdiye kadar gördüğüm en yoğun istiflerden biri bu.
5: Bunların hepsi plastik, hala kapalı. Hasarlı değil. Bu mükemmel.
4: Durun bakalım. Tombala. Bahsettiğim şey bu. Gümüş paralar. Saf para.
3: Şuna bak ahbap. Hey Mike.
6: Evet Matt.
3: Nedir bu?
6: Bu bir kıvılcım tabancası. Araştırma yapmadan tahmin etmem gerekirse muhtemelen en az 20 veya 30 dolarlık bir elektrik şoku veren cihaz olduğunu söyleyebilirim.
3: Pekala, seni duyuyorum.
7: Merhaba Matt, karıştırdım bunu.
3: Evet.
7: Biliyorum, süper değerli hazineler arıyorsun. Bunu inceledim ama çok fazla televizyon pazarlaması ürünü olduğu için... Yaklaşık 2850 dolar ödemek istiyorum. Gerçek değeri 3300 ila 3700 dolar. Dolayısıyla elbette satın alacağız. Sonra parça parça satıp kar edeceğiz.
3: 3 civarında verme şansın nedir peki?
7: Yani bu anlaşma yapmamızı sağlayacaksa sana kesinlikle 3000 veririm.
3: Hadi yapalım bunu.
7: Mantıklı, minnettarım. Tamam.
3: Tamamdır, teşekkür
7: evet,
3: ederim
7: teşekkür
3: dostum.
7: Ederim. Tamam, sağ ol.
5: Pekala Robert. Bir dakikana ayır. Çevrene bak. En değerli preslenmiş çelik oyuncaklarla ilgilenen yerel bir oyuncak koleksiyoncusu buldum. Bu oyuncakların değeri en az 40 bin dolar. Bu seviyeye ulaşamazsak 100 bin dolarlık kar hedefimizin çok altına düşeriz.
8: Bunların hepsi ünlü markalar. Güzel şeyler bunlar. Çok hoşuma gidiyor. Minibüsün bu denli temiz olması gerçekten çok güzel. Ama bu benim gıcır gıcır kutum değil.
5: Aha.
8: Şu boyayı görüyor musun? Şuradaki boyayı. Görüyorsun değil mi?
5: Elbette.
8: Ne kadar ince olduğunu görüyor musun? Bu değerini düşürüyor işte.
5: Bir sürü koleksiyoner ve satıcı tanıyorum ve onlarla ilk tanıştığınızda işten anlayıp anlamadığınızı görmek için sizi sınarlar. Düşük bir teklif sunarlar ya da pazarlıkta sizi zorlarlar. Bu oyunun bir parçası. Sizden istediğim... Koleksiyon için sunabileceğiniz en iyi tek.
8: Tamam bakalım neredeyiz? 6, 7, 8, 9, 10. Preslenmiş çelik için yaklaşık 65. Nakit olarak ve hepsini hemen alıyorum.
5: Teklifin için gerçekten minnettarım. Sanırım farklı yerlerdeyiz. Bu hiç ortaya çıkmamış bir koleksiyon. Araba başına 50 dolar veya daha az.
8: Evet.
5: Bu parayı bırakamam bunu.
8: Peki ne kadar bir paranın peşindesiniz acaba?
5: Evet, yani 40 bin doların altında bir yerde değilim ben.
8: Hı-hı. Yani bu çok kötü.
5: Satış süreci henüz başında. Bu nedenle daha iyi veya daha değerli teklifleri değerlendirmemek koleksiyona haksızlık olur. Geldiğin için teşekkür ederim. Sözü sana bildiririm. Ne dersin?
8: Evet.
3: Pekala, sana küçük bir sürprizim var. Seveceğini düşünüyorum.
9: Aa, lanet olsun.
3: Bugün Marnie'yi birkaç nedenle yerel bir atış poligonuna götürüyorum. Birincisi, babasıyla silah atışı eskiden çok sevdiği bir faaliyetti. İkincisi, bu silahların değeri ne kadar ve bunları nasıl satmam gerektiğini öğrenebilmek için bir uzmanla konuşmam gerek. İşte geldik.
9: Harika.
3: Seni görmek güzel dostum. Bizi kesinlikle ağırladığın için teşekkürler.
9: Evet, memnun
10: tanışmak
9: oldum.
10: Tanışmak harika. Marnie, bunlar gerçekten çok güzel parçalar. Şu sağdaki Colt modeli 1908. Yerek cebinde taşınmak için tasarlanmış bir beyefendi tabancası. Tam burada, Michigan'da üretilmiş. 70'lerin sonuyla 80'lerde üretildi. İnsanlar bu küçük cep tabancalarını çok severdi.
3: Marnie ve Aaron'ın babalarının boyunun kısa olduğunu ve bu küçük silahlar eline tam oturduğu için onları çok sevdiğini söyledi.
10: Bu model şefin özeli olarak bilinirdi. Masa başı görev yapan kolluk kuvvetleri arasında çok popülerdi. Daha ince bir profili vardı, bu yüzden memurun kolçağına takılmıyordu.
9: Harika bu.
3: Etkilendim. Bu silahlar gerçekten iyi durumda. İyi ateş ediyorlarsa 10 ile 15 bin dolar arası bir fiyat bekliyorum.
10: Bunlardan biriyle daha önce ateş ettiğini hatırlayıp hatırlamadığını sorarak başlayabiliriz belki.
9: Şu olsun.
10: Güzel.
9: Cep tabancalarını çok severdi.
10: Baş parmaklarınız öne baksın. Emniyeti unutmayın.
9: Ah.
10: Güzel. Matt, denemek ister misin?
3: Hadi bakalım, deneyeyim. Yani açıkçası bana bakınca erkeksi bir adam bu. Çok ateş ediyor olmalı diye düşünebilirsiniz şaşırtıcı bir şekilde. Etmiyorum.
9: Güzel değil mi?
3: Cidden kolay ateş ediliyor.
10: Ele biraz oturuyor bu.
9: Oh. Vay canına, bu geri tepti.
3: Tam 12'den vurdu ahbap. Bu silahlar yıllardır koltuk minderlerinin altında saklanmasına rağmen kusursuz atış yapmaları harika bir haber. Kartlarımı doğru oynarsam bu koleksiyondan yaklaşık 10 bin dolar kazanabilirim. Buna eminim.
10: 12'den vurdun.
3: 5. güne girerken her şey satışla ilgili. Özellikle büyük fiyatlı ürünlerimiz. Marnie'nin babasının 3 tür silahı vardı. Tabancalar, tüfekler ve cep tabancaları. Ve her biri için belirli bir alıcı bulacağım. Merhaba, geldiğiniz için teşekkür ederim Matt Bell.
11: Tanıştığımıza memnun oldum.
3: Teşekkür ederim. James'le
11: tanıştırayım. Merhaba James, tanıştığımıza memnun oldum.
3: Michigan'da silah satışı konusunda sıkı yasalar var. Bu yüzden silah uzmanı James'i getirdik. Kendisi evrak işlerini düzgün bir şekilde halledecek. Böylece silahlar usulüne uygun olup satılacak.
11: Ne kadar istiyorsunuz bunları?
3: Sanırım 5000'e düşebilirim.
11: 4500 nasıl? Nakit.
3: Anlaştık. Tamam, bu harika.
11: Tamam.
3: Buradan almanı sağlayacağım.
11: Tamam.
3: Bu silah koleksiyonu çok çeşitli. Çok fazla marka, model ve kullanım alanı var ki bu aslında bizim işimize yarıyor. Alıcılara yönelik çok geniş bir ağ örebiliyoruz. Bu yüzden çok fazla talep vardı. Yani tüm silahları tek bir kişiye satmak zorunda kalmadım. Birden fazla alıcıya toplu satış yapabildim.
12: Babam bir koleksiyoner. Browning hayranı olduğunu biliyorum.
3: Bütün parti için 8000 umuyordum.
12: Altıya inebilir misin?
3: Anlaştık dostum.
12: Teşekkür ederim.
3: Teşekkür ederim.
13: Evet, cidden güzel bir yedek tabanca için hoş bir istek. Güzel bir ceket cebi tabancası. Ne kadar düşünüyorsun?
3: 2500 hoşuma gider.
13: Yapalım bunu.
3: Silah satışından iyi para kazandık. Ama hedeflediğimiz ürünlerden henüz hiç satmadık. Ve o Mickey Mantle topunu bulmayı hakikaten umuyorum.
5: Burada bir şey daha var. Her zaman cepleri kontrol ederiz. İşte burada. Sakız bu. Evet.
4: İkiye bölemeyeceğine iddiaya girebilirim.
5: Kendimi kandırılmış gibi hissediyorum. Bu küçük kahverengi noktaların ne olduğunu bilmiyorum.
4: Sadece aroma.
5: Ha, öyle mi? Kesinlikle çiğneyemiyorum.
4: Dişçi randevun Mart ayında öğlen.
5: Yeni tel taktırdım. Şeffaf plakayla destekleyeceğim. Ha, hayır. Hayır. İğrenç mi? Gerçekten iğrenç. Vay canına.
4: Dostum, muhtemelen 40 yıldır falan oradaydı. Bunu beklemiyordum. Gerçekten beklemiyordum. Tamam.
5: Tamam, şu eski dergilere bakalım. Şunlara bakar mısın? Tamam. Biraz değeri olabilir. Birkaç dolar eder. Aa, işte ihtiyacım olan şey Chris.
4: Ah evet, gümüş bareti. Duydu sana.
5: Dostum. Şimdiye kadar girdiğimiz evler için en sevdiğim ev bu.
14: Şuna bak dostum, bu oyuncak kutusu, evet. Ve bir paket, içinde 72 tane var.
4: Vay canına.
14: Bunlardan 70 tanesi standart. Tamam. Bir ya da iki tanesi hazine değerinde ve üzerinde fabrika işaretleri
4: var. Bizde 6 tane var.
14: Yani tam anlamıyla altın bulduk. Bunlar fabrikadan çıkmış kapalı oyuncak araba kutuları, kapalı ve 20 yıllık olmaları bunlara muazzam değer katıyor. Ve bu büyük bir keşif. Güzel bir kazanç dostum.
4: Evet.
15: Klasik arabalar. Bu da ne? Vay be. Oo. Matt baksana.
14: Ne oldu?
15: Buraya gelir misin? Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
14: Aradığımız Mickey Mantle topunu mu buldun az önce sen?
15: Umarım bu gerçektir dostum.
14: Sanırım gerçek. Onur listesindeki Mickey Mantle, Babe Ruth'tan sonra en çok sevilen New York Yankee oyuncusu olmuştu. Vuruşunu iki elle yapmasıyla ünlüydü ve kariyerinde 536 sayı vuruşu yaptığı için sopası ve imzası adeta altın değerindeydi. 1952 yılına ait imzalı koleksiyon kartı kısa süre önce yaklaşık 800 bin dolara satıldı. Bunun hangi yıl imzalandığını biliyor musun?
15: Belgeleri kontrol edelim.
14: Bir bakayım. Makbuz bu. Niçin para verdiğini anladım. Mickey Mantle beyzbol topu. 1994. Ne yazık ki bu top umduğumuz kadar değerli değil. İmzalı beyzbol toplarının değeri oyuncu emekli olduktan sonra düşer. Ve Mantle bu topa 1968'deki emekliliğinden çok sonra imza atmış. Yani ne yazık ki sandığımız kadar para kazanamayacağız. Ancak yine de birkaç yüz dolar, belki bin dolar kazanacağımızı düşünüyorum. Yani aldığı yerde kaç tane satmışlardır merak ediyorum. Yani orada olabilmesi için bir sürü satmış olmaları gerekir ama yine de evet dostum, sadece kutuyu mu karıştırıyorsun sen?
15: Evet, sadece o kadar.
14: Kötü haber şu ki Mantle topundan çok fazla para kazanamayacağız. Ama iyi haber şu ki bu bodrumda bir sürü değerli eşya bulduk. Şimdi her satışı anlamlı hale getirmemiz gerekiyor.
16: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
11: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
12: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
13: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
14: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
15: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
16: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
14: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli, toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
17: Hesap basit, hesap basit.
18: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
19: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
3: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
11: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
18: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
10: Şu duvarın önüne diz.
13: Fotoğraflar.
7: Aa, çok varmış. İşte evet, burada. Gerçekten evet.
4: Bu Ed'in koleksiyonu. İnsanların belirli eşyaları seçip almasını istemiyoruz. Her şey için bir alıcı bulmayı umuyoruz.
7: Oh, harika. Göz atabilir miyim?
4: Evet, lütfen etrafa bak. Çok sayıda potansiyel alıcı geldi ama bu preslenmiş çelik oyuncaklar için istediğimiz teklifleri alamadık.
7: Bunlar oradakilerin en iyileri. Çok ilginç. Her şey güzel görünüyor. Hepsini algılayıp fiyatını tahmin etmek çok zor. Ama 75'e falan ilgilenirim. 7500. 7500 olur mu?
4: 40 bin doların altına inemem. Koleksiyonu görmek için gelen birkaç kişi daha var. Teklif alıyoruz.
7: Elbette.
4: Sonra size geri döneceğiz. Bu koleksiyonun değerinin çok altında bir teklif yine. Bu noktada en yüksek fiyata satabilmek için yaklaşımımızı yeniden düşünmeye başlamalıyız. Çünkü bu teklifler yeterli değil.
15: Bu son günümüz ve işler kızışıyor. Her satışı kârlı hale getirmemiz gerekiyor. Her şey satılmalı. Yani seni bunun için çağırdım. Bunu sevebileceğini biliyorum.
2: Aa, evet, bu Mickey. Bazı mühürlü kutularınız vardı. Onlar da ilgimi çekmişti.
15: Satışlarda hala gerideyiz. Bu yüzden bu odada bulduğumuz her eşyayı en yüksek fiyata satmam gerekiyor. Aksi takdirde başa baş gelip gelemeyeceğimizi bile bilmiyorum. 6 kutu var, 2 tanesi açık. Ayrıca tek seferde satılabilecek nadir kırmızı çizgili bir kutu da var.
2: Bunları satın almayı gerçekten çok isterim. Çok güzel bir koleksiyon. Gerçekten.
15: Her şey için ne kadar verirsin? Yaklaşık 25 bin almayı umuyorum.
2: Bu kadar parayı rahatça harcamak için kesinlikle burada oturup her arabaya bakmam gerekir.
15: 20 bin verebilir misin?
2: Tamam. İyi fikir.
15: Anlaştık ahbap. Kabul ediyorum. Sevdim bunu. Satışlar gelmeye başladı ve buna ihtiyacımız var.
4: Peki. İçinde oyuncak arabaların olduğu bir kutuya bak.

0: bakarsanız çoklu arabaların olduğu bir paket göreceksiniz. Yani onları dışarı çıkarın.
1: Bunların üçünü de almak istiyorum.
2: Üçünü de mi? Sevdim bunu. 1200 verebilir misin?
1: 1000 olur mu?
2: Evet, 1000 yaparım.
1: Teşekkür ederim
2: dostum. Sevdim bunu. Sen kamyonu almaya git. Ben bunları getireyim.
1: Pekala.
2: Şuna bakın. Araba için burada olduğunuzu tahmin ediyorum.
3: Burada satılık bir araba olduğunu duyduk.
2: Bir adam bir İngiliz arabasını satın almaya aynı model arabayla geldiği zaman doğru yerde olduğunuzu bilirsiniz. Satışlarda 100 bin dolarlık hedefimizin yarısını geçtik. Mike hala preslenmiş çelik oyuncak koleksiyonunu nasıl satacağını çözmeye çalışıyor. Bu yüzden arabanın satışı her zamankinden daha önemli. Burada gerçek bir baskı var. 61 model.
3: Bunlar patlak gözü ürettikleri son yıl.
2: Aile hakikaten sadece değer göreceği bir yere gitmesini istiyor. İçine girmeye çekinme, tamam mı?
4: Evet, içini görmeyi çok isterim.
3: Bu arabaya binmenin bir yolu var. Bilmiyorsun, üzerine konuyorsun. Aa, bu hoş. Hem de çok hoş.
2: Beğendin mi?
4: Evet,
3: güzel.
4: Çok hoş.
3: Harika.
4: Çok güzel. Harika.
2: Hakikaten iyi bakılmış.
3: Kaputun altına bakmak ister misin Carol?
4: Tabii.
3: Bakalım nesi var. Çok güzel. Jeneratörden daha iyi olan bir alternatörü var. Gördüğüm kadarıyla hiçbir yerinde pas yok.
2: Aslında 24 civarında bir şey istiyorlar.
4: Bilmiyorum.
3: Bu oldukça yüksek bir fiyat.
2: Peki siz ne önerirsiniz?
3: Ne düşünüyorsun?
4: Sence değeri ne kadar?
3: Sence 17.500'e düşerler mi?
2: Bu gerçek bir teklif mi?
4: Evet.
2: Hakikaten 17.500 veriyorsunuz.
3: Evet.
2: Anlaştık.
4: Tamam.
2: Tamam, anlaştık.
4: Evet. Joe kendine bir araba aldı.
2: Evet anne, sadece bir araba kaldı.

0: Boş gibi bir ev istediğinizi söylemiştiniz.
1: Aa, tanrım, babamın taşındığı günkü gibi.
2: Bunun aynı ev olduğuna inanamıyorum.
0: Evet, bu mekanı kiralamaya hazır hale getirmek için çok çalışmak gerekti.
1: Evet, bu çılgınca.
0: Hadi gidip yatak odalarına bakalım.
1: Vay canına, tamam.
0: Üçümüz bu odada ayakta duramıyorduk.
2: Doğru. Evet, neredeyse tabana kadar doluydu.
1: Aman tanrım. Buradan geçemiyordun. İnanılmaz bu.
2: Yeni bir başlangıç gibi geliyor. Nefes alabiliyormuşuz gibi hissediyorum. Elbette birçok şey gitti ve babam bunlara çok önem verirdi. Sanki onun bir parçası da gitti gibi geliyor ama biliyor musun? Şimdi önümüzde 5 yıllık bir iş yok.
1: Aman tanrım. Ne? Burası ne kadar da büyükmüş.
0: 4 yatak odalı bir ev için alanınız var. Bu da kirayı önemli ölçüde değiştirir.
2: Vay canına. Burasını daha önce hiç bu şekilde görmemiştim.
1: Ne diyeceğimi bilmiyorum. Delilik bu.
0: Hakikaten çok zorlayıcı olan bir alana gidelim. Hadi.
1: Aman tanrım.
2: Bu arka köşede bulunup bulunmadığımı bile hatırlamıyorum.
0: Bir kedi yaşamıştı. Onu söyleyebilirim. Kedi orada yaşıyordu.
1: Vay canına. Nasıl yaptınız?
0: Bunu konuşalım. Dışarı gelin. Hadi. Şu kokudan kurtulalım. Tamam. Babanın şimdiye kadarki en iyi istifleyici olduğunu söyledin ya. Bakalım sayılar gerçekten tutuyor mu?
1: Evet.
0: 1 ton şey sattık. Saat sattık. Bir sürü güzel kırmızı çizgili araba. İmzalı Mickey Mantle beyzbol topu. Silahları sattık. Bahçede bir sürü şey sattık. Neredeyse 30 bin dolar. Arabayı sattık. Sonra bir sürü güzel preslenmiş çelik oyuncak vardı. 8 civarında teklif edildi. 12'den teklifler aldık ve dürüst olmak gerekirse yeterli değildi. Şu anda hepsi açık arttırmaya gidiyor. Bunun 40 ila 50 bin dolar arasında olacağını tahmin ediyoruz.
1: Vay canına.
0: Yani bunların hepsini toplarsanız bu hafta satışlar 135 bin doların biraz altındaydı.
2: Vay canına.
0: 25 bin maliyet, geriye bölüşecek 110 bin kaldı. İkinizin de bu konuda bana yardım etmesini istiyorum. Nakit olarak. İşte buyurun.
1: Aman
0: bana
1: tanrım.
0: 27.500, bu da size 82.500 dolar demek bu. Aslında bu babanı en iyi istifçi yapar. Öyle değil mi?
1: Teşekkür
2: ederiz baba.
1: Evet.
0: Bir planı
1: teşekkür ederim.
0: Varmış.
1: Evet,
2: abimizin de bir planı
1: varmış.
2: Var.
1: Eve girdiğimde hemen endişeyle ve korkuyla doluyordum. Bunu nasıl yapacağım diye. Çok ağır bir işti ve bunun için de Matt ve ekibi üzerimizdeki yükü aldığı için onlara minnettarız.
0: Tamam, içeride bulduğumuz başka bir şey var mı? Bunu senin için bulduk.
1: Özür dilerim.
2: Yani onunla benim birlikte aldığımız ilk araba, ilk kırmızı çizgili araba bu. Aaron'ın iyi gözüyle bulduğu araba bu. 4 Kasım 2000'de Ocak Araba Fuarı'nda ondan satın aldım yazıyor. Bunu sakladığına inanamıyorum. Bunu bulmana çok sevindim. Bilirsiniz, onun tüm koleksiyonuna sahip olmayabilirim ama o arabayı bulmak bana babamdan bir parçayı yanımda hissettiriyor. Onu sonsuza dek saklayacağım. Oğluma verebilene kadar benimle olacak bir şey bu. Bu yüzden çok teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederiz.
0: Evet, çok sevdim. Tamam, sarılalım. Ben buradan gidiyorum.
2: Sana çok minnettarım. Bir sonrakine gidiyorum.
1: Babam dünyanın en büyük istifçisiydi. Tişörtü yapalım.
2: Bunu yapacağız.
0: Pekala. Teşekkür ederim çocuklar.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: 6 günlük zorlu bir iş olmasına rağmen 100 bin dolarlık genel kar hedeflerimizi aştık. Her hafta bir korsan hazinesi buluyorum. Dünyadaki en havalı şey bu ve işimi seviyorum.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Ne?

0: O anların dondurması Oando.
1: Yeni Ariel hepsi bir arada Pons. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de popla, çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
4: Ama bir mucizeye gerek var.
3: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
4: İşte bu Fairy mucizesi.
3: Fairy 30 dakikada mucize.
5: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
6: Bu var ya,
7: blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim ya.
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
2: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
10: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan, en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.
11: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
12: Evet.
13: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
14: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
15: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
16: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
2: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.

Nasıl yapılır da bugün? Çakı setleri. Şüphesiz kutudaki en keskin alet. Aslında kutunun kendisi. Jojoba yağı. Makyaj malzemeniz yapılırken başlıca malzemelerden. Preslenen bir malzeme. Ve kuklalar. Şaka yapmıyorum, gerçekten bu raporu size sunmak için ipleri tutmamız gerekti. Ama önce... Elinizde bir çakı seti olması, cebinizde bir alet çantası olması gibidir. Tornavidadan makasa, konserve açacağından penseye 21 temel alet edevat içerir. Hepsi sapından katlanıp açılır ve cebinizde taşınabilecek kadar sıkıştırılmış bir kutu oluşturur. Umalım ki yanlışlıkla açılmasın. Bu çakı seti 14 farklı alet içeriyor. Buna makas, bıçak, kablo kesici, 2 çeşit pense ve 3 farklı tornavida ile tabii ki daha fazlası dahil. Bu aletlerin çoğu ve katlandıkları sapı paslanmaz çelikten yapılır. Paslanmaz çelikten çubuklar bir banttan geçerek 300 tonluk pres uygulanır. Dev bir bisküvi kesici gibi çalışarak geçen metale bir dizi boya vurur. Bu çakı setinin iki parçalı tutacağının bir parçası. 17 darbe sonra tamamen şekillendi ve paslanmaz çeliği güçlendirmek için bir ısı uygulamasından geçmeye hazır. Bir cilalama robotu tutacağı metal yüzey üzerinde düzgün çizgili bir yüzey üreten özel programlı hareketleri olan bir değirmen çarkına sürter. Keskin bıçaklar gibi belli aletler presin bastıramayacağı kadar sert olan özel çelikten yapılır. Bu yüzden bilgisayar kontrollü bir lazerle kesilirler. Isı tam anlamıyla metali eritip geçer. Bıçaklar birkaç saat seramik taşlar arasında titreştirildikleri bir cila makinesine gider. Bu sürtünme ile sert kesilen kenarlı yumuşar. Bir mıknatıs bıçakları makineden çıkarır. Bu noktada hala kör olan bıçaklar, onları boyutlarını tamamlayan bir öğütücü tekerin altına ileri geri sürten motorlu bir masaya geçerler. Pense başının iki ağzı çelikten yapılır. Bir yay, çivi ve perçinle monte edilirler.

Sonra bir robot iki aşamalı cila uygular. İlki sert bir levhayla öğütücü banda karşı, sonra daha ince bir levhayla. Pense başı sonunda çakı setinin iki parçalı tutacağını monte edilmeye hazır. Tutacaktaki deliklerle pense başındaki delikleri aralarına bir parça koyarak hizalarlar. Bir çivi ve vida bağlayıcıyı hizalanmış deliklere ikisini birleştirmek için koyarlar. Şimdi bıçağa dönelim. Bu noktaya kadar bıçağın keskin yüzü kördü. Şimdi bir robot onu iki öğütücü tekere sürterek keskinleştiriyor. İşte bıçağın önceki ve sonraki hali. Tutacak ve 14 alet yapılıp ısı uygulanıp cilalandığında ve penseler tutacağa bağlandığında son montaj başlayabilir. Kalan aletler iki tutacağın içinde paslanmaz çelikten bir halkayla artan boşluğu doldurması için birleştirilir. Montajda tutacağın ve aletlerin altındaki tüm deliklerden seti paslanmaz çelik bir vidayla koruyana kadar hizada tutmak için bir çubuk geçirirler. Bu süreci kalan aletlerle diğer tarafta da tekrarlarlar. Daha sonra girecek olan bıçak ve makas hariç. Her tutacaktaki çivileri sabitlemek için birkaç damla diş tutucusu uygulanır. Tunç bir conta tutucunun bıçağa yaralanmayı önlemek için yumuşak biçimde açılmasını sağlar. Bir güvenlik kapağı bıçağı koruması için takılır. Şimdi sıra bıçağın kendisinde. Makasları diğer tutacağı perçinlerler. Montaj tamamlanır. Bu 14 farklı alet edevatlı çakı seti katlanıp cebe koyulmaya hazır. Artık sahibi her kimse her zaman işine yarayacak elverişli olan doğru aleti olduğuna güvenebilir. Jojoba yağı bir yağ değil. Aslında jojoba bitkisinin tohumunun sıvı mumu ve Arizona, Kaliforniya ve Meksiko'daki Sonora çöl arazilerine özgü. Jojoba yağı, sabun, şampuan, nemlendirici makyaj malzemelerinin ortak malzemesi. Kozmetik üreticileri bir üretim tesisinden arıtılmış jojoba yağını alır. Yağ doğal halindeyken altın rengindedir ve hafif fındık kokar. Arıtıldığında gerekiyorsa renksiz ve kokusuz hale getirilebilir. Jojoba çiftliği, olgun jojoba çalılarından seçilmiş parçalar alır, köklendirir ve bir serada 18 aydan 2 yıla kadar yetiştirir. Sonra tarlalara aktarılır. Rüzgar, erkek bitkilerden dönlenmek için dişi tohum gelişmeye başladıktan sonra dişi bitkilere polen taşır. Her tohum giderek kuruyan ve ayrılarak tohumu yere bırakan bir kabuğun içinde bulunur. Düşen tohumlar toplanır. Mekanik hasat makinesi dev bir vakum gibi çalışarak topraktaki tohumları pek çok kum, dal ve taşla birlikte emer. Daha sonra hasat makinesi topladıklarını detaylı bir tohum temizleme makinesini besleyen geniş bir siloya bırakır. İçinde tohumlar ve kırıntılar taşıyıcıdan taşıyıcıya bir dizi giderek gözleri küçülen ve titreyen elekten geçirilir. Süreç gitgide daha küçük kırıntı parçalarını eler.

Bu aşamada görebildiğiniz gibi pek çok sarsıntı oluyor. Sonunda sadece tohumlar kalıyor. Ve onlar da dev politen çantalarla işleme teçhizatına gitmeye hazırlar. Çalışanlar çantaları bir tohum havuzuna boşaltıyor ve buradan taşıyıcılar tohumları preslere götürüyor. Sert beyaz kısımda barındırılan sıvı muma kotileden denir. Sıvı mumu geleneksel bir ezme presiyle çıkarırlar. Uzun bir dönen taşıyıcı tohumları prese taşır ve sonra onları mine doğru bastırır. Bu da tohumun ağırlığının yarısı olan sıvı mumu çıkmaya zorlar. Ezilen tohum parçalarına küspe denir ve değerlendirilirler. Bazıları gübre olarak kullanılır ve bazıları da yüz veya vücut ürünlerinde kullanılmak için işlenir. Çıkarılmış sıvı mum bir başka taşıyıcıya aktarılır ve oradan da pompa bir filtre presinden geçirilir. Bu pres birkaç katman ve çerçeveden oluşur. Her biri bir filtre kumaşıyla kaplıdır. Sıvı mum geçerken kumaş kalan son katı parçaları yakalar. Tohum parçacıklarının ve diğer kırıntıların bu toplanması ayrıştırılabilir. Pul pul dökülmeleri için makineler küspeyi parçalara ayırır. Sonra titreşimli elekler parçacıkları büyüklüğe göre ayırır. İstenmeyenleri gübre olarak atar. Çıkarılan sıvı mum henüz tam arıtılmadı. Çalışanlar doğal tozlandırılmış emici ekleyip onları tohum parçacıklarının ve diğer kırıntıların bu toplanması ayrıştırılabilir. Pul pul dökülmeleri için makineler küspeyi parçalara ayırır. Sonra titreşimli elekler parçacıkları büyüklüğe göre ayırır. İstenmeyenleri gübre olarak atar. Çıkarılan sıvı mum henüz tam arıtılmadı. Çalışanlar doğal tozlandırılmış emici ekleyip onları filtre

0: değişimler yakından incelenerek yağın sıkı ürün tanımlamalarına uyması sağlanır. Yağ saklanma tanklarından nakliye tamburuna akarken son bir ultra duyarlı kaset filtresinden yani son filtreden geçer. Bu işleme tesisi iki çeşit arıtılmış jojoba yağı yapar. Biri yumuşak, fındıksı aromalı altın renkli, diğeri de renksiz ve kokusuz. Yüzey ve yoğunluk özdeştir ve üreticiler hangi çeşit ürünlerine daha iyi uyuyorsa onu alır. Hangisi olursa olsun umarız bundan ibaretlerdir. Sırada... Wire'a sadece senin için gidiyoruz demeyin. Çünkü kuklaları yapan adamlarla tanıştığımızda gidiyoruz. Aradan sonra görüşürüz.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
2: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa asfaltta dışarıda. Büyük fırsat kaçtı. Heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu. Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye.
3: Ne arıyor bu?
4: Blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen. Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
4: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
4: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
5: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
6: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biri.

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nun daha 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
3: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
5: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
2: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
6: İp kuklaları aynı zamanda

marionet olarak bilinirler. Sanatsal ifadenin tarihi bir türüdürler. Tam olarak nerede ve ne zaman ilk ipli kuklaların görüldüğü bilinmiyor ama binlerce yıl önceydi. Performansları biraz odunsu olabilir ama hala dünya çapında izleyiciyi eğlendirebiliyorlar. CGI karakterleri Hollywood'da baskın olabilir ama sahnede şüphesiz iple oynatılanlar hala şaşırtıp eğlendirebiliyor. Kuklacıların elinin birkaç hareketiyle bazı fantastik karakterler hayata geçiriliyor. Sahne arkasında bu kuklaları yapmak büyük bir prodüksiyon. Her biri haftalar alabilen bir süreçte titizlikle elde yapılıyor. Her iyi şeyde olduğu gibi kıvılcım bir fikirdir. Kukla yapanlar bir karakterin birkaç çizimini yapar. Tatmin olana kadar özelliklerini ayarlar. Sonra kuklanın tam ölçekli bir versiyonunu çizer. Bu ölçekli çizime dayanarak armatür olarak da bilinen tahta bir iskelet üzerine kilden kafasını yapar. Kil yağ bazlıdır. Yani su bazlı olan türü kadar çabuk kurumaz. Yani mükemmel hale getirecek zaman vardır. Kaynak olarak hatlar çizilerek burnu, gözleri ve ağzı konumlandırmak kolaylaşır. Ağzı biraz daha fazla açarak ona huysuz bir ifade verir. Kil kafanın tepesini kıvrımlı bir şekillendirme aracı ve parmağıyla yumuşatır. Sürekli çizimle heykelin boyutlarını karşılaştırır. Dudaklar ve diğer uzuvlar yumuşatıldığında heykelin alçıdan bir kalıbını hazırlar. Kafayı dört bölüme ayırır ve kafanın arkasına daha sonra kolay erişim için gizli bir kapı çizer. Şimdi bölünmüş çizgiler boyunca metal plakalar takıyor. Aslında kalıbı çıkarılan alçıyı içeren duvarlar yapıyor. Plakalar ayrıca alçının dört tam parçaya ayrılmasını sağlayacak. Alçı kalın kremin yoğunluğuyla karıştırıldı. Kil heykelin ayrılmış bölümlerinden birine bol miktarda boşaltıyor. Alçı sertleşirken ve yerleşirken ısı üretiyor. Sonra yarım saate yakın sürede soğuyor. Onu çevreleyen plakaları çıkarıyor ve o plakaları sıradaki bölümde tekrar kullanıyor. Süreci bir kez daha tekrarlıyor. Dört bölümün hepsi tamamlandığında ayırmak için izlerden nazikçe yontuyor. Kalıbı açıyor ve heykeli çıkarıyor. Görüntü kalıbın içine aktarıldı. Böylece kil heykeli artık ihtiyaç kalmadı. Kuklayı kili kullanarak biçimlendirmeye hazır. Bunun için solventle yumuşatılmış plastik içerikli kare kumaşlar kullanıyor. Kareleri kalıp bölümlerine aktarıyor ve onları kağıt hamuru tarzında kat kat yayıyor. Kalıba uygulanan bir ayırıcı madde karelerin birbirine bağlanmaya başlarken kalıba yapışmasını önlüyor ve kalıbın kıvrımlarıyla çatlaklarına sızıyor. Kareler dört bölüme de uygulandığında kalıbı bir araya getirip onları izlerden birleştiriyor. 10 saat sonra hazır olmalı. Tüm bu küçük kareler artık tek parça bir kukla kafası. Kalıp şu aşamada oldukça kaba görünüyor. Üretici tüm yüzeyi tahta macunu dolguyla kaplıyor. Zımparalama büyük bir fark yaratıyor. Sonra kafayı boyuyor ve gözle ağız deliklerini kesiyor. Kuklanın kafasının içinden ağız ve gözlerini açılıp kapanmasını sağlayacak ipleri geçiriyor. Boya bölümünde her fırça darbesiyle bir başka kukla daha renkli bir karakter haline geliyor. Fırçayla bu karakterleri hayata geçirmek beceri ve sabır gerektiriyor. Ama sürecin sıradaki aşamasında kukla gerçekten gerçekmiş gibi hissettiriyor. Önemli olan görünüş.
Penguen kuklasının kafası vücutla birleştirilmeden önce birkaç dramatik dokunuşa daha kıvırcık tüylere ihtiyacı var. Evet, kuklaların fantezi dünyasında her şey mümkün. Bir penguen için bile. Tüylü kumaşın ters tarafındaki izlerden geçerek onu diğer tarafından da kesiyor. Kumaşı bir araya dikerek penguen kafasının şekline uyduruyor. Bu işlem her tüyle kaplı parça için tekrarlanmalı. Sonra uygunluğu kontrol ediyor. Sonuçtan tatmin oldu. Sırada kirpikler var. Şablonu lastiğin üzerinden izleyip kirpikleri kesiyor. Gözleri vurgulamak için kirpikler büyük oranda yapılıyor. Bir çift kirpiği her tahta gözün aralığına yerleştiriyor. Hiçbir detay gözden kaçmıyor. Burada suni elmasları ciddi bir sahne ışıltısı için ayakkabılara yapıştırıyor. Artık kuklanın gövdesi ve kollarını yapmaya hazır. Bu parçaların şablonlarını da tahta parçalarına çizerek onları kesiyor. Bu özel parça penguen karakteri için bir el. İlk kesim kaba, o yüzden ince detay gerekiyor. Onu yontuyor ve profili yuvarlak yapmak için zımparalıyor. Sadece bir kukla ile üretmek yaklaşık 5 saat alıyor. Diğer parçaların da eşit ilgiye ihtiyacı var. Çünkü top ve soket eklemlerde her kolun diğerine düzgünce oturması şart. İki kol parçasını bir tür fiber levhadan yapılmış menteşeyle birleştirip, eklemin kostüm altında rahatça hareket edip etmediğini deniyor. Kuklanın vücudunun tüm hareketli parçaları tamamlandığında gerinme zamanı. Onu giydiriyorlar ve ipleri kuklanın kontrolü için doğru noktalarından geçiriyorlar. Kontrol çubukları bir uçak şeklinde ve endüstride aslında uçak kontrolü olarak biliniyorlar. Gücünden dolayı misine kullanıyorlar. Kuklanın karmaşıklığına bağlı olarak 9 ya da daha fazla ip kullanıyorlar. Bu iplerin bazıları destek, bazıları hareket ve bazıları da burun büyütme ya da kulak oynatmaya yarıyor. İpler takıldığında ve iyice bağlandığında kukla vücudu hayat buluyor. Şimdi dönüm noktası. Kafayı vücuda takıyorlar. Bu yeni karakter seyircisiyle ve görünüşüne göre kendisininki de dahil herkesin zevkiyle buluşmak üzere. Geriye bir tek kafasını ve yüz ifadelerini kontrol etmek için ipleri oynatmak kalıyor. Ve biraz aksesuarlandırma. Şimdi ipleri, kol becerileri ve ağzının, gözleri ve kaşlarının hareketlerini kontrol için oynatıyorlar. Bu kukla artık sahneye hazır. Gösteri aralarında dinleniyor. Ne de olsa her zaman çalışamaz. Bu kuklalardan her birini yaratmak 1500 saate kadar sürüyor. Ve tüm bu çalışmadan sonra perdeler açılıyor. Bu gösteri için çorap ve terlik giymeye kim karar verdi? Hadi ama çabalayın. Bravo!

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Aldi'yle kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
6: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
7: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
8: Servis geldi, çantam hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
2: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
10: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi Black Kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade.

0: diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı.
4: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Güneş parlıyor. Güzel bir gün olacak.
1: Junior bizim eşeğimiz. Kısraklarından biriyle çiftleşmesi için onu Aubrey'in yerine götürüyoruz. Junior'ı özel anlar bekliyor. Junior'ın tek görevi çiftleşmek. Şimdiye kadar 4 farklı çiftlikte 9 katırın babası oldu. Çok talep görüyor. Güçlü bir erkek, güçlü genlere sahip. O yüzden yavruları daha uzun ve iri kemikli oluyor. Onun için bu yolculuk gerçekten çok zor. İnmek istiyor. Üzgünüm ama senin için yapıyoruz. Gazla Hans, hadi hazırız. Gazla hadi.
2: Frank Church, devlet tarafından koruma altına alınmış 2.3 milyon dönümlük doğal alandan oluşuyor. Bölgeye ancak atlar,
3: aferin,
2: uçak,
4: iyi görünüyor,
2: veya tekneyle ulaşılabiliyor.
5: Bu çok kolay bir iş.
2: Tabii eğer geri dönüşü olmayan nehrin acımasız sularında bir yolculuğa katlanabilirsiniz. Yaz mevsimi sonunda geldi. Bölgede yaşayanların önünde zorlu bir hasat dönemi var. Ama başlamadan önce Frank'te yaşayan herkes önce acil işleri halletmek zorunda.
4: Hayvanları seviyoruz ama hayatta kalmak zorundayız.
2: Bir sonraki avlanma bölgesini arayanlar...
6: Doğal yaşamın en güzel tarafı insanları eski gelenekleri yaşatmaya zorlaması.
2: İhtiyacı olan bir arkadaş için her şeyi riske atanlar...
5: Her yerde taş var.
2: Ve acemiler...
3: Aferin sana Boot.
2: Bölgeye taze kan kazandırmaya çalışıyorlar. Geri dönüşü olmayan nehrin güneyinde, çiftçi Wes Gregory'nin hasadı tehlikede.
4: Yonca tarlasındaki geyikleri uzaklaştırmaya gidiyorum. South Fork çiftliğinin 70 dönümü saman üretimine ayrılmış durumda. Bu bizim işimiz. Yetiştirdiğimiz atları beslemek için saman yetiştiriyoruz ve bu çiftlikte böyle para kazanıyoruz. Her gün buraya yaklaşık 10-15 geyik geliyor ve 15 tanesi otlansa 5 ata denk geliyor. Ve 5 atı yonca tarlasına koyarsanız saman yetişmesini bekleyemezsiniz. Burada özellikle katil geyik adını verdiğimiz bir tür var. Köpeklerden korkmuyor ve diğer arkadaşlarına da cesaret veriyor. Hala oradalar. Eğer katil geyik oradaysa Boo'yu da kovalayacağına eminim. Pekala, demek kaçmıyorsunuz. Tamam, ben de yanınıza gelirim o zaman. Evet, geyiklere kilitlendi. İşte katil geyik. Yakala onu bu. Yakala. Yakala onu bu. Hadi. Çok tehlikeli. Eğer köpek bize doğru koşarsa ve geyik onu kovalarsa, yanlışlıkla bize çarpabilir. Ki bu bir Amerikan futbolcusunun gücüne denktir. Önce biraz uzaklaşmasını bekleyeceğim, sonra saçmayla korkutacağım. Bu onun canını yakmayacak, sadece ders almasını sağlayacak. Çocukluğumdan beri avlanıyorum, eskiden avlanma fırsatını hiç kaçırmazdım. Bir şeyler öldürmek hoşuma giderdi ama şimdi, şehir dışındaki en büyük doğal alanlardan birinde yaşadığım için öldürme isteğim tamamen geçti diyebilirim. Burada insan doğayı çok daha iyi anlıyor ve saygı duyuyor. Mükemmeldi. Yani burada yaşamayı seviyorum. Harikaydı. Hayvanları çok seviyoruz ama sonuçta hayatta kalmak zorundayız. Meyve bahçesine ayılar ve saman tarlasına geyikler giriyor. Tüm samanlarımızı yemelerine izin veremeyiz. Buraya gel Bobby. Aferin kızıma. Geyik senden kaçınca sevindin, değil mi?
2: Nehrin aşağı bölümünde Hines çok özel yolcusunu indirmek için Indian Creek'e geliyor.
0: Pekala, geldik sayılır.
1: Harikaydın.
0: Pekala.
1: Doğru eşeği getirdik değil mi? Bunu mu istiyordun?
7: Sanırım yanlış eşeği getirdiniz.
1: Öyle mi? Lanet olsun Hans, geri dönmemiz gerek.
0: Çok geç.
3: Tanrım, çok kabarık görünüyor.
1: Sen onu dinleme.
3: Junior buranın en popüler eşeği. Şimdiye kadar tüm çiftliklerde çiftleştirildi. Bu nehrin her yerinde yavruları var. Genleri çok iyi ve yavrularının hepsi sağlam hayvanlar oluyorlar. Şimdiye kadar gördüğüm tüm yavrularını çok sevdim. Onu farklı yapan şeylerden biri de eğitimli olması. Tekneye binip çiftlik çiftlik dolaşıyor ve kısraklarla çiftleşiyor. Çok sakin bir hayvan. Kendini çok özel hissettiğine eminim.
7: Tamam mı? Hazır mısınız?
3: Evet, gidelim.
7: Tamam, arkamdan gelin, tamam mı?
8: Tamam. Evet.
7: Anlaştık. Hadi koca çocuklar, gidiyoruz.
8: Aferin Junior.
2: Ama Junior için eğlence başlamadan önce çiftliğe giden 5 kilometrelik yolu yürümek zorunda.
7: Dikkat edin.
3: Dikkat et çok kaygan. Sakın düşürmeyeyim deme Pete. Dikkat et. Her gün biraz daha sıcak oluyor ve insan yaz sıcağında çok fazla şey yapamıyor. O yüzden proje listemdeki birçok şeyi hallettim.

0: Özellikle Tay'ın doğumunu başarılı bir şekilde atlattığım için çok mutluyum. Ama proje listesi hiçbir zaman bitmez. Bunun bir sonu yoktur. Çok stresliyim. Çünkü kısrağımın bir yavrusu oldu ve yeniden kızgınlık dönemine girdi. Gelecek sene bir erkek yavru doğurmasını istiyorum.
1: Son bölüme yaklaşıyoruz çocuklar.
2: Pilot Mike Doris'in önünde de uzun bir gün varmış gibi görünüyor.
3: Varış noktasına ilerliyorum.
2: Mike, Frank'teki ücra çiftliklere günlük dağıtımını yapıyor.
4: Kate'i nasıl?
3: Kate'i gayet iyi. Bana sorarsanız eğitiminde biraz geride kaldı ama yapacak bir şey yok. Şimdiye kadar ticari uçuşlara başlaması gerekiyordu ama biraz zaman aldı. Bazı sorun çıktı. Bu çok üzücü. Bu bahar ayında benimle birlikte çalışan iki pilot işi bıraktı. Yenilerini alıp eğitecek zamanım da yok.
2: Mike yeterince personeli olmadığından fazladan uçmak zorunda kalıyor. Kate'in sertifikasını mümkün olduğunca hızlı bir şekilde almasını sağlamak aile işi için çok önemli.
5: Bence bu kötü, yeterince pilot yok.
3: İyi görünüyor. İnebiliriz.
2: Indian Creek çiftliğinde.
0: Çok komiksin Junior. 100 yılı aşkın bir süredir katırlar ve atlar buradaki yaşamın en önemli parçasını oluşturuyor. Eskiler tüm malzemelerini toplayıp uzaktaki çiftliklerine gitmek için at ve katırlar kullanırdı. Ve Indian Creek'te ben hala bu şekilde yaşamaya devam ediyorum. Yaşamak için atlarıma ve çiftlikteki hayvanlarıma ihtiyacım var.
2: Katır, eşekle atın veya kısrağın çiftleşmesiyle doğan yavruya denir.
0: Burada at yerine katır kullanmaya çalışıyoruz. Katır bu bölge için üstün hayvandır. O yüzden kısrağımı bir aygır yerine Junior'la çiftleştiriyorum. Katırların toynakları daha iyidir ve bu bölgede hiç zorlanmazlar.
2: Katırın kasları daha büyük olduğundan ortalama bir ata göre daha güçlü ve dayanıklıdırlar.
0: Yeni kız arkadaşını koklamak ister misin? Bakalım beğenecek misin? Kısrağı çiftleştirmek hiç kolay değildir. Özellikle de bir eşekle. Kendini olduğu yerde tamamen rahat hissetmesi gerekiyor ve yeni bir yavrusu olduğu için biraz gergin. O yüzden stres çok fazla. Seni sevmeyebilir. Yüzüne tekme yiyebilirsin. Bakmak ister misin? Bak bakalım. Aa kızım, neden tekmeledin? Kısrağım Boots kısa bir süre önce doğum yaptı. Benim için gerçekten özel bir andı. Her kızın hayali kendi tayına sahip olmak ve onu ilk günden itibaren büyütmektir. Ama Boots her ne kadar kızgınlık döneminde olsa ve her ne kadar Junior'ı kabul etmek istese de bebeği için çok endişeleniyor. O yüzden Junior'ın üzerine çıkmasını bir tehdit olarak mı görüyor gerçekten bilmiyorum. Bebeği için korkuyor. Bu senaryoda birçok şey ters gidebilir. Beni utandırma kızım. Hey, sorun yok. Merak etme. Ayağına ne oldu? Junior'ı tekmelerken ayağını yaralamış. Beni tekmeleme. Lanet olsun. İnanamıyorum. Buraya gel. Olamaz. Evet, şu anda pek hevesli sayılmaz. Hiçbir şey kolay değil. Hadi bebeğine bak. Hadi. Kızgınlık döneminde olsa bile onu kabul etmeyebilir ve eğer durum buysa boşuna uğraşmışız demektir. Neler olacak bekleyip göreceğiz.
2: Nehrin aşağısında Mackey Bar çiftliğinde...
6: Dünyada birçok insanın bunu yapabileceğine eminim ama işi bitiriyorum. İş bitiriyorum.
2: Sürat teknesi kaptanı Buck Dewey yaz sezonuna hazırlanıyor.
6: Tahtalar ne kadar güçlü bilmiyorum. Ama göreceğiz. Bahar ayı projelerimizin hepsini tamamladık. Ve şimdi şortlarımızı giyip her gün farklı bir şey yapacağız. Burada rutin bir hayat sürmek imkansız çünkü günlük işleri doğa belirliyor. Ve bundan mutluyuz. Hazırım. Sadece tahtaya ihtiyacım var. Benim güzel karım, bugün komşuma yardım edeceğim ve arazi aracını nehrin yukarısındaki yeni araziye götüreceğim. $200,000'lık bir aleti, $200,000'lık bir tekneye yüklerken biraz dikkatli olmalısınız. Burada akıntılar çok tehlikeli. Belki başka biri olsa kabul etmezdi. Belki de ben aptalımdır ama yapacak bir şey yok. Ailemiz dışında biri bizden böyle bir şey isteseydi yılın bu zamanında asla yapmazdık. Teknemle buradaki birçok insana yardımcı oluyorum. Burada hayat böyle sürer. Birine yardım edersin ve karşılığında o da sana yardım eder. Pekala, kader anı.
4: Bence bu sene hiç olmadığı kadar ağır yük taşıdık.
7: Şu tarafa git.
4: Babam gerçekten çok çalışkan bir insan.
6: Taşıyabilecek mi bilmiyorum.
7: Taşıyabilecek mi bilmiyorum.
4: Ve annem de çok çalışıyor.
7: Biraz şu tarafa. İleri git, ilerle. İlerle, ilerle, ilerle ve dur.
6: Mükemmel.
7: Tebrik ederim.
4: Ama çok çalışsa bile çok eğleniyor.
6: Yine denedik, yine başardık. Pekala, gidiyoruz. Şu anda su seviyesi çok düşük. Su çok sığ ve bir sürü taş var. Burasıyla China Bar arası biraz riskli. İşte burada çok dikkat etmek gerek. Ne kadar sığ görebiliyor musun? Şuna bir bak.
2: Frank'te yaz mevsimi Salmon Nehri'ndeki tekneler için yeni tehlikeler anlamına geliyor. Düşük su seviyesi ve su yüzeyinin hemen altında yer alan taşlar bunlardan birkaçı. Bu taşlar yüzeyden görünmediğinden, görme duyusundan çok deneyime güvenmek gerekiyor.
6: Şu anda bu işi ancak ben ve Heinz yapabiliriz. Burayı geçtikten sonra Ludwig denilen oldukça kötü bir akıntı var ve çok tehlikeli.
2: Ludwig akıntısında gizli taşlara çarpmamak için oldukça riskli bir manevra denemesi ve yüksek hızda keskin dönüşler yapması gerek. Nehrin köşesinden başladıktan sonra giderek daha da hızlanırken nehrin karşı kıyısına geçecek. Ardından bir kez daha dönecek ve nehrin yukarısına doğru hızlanacak. Bu yüksek hızlı manevra suyun tekneyi nehrin hemen altındaki taşlara çarpmasını önleyerek kaldırmasını sağlayacak.
6: Ludwig'in kötü bir ünü var. Bir sürü tekneyi batırdı. Ludwig geliyor. Taşların kıyısından ilerlemeye çalışıyorum. Her yerde taş var. Hızlanacağım. Çarpmak üzereyiz. Aman tanrım. Dikkatli olmalıyım. İşte. Hey. Yaşıyoruz.
5: Gerildim.
6: Evet, sana demiştim. Suyun dışındaki taşa çarptım ve tekne biraz yan döndü.
5: İlk defa mı görüyorsun?
6: Evet.
2: Bak, toparlanmak için Ludwig'in sonunda tekneyi boşa alıyor.
6: Taşa çarptığım için tekne yan döndü. Ve bu ciddi bir sorun çünkü teknenin üstünde yüzlerce kiloluk bir yük var. Tekneye binen ağırlık ne kadar çoksa o kadar hantallaşır ve dönüşler zor olmaya başlar. O yüzden tekneyi ortalamaya çalışacağım. Bir kere başladın mı bitirmen gerek. Vazgeçmek yok. Devam ediyoruz. Akıntıyı sorun çıkmadan geçtiğim için mutluyum. Kimse yaralanmadı, hiçbir şey kırılmadı. Her şey yolunda.
2: Arkadaşına yardımcı olmak için hayatını riske atmak Frank'te bir yaşam tarzı. Buck'ın komşusu arazi aracını sorunsuz teslim alıyor. Ve Buck, onu bekleyen Ludwig akıntısına doğru bir tehlikeli yolculuk daha yapmak zorunda.
5: Sağ ol.
6: Önemli değil.
5: Yine uğra.
6: Kaptan unvanını hak ettiğimi düşünüyorum. Hatalarımdan ders aldım. Bu nehir asla şakaya gelmez.
2: Nehrin aşağısındaki Indian Creek'te Aubrey başka bir krizle uğraşıyor. Ve bu krizin arkasındaki kişiyle ilgili şüpheleri var.
0: Lanet olsun. Dostum. İçeri girmiş. Neler oluyor Junior? Gerçekten mi? Sen ne yaptın dostum? Junior bir şekilde ahırın içine girmiş. Atlar çok fazla tahıl yediklerinde bağırsakları döner ve bükülür. Buna kolik denir. Ve bu ciddi bir sorundur çünkü 5 galon tahıl bir atı öldürebilir. Bu tehlikelidir. Bağırsakları döner ve ölürler. Veteriner yardımı olmadan kurtarmak imkansızdır. Kasabada bir at tahıl fıçısına girdiğinde veterineri ararsın ve sorunu hallederler. Ama burada veteriner bulmak imkansız. O yüzden eğer ahıra giren atlarımdan biri olsaydı çok ciddi şeyler olabilirdi. Atlar kendilerini durduramazlar ve çatlayana kadar yerler. Ama neyse ki Junior bir eşek ve bağırsaklarında kapatma düğmesi var. Eğer bu atın başına gelseydi gerçekten şu an çok ciddiydi.
2: Çiftleşme başarılı olmadığı gibi Junior bu son hareketiyle şimdi de Aubrey'nin sabrını zorluyor. Bu Aubrey için bardağı taşıran son damla olabilir.
0: Kısrağımı çiftleştirmeye çalıştım ama eşeği tekmeledi. Onu istemiyor ve eşek de ondan korkuyor. Bu yüzden ahırın içine girmek istiyor. Eşek bir şekilde bunu çıkarmayı, ipi çekmeyi ve ahırın kapısını açmayı öğrenmiş. Gerçekten mi? Gerçekten mi?
2: 110 kilometre uzaklıkta Frank Church doğal alanının kıyısında.
3: Bir elk ölmüş. Biri dişini çıkartmayı unutmuş. Evet, işte diş bu. Morse ve elkler Kuzey Amerika'da ağızlarının içinde fil dişi olan tek hayvandır.
2: Drone Ants oldukça sıra dışı bir işle uğraşıyor.
3: Bu bir elk, saf fil dişidir. Güzel düğme olur, harikadır.
2: Drone yaz havasından faydalanıyor ve avlanma sezonu başladığında nerede olacaklarını görmek için elk aramaya başlıyor.
3: Elk avlamak altın aramak gibi bir şeydir. Geriye çok fazla kalmadı. O yüzden bulduğunda altın bulmuş gibi olursun. Burada hayatımızı mevsimlere göre yaşarız. Şu anda yaz ayındayız ve avlanma sezonuna hazırlanıyoruz. Son olarak nerede elk avladıysam genelde oraya giderim. Bu yeni yerler görmek ve belki de avlanacak yeni yerler bulmak için güzel bir fırsat. Burası 100-150 yıl öncesine göre çok daha boş ve sakin. O zamanlar çiftçiler ve madenciler vardı. Biz burada uygulanan eski gelenekleri devam ettiriyoruz ve yok olmamaları için uğraşıyoruz. Yapmaya çalıştığımız şey bu. Şuna bak. Ağaçlardan birinin üzerine teneke bir kutu konmuş. Bakalım neymiş. Muhtemelen yer işareti.
2: Ron bölgede eski bir yol olduğunu gösteren bir kanıt buldu. Bu onu yeni avlanma bölgelerine götürebilir.
3: Altın madenine benziyor. Henüz hiç elk görmedim. Ayı da yok. Belki şu eski maden bölgelerinden birinde bir şeyler bulmayı başarabilirim. 1800'lerin sonlarında, 1900'lerin başlarında bölgede büyük bir madencilik faaliyeti vardı. Salmon City'den itibaren 110 kilometrelik yol boyunca her yer madenlerle doluydu.
2: 1860'lı yıllarda 10 bin madenci Idaho'ya akın etti. Ve o bir süreliğine bölgeden günde 600 bin dolar değerinde altın çıkarıldı.
3: Burası bir kamp alanıymış. Çok güzel. Canlı tarih. Gördüğüm test sondajlarından birini kontrol edeceğim.
2: Test sondajı madencilerin ana kayadan düzenli örnek almaları için yapılıyordu.
3: Burada her yerde çukur vardır. Öyle çukurlar kazdılar ki bazılarının içine araba park edebilirsiniz. Şuradan birkaç taş alıp neler olduğuna bakacağım. Altın arıyorum. Henüz hepsi bulunmadı.
2: Madencilik yolunun kuzeyinde Aubrey Kısrağı Boots kızgınlık döneminden çıkmadan önce hayvanları çiftleştirmek için bir plan yapıyor.
0: 23 yaşındaki kızlar hep böyle yaparlar. Atlar ve eşekler için çiftleşme ağılları inşa ederler. Kısrağım Junior'ı istemiyor ve bu hiç iyi bir şey değil. Junior ondan çok korkuyor çünkü birkaç kez tekme yedi. Bu ondan hoşlanmaması için yeterli, değil mi? Ve eskiden çiftleştiği kısraklarla olduğu kadar heyecanlı görünmüyor. O yüzden yeniden deneyeceğim. Sonra saman kesmem lazım, yani zaman azalıyor. Junior'la kısrağım arasındaki durumda görevim çöp çatanlık yapmak. Junior biraz kısa ve atımı kısaltmam ama Junior'a yardımcı olmak için bir ağal yapıyorum. Kısrağımı yaklaşık 45 santimlik bir çukurun içine yerleştireceğim. Yani yarısı aşağıda olacak ki Junior üzerine çıkabilsin. O yüzden kısrağımın içine girebilmesi için 45 santimlik bir çukur kazmam gerekir ki Junior üzerine çıkıp çiftleşebilsin. Bu aslında 3-4 kişilik bir iş. Biri kısrağı tutmalı, başka biri bunu çekmeli, biri onu içeride tutmak için bunu kaldırmalı ve bir de Junior'ın çukuru bulmasına yardım etmeli. Ama ben tüm bunları tek başıma yapıyorum. Tek başıma. Aferin. Kısrağım şu anda çok ürkek ve her şey onu korkutuyor. Bu durum onu hiç mutlu etmedi. Eşeği sevmedi ve bebeğinden uzak kalmayı da hiç istemiyor. Bu adil bir durum değil. Özellikle de daha önce bir eşekle çiftleşmemiş bir kısrak için hiç iyi değil. Aferin, bekle. Bekle Boots. Aferin. Aferin Boots. Beni tekmeledi, direği tekmeledi ve direkt kafama çarptı. Çok acıdı. Şu an her şey onu ürkütüyor ve bebeğinin ipe dolandığını gördüğünde aklını kaybetti. Yine deneyeceğim. Çok acıdı ama her ne kadar imkansızmış gibi görünse de bu işi halletmem gerekiyor. Bunu yapabilirim. Bu tek kişilik bir iş değil. Biraz korkusuz olduğumu söyleyebilirim. Hatta pervasız denilecek kadar.
2: Indian Creek çiftliğine yeni bir yaşam kazandırmaya kararlı olan Aubrey, toparlanıp kısrağını içine koyacağı çukuru kazmaya kaldığı yerden devam ediyor.
0: Kızgınlık dönemine girmiş bir kısrağım var. O yüzden bu durumdan faydalanmak ve Indian Creek'te yeni jenerasyonlar için onu çiftleştirmek istiyorum. Aynı zamanda Gunner'ın bir kardeşe ihtiyacı var. Junior çok küçük olduğu için kısrağımın çukurun içinde ona paralel durması gerekiyor ki Junior üzerine çıkabilsin. Aynı zamanda sabit durmalı. O yüzden çukuru derin bir çukur kazıp onu içine koymalıyım. Bunu başarabilirim. Evet, işte böyle. Evet, bak orada. Aferin, aferin Boots. Aferin.
2: Kısrak ağın içinde pozisyon aldıktan sonra sıra Junior'ı almaya geliyor.
0: Junior! Hadi. Gel bebeğim. Hadi. Çok inatçı. Onu pek sevmedi. Viagra'ya ihtiyacı olabilir. Junior'ı buraya getirmek için çukur kazmakla uğraştım ama şimdi kısrağı istemiyor. Onu beğenmedi. Kısrağımla pek uyuşmadılar. O yüzden Junior'ı Salt Frog, Wes ve Christina'ya geri götürmem gerek. Bu kadar yeter. Diğer projeye geçelim.
2: Vadinin 152 metre üzerinde.
3: Ağaçlara çok yaklaşıp babanı germe, olur mu?
8: Tamam.
3: Katie'nin pilotluk sertifikasını alması gerekiyor. Ve şirket için çalışmadan önce aşması gereken son bir engel var.
2: Ticari pilot lisansı alabilmek ve aile işini devralmak için Katie'nin uçağı tek başına uçurması ve indirmesi gerekiyor.
3: İyi gidiyorsun.
7: Hava hızı 60.
3: Tamam.
7: Yazları hava çok sıcak oluyor. Uçaklar sıcağı sevmez. Yüksek irtifa ve ısı uçağın performansını etkiler.
3: Biraz sağa doğru git.
7: Pek iyi gitmiyor sanırım.
3: Gayet iyi gidiyorsun.
7: Frank Church'te uçmak hiç kolay bir şey değil. Bunun en büyük nedeni her yerde kanyonlar olması. Babamla birlikte birçok kez denedim ve tam olarak nereye gittiğimi bilmediğim sürece bunu tek başıma yapabileceğimi sanmıyorum.
2: Mike'ın bugünkü planı Katie'nin iniş performansını görmek ve sonra tek başına yapmasını sağlamak.
7: Bakalım neymiş? 5,5. Bayağı alçalmamız gerek. Bu bölgedeki pistler normal havaalanındaki pistlere göre çok daha zordur. Çünkü ağaçlara dikkat etmen gerekir. Dikkat etmen gereken bir sürü şey var. Çünkü burada her şey olur.
3: İşte böyle.
7: Ağaçlara dikkat ediyorum.
3: İyiydi. Beğendim. Tek başına yapmak ister misin?
7: Tabii.
3: Katie ile iniş yaptık. Artık onu tek başına bırakabilecek kadar rahat hissediyoruz.
7: Bugün babama neler başarabileceğimi gösterdim. Hataya yer yok. Pekala, gidelim.
3: Bu uçak epey ağır.
7: Hadi bebeğim.
3: Korkutucu. Bakamıyorum. Kalkıyor.
7: Vay canına. Babam kadar iyi bir pilot olmak ve aile işini devralmak için üzerimde biraz baskı var ama babam bana baskı yapmıyor. Yani bu baskıyı ben kendi kendime yapıyorum.
2: Katie başarılı bir kalkış yaptı. Ama uçağı tek başına indirmek onun için gerçek bir sınav olacak. Uçak pisti yalnızca 485 metre uzunluğunda ve 15 metre genişliğinde. Frank Church'teki en zorlu pistlerden biri. Katie inişe geçmeden önce bir dağ sırtının üzerinden alçalmaya başlayacak ve ardından piste inmeden önce çabucak yavaşlaması gerekecek. Eğer çok hızlı yaklaşırsa pistin sonundaki ağaçlara çarpabilir. Katie'nin yaz mevsiminde düzgün bir iniş yapabilmesi için hem uçağın irtifasını düşüren aşırı sıcak hava akımlarını hem de inişe geçmeye çalışırken uçağı kaldırabilecek nehirden gelen soğuk hava akımlarını hesaba katması gerek.
3: Bir noktadan sonra özgür bırakmak gerekiyor. Bu şart. Dua edip en iyisini ummaktan başka çare yok.
7: En zor tarafı piste yaklaşırken dönmek ve uçağın alçalmasına izin vermek. Rüzgar arkadan esiyor. Tamam, rüzgarlar tehlikelidir. Rüzgarlar yön değiştirebilir ve uçağı döndürüp alçalmasına neden olabilirler.
3: Çoğu kişi yere yaklaşırken uçağı uçurmaz ve kendi haline bırakır.
7: Burnu aşağı ver, hava hızını koru. İrtifa kaybediyorum. Biraz düzeltip neredeyim bakacağım. Önde bayağı uzun ağaçlar var. Başardım.
3: Katie aile işini yapacağı için heyecanlıyım. Büyük babası yaşasaydı o da bizim gibi onunla gurur duyardı. Bu senin için bir milat.
7: Evet.
3: Harika.
7: Evet değil mi?
3: Evet.
2: Geri dönüş olmayan nehrin 110 kilometre aşağısında Ron, keşif gezisinin ne kadar verimli olduğunu öğrenmek istiyor.
3: Avrupalılar buraya ilk geldiklerinden beri altıncılık bu bölgenin en büyük parçalarından biri oldu. Her yerde bir sürü kayıp maden var. Birçok endüstri buradan faydalandı. Bu taşları atlarla yolculuk yaparken topladık. Şimdi bunu kırıp eleyeceğiz ve renk var mı diye bakacağız. Doğada yaşamanın en güzel tarafı

0: insanları gelenekleri yaşatmaya zorlamasıdır. Bizim işimizde bu geleneksel yöntemlere aşina olmak gerekiyor. Bu herkesin yapabileceği bir şey değil. Cevheri ezmem gerekiyor. Böylece içinde değerli metaller varsa bunu çıkartabilirim. Şimdi bunu eleyip ne çıkacağına bir bakacağız. Elek kullanmanın amacı altının en ağır metal olmasıdır. Suyu çalkaladığınızda eleğin dibine oturur. Önce ağır, sert parçaları elemek gerekiyor. Sanırım bir parça var, şurada. Bu da altın olabilir. Bakacağız. Çok benziyor. Bu hızla giderse kavanoz 102 yaşıma geldiğimde dolacak. Dekır'ı altın bulmak için eğitebiliriz. Evet, keşke bu taşları tanısaydım ama tanımıyorum. Ben sadece meraklı bir madenciyim. Kuzey Kaliforniya'da madencilik yaptım. Orada biraz altın çıkarttık. Ama bunlar epey ilginç taşlar. Normal taş değiller. Sadece birkaç yüz metre içinde 5 farklı taş türü bulduk. Evet, bakalım. Dekra altın bulmayı öğretebiliriz.
1: Taşranın tam kalbinde Doğa Wes Gregory'nin yapılması gerekenler listesine yeni bir görev daha ekledi.
2: South Fork'ta kilometreler boyunca uzanan çitlerimiz var ve sürekli kontrol etmemiz gerekiyor. Bu direk mahvolmuş, o yüzden buraya yeni bir çukur kazıp yeni bir direk koymam gerekiyor. Buradaki tüm teller inmiş. Büyük ihtimalle geyikler ve elkler yüzünden. Bölgeden çıkarken tellerin üstünden atlamıyorlar ve yıkıyorlar. Bazen çetin koca bir bölümünü yıkıyorlar, 6-7 direk deviriyorlar ve gerçekten çok zahmetli oluyor. Tüm direkleri kendim yapmak zorunda olduğum için bana çok iş çıkıyor. Tüm çitlerimizin direklerini çiftlikteki kütüklerden yapıyoruz. Şimdi ölçmem gerekiyor. 2. Evet. 2 metre uzunlukta keseceğim. 2 metrelik direkler keseceğiz. Buradaki bütün işler yaparken öğreniliyor. Çoğu zaman daha önce hiç yapmadığım bir şeyi yapmak veya hiç kullanmadığım parçalarla tamir etmek zorunda kalabiliyorum. Çünkü burada satın alabileceğin bir yer yok. O yüzden yaratıcılığımızı kullanmamız gerek. Bence çok güzel oldular.
3: Hey, merhaba.
2: Christina otlakta elk boynuzu bulmuş.
3: Bak, bu benim ödülüm. Bayağı büyük bir şey, gördün mü? Ne kadar büyük. Al bakalım tatlım.
2: Harika. Nerede buldun?
3: Saman tarlasındaydı. İkinci boruyu değiştirirken buldum. Hiçbir şeyin iyi gitmediği günlerden biriydi.
2: Kemerini sevdim.
3: Evet, onu da saman tarlasında buldum. Nasıl gidiyor?
2: İyi.
3: Patlamaya hazır mısın?
2: Yani, sayılır. Evet.
3: Ne yaptığını gördünüz mü?
2: Bu kütük biraz yamulmuş ve epey eğrilmiş. Ama şuradaki neredeyse dümdüz. O yüzden onun işi kolay olacak. Bunun için güç takozu kullanacağız. Hadi bakalım. Neler çıkacak görelim.
1: Güç takozu, kütüğü bölmenin patlayıcı bir yoludur.
2: Bu güç takozu. Mermiye benziyor.
1: Frank yerlileri 20. yüzyılın başından beri elle kesilemeyecek kadar inatçı olan kütükler için patlayıcı kullanıyor. Güç takozu dinamit gibi geleneksel yöntemlere göre çok daha kontrollü ve güvenli bir patlayış sağlıyor.
2: İçine barut koyuyoruz ve kütüğün içine sokuyoruz. Arkasına bir kütük daha koymak gerekiyor çünkü kütüğün içine doğru patlamalı. Sonra fitili yerleştiriyoruz.
1: Küçük bir topu patlatacak güçte olan bu sistemde yanan baruttan gelen gaz genişleyerek kütüğün içine giriyor ve ağaç özünü kaynatıp buharlaştırarak patlamasına neden oluyor. Sonunda ağaç doğal bir şekilde bölünmüş oluyor.

0: Tamamdır. Ne zaman bir fişek veya patlayıcı patlamasa sinir oluyorum. Çünkü yanına gidip oynaman gerekir. Fişek sonuna kadar yanmamış. Hemen bir bomba imha ekibine ihtiyacımız var. Belki de fişeği biraz daha itip barutla temas ettirmek gerekiyor. Tamam, hazırız. Harika. İşte bu kadar. O yüzden böylesi çok kolay. Bunu yaparak çok zaman kazandım.
1: Direklerin yerleştirilmeden önce nemi emmediklerinden emin olmak için yağ batırılmaları gerekiyor.
0: Bu direkler bir süredir yağda bekliyor. Artık yerleştirebiliriz. Bana yardım edecek misin Bobby?
1: Direkler için önceden çukur kazan Wes, düşmüş direkleri teker teker değiştirmeye başlıyor.
0: Pekala, sanırım bu kadar yeter.
1: Wes çiti tamir etmekle uğraşırken...
2: South Fork 10. ünite, Indian Creek.
3: Merhaba Aubrey, ben Christina. Nasıl gidiyor? Aubrey telsizden aradı. Sanırım Junior biraz hevesini yitirmiş. Kısrak Junior'ı kabul etmemiş. Çiftleşme mevsimindeyiz ve çok geç olmadan önce kısrakları çiftleştirmemiz gerekiyor. Bebeklerin baharda doğmasını istiyoruz ki kış gelmeden önce büyüyebilsinler. O yüzden gelip Junior'ı geri almamız gerekecek. Yarın gelip Junior'ı almayı umuyoruz. Sahile getirirsen sevinirim.
2: Tamam, anlaştık. Junior'ı eve götürüyorum. Bakın, kapıda kim beni bekliyor? Ama bir an önce yola çıkmam gerek. Akşam olmadan yetişmeliyim. Hadi çocuklar. Yapmanız gereken tek şey bir ayağınızı diğerinin önüne atmak ki yola çıkabilelim. O kadar. Junior yemek yemek istiyor ama yapma. Biz de yemiyoruz. Junior'ın orman yolunda 5,5 kilometre yürümesi gerekiyor ama bu yapmadığı bir şey. Eve dönünce 8 kısrakla çiftleşecek. Bu uzun yolculuktan sonra kendini toparlayıp hemen işe koyulacak.
0: Pekala.
2: Çıktı.
0: Junior geri döndüğü için çok mutluyuz. Çünkü burada çiftleşmesini istediğimiz 7 tane kısrak var. O yüzden bir an önce kalkınması gerekiyor. Junior kesinlikle havasında değil. Yolculuk yüzünden mi böyle yoksa yaşlanıyor mu bilmiyorum ama normalde olduğu gibi pek azgın değil. Beni endişelendiriyor. Bence biraz tıraş onu havaya sokabilir. Daha iyi görünecek. Tüyleri azaldığı zaman eşekten çok bufalaya benziyor. İyi görünürsen iyi hissedersin. Bence daha çekici oldu. Herhalde kısrak da onu çekici bulur.
1: Yeni tıraşının ardından Wes ve Christina Junior'ın işin altından kalkıp kalkamayacağını görmek istiyorlar.
0: Kısrağı kurtarıcıya koyduk. Kurtarıcı dediğimiz şey temelde içinde küçük bir rampa olan bir çukurdan ibaret. Christina içeri girecek ve orada duracak. Ben burada duracağım, eşek burada duracak. Kısrağı sabitlemek için yanları kapattık.
3: Tüm tahtaların sağlam olduğundan emin olmak gerek. Atlar çok güçlü hayvanlardır. Aferin kızım.
0: Pekala Junior. Bunu yapmak zorundayız.
3: Belki uzun yürüyüş onu yordu.
0: Bence yaşlandıkça daha seçici olmaya başlıyor ama yine de işi hallediyor. O yüzden önümüzdeki bahara yeni bebeklerimiz olabilir. Aferin sana Junior. Aferin.
1: Indian Creek çiftliğinin yukarıdaki saman tarlasında Aubrey ve erkek arkadaşı Pete Metz yaz saman sezonuna hazırlanıyorlar.
2: Hadi. Şimdi saman zamanı. Bu her yıl gerçekleştirilen büyük bir projedir. Frank'te yaşam hiçbir açıdan kolay değildir. Kışın atlarıma verdiğim her balya saman beni mutlu ediyor. Çünkü beslenmeleri için ne kadar emek verildiğini biliyorum. Bu saman toplamanın en kolay yolu diyemem. Daha kolay

0: projeler yapabilir miyiz? Burada ayrılan birçok çift oldu çünkü geçinemediler. Pete'le benim için bir sonraki adım çok önemli çünkü bir çeşit geçiş dönemindeyiz. Genelde iyi anlaşıyoruz ve çok seksi ama bilmiyorum. Bir sonraki aşamaya geçmek gerçekten biraz zor olacak. İnsanlar 100 yıl önce de böyle saman topluyorlardı ve ben bu işi sadece yapmıyorum. Aynı zamanda severek yapıyorum. Bence bunun nedeni zor olması. Burada sahip olduğumuz her şey için emek vermem gerekiyor. Artık bayrak bana geçti.
1: Başarılı bir sezon daha.
2: Atlar iyi görünüyor.
3: Hadi.
2: Otlaklar iyi durumda. Hiç olmadığımız kadar iyiyiz. Çocukluk hayalimi yaşıyorum ve her günüm için şükrediyorum. 20 yıl sonra bile kendimi çok şanslı hissediyorum.
1: Burada yaşamak için ortalama bir insandan daha güçlü olmak gerekiyor. Umarım bundan 20 yıl sonra aynı şeyleri söyleyebilirim.
4: Pilot bir aileden geldiğim için çok şanslıyım. Bu herkesin yapabileceği bir şey değil ve çok seviyorum. Bunu başarabilmek harika.
2: Seninle gurur duyuyorum. Uzun bir yol kat etti. Yakında çalışmaya başlayabilir artık.
5: Başladığın işi bitirmen lazım. Asla yarım bırakmayacaksın. Burada bir aile kurduğum için çok mutluyum. Burası genç bir adam yetiştirmek için mükemmel bir yer.
0: Bu sezon çok çalıştım. O yüzden çiftliğin sahipleri benden bir kış daha geçirmemi istediler. Çok heyecanlıyım.
6: Kutlayalım mı?
0: Evet, şerefe.
6: Şerefe bebeğim.
0: İyi sezondu.
6: Tebrik ederim.
7: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
8: Evet.
9: Aman tanrım.
10: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
11: Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
12: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
10: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.

Ne diyeceğim? Henüz resmen tanışmadık.

görüşürüz haftaya.

0: Hadi başlayalım.
1: 1700'lerden kalma bir ticaret gemisinin izini bulduğumuza inanıyorum.
0: Aman tanrım. Bu kocaman bir kurşun kaplama.
1: Bu bizi Gordon'un listesinde ilk sırada yer alan gemi enkazına götürebilir. Ve o gemi enkazı yüzlerce milyon dolar değerinde olabilir.
2: Şuna bak.
1: Bu harika. Lanet olsun, birileri geldi. Bu Go America. Duyuyor musunuz?
0: Fazladan para bulabileceğimizi umuyordum.
1: Ekibimle birlikte yalnızca 5 günümüz kaldı. Bu ölüm kalım meselesi.
0: Dayan Jim, dayan Jim.
1: Bu zaman aralığımızı ciddi derecede kısaltabilir. Ve eğer öyle olursa mahvoluruz. Elimizde kalan zamanı mümkün olduğunca en iyi şekilde kullanmak zorundayız. O yüzden denize açılmalıyız.
0: Her yerde altın var.
1: Eric, duyuyor musun? Ben Daryl.
2: Evet, seni duyuyorum.
1: Hadi tarih yazalım. Bölgeyi 520 kilometre kareden 2,5 kilometre kareye daralttık. Hedef bölgesinin tam ortasına bağlanan 1700'lerden kalma birçok önemli tarihi eser bulduk. Ve bence gemi enkazının geri kalanını da orada bulacağız.
0: Kapsamlı bir arama yapalım. Gemi enkazları bu yarıkların herhangi bir yerinde saklanıyor olabilir. Tamam, anlaşıldı. Hey! Eric, buraya gel. Burada tahta parçaları var. Şurada keresteler var. Bir tanesi burada. Şu balastlara bak.
2: Daha önce yaptığım dalışlarda ahşabı hala bozulmamış gemi enkazlarına rastlamıştım. Ama çoğu zaman hepsi çürümüş oluyor. O dönemde gemiler ahşaptan yapılırdı ve ahşap çürüyen bir malzemedir. Suyun sıcak olduğu iklimlerde ahşabı delen organizmalar içine girer ve ahşabı yok ederler. Aynı zamanda okyanusun gücü de zamanla ahşabı kırar ve dağıtır. Gemi yüzlerce yıldır aşağıda olmasına rağmen hala bozulmamış ahşap parçalarına rastlamak çok nadir görünen bir şeydir. Aralarına karışmış başka malzemeler bile olabilir. Bu iyi işaret.
0: Dostum, bu çok büyük bir gemi enkazı. Her yerde balast var.
1: Koloni döneminde Bahamalar yeni dünyanın kaşiflerinin geçit noktasıydı. Bundan 100 yıl sonra NASA bölgeye yeni bir keşif aracı gönderdi.
0: Kalkışa hazır. Kalkışa hazır. Bu yolculuk bizi bambaşka bir sınıra taşıyacak. İnsanlık her zaman sınırlarını zorlamaya çabalamıştır.
1: Çoğu insanın gidemediği bir bölgeye gitmenin verdiği his, Gordon'un uzayda uçarken hissettiği şeyle aynı olmalı.
0: Sınırlar olduğu sürece insanlık aşmanın bir yolunu mutlaka bulacaktır. Ancak bu jenerasyon için en büyük sınır uzay. Orada, varil halkaları. Acaba bu varillerin içinde ne vardı? Bilmiyorum.
1: Aynı uzaydaki Gordon gibi ben de bilinmeyen sulardayım. Her seferinde yepyeni bir keşif yapıyorum.
0: Şunun büyüklüğüne bak. Evet, büyük bir demir parçası.
1: Gordon'un enkazlarından birine hiç olmadığımız kadar yakınız.
0: Ölçüm alıyorum ama henüz ne bilmiyorum. Gidiyorum. Evet, deli gibi bağırıyor. Hey, buraya gel. Ne olduğunu bilmiyorum ama parlıyor. Altın parçalarına benziyor. Bu da ne? Ne biliyor musun? Altın mı? Evet, altın. Her yerde. Mike'ı aramalıyız. Çıldıracak. Çıldıracak.
1: Orada bir gemi enkazı var. Ahşap var, her şey var. Ama çok dağılmış. Yukarı çıkamıyorum. Şunu düşürmek istemiyorum. Altın, evet, altın altındır ve o yüzden buradayız. Defender, duyuyor musun? Defender, duyuyor musun?
3: Evet, dinlemedeyim.
1: Orada ne buldunuz bilmiyorum ama buraya gelmeniz gerek.
3: Tamam, anlaşıldı. Ne yapalım? Demirleyelim mi?
1: Muhtemelen en iyisi o olur çünkü bence dalmak isteyeceksiniz.
3: Anlaşıldı.
4: Tamam.
3: Sence ne olabilir? İyi bir şeye benziyor ha?

0: Hiç fena değil.
1: Kesinlikle.
0: Hiç fena değil.
2: Herkesin yardımına ihtiyacım var. Herkes suya girmeli. Aşağıda bir sürü altın var ve orada olmasının bir nedeni var.
3: Şöyle diyeyim, eğer altınsa zenginiz. Çünkü her yerde.
1: Aşağıda her ne varsa onları çok heyecanlandırmış gibi görünüyor. O yüzden bir an önce görmek için sabırsızlanıyorum. Dalmamızı istediklerine göre gerçekten iyi bir şey olmadı.
2: Gemi enkazından kalanları bulduk. Bir sürü balast var. Her yerde ahşap var. Ahşap!
0: Güzel, güzel, güzel.
2: Ve altına benzer tuhaf, parlak bir mineral bulduk. Birazını yanıma aldım. Dördümüz gidip dalsak iyi olur.
0: Aynen.
2: Esas soru şu. Bulduğumuz şey değerli mi? Bunu bilmiyoruz. Tam olarak ne olduğunu anlamak için yeniden dalmam gerek.

0: Hey Jim. İşte burası.
1: Şuna bak.
2: Harika.
1: Gel ve şuna bak. Parlıyor. Altın gibi.
2: Kesinlikle altına benziyor.
1: Ve çok ağır Jim. Cama benzemiyor. Ağır metal gibi. Bana kesinlikle altın gibi görünüyor.
3: %100 emin değilim ama içinde işlenmemiş altın cevheri olan nehir taşına benziyor.
1: Her yerde var. Sence varillerin altında bunlar olabilir miydi?
2: Taşıdıkları yükle bir ilgisi olduğu kesin.
1: Öyle olmalı çünkü çok fazla var. Çok fazla.
3: Varil halkaları çok yakınımızda. Ki bu aklıma tek bir soru getiriyor. Altın cevheri varillerin içinde miydi?
2: Altın her zaman değerliydi. Ve diyelim ki Güney Amerika'dan altın getiriyorsanız vergiyi ödemek zorundaydınız. Çünkü kral yüzde almakla yükümlüydü. Bazı insanlar bu vergiyi vermek istemiyordu. O yüzden çoğunlukla altını farklı şekillerde kaçırıyorlardı.
0: Bulduğumuz tüm parçaları bir araya getirirsek ortaya bir varil altın çıkıyor. Ve altınlar kolaylıkla oraya saklanabilir.
2: Altın tozu nispeten saf olduğundan kaçırılmak için tercih edilmiş olabilir. Bence altın tozu kesinlikle kaçak bir mal olabilir. Bundan eminim.
1: Ahşaplara bak. Ahşaplar Jim, her yerde. Bir tanesi altında duruyor.
2: Her yerde ahşap var, her yerde.
3: Dipten malzeme çıkıyor ve ne olduğunu anlamak için erken dönen bir kaşif gibi düşünmeye çalışıyorum. Adam yerlilere altını nerede bulduklarını soruyor ve yerliler ona nehirlerin yanındaki madenlerden bulduklarını söylüyorlar. Böylece kaşif hepsini toplayıp varillerin içine koyuyor ve İngiltere'ye geri döndüğünde incelemeye karar veriyor.
2: Bu olağanüstü.
1: Her yerde altın var.
2: Evet, hadi şunu kazalım ve buradayken bir kısmını çıkartmaya çalışalım. Bu Bahama'da bir gemi enkazında bulduğumuz ilk altın olabilir.
1: Bunu söylediğin için teşekkürler. Çünkü delirdiğimi sanmıştım.
3: Bu malzemeye altın karışıp karışmadığını öğrenmenin tek yolu örnek toplamak ve eski usul yöntemlerle incelemek. Bu materyal veya mineral Karayiplere özgü bir mineral değil. Bu kesinlikle bir nehir yatağından gelmiş. Biri bu malzemeyi bilerek toplamış olabilir. Çünkü insanlar altını yağmalıyor ve çalıyorlardı. Bence gemide olmasının bir amacı var. Çünkü araştırma yaptığımız bölgede bulduğumuz varil halkalarının yakınlarında bu altın malzemesine rastladık. Evet, bu işimize yarar. Hadi bakalım. Şunları da alalım. Tamam, hadi gidiyoruz.
0: Tava kurutmak için işe yarayabilir.
1: Evet, altın elerken tava kullanacağız.
0: Aynen öyle. Bu işimize yarayabilir. Başka türlü anlayamayız. Ancak bu şekilde olur.
3: Altın elemek, altın toplamanın en eski ve en basit yöntemidir. Altın parçalarının etrafındaki malzemeyi döndürdüğünüz zaman altın parçaları dibe batarlar.

0: Açımız çok geniş değil mi dostum? Dalgıç maskesine göre çok iyi. İşte bu nasıl? Hadi deneyelim.
1: Metal dedektörü moduna geçtik gibi görünüyor. Sesleri duyuyor musun?
0: Evet.
1: Evet. Bu cihazın tam olarak böyle kullanılmak için tasarlanmadığını biliyorum. Su altında oldukça hassaslaşıyor. Ya derinlik yüzünden böyle ya da USB-O'yu bir şeyler engelliyor.
0: Jim, burası Nemo. Metal dedektör konusunda yardıma ihtiyacımız var. Dedektöre ayar yapılması gerekiyor. Aşağıda denizaltını tespit ediyor.
2: Anlaşıldı.
0: Nemo'dan Borda'ya. 90 metrede güneye doğru ilerliyoruz.
2: Anlaşıldı, geliyoruz.
1: Denizaltının içindeki basınçla denizaltının dışındaki metal dedektör halkasının arasında bir uyumsuzluk var. O yüzden teknedekiler aşağı gelip dedektörü denizaltından uzaklaştıracaklar. Böylece denizaltının üzerindeki metali tespit edemeyecek.
0: Mevcut derinlik 077. Rotamız 090.
3: Anlaşıldı. Işıklarınızı görüyoruz.
1: Deniz altında hiçliğin ortasındayken böyle bir şeyi yapabilmek için en yakındaki nalbura uğramak ve gereken parçaları almak gibi bir şansımız yok. O yüzden planımızın işe yaraması için doğaçlama yapmak zorundayız. Biraz yukarı çıkmalıyız. Daryl, duyuyor musun?
3: Nasıl gidiyor?
1: Halkayı alıp deniz altından uzaklaştırman gerekiyor.
3: Anlaşıldı.
1: Şimdi daha iyi. Evet, şimdi oldu dostum. Güzel.
3: Şimdi çalışıyor mu?
1: Sorunsuz çalışıyor.
3: Harika. Siz araştırmaya devam edin. Biz dalış bölgesine gideceğiz. Deniz altına bağladığımız metal dedektör artık çalıştığına göre Mike derinlerde gözden kaçırdığımız tarihi eserler var mı diye araştırabilir. İyi görünüyor.
0: Pekala. Şimdi iniyoruz.

0: light it up.
1: Şu anda çıkıntıyı inceliyoruz. Kesinlikle nefes kesici diyebilirim.
2: Jim, Eric ve ben iki soğan kabuğu şişesi arasındaki bölgeye odaklanacağız. Çünkü Mike orada birçok şey bulmuştu. Ve bence hazine tam olarak orada yatıyor. Başlıyoruz.

0: Sanırım bu balast. Ama balasttan fazlası da var gibi.
1: Aa evet, şuna bak. Kesinlikle balast. Balast taşları gemilere ihtiyaca göre yüklenirdi. Örneğin geminize oldukça ağır bir yük yüklediyseniz ve hazine toplamak için yeni dünyaya geldiyseniz, geminin dengesinin bozulmaması için belli miktarda balast taşı koymak zorundaydınız. Balast taşı bu işe yarıyordu. Gemiler taş yüklü olarak buraya geldiler. Peki taşlar?